0: olunca insan daha da böyle sorası geliyor. Neyse. Diyor ki bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bunu kimin yaptığı önemli galiba bizim tarihimizde.
1: Şimdi bu demokratların böyle bir şey yapmaya hakları yok.
0: Evet. Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Daha ne desin yani?
1: Yani.
0: Fakat ihtilal aslında bir millet hayatının asla arzu etmeyeceği falan. Bunlar da zorunlu cümleler. Vatanperveristler. Çok güzel bu konuşma gerçekten. Neyse burada demiş yani. Artık
1: yani
0: yapın
1: orada
0: demiş.
1: Diyor ki aslında bir an önce seçime gidin de bu meseleyi kapatalım demeye çalışıyor. Yani bu yoldan ayrılın, seçime giden yola girin. Fakat
0: ama onu galiba laf olsun diye söylüyor. Herhalde 3 hafta önce artık şeyi biliyordu.
1: Çok artık o tarihten
0: o arkadaşların
1: sonra
0: geleceğini biliyordu.
1: Geri dönüşü neredeyse imkansız bir yol o. Yani o tahkikat komisyonu vesaire öğrenci gösterilerinden sonra geri dönüşü neredeyse imkansız bir yola girilmiş vaziyette.
0: Bu arada tabii şimdi bu fotoğrafı da göstereyim. Güzel fotoğraf bu. 84. sayfada. İsmet Paşa'nın avucunu öpüyor asker.
1: Bunlar çok sembolik fotoğraflar.
0: Çok güzel
1: yani.
0: Fotoğraf. Çünkü işte 27 Mayıs'ı bu, yani çok 27 gösteren Mayıs. Bir fotoğraf. Değil mi?
1: Bence 27 Mayıs'ın hani İkonik fotoğrafları ya da görselleri bunlar bana soracak olursanız.
0: Evet başka yani. Fotoğraflar da var ama bu açıkçası bunun gibi. Çok etkileyici. İyi Gürsel'le baba şeyi rekabeti olmamış aralarında olabilirlerdi. Ama biz bu gençler üzerinden Türkiye siyasetini izleyebiliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Sanki dünden bugüne hep izleyebiliyoruz. Şimdi biraz üniversiteden 16 dakikamız var. Peki. Hızlı. Üniversitede 27 Mayıs'ı canı gönülden destekleyip görüş bildiren hocalar var. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Mesela bu gençler öldürülmesi şaiası. Hı. Sıddık Sami Onar tarafından da söyleniyor. Hı. Böylece iyice ciddiyet kazanıyor.
1: Tabii üniversitenin rektörü eğer öğrencilerim öldürüldü, cesetlerini bulamıyoruz diye
0: kaç yüz tane bilmiyorum
1: söylersek bunu herkes tabii ciddiye alır.
0: Yani onun için de yalan.
1: Yalan çok yani şöyle diyelim hani Fransız ihtilalindeki kraliçenin başına geldiği gibi hani pasta yesinler meselesinde olduğu gibi ihtilalin haklılığını gösterebilecek ne varsa olmuş ya da olmamış söylenmeye devam edecek.
0: Ama işte koca
1: böyle yani
0: hocalar,
1: şeyde bir de şeyi de bastım
0: ki.
1: Yani Eskişehir'de Adnan Menderes birkaç uçakla ve birkaç ton altınla yurt dışına çıkış yaparken yakalandı.
0: Evet.
1: Diye bildiri dağıtılıyor.
0: Celal Bayar'ın içeride 100 milyon lirası var. Dışarıdaki Allah kerim bilinmiyor.
1: Tabii yani.
0: Başka Fatih Rüştü Zorlu'nun Topkapı Sarayı'yla Topkapı Sarayı'nın hazinesi kadar.
1: Yani o kadar çok
0: eşinin mücevheri olduğu söyleniyor.
1: Dedikodusu var ki. Yani şimdi mesela Akis dergisi 27 Mayıs'tan sonra demokratların evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkan hanımların ziynet eşyalarını teker teker yazacak. Yani elmas yüzüğü varmış. Şimdi Fatih Rüştü Zorlu'nun hanımının bir elmas yüzüğün olması bile hani bu muhtemelen bir suistimal sonucunda olabilir ancak.
0: Ama Allah rahmet eylesin ben Cahide İleri'den dinlemiştim bir yayın yapmıştık. Orada aslında bir apartman dairelerinin bile olmadığını ve borcu ödenmekte olduğunu anlatmıştı. Onun da Paris'ten gemilerle eşyalarının geldiği söylenmişti. Bir sürü iftira olmuş Tevfik İleri'ye ama yine Allah rahmet eylesin Cahide Hanım'a en çok dokunan söylerken de tekrar yani seneler sonra yine dokunmuştu. Annesiyle babasının fotoğrafının üstünde Tevfik İleri metresiyle diye yazılmış o hırsızlıktan daha ziyade bu onu
1: işin manevi tarafı daha acı olmuş.
0: Evet. Şimdi üniversitede hocam destekçiler var sonra da 27 Mayısçılar onları tasfiye ediyorlar.
1: Çok
0: ve
1: garip
0: Muzaffer
1: bir durum.
0: Muzaffer Özdağ da yani Ümit Özdağ'ın babası gerçekten çok yerinde bir laf ediyor. Cümleyi muhakkak siz söyleyeceksiniz. Ne diyor?
1: Şimdi çok Yani bazen hani insan
0: o tarihi devamlılık içerisinde
1: yani bazen insan gerçekten hani çok şaşırıyor. Şimdi şöyle. Şimdi 27 Mayıs'ın en büyük desteği üniversiteden geliyor. Tabii bir de şöyle bir izlenime kapılmak çok yanlış. Hani bütün üniversiteler birleşmişler ve hepsi demokratlara karşıymış gibi değil. Yani bir
0: ama söz kısım. Üstünlüğü olan kazanıyor.
1: Evet yani
0: her zaman
1: kısım,
0: olduğu gibi.
1: Yani kısım. Küçük bir kısım üstelik yani bu. Yoksa İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bütün hocaları bildiri falan yayınlamıyor. Hukuk fakültesi hocaları. Hukukçular yayınlıyor. Şimdi tamam 27 Mayıs'a destek çıkılıyor. O kadar ki Sıddık Sami Onar'ın verilmiş bir başka görev var.
0: Anayasa.
1: Yeni anayasayı hazırlama
0: kayıp
1: görevi.
0: Kayıp anayasa.
1: Evet. Şimdi o da kendine bir heyet seçmiş yine 27 Mayıs'ın destekçilerinden olan. Onlar da yeni bir anayasa hazırlıyorlar. Bir de bakıyorsunuz Milli Birlik Komitesi demiş ki biz üniversiteyi de reformdan geçireceğiz. Şimdi bir yandan 3 ay sonra seçime gideceğiz demişsiniz. Bir yandan da memleketin en önemli meselelerine el atacağız ve bunları reformdan geçireceğiz diyorsunuz. Ve arkasından diyorsunuz ki üniversite sadece üniversite kanunu çıkarmakla kalmayacağız. Tamam üniversite kanunu yeterli değil. Yeterli bulmuyoruz. Daha demokratik, üniversiteyi daha özerk hale getiren bir kanun çıkaracağız diyorsunuz. Çıkarıyorlar da gerçekten de. Üniversiteler kanunu o sırada çıkıyor tekrar. Fakat bu arada bu kanun çıkarken her nasılsa üniversite içinde bir tasfiyeye gidiliyor. Tıpkı 1933 meşhur Darülfünun tasfiyesinde olduğu gibi. Müthiş bir tasfiye yapacağız diyorlar.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun o konuda bir çalışması ya, vardı.
1: 147 tane öğretim üyesini ordinaryus profesörden asistana kadar 147 kişiyi tespit etmişler. Bunun da nasıl tespit edildiği belli değil. Yani bunu bir komisyon mu kurulmuş, üniversite kendisi mi karar vermiş, Milli Birlik Komitesi mi karar vermiş, onun kurduğu bir komite mi kurar, hiç belli değil. 147 kişinin arasında, şimdi o zaman ne bekliyorsunuz? Herhalde diyorsunuz, yani toplandılar, dediler ki Demokrat Parti iktidarını destekleyen ne kadar öğretim üyesi varsa bunları üniversiteden tasfiye edin. Şimdi bu doğal beklenti budur değil mi? Yani ihtilal kendi karşıtlarını ancak tasfiye eder.
0: Temizler. Öyle olmuyor.
1: Öyle mu? Olmuyor. Bir bakıyorsunuz yeni anayasayı hazırlamakla görevli olan hocalardan bazılarını da üniversiteden tasfiye ediyorsunuz tekrar. Yani en şaşkınlık verici şeyler bunlar. Yani
0: okuyayım
1: Demokrat Parti'nin değil, Halk Partilileri de tasfiye
0: Hocam,
1: ediyorlar.
0: Okuyayım mı çok hızlı
1: lütfen,
0: isimleri?
1: Lütfen.
0: 9 dakikamız var. Ama Ümit Özdağ, Muzaffer Özdağ cümlesini de unutmayın.
1: Peki.
0: Bütün bunlardan sonra. Ali Fuat Başgil, Demokrat Parti dönemi Hukuk Fakültesi Dekanı Recai Galip Okan'dan, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Anıtkabir proje yarışmasını kazanmış mimar Emin Onat, Berker, Ratip Berker, felsefeci Hıfzı Timur, Tarık Zafer Tunay'a, Takiyettin Mengüşoğlu, Mina Urgan, Cevat Şakir Karaağaç'la birlikte tanınacak olan Sebahattin Eyüpoğlu, Mete Tunçay'ın hocası Yavuz Abadan, sizin de hocanız, evet. İstanbul Hukuk'tan Bülent Nuri Esen, Aziz Köklü iktisatçı, maliyeci Fadıl Hakkı Sur, Zehra Halet Şambel arkeolog, Celal Saraç, Celal Ertuğ, Haldun Taner, tanınanları okuyayım bari. Hilmi Ziya Ülken. Bu arada 27 Mayıs destekleyenlerde de şaşırıyoruz. Halil İnalcık, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet,
1: Çetin Altan, Aziz Nesin,
0: Süheyl Ünver.
1: Evet. Yani o dönemin aydınlarının ruh halini de gösteren
0: onlar
1: iyi bir liste bu.
0: Onlar bir şey yaptılar mı? Kritik sonraları.
1: Pek sanmıyorum.
0: Yapmadı. Bülent Ecevit tabii o da var. Yani bu dönemlere bakmamız gerekiyor. O dönemdeki Ak Devrimi selamlayan hocalar.
1: Şimdi bu mesela kitabı hazırlarken şeyleri merak ediyorum. Yani üniversite bir süre sonra 27 Mayıs'tan sonra işte yeniden seçimler olup da yeni iktidar oluştuktan sonra İsmet Paşa'nın başbakanlığında bu 147 kişinin

0: yeniden üniversiteye girmesi evet, mümkün olabilecek. Yani evet, tekrar geri alacaklar.
1: Ama başta bunlar mültecilikle falan da suçlanacak. Şimdi, yani çok ilginç bina organı bu, falan.
0: Birçoğu haklı olarak diyor ki yani niye bizi hani üniversiteden atıyorsunuz? Hani biz nedir bizim suçumuz diyorlar. Bunlar gizli soruşturmalardır. Neticeleri de gizlidir. Fakat bir yandan da şöyle dedikodular var. Meslektaşları bunları ihbar etmiş. Efendim şöyle söyleyeyim, cinsel tercihlerinden dolayı atılanlar da var.
1: Diyorlar.
0: Şimdi hangimiz bu nedenden atıldık belli değil.
1: Böylece hepsi...
0: Şimdi izleyicilerimiz şaşırmış olmalılar değil mi? Böyle bir itham...
1: Ama burada çok şey ithamlar çok ilginç. Mesela 12 bin liraya hormon... İşte böyle 100 cilt için bir şey yani o devirde 60'larda hani nereden işiteceğin de alacağın ithal falan edeceğin.
0: Evet tembellere attık mesela. Kim neyi attınız? Tembellere attık şimdi. Yani herkes çalışkan atılanlar tembel olmuş. Niye biz tembel oluyoruz? Bir de şimdi hani şeylere baktığınız zaman isimlere ve CV'lere baktığınız zaman hani akademik CV'lere baktığınız zaman bu insanların çok büyük kısmı Türkiye'de daha sonra çok el üstünde tutulacak olan insanlar. Yani Tarık Zafer Tunay Hoca'nın
1: evet.
0: yaptıkları eğer tembellikse hani çalışkanlık tam olarak nedir diye sormak gerekiyor o zaman.
1: Doğru.
0: Şimdi şeylere ben baktım mesela.
1: Bir de
0: bunu
1: kim
0: söylemeden
1: vardı?
0: Geçemeyeceğim.
1: Birinci buyurun.
0: Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi burada...
1: Hıfzı Veldet de var galiba.
0: Hıfzı Veldet de var galiba. Bir dakika. Şimdi hani bir şeyde arama motoruna yazıyorsunuz isimlerin şeyleri çıksın.
1: Ah bu çok önemli evet.
0: Normalde yani yazıyorsunuz buyurun. Şimdi.
1: Google.
0: Yani efendim, Cemil Koçak diye yazıyorsunuz. İşte Cemil Koçak'ın hayatı çıkıyor. Normalde biliyorsunuz ki Cemil Koçak 147'lerle birlikte üniversiteden atılmış. Fakat sonradan bir şekilde adı bayağı yayılmış, meşhur olmuş. Birçok web sitesinde bu şekilde 147'ler meselesine hiç değinilmiyor. Sanki öyle bir hiçbir olay olmamış. Hiç üniversiteden atılmamış.
1: Yani diyorsunuz ki kitapta geçmişiniz
0: itinayla temizlenir.
1: Bu arada çok son dakikalarımız Muzaffer Özdağ'ın lafı İstanbul'dan demokrasi için mi geçilmeden olmazdı bu atılmaları öyle izah ediyor.
0: Şimdi bu atılmalar
1: 33'ü de tabii refere etmiş oluyor.
0: Şimdi Muzaffer Özdağ'ın da oradaki konumu enteresan. Çünkü kısa bir süre sonra evet. bu 147'ler meselesi üniversitede o kadar büyük bir reaksiyon yaratıyor ki üniversitenin önemli bir kesimi Milli Birlik Komitesi'ne ve 27 Mayıs'a bayağı cephe almaya başlıyor. Basın korkunç derecede eleştiriyor. Yani 27 Mayıs'ta bir şeyler eleştirilebildi mi diye soracak olursanız eğer 147'ler en çok bunlar eleştiriliyor. Ve o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu işin şeyi kimdir? Müsebbibi kimdir? Sorumlusu kimdir? Meselesi ortaya çıkıyor. 14'lerin tasfiyesi ve sonrasında günah keçisi onlar gösteriliyor. İşte onlar yüzünden. Onlar yaptı.
1: Zaten.
0: Hani bizimle bir alakası yok. Sizinle bir alakası yoksa onlar atıldıktan sonra hemen 147'leri alsanıza üniversiteye almıyorlar.
1: Evet buldum. Diyor ki demokrasiye giderken elbette Beyazıt'tan geçecektik.
0: Beyazıt'tan geçiyorsunuz yani üniversiteden geçiyorsunuz.
1: Biz demokrasi demeniz gerekiyor geçerken yaptığınız işe.
0: Yani
1: ve Beyazıt'tan geçmeniz gerekiyor.
0: Üniversiteden de geçeceğiz. Her ya peki yani o zaman şu kafadaki siyasi felsefe şu. Aslında Türkiye'nin bütün meselelerine biz el atıyoruz.
1: 60'lar görünüyor hocam. Son bir dakikamız. Evet. Belki dediğiniz gibi aralarında itilaf vardı. İşte inkılap mı olacak, ihtilal mi olacak? 45 öncesine mi döneceğiz, 38 öncesine mi döneceğiz, tek partiye mi döneceğiz? Hı. Yani itilaf konuları da böyle tabii. Çok ileri demokrasiden söz edilmiyor. Sadece geriye dönüşün miladı belli değil gibi gözüküyor. Fakat yine de bu 5,5 aydan sonra 61 Anayasası'na bakınca biz burada 14'lerin Türkiye tahayyülüne uygun bir anayasa hazırlandığını, mesela DPT dün geçen hafta söylediniz evet. aslında hani her şeyi biz kontrol edelim evet. gibi olsa bile yanına konulan Anayasa Mahkemesi ile biz onun işleyişini gördük. Deniz Baykal haftada bir Anayasa Mahkemesi

0: Mahkemesi'ne giderdi evet. eskiden. Mesela tarımla ilgili bir şey çıktığında onu kritik etmezdi.
1: Evet.
0: Ama oraya giderdi. Bu anlamda 1961 başarılı olmuştur.
1: Kesinlikle. Yani 27 Mayıs hani burada çok hani başarısızmış gibi bir izlenim de doğmasın.
0: Ama doğmasın.
1: Doğmasın
0: evet.
1: sakın
0: ha. Hani hep böyle ne yaptıklarını bilmiyorlarmış
1: tam
0: falan
1: tersine.
0: Gibi.
1: 27 Mayıs Türkiye'nin siyaset tarihinde çok önemli bir kırılma ve dönüm noktasıdır bana soracak olursanız eğer. Ve 27 Mayısçılar muhtemelen böyle bir şey ummuyorlardı ama aşağı yukarı yarım yüzyıllık bir siyasi tarih üzerinde müthiş bir vesayet mekanizmasını başarıyla kurdu 27 Mayıs.
0: Evet ve biz bunu yaşadık hala yaşıyoruz hatta. Evet. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet kitabı tekrar gösteriyorum. 1. Milli Birlik Komitesi Timaş Yayınları 27 Mayıs'ın ilk 6 ayı değil evet. mi? Haftaya görüşmek üzere.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve programımıza Opet Test köşemize başlıyoruz.

Teknoloji anlamına da geliyor. İşte bu noktada sahneye BMW iX3 çıkıyor. Neue Klasse devriminin en büyük sıçraması şu anda karşımızda duruyor. 800 volt mimarisiyle sahneye çıkan BMW iX3 birçok teknolojik özelliği, konforu ve performansı birleştiriyor. Şimdi gelin aracı yakından tanıyalım. iX3'ün tasarımına baktığımızda hemen ufalan böbrek formu dikkatimizi çekiyor. Bu işte 1960'larda başlayan Neue Klasse'ye gönderme yapıyor. Bu ufak böbrek formunu ben daha çok beğendim, onu söyleyebilirim. Bu alan tamamen ışıklı, aydınlatmalı bir yapıya sahip. Tabii ki farlar da yine gece çok güzel bir aydınlatma sunuyor. Hazır yandayken şöyle kapı kollarına doğru gelelim istiyorum. Gizli kapı kolları var. Siz aracın yanına yaklaştığınız zaman otomatik olarak kapı kolları dışarı çıkıyor. Ve bu kapı kollarının içindeki çerçeve de yine aydınlatmalı. Kapıyı şöyle açtıktan sonra içeride yine bir detay daha var. Onu da şuradan göstereyim. Kapı kolu işte buraya konulmuş. Şöyle hafifçe çektiğinizde elektrikli olarak kapıyı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Koltukların ayar düğmesi de yine kapıya alınmış. Burada gözükmesi daha kolay. Hafızalı koltuklar, ısıtmalı koltuklar, masajlı koltuklar iX3'te yer alıyor. iX3'ün arkasına baktığımızda da o sportif dinamik yapıyı görmek mümkün. Bakın kanatta şöyle bir girinti çıkıntı yapılmış. Altına stop lambası yerleştirilmiş. Stop grubu yine LED ve bir animasyonla açılıp kapanıyor. Onu da gece görmek çok daha güzel. Şöyle anahtardan bastığımızda bakın bu ışıklar dans ederek yanıyor ve parlak hale geliyor. Alt bölümde de yine güzel bir difüzör ve üzerinde siyah parlak laki alan var. Bagaj hacmi de oldukça geniş. Koltukları yatırdığınız zaman da bu hacmi arttırmak mümkün. Ben hemen direksiyona geçiyorum ve teknik bilgileri anlatmaya devam ediyorum. Evet, araca bindiğinizde aracı çalıştırmak için herhangi bir düğmeye ihtiyacınız yok. Araç siz koltuğa oturduğunuz andan itibaren sürüşe hazır hale geliyor. Buradaki mandala bastığınızda dry moduna geçiyor. Şimdi yola çıkıyoruz. İçerisi oldukça geniş ve ferah. İlk dikkatimi çeken detay tabii ki ön tarafta patenti BMW'ye ait olan bu dijital gösterge boydan boya. Dokunduğunuz zaman orada bir derinlik yok ama aynen içeri doğru giden bir derinlik varmış hissi uyandırıyor. Birçok bilgiyi boydan boya görebiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Heart of Joy, yani aslına bakarsak tüm işletim sistemlerinin tek noktada birleştirilmiş hali ve sezgisel kullanım sistemi sayesinde de sürücünün kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve ona göre destek oluyor iX3. Çift motorlu yapısı sayesinde 4 tekerlekten çekiş sistemi sağlarken 469 beygirlik güç çıkışına sahip. Bu da 345 kW'a tekabül ediyor. Maksimum torku 645 Nm. Bunları da ivmelenmelerde çok rahat hissediyorsunuz. Sıfırdan 100 hızlanması ise 4.9 saniye. Maksimum süreti saatte 210 km. Tabii ki elektrikli bir araç için bence çok çok iyi bir maksimum sürete sahip. Aracı siz eğer normal bir sürüşte kullanırsanız fabrika verilerini gerçekten tutturmanız mümkün. Fabrika verilerine göre 805 km'ye kadar bir menzile sahip WLTP standartlarında. Ben buradaki kullanımlarımda 14.7 kWh'e kadar düşürdüm. Genel olarak 15.3-15.4 kWh'lik verilerle de aracı kullandım. Bu onun gerçekten bu rakamı yapabildiğinin net bir göstergesi. Aracın batarya kapasitesi net kullanılabilir olarak 108.7 kWh. Şarj hızı da oldukça etkileyici. 400 volta kadar destekliyor. Eğer böyle bir istasyona girerseniz %10'dan %80'e sadece 21 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ve yine etkileyici bir değer, 10 dakikalık şarjla 370 kilometrelik menzil kazanabiliyorsunuz ki bu aşağı yukarı bir yakıt içten yanmalı motorda yakıt alımına denk.

0: Biz şimdi sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Birazdan aracımıza bir konuk gelecek. Hakan Tiftik bizlerle beraber olacak. Kendisiyle hem biraz pazarı konuşacağız, hem BMW'nin bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Bakalım Hakan Tiftik bizlere neler anlatacak. Sevgili seyirciler, Rize-Artvin arasında çok keyifli bir rotada, çok keyifli bir otomobil kullanıyoruz. Aracı size biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi yanımızda da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Hakan Tiftik aracımızda bizlerle beraber oldu. Biraz Borusan'ı konuşacağız. Neler yaptılar? 2025-2026 hedefleri. Biraz da tabii ki yeni modeli konuşacağız. Markaya neler katacak? Evet, bu güzel yolculukta bizimle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir otomobil. Çok teknolojik. Performans, konfor, teknoloji her şeyi bir arada kullanıcısına sunan ve bizim de az önce özelliklerini anlattığımız bu otomobilde şimdi güzel bir rotada, böyle virajlı bir yerde gidiyoruz. Şöyle yapalım. Öncelikle biraz marka 2025'te neler yaptı? Nasıl bir başarıya imza attı? 2026'yı nasıl görüyorsunuz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ve bu araçtan sonra başka yenilikler de olacak mı 2026'da?
1: Şimdi 2025'i birazcık konuşalım. Hı hı. Tabii 2025 toplam otomobil pazarında rekor bir yıl oldu, biliyorsun. Hı hı. Biz de BMW markamız özelinde konuşuyorum tabii şu anda. BMW markamız olarak 34 bine yakın, 33.992 adetlik bir satışla kendi rekorumuzu kırmış olduk. Bugüne kadarki en yüksek BMW satış adedimizi yakalamış olduk. Bu aynı zamanda 2025 yılında premium segmentteki en çok tercih edilen marka olmamızı da sağlamış oldu. Diğer taraftan 2024'e göre %32'lik bir büyüme oranına eriştik ki bu da tüm BMW'nin içinde dünyadaki en fazla büyüyen ülke konumuna getirdi bizi.
0: Hatırlarsın, dünya sıralamasında nereye oturduk peki?
1: Yani hatırlarsın, son 3 senedir zaten dünyanın en büyük distribütörü konumundayız BMW dünyasında. 2025 yılında da bu pozisyonumuzu korumuş olduk dünyanın en büyük distribütörü olarak.
0: Peki 2026'yı nasıl öngörüyorsunuz? 2025 çok başarılı geçti ama 2026 beklentileri genelde baktığımızda marka yöneticilerinin biraz revize yaptığını görüyoruz. Biraz daha geriye çektiğini görüyoruz rakamları. Sizin cephede durum nedir? Geçen seneki büyüme oranını da göz önüne alırsak.
1: Valla biz senenin başında aslında bütçelerimizi yaparken, daha doğrusu 2025'in sonunda 2026 hedeflerini koyarken zaten biraz geriye çekmiştik. Belli başlı kriterlere bakarak piyasanın hani çok geriye gideceğini düşünmemekle beraber özellikle plug-in hibrit araçların artık daha aynı kriterlere sahip olmayacağı ve aynı ÖTV regülasyonuna tabi olmayacağını bildiğimizden dolayı adetlerimizi 2025'e göre biraz daha dengeli, daha normalize olmuş olarak ayarlamıştık, hedeflemiştik. 2026 yılına başlarken düşüncemiz şuydu. Tabii 2025 yılından alışılagelmiş bir ekonomik tabloyla devam ediyorduk. Ediyoruz halen daha. İşte yüksek faiz, sıkı para politikası. Bu zaten aynı şartlarda devam ediyordu. Ve bunun yıl ikinci yarısından itibaren de faizlerin aşağı doğru seyretmeye başladığı, finansmana erişimin daha rahat olduğu bir döneme gireceğini düşünüyorduk. Ve bununla beraber de biraz piyasanın daha toparlanacağını, fakat aynı zamanda da tabii bölgemizde oluşan jeopolitik dengelerin de etkisiyle bu avantajın hani birebir yansıyamayacağını ve 2026 yılına çok benzer bir yıl olacağını, 2025'e çok benzer bir yıl olacağını düşünüyorduk. Burada petrol fiyatlarının yanı sıra tabii ki lojistik maliyetlerin de artışı söz konusu oldu.

0: Çünkü lojistik rotaları uzadı, lojistik imkanları daraldı, bazı tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu gibi farklı konularla beraber ister istemez tabii ki maliyetlere yansıması, enflasyonun artıyor olması tüm piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de otomobil piyasasında da talebi negatif yönde etkiledi. Belki önümüzdeki dönemde de bu savaşın uzaması veya devam etmesine bağlı olarak etkilemeye de devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle hani birçok marka, Avrupalı marka elektrikli araç teknolojisinde ciddi gelişmeler kaydediyorlar. Şimdi ben şu anda kullandığımız araçtan bahsedelim mesela. iX3 800 volt mimarisine sahip. Hı hı. Artık tek bir yazılım odağıyla, merkezi bir yazılımla, tek bir sistemle çalışan yazılım bazlı araç dediğimiz araç verimliliklerine sahip. Çok hızlı şarj imkanı ve çok verimli bir sürüş imkanına sahip. Şu anda bakıyorum 15.4 kilowatt saat ve geldiğimiz ne kadar geldik? 118-120 kilometre gelmişiz. Bu 120 kilometre boyunda 15.4, hatta arada 14.7 ortalamaları gördüm. Bu sizin kullanışınızla da alakalı tabii ki. Yani gerçekten başarılı bir kullanış. Ama bu verimlilikler her geçen gün daha da iyileşiyor. Dikkat ederseniz bunun hem yazılımla alakası var, hem tasarımla alakası var. Yani bir yandan batarya teknolojisi gelişiyor, bir yandan aracın yazılım mimarisi gelişiyor. Ve bu ikisi beraber de aracın verimliliğini ileriye götürüyor. Yani sadece batarya daha iyi, daha güçlü batarya olduğu için daha az yakıyor veya daha uzun menzili var değil. Aynı zamanda verimliliğinden dolayı da gerçekleşen bir menzil var biliyorsunuz. Ve şu anda bu kullandığımız aracın WLTP verilerine göre 805 kilometrelik bir menzili var. Ki ben şu anda da bakıyorum işte bayağı 720 gibi bir rakam buradan görebiliyorum sizin kullanışla.
1: Yani bu aslında aracın verimliliğinin de ne kadar arttığını gösteriyor. Yani çok iyi geri kazanım yapıyor. Ben de yolda kullanırken ona dikkat ettim. Bir kere çok akıcı, sessiz bir sürüşe sahip. Yazılımla beraber kullanılan adaptif hız sabitleme sisteminin bir ötesi, bir üstünde bir yazılım var bunda. Çok keyifli, o çok hoşuma gitmişti. Tabii ki bana göre bu aracın en efsane özelliği bu hemen önümüzdeki boydan boya uzanan dijital ekranı. Adeta bir head-up display gibi, sanal bilgi ekranı gibi konumlandırılmış. Tam göz hizasında birçok bilgi çok net okunuyor. Bir de böbreğin önde ufaltılmış olması yine beni geçmişe götürdü. Evet. Çok hoşuma gitti. İçerisi çok ferah. Yani şu anda tabii siz görmüyorsunuz ama Hakan Bey oldukça uzun boylu. İçeride rahat çok rahat oturuyor. Arkada kameraman arkadaşımız var, Kemal. O da uzun boylu. Şu an üçümüz çok rahat bir şekilde oturuyoruz. Koltuklar çok rahat, konforlu. İşte masaj özellikleri var, ısıtma özellikleri var. Bel destekleri, bacak destekleri, onları ayarlıyorsunuz. Bütün bunlar konforu sunarken tabii ki aracın bataryası sayesinde de performans bir yandan geliyor. 800 kilometreye varan menzil de artık elektrikli araçların menzil endişesini ortadan kaldırıyor. Kabaca şöyle söyleyebilirim, denemedik ama iddia ediyorum İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya tek şarjla bu araçla gidebilirim. 750 kilometre bir mesafe. Bu araçla o 800 kilometrelik şeyi kullanıp tek şarjla gidebilme şansım var. Kaldı ki zaten zorunlu olarak bir mola vermek zorundayım.
0: Eninde sonunda vermek zorundasınız.
1: 10 dakikada da 325 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: 372 kilometre.
1: 372 kilometre menzil kazanıyor.
0: Evet, 10 dakikada 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor, müthiş, şarjlanabiliyor.
1: Müthiş.
0: Zaten belki onu da duymuşsunuzdur. Bizim BMW'nin mühendisleri sırf bunu test etmek için, denemek için Macaristan Debrecen fabrikasından Münih'teki BMW Welt'e kadar 1070 kilometre, yanlış hatırlamıyorsam ama 1000 kilometreden fazla, onu hatırlıyorum. 1000 kilometreden fazla bir yolu tek şarjla yaptılar.
1: Çok
0: güzel. Ha, mutlaka tabii ki çok dikkat ederek.

0: Yani klimasına vesairesine falan. Ama hani yapılamayacak şey değil. Yapılabildi.
1: Bence de.
0: Hani gerçek anlamda yapılabilmiş bir şey. Bu çok sevindirici. Dediğim gibi hani gittikçe araçların verimlilikleri ve kullanım şartlarına uygunluğu arttıkça daha da pil bağımlılığı düşecek aşağıya diye düşünüyorum.
1: Evet, bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyorum. Şu an yine rotamız üzerinde bulunan çok güzel bir noktaya geldik sevgili
0: Evet.
1: seyirciler. Biz biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Ufak bir sürüş
0: Burası
1: molası
0: gerçekten
1: vereceğiz.
0: çok güzel bir bölge.
1: Karadeniz zaten doğasıyla harika bir yer. İşte onun tadını da yine böyle güzel bir araçla çıkartıyoruz. Hakan Tiftiye ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel lansman için hem de bize bu güzel aracı kullanma şansı verdikleri için. Bu bölümü burada noktalıyoruz. 8. etap devam ediyor.

0: Sevgili seyirciler, bu hafta da Mert İntepe ile beraberiz. Hatırlarsanız son konuşmamızda İstanbul trafiğinden bahsetmiştik ve biraz çözüm önerileri sormuştuk. Mert bu konuda uzman biliyorsunuz. Evet Mert, sen son konuşmamızda, buradaki sohbetimizde en son motosikletlere getirip dayandırmıştın konuyu. Biraz motosikletleri konuşalım. Şöyle bir şey var, ülke ekonomilerine baktığında daha düşük gelirli ülkelerde motosikletlerin hele hele küçük hacimli, küçük cc'li, işte daha nasıl diyeyim sana, güvenlik donanımı çok fazla olmayan, ABS'si olmayan motosikletlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Türkiye'de bu yolda maalesef ilerliyor. Motosiklet sayısı inanılmaz arttı. Bu bazıları için trafikten kaçış, bazıları için ekonomi, bazıları için özgürlük, bazıları için yaşam tarzı, bazıları için bir keyif alma ve bireyselleşme, kimseye bağlı olmadan hareket edebilme özgürlüğü, birçok şeyi kapsıyor. Kim ne için yapıyor tam bilmiyoruz ama sayı arttı. Sayıyla beraber de şöyle bir kaos başladı. Otomobil kullananlar otomobil kullananlardan şikayet ediyor. Ama pencerenin tamamına baktığımızda ikisi de aslında aynı trafik kuralları çerçevesinde aynı yolda hareket ediyor. Neden böyle bir kaotik duruma düştük?
1: Söylediğin kelimeler çok doğru. Pandemiyle başladı. Bir, kolay ulaşım, ucuz maliyet, hızlı ulaşım, devamında kolay parklanma. Hani otopark sorunu yok demiştik bir evvelki programda. Herhangi bir yere bırakıp işine, hayatına, toplantına devam edebilme. Scooter'lar hayatımızın içerisine girdi. Eskiden bir eğlenceydi. Bizim İstanbul Caddebostan'da yapılan bir iş. Türkiye'nin her yerine yayılmış duruma geldi. Peki yayılsın gelsin okey ama bir bisikletli yolu olmadığı sürece, bisikletli konuşsak insanlar gülebilir bize. Scooter'la orada gidemediği sürece motosikletler hayatımızın içine girdi. Fakat kurye paket sistemini ayrı konuşmak lazım. Özel, Murat ve Mert gibi motosiklet kullananı ayrı konuşmak lazım. Bu konuşurken de denge şöyle olmalı. Kurye ve paket sistemi bir ticari lojistik hareketse o zaman ticari kanunu olması lazım. Çalışma saatleri, dinlenme saatleri olması lazım. Yaptığı bir hatada, karıştığı bir kazada, ölümlü bir durumda kurye motosikletinin arkasında bir paket var. Orada bir marka yazıyor. Logolu geziyorsunuz trafikte. Bugün otomobille logolu gezseniz ruhsatınıza işlenmek zorunda. Otobüsle logolu gezseniz, bir yolcu taşısanız, tırla sana meyve getiriyor, evine sebze getiriyor, logo varsa ruhsatında yazmak zorunda. Motosiklette niye böyle bir şey yok? Bir. İki, neden bu paketin üstünde yazan X, Y, Z markalar trafik kurallarını kullanıcılarına uygulatmakta metozörü bir hareket yapmıyor? Bunu anlayamıyorum. Devam ediyorum. Peki şunu söyleyemezsin. O bizde esnaf kurye olarak çalışıyor. O bizde müteahhit, yüklenici olarak çalışıyor. O bizde faturalı olarak, kusura bakma, arkada logon var ve bize ürün getiriyorsun, sokakta geziyorsun. Ve kurala uymayan 16-25 yaş arasındaki birini sen de mahkemeye davet edilmelisin. Sevgili hakimlere, mahkemeye diyorum ki bir kazaya karıştık, motosikletli çocuk hayatını kaybetti, yatalak oldu, bacağını kaybetti, öldü. 16-25 yaş arasındaydı. Emekli olana kadar sigortası, değil mi? Maaşı, stopajı, vergisi, devletin kazanacağı ya da böyle bir insanı kaybetmenin kaç milyon TL değeri var? Hiç baktınız mı? Dünyada araştırmaları yapılıyor. Bu nokta 7,5-8 milyon motosiklet, her iki kazadan biri motosiklet, ölüm korkunç bir yerde. Hindistan'da 250 milyon motosiklet var. Yolculuk buraya ise çok tehlikeli.
0: Ama orada şöyle bir istatistik var.

0: Onunla belirteyim, senin değindiğin konuda motosiklet kullananların içinde ayrım yaptığında bu ölümler ve kazalar ticari kısımda çok fazla.
1: Onu.
0: Bireysel kullananlarda daha düşük, daha az. Çünkü onlar daha güvenlik kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Kurallara biraz daha uyuyorlar hani diğerlerine göre. Bunların bir telaşı var, yetiştireceğiz falan. Bir bahane var aslında. Buna da hiç katılmıyorum, onu da söyleyeyim.
1: Bu iş pizza
0: ile çıktı. Paket yetiştireceğim, evet. Yani niye yetiştireceksin? Bunun bir süresi var. Benim senin oraya gelebilmem için hani hız bölü metre, bunu hesapladım, bu kadar dakika yapar yani. Ne kadar gidebildiğim belli. Aynen. 20 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? 15 dakikaya niye sıkıştırıyorsun? Adam çok sıcak istiyorsa kalkacak, gidecek, yerinde yiyecek. Yani bunun soğuyarak geleceğini bilmesi lazım.
1: Şeyi hatırlar mısın? 30 dakikaya da pizzayı evinize getiremezsek bedava.
0: Evet.
1: O bedava ama kimden çıkıyor o bedavanın parası? Kim ödüyor? Kuryeci ödüyor. Hı-hı. Niye? Yetişemediği için. Peki bir öncesine dön bunun. Biz kuryeyi nasıl tanıdık? Aslında döküman ve evrak taşıyan insan olarak tanıdık. Nasıldı? Efendim X kilometreyi Y paraya gidersiniz. X kilometreyi şu kadar dakikada giderseniz daha pahalı ya da daha ucuz gidersinizle tanıştık biz kurye sistemiyle. Fakat gerçekten biz 16-25 yaş arasında birisi telefon almak için bu mesleği yapıyor. Birisi askerlik parası için. Birisi nişanlanabilmek için. Birisi evlenebilmek için.
0: Birisi iş bulamadığı için.
1: İş bulamadığı için. Peki sonuçta neden trafikte otomobilciye uygulattığınız kanun, kural, ceza, radar motosiklete yok mu? Sen daha iyi biliyorsun motosiklet.
0: Ya var, çok fazla çevirme var yolda. Ben mutluyum bundan. Beni de çok sık durduruyorlar. Kontroller işte, ruhsat bakıyor, sigorta bakıyor, muayenesine bakıyor, her şeye bakıyor. Ben mutluyum. Tabii ki güzel değil. Motor üstünde hele hele sıcakta durmak. Dur, kalk işte, kaskı aç, ruhsat çıkar, ehliyet göster falan. Sıkıcı olabiliyor ama bunun düzelmesi için benim buna katlanmam gerektiğini biliyorum. Bir. İki, bu arkadaşların çoğu paket atma diye tabir ediyorlar buna. Günde ne kadar çok paket atarsa o kadar çok para kazanıyor. Çünkü ihtiyacı var. O denildiği kadar da astronomik paralar kazanmıyorlar. Yani bunu da biraz altını çizmek lazım. Öyle bir algı oluştururlar ya, çok kazanıyor kuryeciler. E o zaman sen yap çok kazanıyorsa diye isim geliyor.
1: Çok tehlikeli.
0: Tehlikeli iş yapıyor zaten. Ama onlar o gençliğinin heyecanı var ya, bir de o özgürlük. Ben kaldırımdan da kaçıyorum, şuradan da dönüyorum. Onları kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Yani size silah dayamıyorlar.
1: Doğru.
0: Şirketlerin bir kısmı da onları tenzih etmek istiyorum. Eğitim aldırıyor. Çok ciddi eğitimler.
1: Kesin, biliyorum.
0: Gidiyor. Hatta bir arkadaşımız var. Sen de dahil. Bu gruba eğitim veriyor. Ondan sonra bunlar işte orada çalışmaya başlıyor. Bunlar güzel ama herkes yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Bir de sorumlu değil senin dediğin gibi. Ceza mesela, ben kırmızıda geçtim. 5000 lira mı? 5000 lira bana, 5000 lira logoya.
1: Bu kadar.
0: Yani şey değil. Kesin. Ama logo şey demeyecek sürücüye. Sen geçtin, 10.000 ödeyeceksin demeyecek.
1: Şimdi 6331 sayılı iş güvenliği yasası var. Siz birine çalıştırıyorsanız, çalışırken de bir ürünü bir yere götürmek için, sizin için sahada iş yapıyorsa, bir araç kullanıyorsanız, hı-hı, yani loader, grader inşaat sektöründe varsa burada da motosiklet kullanıyor. Aynen. Ya da saha müdürü otomobil kullanıyor. İlaç sektöründe insanlar otomobil, hı-hı, kullanıyor diye düşün. Peki sen iş güvenliğiyle yol güvenliği kültürünü bir prosedür halinde kendinde yapıp arkadaşla bunu bir imzaya dökmezsen zaten o zaman dönülmezden, gerilmezden, kaldırımın üzerinden geçmek gençliğin, delikanlılığın, delikan denilen kısmın geldiği yerdir. Şu an kadınlarımızı, kızlarımızı, genç kardeşlerimizi de görüyoruz. Onlar da kullanmaya başlıyor. Çünkü üniversiteyi bitirmeyle arada para kazanma gibi bir haller oluyor. Şehir dışından gelenler burada okurken çalışıyorlar. Hepsine varım, kabul ediyorum. Ama hem sizin hayatınız için konuşuyorum, hem de gelecek için, trafiğin sürdürülebilirliği için ben dönülmeze, gerilmeze girdiğimde otomobilci olarak başıma nasıl bir kanunla karşı karşıyaysam motosikletli de kalmalı. Araç çünkü. Yani adı araç. Bu araç hepimiz için aynı şey.
0: Şimdi Mert, bir de bir nokta var benim dikkatimi çeken. Şimdi tabii çok doğru değil bu söylediğim ama ben de motoru aldığımda standart orijinal plaka en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için altını çizmek istedim. Ama üstünde bir vernik tabakası var. Sebebi şu: toz ve su, çamur tutmasın. Benim plakam okunsun. Hı-hı. Neden? Ceza yiyeceksem o plaka okunsun. Ceza yiyeyim. HGS'den geçiyorsam o plaka okunsun. Düzgün bir sorunla karşılaşmayayım. Çalınırsa yine plakamdan bulunsun diye. Ama tabii ki hani bu vernik şeyleri de APP'ler hepsi birbirine girdi. Çok hani mutlu değilim orada. Orada çok çok ince bir düzenleme gerekiyor.
1: Bir açıklama da geldi.
0: Geldi. Şimdi yasal şeyler belli. Benimki tamamen yasal şeyi karşılıyor ama üzerindeki o ince vernik tabakası bazen bahane olabiliyor. O yüzden ondan döneceğim.

0: Ben de döneceğim. Yani normale çevireceğim ama okunmayacak. Bahsetmek istediğim konu bu aslında. Kuryelerin, ağırlıklı trafikte olanların, motosikletlerin durdurulduğunda plakalarına bakılıp pisse temizletilmesi gerekiyor. Çünkü nefis. Ben o plakayı okuyamıyorsam...
1: Yani ıslak mendille sil orayı.

0: kullanıcısı motosiklete kızıyor ya, hani evet, önüme acil atladın diye. Evet. Ama otomobilcilere şunu anlatalım. Siz direksiyonda oturduğunuz zaman motosiklet kullanıcılarının gidonu tuttuktan sonra sinyalinin durduğu yer, stop lambası sizin görüş alanınızın bir tık altında kalır. Şimdi bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir tık altında kaldığı zaman siz takip mesafenize çok yakınlaşırsanız motosiklete göremezsiniz. Sinyalini göremezsiniz. Işığının yandığını göremezsiniz. Stop lambasının fren yaptığını göremezsiniz. O yüzden siz motosikletin hareket halinde yavaşladığını, hızlandığını anlarsınız ama yavaşladığını anlayamazsınız takip mesafesinde. Ya da önüme atladı diye kızdığınız konu da motosikletle haklı olabilir. Ama çok zor ve çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Kavşağa geldik. Sağ taraftan motosiklet geliyor. Solda otomobilci var. Kim geçer diye söylediğimde sakın önce gelen geçer, sağdan gelen geçer diye bir kelimeyi unutun, hayatınızdan çıkarın. Yok bir yerde yazmıyor ama motosikletlinin geçiş önceliği var. Peki bunu motosikletli de bilmiyor. Sürücü kursunda da anlatılmıyor. Bugün otomobilcisi de bilmiyor. Ehliyet alırken de bilmiyor. O yüzden anlatmak istediğim şey kaotik bir trafik ortamı yaratıyor.
1: Şöyle bir şey var ama motosiklet kullananlar zaten genelde beklemiyor, onu söyleyeyim. Hep böyle bir hani o vırt diye geçme var ya, hep böyle aradan sıyrılayım. Yani o modu bir unutsalar azıcık.
0: Bir de şu hareket, evet, şu hareket var ya, ne bu?
1: Dı korna devamlı. Yani ben sana bakarken öndekine çarpacağım, evet, bu sefer, evet, tamam mı? Evet, evet. Bir de mesela Beşiktaş tarafında en çok yaşanan şey bu. Bir de E5'te bir AVM var, Harem yolu üzerinde. Tam onun hizasında, o D100'ün üzerinde yaşanan hikaye. Sol şeritten, emniyet şeridi diye minik yerden gazlayarak gidiyorlar. Abartı söylüyorum, 100'le falan gidiyorlar.
0: En
1: oradan,
0: soldan.
1: En soldan. Bir kere sürücüler orada bir yer olmadığı için oradan motor geleceğini düşünmüyor. Tamam. Sağa belki bekliyorsun ama solu beklemiyorsun.
0: Bravo.
1: 100'le geçince bir kere orası bir hata. İkincisi dediğim gibi yani, Beşiktaş tarafında hata. Aynen, Beşiktaş tarafında da dar zaten yollar. Nasıl diyeyim, şeyden Galata'dan Beşiktaş'ta da doğru gidiyorsun. Yol dar. Sağdan motoru görüyorum. Şimdi motor kullanıyorum ya. Ya adam iki teker zor durması, sıkışması. Sola kayıyorum geçsin. Soluma biri dalıyor. Ya kardeşim bir sıra yapın da ben size bir tarafımdan yol vereyim. Yani ya sağdan vereyim ya da solumdan, hani genişletip yol vereyim. Ama biri sağa biri sola girince birine çarpacaksın, evet, ya da o sana çarpacak. Şimdi bunu da anlamaları lazım. Sıra yapmaları gerektiğini anlamaları lazım.
0: Çok haklısın.
1: Her boşluğa o yavaş gidiyor, onu da geçeyim, arabayı da geçeyim, böyle böyle böyle gidersen ya o zaman tabii ben otomobil kullanırken sana artık saygısız hale gelirim. Motor kullanırken de motorcular böyle diye bana böyle yapan adama saygısız hale gelirim. Anlatabiliyor muyum? Ben iki taraftayım, ikisini de görüyorum. Ve çok işin doğru, ilginç tarafı, motor kullanırken araba kullandığımdan daha fazla motorculara kızıyorum. Çok daha güzel, fazla kızıyorum. Arabada hani görmüyorum, etmiyorum. Motorda gidiyorum, bana korna çalıyor. Çok hadi iyi diye. Evet. Niye gideyim yüzle ya?
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla
0: şey de var onların,
1: çok başka bir boyut.
0: Hız limitlerinin de otomobile gibi gelmesi.
1: Düşük, artırılması lazım.
0: Artırılması lazım. Kesin. Onlarınki düşük durumda. Kesin. 50 cc'likler var. 16 yaşında alınan bir motosiklet ehliyetiyle 4 tekerlekli gibi görünen otomobile, evet, benzeyen ama motosiklet, evet, formunda kullanılan araçlar var. Yani segment genişliyor. Çin'den ülkeye gelecek, bana göre 2027'den sonraki gelecek segment de değişecek. Yani bambaşka karıncalar görmeye başlayacağız. Hep onu anlatıyorum. Neden? Karıncaların lütfen çekirdeği taşırken kaza yapmadıklarını düşün. Neden birbirine çarpmadıklarını düşün. Hiçbir balığın birbirine çarptığını gördün mü akvaryumda, denizde? Hani gördün mü? Karınca niye birbirine çarpmıyor? Ya da aradan biri girdiği zaman nasıl yavaşlayıp onu alıyor ve taşımayı sağlatıyor birbirine? Karıncalar otobanı diye BBC'nin araştırması var. Ben de konuşmacılık yaptım. Yani trafiği böyle düşünmediğimiz sürece karıncaları anlamayıyoruz. Anlamadığımız için takip mesafesini algılayamıyoruz.
1: Bu son dönemdeki gündeme gelen trafik cezaları, yasaları, kanunları falan çok şey bulmuyorum. Nasıl diyeyim? Çok kötü bulmuyorum ben. Tam tersi destekliyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bir yerde evet kesmemiz lazım. Ama iyi planlayarak, senin dediğin gibi o karınca otobanını öğrenerek çözmemiz lazım. Buna göre çözümler üretmemiz lazım. Göreceğiz. Seninle daha çok konuşacak konumuz var. Trafikle ilgili konular bitmez. Bunun dışında tabii ki senin sürüş tekniklerin, kazalarla ilgili analizlerin, bunlar da çok kıymetli. Onları da buradan anlatacağız. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Mert İntepe'ye teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ayda en az bir kere bizlerle beraber oluyor ve güzel fikirler

yorumlarını bizlere anlatıyor. Umarım faydalı oluyoruzdur ki biraz daha bu trafiğe katkı sağlayalım. Biraz daha can kayıplarını ve kazaları önlemede yardımcı olalım. Önümüzdeki hafta 8. etapta yepyeni bir bölümde sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. UD sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

benim gibiler, duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin. Derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz bunu da tabii kabul ederim. Çok arzu ederim hem de.

0: önümüzde aslında birden fazla eser var ama biz bir kapıdan girelim, diğerlerine doğru yolumuz çıkar diye tahmin ediyorum. Delirmeler Sarayı ile başlayalım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Çok net, çok güzel bir soru. Çok net. Konusu nedir? Yani uzun uzun anlatmak da mümkün. Mümkün olduğunca kısaltmaya çalışayım. Çünkü takdir edersiniz, bir roman sadece tek bir şeyden bahsetmez. Yani bir tema bütünlüğü olmakla birlikte saçaklıdır. Ağaç dalları gibi bir sürü dallar vardır, yapraklar vardır, çiçekler, kokular, tatlar vardır. Ama temelde şöyle söyleyebilirim, ben hayal kuran bir çocuktum. Yani çocukken hayaller kurardım. Bunlar böyle çok romantik, işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi hayallerde değil. Bazen hayal görme türünden hayaller. Yani bazen kurardım ama bazen de kendiliğinden kurulmuş olarak bana görünürdü. Bir takım şeyler gerçekleşirdi. Gerçek olmayan şeyler olurdu hayatımda, etrafımda, çevremde. Bu belli bir müddet sonra bunların benim kontrolümde olduğunu fark ettim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yıllar sonra ben işte romanlar, öyküler yazdım, romanlar yazdım, kitaplarım yayınlandı. Bir şey fark ettim. Bazı edebiyatçılar, bazı filozoflar da elbette bundan bahsediyorlar ama sanatsal yaratım dediğimiz şey bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesinin başlangıç safhası sanki, ilk kapısı sanki hayal kurma. Muhayyileyi çalıştırma, muhayyilenin çalışması, muhayyilenin bazen kontrol dışı çalışması ile hayal kurma ile gerçekleşiyor, başlıyor gibi bir şey. Bunu kendi hayatımdan da tecrübe ettiğim için bu kapıdan bir girmek ve sanatsal yaratıcılığının en başında, ilk safhalarındaki, işte şiir yazma uğraşındaki bir gencin o ilk adımları atışından bu safhanın son parçasına kadar, son safhasına kadar, son sayfasına kadar nasıl olursa onun bir portresini çizmek istedim. Ama bu tek bir karakter üzerinden olmuş olsa idi başka türlü bir roman olurdu. Birden farklı, fazla ve birbirinden farklı karakterler inşa ederek o serüvenin aşağı yukarı her dönem için insanın kendi yaş dönemleri açısından neye tekabül ettiğini, tabii ki kendi perspektifimden ama tabii ki olması gereken bu diye değil, olan bir şey olarak inşa ederek anlatmaya çalıştım. Bu olay örgüsüne dair kabaca bir şey. Tematik anlamda da elbette bir şey inşa etme, bir şey icra etme hadisesi, insanın dünyadaki anlam arayışı, anlama sahip olma, anlamlı bir hayat yaşama ihtiyacıyla doğal olarak doğrudan alakalı. Bu da başka çelişkiler, kontrastlar gerektirdi elbette romanda. Denge ve savrulma, dağılma, parçalanma, çarpma gibi hadiseler gerekti. Olay örgüsü kırıntıları, parçacıkları gerekti. En nihayetinde ulaştığım yer itibariyle kitabın adı Delirmeler Sarayı olduğu için bir nevi zihni melekelerde yoksunluk hissetme gibi bir şey düşünülür ya, delirme öyle bir şeydir. Onun dışında bir delirme inşası ile meseleyi tamamlamak istedim. Bu da aslında delirme dediğimiz şeyin bir iyileşme olabileceği türünden bir şeydi. Aşağı yukarı böyle bir roman.
0: O zaman araya şöyle bir soru girsin. Güray Süngü kendine baktığında sakin, rehber bir yazar mı görüyor? Yoksa provokatif bir tarafı var mı?
1: Çok tehlikelisiniz, evet. Bana bakan insanlar benim sakin, kendi halinde birisi olduğumu düşünürler elbette. Ben de öyleyim, yani ben de kendimi öyle görüyorum. Bu benim hayatımı yaşarken giydiğim elbise bile diyemem. Elbiseyi giyen şahsiyet bu. Sakinim. Heyecanı sevmem mesela. Ama herhangi bir olayı anlatırken işin içine kurmaca giriyor. Kurmaca zihni süreçler gerektiriyor. Zihni süreçler düşünme, arz etme, inşa etme, bozma, tekrar yapma, kırma, dökme, tekrar yapma gibi şeyler içeriyor. Ve ben manipülasyonu seviyorum. Yani okurla oynamayı, şey değil, kedinin fareyle oynadığı gibi değil. Okur ile oyun oynamayı, okurla karşılıklı bir işbirliği içerisinde olmaktan haz alıyorum. Zeki bir okur, en az kendim kadar zeki bir okur hedefliyorum bu anlamda. Ve benim oynama çabamı da, sadece vakit geçirmek için oynamak değil çünkü bu, oynama çabamı da anlasın istiyorum, oyunumu da anlasın. Hani oyundaki kastımı da anlasın ama oyunumun kendisini de anlasın ve benimle işbirliği içinde olsun istiyorum. Bu da provokatif davranışları gerektiriyor. Yani roman içerisindeki labirentlerde çıkışa ulaşacakmış gibi görünen yolların birdenbire çıkmaz sokak olduğu gerçeğiyle okuru karşılaştırma ve isyan noktasına getirme gibi bir şey istiyor.
0: Peki birinci maddesi, şimdi gelecek sorunun birinci maddesi, zeki bir okur beklentisi olduğunu anladığımıza göre onu kenara koyalım. Kitabı kimler okumalı?
1: Bunu zaman zaman düşündüm ben. Yani kim, muhatabım kim, derdim kim, derdimi kim anlar? Beni anlamasını istediğim kişi kim? Benim derdimle dertlenen insan anlar elbette ama benim arzu ettiğim kim filan gibi bir takım işte kapıldığım, hayallere kapıldığım oldu, düşüncelere kapıldığım oldu. Bunu düşündüm. Hayatımın farklı dönemlerinde farklı cevap

0: cevaplar verdim. Geçmiş mülakatlarıma filan bakıyorum, bazı programlara filan bakıyorum. Zaman zaman hep söylediğim bir şey, benim gibiler. Yani benim gibiler okusun diye yazıyorum. Çünkü anlaşabilir. Yani ne dediğimi anlayacaklar. Ancak onlar anlayacak gibi geliyor. Ama yan sayfalar hep açmışım süreç içerisinde. İşte birazcık daha gençler, birazcık daha bu yolun yolcusu tipler. Niye gençler? Çünkü uyanış vakti. Bir şeyler tortulaştıktan sonra, böyle katran bağladıktan sonra onunla artık çok uğraşasın gelmeyebilir. Ama genç bir zihin ve şu yoldan giderse bambaşka ve dünyanın istediği bir hayat yaşamış olacak. Ama şu yoldan giderse şairlerin, filozofların, güzel insanların ikliminde nefes alıp verme imkanına sahip olacak. Bunun için bir vesile olmak, ki biz böyle okuduk zaten. Bundan etkilendiğimiz için edebiyatı çok sevdik. Yani birileri bizi o bahçeye davet etti. Bizi davet etmeye tenezzül etmeden eserleriyle o bahçeye davet etti. Zaman zaman bunu dile getirdiğim de oldu. Şimdi tam 50 yaşındayım. Dönüp baktığım zaman kimin okumasını hedefliyorum? Değişmeyen şey yine değişmemiş gibi geliyor. Benim gibiler. Ama şey, yani duygu dünyası, ruh dünyası benim gibiler. Bazen kendisini çölde hissedenler ama içinde suya dair arzuyu, iştiyakı ve o suyu kimin elinde olursa olsun alayım da içeyim düzeyinde bir hırs olarak içinde duyan insanlar değil. Onlar okusun, onlar beni anlasın, onlar beni sevsin arzu ediyorum. Ama şöyle bir teklifiniz varsa derseniz ki hiç sizinle ruh dünyası olarak akrabası olmayan insanlar da okusun ve akraba olsunlar sizinle derseniz, bunu da tabii kabul ederim. Çok arzu ederim hem de.
1: Şimdi Güray Süngü'yü biraz yazarlıktan alalım, okurluk tarafına geçirelim. Ve sizin aleminizdeki kelimelerle, sizden öğrendiklerimle sorayım. Sizin gibi yazarın okuru musunuz? Okurken kendi türünüzü mü tercih ediyorsunuz? Onun dışında ilgi alanlarınız var mı? Neler ilginizi çekiyor bir okur olarak?
0: Tür olarak ben bir roman yazarı olduğum için istemesem, sevmesem bile başka türlerde de okumak zaten zorunluluğum var. Ama sorunun ilk kısmı, sizin gibi yazarları mı okuyorsunuz? Orası çok çok şey vaat ediyor. Hemen şöyle bir bakayım. Galiba değilmiş. Ruhtaşlık elbette mümkün ama ben mesela İsmet Özel'i çok severim, okurum. Düz yazarını, şiirlerini zaten biliyoruz ama hani düz yazılarını falan, tahrir vazifelerini, üç meseleyi severek okudum ve ara ara dönüp okuyorum filan. Hiç benzeşmeyiz muhtemelen ruh dünyası, iklim filan olarak. Ben şeyim yani, daha çocuksuyum ya, o çok sert filan. Omzun çürümelidir bin demir kapıyla hesaplaşmaktan diyor. Ben demir kapı, aman abi biz sakin sakin bahçede oturalım tercih ederim muhtemelen. Cahit Zarifoğlu'nu mesela çok severim. Döne döne okuduğum yazarlardan, şairlerden. Yaşamak çok önemli bir eseri benim için. Çok da şey değil, ruh dünyası, duygu dünyası olarak benim gibi olmayan yazarları da okuyorum. Ama şöyle bir şey var. Aşağı yukarı aynı iklimin insanları mıyızdır dersek, eserlerin vaat ettiği şeyler, eserlerin inşa etmeye çalıştıkları şeyler hasebiyle meseleye bakarsak çok da başka türlü değil. Çok başka türlü bir şey vaat ediyor değiller. Aşağı yukarı aynı şey. Yani bütün büyük yazarlar muhtemelen aynı şeyden bahsediyordur zaten. Dostoyevski mi, Tolstoy mu diye tartışırız ama muhtemelen aynı şeyden bahsediyorlardır özde. Dolayısıyla kendim gibi yazarlar, ruh dünyası, duygu dünyası kendim gibi yazarlar değil de vaat ettiği şey, sunduğu estetik, benim ulaşmak istediğim estetik gibi yazarları galiba tercih ediyorum. Diğeri çok şey olurdu zaten, farklı bir şey olurdu herhalde. Amatörce olurdu hatta galiba. Yani sadece zevk aldığım romanları okuyorum. Bana keyif veren romanları okuyorum. Bu daha çocukça bir şey. Daha okur düzeyinde bir şey. Yani yazar, çok realist bir yazarsın. Bilim kurgu romanı da okumak zorundasın doğal olarak çünkü.
1: Yazar olduğunuz için de, nitelikli bir okur olduğunuz için de, işiniz, hayatınız bu olduğu için de şu taleple işte o beni okusunlar diye de istediğiniz gençler gelip soruyorlardır. Abi ne okuyalım?
0: Evet.
1: Bu soruya cevap veriyor musunuz? Kitap tavsiyesinde bulunur musunuz yani?
0: Kitap tavsiyesi...
1: Ya da yazar.
0: Elbette ama biraz şey... her şeyi... yani çağ çok tuhaf bir çağ biliyorsun. Listeler çağı. İşte şey... kısa hemen abi listele. Yani özet geç. Yani birisi bir şey anlatıyor, bunun özetini geç diyor. Hani bu o kadar vakti yok. Çok değerli çünkü insanların vakti artık. Dolayısıyla bu listeler ve kitap tavsiyesi şu bu falan filan biraz mesafeliyim işin aslı. Yani belirli bir mesai geçirmiş olmamız lazım bir insana benim kitap tavsiyesi vermem için. Neden? Çünkü tavsiye edilecek kitap kitaba ilişkin değil, tavsiye edilen kişiye ilişkin bir şey. Yani onu bilmeden bir tavsiyede bulunmak çok makul değil. Ama işte ölümsüz yazarlarınız var mı, insanlar kimleri okumalı filan gibi çok genel bir şey ise, yani çok bir şahsa yönelik bir tavsiye değil de çok genel bir şey ise elbette pek çok isim söyleyebilirim ama bu söylediğim isimler de inanın başka bir sürü ismin söyleyeceği isimler olur. Yani Marquez olur, Kundera olur, işte Kafka olur. Yani yine çok farklı isimler olmaz çünkü büyük yazarlar zaten, büyük yazarlar okunur. Edebiyatı onlar kurmuş, onlar zenginleştirmiş. Büyük yazarlar sayesinde olmuş her şey. Ve onlar bizi etkilediler. Biz onlar yüzünden, onlar sayesinde yazmaya başlıyoruz. Yani sonraki bütün kuşaklar bizlerken, önceki büyük yazarlara hayran oldular ve yazmaya başladılar. Umut da zaten sonraki kuşaklarında etkilendiği yazarlar olarak bizim etkilendiğimiz yazarların yanına bizim isimlerimizi iliştirmesi doğal olarak bu beklentiyle devam eder, gider. Ama birebir de ne okuyayım sorusu bana çok bir de kolaycılık gibi geliyor. Yani bunu ben bir şahıstan, bir şahsiyetten, bir insandan, bir gençten duyduğum zaman ne okuyayım? Çok şey bir kolaycılıkmış gibi geliyor. Çünkü her yerde zaten okunacak kitaplar listeleri o kadar dolaşıyor ki çok anlamlı görünmüyor bana. Bir de kitabı kitaplar tavsiye eder bilirsiniz. Yani kitabı insanlar değil, kitabı kitaplar tavsiye eder. İşte Cahit Zarifoğlu dedik, Kundera dedim mesela. Kundera okudunuz, roman okuyorsunuz. Kundera'nın başka romanlarını okursunuz. Kundera'nın yeteri kadar romanını okuduğunuz zaman artık bir birikime sahipsinizdir ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini idrak edersiniz. Yani o işte dünyada yeni roman denen bir roman türü, işte Orta Avrupalı falan, şu dilde yazmış, işte şu, anlarsınız, bilirsiniz, sezersiniz artık, bilinçlenirsiniz ve oradan nereye geçmeniz gerektiğini de akıl edebilir hale gelirsiniz. Kitaplar kitaplara götürür yani, yazarlar yazarlara götürür.
1: O zaman ben henüz yolumu bulamıyorum diyen biri aslında belki de tam yola çıkmamış olabilir.
0: Muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle.
1: Peki, zaman, çağ, dönem kavramlarını da siz attınız aslında ortaya bir önceki cevabın içinde. Cervantes'ten Güray Süngi'ye gelinceye kadar romanın da kendi içinde bir hikayesi oldu. Akışıyla, kurgusuyla, anlattığıyla, üslubuyla, biçimiyle vesaire. Başka bir çağdayız ya. Listeler çağı diye isimlendirdiniz. Çok sevdim ve not ettim ben bunu. Gerçekten hız bizden daha fazlasını talep ediyor her zaman. Peki bütün o günden bugüne gelinceye kadarki süreç içinde o büyük yazarlar diye isimlendirdiğimiz kişiler bize söz söylemeye nasıl devam ediyorlar bunca değişiklik içinde? Eskiyecek mi? Eskiyebilir mi? Unutabilir miyiz onları?
0: Asla eskimeyecek. Değişmeyen şeyler var. Yani biz insanlar çok kusurlu ve değişen dönüşen şeyleri hayatın tamamen kendisine dair ve başka bir hayat yaşanması gerektiğine dair bir uyarı gibi algılayabiliyorlar. Bunun tehlikeli olduğu da açık.

Yani fıtri bir şey. İnsan bir fıtrata sahip. Dünya aşağı yukarı belli. Ne şekilde olduğu, ne yöne döndüğü, nereye doğru aktığı. İnsan ölümlü. Ömrü isterseniz 1000 seneye uzatın tıpla, bilimle filan, ama yine ölümlü vesaire. Yani aslında değişen çok fazla bir şey yok. Hakiki anlamda, hakikat penceresinden meseleye bakarsak değişen çok fazla bir şey yok. Enstrümanlar çok değişiyor. Oyuncaklar çok değişiyor. Uğraşlar, meşgaleler çok değişiyor. Bizi eğlendiren, oyalayan, zehirleyen ya da bize şifa olan şeylerin örnekleri değişebiliyor. Şifayı tırnak içinde kullanayım. Diğer ağırlık diğerlerinde, çünkü zehirleyen, oyalayan, eğleyen kısımlarında ağırlık, çünkü onlar çok değişiyor. Ama fıtri olarak ihtiyaç duyduğumuz şey belli aslında. Mesela sevgi. Çok basit yani. Çok karikatürleşiyor bile artık günümüzde, işte sevgi, ahlak filan zaten demeyelim, bir şey, bir ideoloji ya da bir inanç vaaz ediyormuş pozisyonuna düşüveriyor insan, çünkü ahlak filan deyince etik. Ama sevgi, yani buna ihtiyacımızın azalması söz konusu olabilir mi? Yani akıllı telefon çıktı ve ben işte bir yapay zeka ile sohbet edebiliyorum diye birisini sevme ya da birisinin tarafından sevilme ihtiyacım ortadan kalkabilir mi? Bu mümkün olabilecek türde bir şey değil. Buna dair hislerimi örtmeme yarayacak yeni oyuncaklar türemesi benim fıtri olarak bu ihtiyacımı ortadan kaldıracak bir şey değil. O yüzden yine döneceğiz. İşte Rilke okuyacağız, Rimbaud okuyacağız, bir şiir okuyacağız ve kendimize geleceğiz. Ya da kendimize gelmeye dair bir davet aldığımızı çok inceden sezeceğiz. Ve aslında milyonlarca insanın ya da bu koskoca sistemin söylediği gibi değil. Bazı şeyleri reddetmenin zamanı geldi diyeceğiz kendi kendimize.

0: okurken ya da yazarken ve veya gececi misiniz, gündüzcü mü, çaycı mısınız, kahveci mi?
1: Gececiydim eskiden, daha gençken. Yani bir imkan olsa ben sabahlara kadar otursam yazsam, akşamlara kadar uyusam, böyle yaşasam gitsem filan derdim. Ama hep işte gece geç yatarım, sabah erken kalkardım, işe giderdim vesaire. Şimdi bir mesaim yok. Yani benim sabah kalkıp gitmek zorunda olduğum bir işim yok. Ben roman yazıyorum, yaşayabiliyorum rahatlıkla. Ama sabah kalkıyorum çünkü yaşım 50 oldu. Saçma geliyor yani gece sabahlara kadar oturup akşamlara kadar uyumak. Hani yaratıldık ya, ben ona inanıyorum. Yaratıldık ve bir formatımız var bizim, bir düzenimiz var. Bize en uygunu oymuş gibi geliyor. Biraz denedim, geç yatayım, biraz geç kalkayım. Şapşal gibi oluyorum yani. Akşama kadar aklım başıma gelemiyor bir türlü. Sersem sersem dolaşıyorum filan. Sabah makul bir vakitte kalkıp yazı masasının başına oturmak çok daha keyifli geliyor. Eskiden başkaydı. Çay kahve meselesi, biz çay çocuklarıyız. Yani işte 20'li yaşlarda böyle kahve imkanları, kahve kafeleri filan zaten yoktu bizim zamanımızda. Nadiren bulun. Şimdi her yerde çok fazla var diye söylüyorum. Yoksa elbette türlü türlü kahveler vardı ama çay içerdik. Şimdi öyle bir derdim diyor. Mesela ben yazarken böyle rutinlerim de yoktur. İşte çayımı alayım, kahvemi alayım, oturayım. Böyle romantize etmem. Hatta beni oyalayacak şeyleri sevmem. Yani yazarken müzik dinlemem mesela. Kahve içeyim, işte o papatya falan diyorlar ya, o yok. Bozacak şeyleri pek istemem hayatımda. Mola anlarında çay kahve filan elbette, bu da yazmanın eşlikçisi değil de ben bir insanım ve işte bir şey içmek ve yemek normal her insanın olduğu, benim de hoşuma gidiyor diye muhtemelen. Eşlikçi değil ama.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Herkese iyi akşamlar. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Yine dolu dolu 3 saat bu hafta birlikte olacağız ama yani gerçekten gündemimiz bir aylı yoğun. Hem iç siyaset hem de dünyada yaşanan gelişmeler, sıcak gelişmeler, özellikle ABD-İran arasında Trump'ın açıklamalarıyla acaba artık hani bir barış umudu doğuyor mu derken şimdi tekrar tansiyonun yükseldiği bir sürece girmiş gibi görünüyoruz. Bunlara bakacağız, konuşacağız. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, mutlak butlan kararı sonrası yaşadığımız süreç, çok çarpıcı görüntüler vardı. Kılıçdaroğlu da göreve hızlı başladı. Bunları da konuşacağız. Önümüzdeki süreçte CHP'yi neler bekliyor? Ama öncesinde konuklarımızı tabii ki tanıtarak başlayalım. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Merhaba.
0: Doktor Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ve Kurtuluş'tayız Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Bu arada hemen hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda Mehmet Acet, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni de bizlerle birlikte olacak. Onun altını çizerim. Tabii şimdi gündem çok sıcak ama önce bir liderlerin mesajlarına bakarak başlayalım. Kurban Bayramı yarın. Bayramınızı da buradan tebrik etmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı. Önce onu bir paylaşalım, ekrana getirelim. Yaklaşık 2 dakikalık bir ses. Çok da önemli mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuya değindi. Bir hatırlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
4: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan

0: bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir mesajı var. Bayram mesajı, hızlıca ona da bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil, bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı, çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordularından daha sarsıcıdır diyor MHP lideri. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, yurdumuzun, hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir diye de ekliyor Sayın Bahçeli'nin bayram mesajı bu şekilde. Bir de hızlıca liderler nerede olacak? Hani her bayram klasiktir bu. Ona da bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da karşılayacağını söyleyelim. İstanbul'da kalacak mı onu bilmiyoruz ama yarın bayram namazını İstanbul'da kılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bununla birlikte tabii Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ankara'da olacak. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Zaten bayramın son günü parti genel merkezinde olacak. Partililer ve vatandaşlarla bir bayramlaşma programı gerçekleşecek. Artık CHP'nin grup başkanı olan Özgür Özel ise bayramı memleketinde Manisa'da karşılıyor. Ankara'da liderlerin ağırlıklı olarak olduklarını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti genel başkanı Musavat Dervişoğlu bayramı Ankara'da karşılayan liderler arasında yine diğer liderler de Türkiye'nin farklı noktalarında olacaklar. Tabii yarın sabah saatlerinde bayram namazı sonrası liderlerden gelecek mesajları da takip ediyoruz diyelim. Takip edeceğiz diyelim. Mehmet Hacet'e de bir hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Az önce anons etmiştim. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hacet de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hacet.
2: Hoş bulduk Kahraman Bey. Herkesi selamlıyorum. Konya Taşkent'ten. Baba ocağından sizlere selamlıyorum. Herkesin bayramında tebrik ediyorum.
1: Şöyle bir Nuh Bey'in içi gitti onu söyleyeyim. Mehmet Bey. Ufak bir böyle
3: Konya
1: bir
3: deyince, evet,
1: ip çekme durumu oldu. Peki şimdi
2: bayram, buyurun. Bayram deyince biz Sıla-i Rahim anlıyoruz. Ben çok şükür yani uzunca bir süredir de buna dikkat ediyorum. Biz burada büyüklerimizi bayramlamaya geliyoruz. Maşallah. Ramazan bayramında da, Kurban bayramında da bu defa da yine kısmet oldu. Çok şükür ilk defa sizlerle de buradan uzaktan bir bağlantı yapmış olacağız.
1: Olsun, bizi kırmadınız. Teşekkür maşallah ediyoruz. Yayına katıldınız. Değerli zamanınızı ayırıyorsunuz bize.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Şimdi biraz sonra döneceğiz size. İzninizle ben ilk sözü Ayşe Hanım'a bu akşam vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları: bölgemiz diyor savaş ve krizlerle boğuşuyor. Tabii Türkiye tahkim ettiği iç cephesiyle bir istikrar adası mesajı. Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak. Bunlar hani öne çıkanlar. Tabii ki terörsüz Türkiye'de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında ilk sıradaydı. İsrail'den bahsetti. İsrail'in katliamlarını dile getirdik. Yani şu saatlerde de hala Lübnan'da özellikle o işgali genişleten bir İsrail var. Yani bir anlamda aslına bakarsanız bayrama da, Kurban Bayramı'na da yine acı ve gözyaşının hakim olduğu bir tabloyla, iklimle giriyoruz. Nasıl yorumlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını?
4: Sayın Cumhurbaşkanı genellikle zaten bayram mesajlarını yaparken, aynı zamanda da bir değerlendirme yapıyor. Her seferinde bunu yapıyor ve genel olarak hem kendisinin Türkiye'yi ve dünyayı nasıl algıladığını anlıyoruz, hem politik olarak gerçekleştirmek istediği, gerçekleştirme arzusunda olduğu şeyleri de bize bu şekilde ifade ediyor. Mesajlar çok önemli. Batı Şeria'dan Lübnan'a kadar iletilen coğrafyada aslında çok ciddi bir kriz devam ediyor malumatımız olduğu üzere. Bugün aynı zamanda da İran'da, İran üzerinde çeşitli saldırıların olduğuna dair ve aslında ateşkesin orada da sınandığına dair haberler geldi. Türkiye genel olarak aslında 1923'ten bugüne sanırım çok tehlikeli bir coğrafyada bulunduğu için ve bir barış adası olma vasfını devam ettirmeye çalışıyor. Sürekli olarak bunu çalışıyor. Bu arada ben hep şey dedim, sadece bu Sayın Cumhurbaşkanı'na özgü bir yaklaşım değil. Türkiye'nin politikasının 1923'ten bugüne kadar gelen sürede böyle bir temeli var. Özellikle bu dönemde iki savaş arası dönemin koşullarına benziyor. Yani iki savaş arası dönem de biraz böyle bir dönemdir. Her gün bir yeni gelişme olur ve her gün bir yerde bir kriz çıkar. O dönemde de Türkiye aslında çevresinde, bölgesinde güvenliği sağlama çabası içerisinde tarihsel bir devamlılık olduğunu vurgulamak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin bölgesel koşulları içerisinde çok anlamlı aslında geliştirmeye yönelik bir çaba. Süreç olarak baktığımızda aslında biraz da çalkantılı gittiğini, Suriye'deki gelişmeler etrafında çalkantılı gittiğini söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'nin bunu bir hedef olarak ortaya koymak ve ulaşılması yönünde mümkün olan en büyük çabayı göstermesi açısından değerlendirdiğimizde Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle iki tane temel meseleden bahsedebiliriz. Bundan biri hiç şüphesiz terör meselesidir ya da Kürt sorunudur. Hani nasıl ifade edeceğiniz size kalmış, Kürt meselesi olarak da ifade edebilirsiniz. Aslına bakarsanız yeni dönemin yıldızının Türkiye olacağı yönündeki söylemi de Türkiye'nin aslında bir niyet beyanını belirtiyor. Tabii ki her Türk vatandaşı gibi ben de Türkiye'nin çok daha ileri seviyede olmasını, çok daha önde gelen bir güç olmasını arzu ederim. Yapısal koşullar bizi kısıtlıyor olsa da bazı alanlarda Türkiye'nin bu niyeti göstermesi ve bölgesinde ve çevresinde aynı zamanda dünyada da barışı arzu eden bir ülke olması genel anlamda önemli diyebilirim. Dolayısıyla aslında genel olarak her bayrama girerken ya da her özel güne doğru girerken yapılan açıklamalardan biri olmakla beraber aynı zamanda da biz bu mesajları genel anlamıyla Türkiye'nin çevresinde ve bölgesinde ve de dünyada bulunduğu konumu ifade eden mesajlar olarak görebiliriz.
1: Peki, Nukbeksin'le devam edelim. Tabii sizin için en öne çıkan mesaj neydi? Belki terörsüz Türkiye olmuştur, belki Türkiye'nin yükselen yıldız olma meselesi. Ya da İsrail'in bölgemizde yaşattığı o katliamlar nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı?
3: Vallahi ben Cumhurbaşkanımızın o konuşma metninde iç cephenin tahkimatı meselesini...
1: O da çok önemli. Ki çok, sizin çok önem verdiğiniz bir mesele.
3: O bu. Çok dikkatimi çekti. Çünkü belki de bu ifadenin en çok anlam kazandığı, en anlamlı, en daha doğrusu en önemli hale geldiği bir süreç yaşıyoruz şu anda. ve o 1 Ekim'de malumunuz işte mecliste yaptığı konuşmadaki uyarısından sonra bugün bu değerlendirme yapması çok değerli. Yani iç cepheyi tahkim etmiş bir Türkiye ifadesini ben asıl çok değerli buldum. Yani iç cepheye dikkat çekmekten ziyade bu ifadeyi çok değerli buldum. Çünkü Ayşe Hanım'ın o çizdiği çerçeve ilaveten onun devam olarak şunu arz etmek isterim. Biz öyle bir bölgede yaşıyoruz ki Türkiye, Türk milleti olarak. Zaten işte bu Anadolu dediğimiz coğrafya o jeopolitik konumundan dolayı, bulunduğu konumdan dolayı adeta bir kilit taşı dünyanın. Bu bölgede nereyi sömürmek isteseler burayı ya ele geçirmeleri lazım ya da buradakilere tahakküm ediyor olmaları lazım sömürgecilerin vesaire. Yani önemli bir bölge her bakımdan. İşte burada olduğunuz zaman hem doğu hem batı itibat halindesiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla korunması yani koruması savunulması zor bir coğrafya. Zaten coğrafyanın özelliğinden gelen bir durum bu. Fakat bizim burada olmamız yani bu coğrafyada bizim yani Türk Müslüman Türklerin yaşıyor olması bu coğrafyayı bu kritik coğrafyayı korumayı daha da zorlaştırıyor. Yani Allah muhafaza burada başka bir millet olsaydı Yunanlar olsaydı mesela şu anda bizim için söz konusu olan tehlikelerin büyük kısmı söz konusu olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani. Aynen. Olmayacaktı yani. Dolayısıyla bizim işimiz çok zor. Nitekim işte terörden bahsediyoruz. Belki biraz sonra daha da geniş konuşacağız belki. Ya Allah aşkına bu örgütü dünyada kullanmayan, desteklemeyen bir tane devlet var mı? Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı anlıyorum. İsrail'i zaten hiç görmedik biz aslında. Hep Amerika dediğimizde, aslında onun yerine Amerika dediğimizde İsrail demek lazımdı. Evet, anladım da Ermenistan'dan tutun Suriye, İran, Yunanistan, hiç alakası olmayan coğrafyada Danimarka, Kanada,
5: Belçika, Hollanda.
3: Kim aklınıza geliyorsa var mı desteklemeyen? Çünkü bu bölgede öyle bir yer ki burası, bu bölgeye hakim olmak isteyen herkes efendim onu destekledi ve burada işte güç sahibi olmaya çalıştı. Oldular da, Türkiye'yi vesayetine bıraktılar da. Şimdi şuna gelmek istiyorum. AK Parti iktidarı diyemeyeceğim. Yani sadece belki son 10 yıl aşağı yukarı. Biraz bu
5: 2016 sonrası.
3: Evet. Belki önce şu cümleyi kurmamızda fayda var. İşte onun için de ya işgalle olmamışsa, o onu savuşturmuşsa bu sefer de vesayetle buraya hakim olmaya çalışmış. Hani Churchill atfedir meşhur, hani Türkler Türkiye solarsa sulayın, uzarsa budayın hesabı. Yani şahlanması sürekli engellenen, sürekli kendilerine mahkum durumda yaşayan, her bakımdan bilhassa savunma sanayinde bir devlet olarak kalması için azami gayret sarf edilmiş. Daha önce çok konuştuk biz. Yani o ilk dönemdeki uçak sanayine, savunma sanayine engellerin tamamının altında bu var aslında. Sonraki darbeler, herkese bahsettiğimiz terör örgütü, Allah aşkına 4 tane çapulcuya bu kadar yıl Türkiye'nin kasına dayanabilir miydi yani o destekler olmasaydı?
5: Tabii tabii.
3: Açık açık desteklendi zaten. Dolayısıyla işte o terör örgütü vasıtasıyla, darbelerle, efendime söyleyeyim, içerideki o bilhassa 60 Fransa'sı oluşturdukları vesayet sistemiyle vesaireyle burada sürekli olarak bizim yönetimimize tahakküm ettiler. İşte bütün bunların bir parça aşıldığı dönem olarak bahsediyorum son 10 yıl diye. Ne oldu? Her bakımdan güçlendik. Sadece savunma sanayi değil. Büyük yatırımlar yapabildik. Ve hepsinden bence daha önemlisi, böyle müşahhas olarak ortada görünmediği için belki hissedilmeyebilir, dış politikamız artık Türk milletinin âli menfaatlerine göre belirleyebilir olduk. İşte ondan sonra Türkiye'nin burada arkası ne dediği dikkat edilmeye başlandı. O bakımdan belki de bu sürecin en kritik döneminde yaşıyoruz dememin sebebi de şu. Fakat her şey bitmiş değil. Ben çok ilginç bir şey oldu. Ben bu pazar günüki CHP Genel Merkezi ne işte polis baskını vesaireden itibaren oradan çıkarken Özgür Özel'in bir ifadesi oldu. Bundan sonra sokaklara çıkıyoruz, herkesi sokağa çağırıyoruz diye. O ifade üzerine birkaç sefer aynı şeyi söyledim. Bu çok tehlikeli bir şey. Şu anda belki de İsrail Türkiye'nin ve İsrail'in tarihinden bugüne kadar en çok içeriği karıştırma istediği bir dönem şu anda. Tabii. Ve fırsat aradığı bir dönem. Şöyle önemli bu. Daha önce çok rahat fırsat yakalayabiliyorlardı. Allah aşkına Gezi neydi ki? Yani Gezi'ne 4 tane ağacın yerin değiştirilmesiydi. Ne oldu sonra? Bütün Türkiye'yi saran bir ateş oldu. Dolayısıyla böyle şeylerin ne için başladığının bir önemi yok. Sonra nereye gitti önemli. Şu anda da uzun zamandan beri İsrail burayı karıştırmaya çalışıyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Kaç tane Mossad örgütünün çökertildiğini bildiğimiz belki de bir kısmı bunların.
5: Tabii bilmediklerimiz de var ama çok kesinlikle operasyon var. Yapıldı yani son 2-3 yıl.
3: Bunun dışında bir sürü tahrikler oldu hep. Bunlar hep önlendi. Daha birkaç gün önce Suriye'den kırmızı bülten alanlar getirildi buraya. Dolayısıyla aslında içeriği çoktan karıştırmak istiyor İsrail ve benzerleri diğerleri. Ama bunu başaramadılar. Bir fırsat bulamıyorlar çünkü. Böyle bir şey Allah korusun tam da ondan aradığı fırsatı verir. Siz başlatırsınız sokak eylemlerini veya sokak insanları çağırırsınız ama onları eve geri gönderemezsiniz. Sonra ne olacağını bilemezsiniz. O bakımdan işte ben tam bu kritik zamanda bu iç cephesini tahkim etmiş Türkiye ifadesini çok önemsedim.
5: Peki Mehmet Bey'e bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajlarında sizin için öne çıkan başlık ne oldu? Tabii hem Türkiye'nin bölgedeki durumu, yeni dönemin parlayan yıldızı olması, iç cephenin tahkimatı ve tabii terörsüz Türkiye ilişkin mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın.
2: Şimdi bu parlayan yıldızı ifadesi üzerine ben biraz durmak isterim. Yani birazdan anlatacaklarım da biraz bu hususla alakalı ve biraz da Türkiye'de işte Ankara'da politika yapıcılar dış politika yapımında rolü olan çeşitli isimlerden, hükümet çevrelerinden dinlediklerimden harmanlayarak bunları biraz aktaracağım.
5: Mehmet Bey, bu arada çok
2: Şimdi
5: özür
2: çok
5: dilerim, araya girdim ama sıcak bir bilgi var, onu paylaşalım. Şimdi arkadaşlar son dakika olarak verirler. İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Bu şunun için önemli. Zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da birkaç
3: Evet.
5: saat önce bir görüşmesi olmuştu. Yani süreci Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkileri yine tabii ki gündemdeydi ama bununla birlikte bir yandan da tabii ki bölgesel ve küresel gelişmelerinde ele alındığını söylüyor İletişim Başkanlığı. Kusura bakmayın araya girdim ama önemli bir gelişmeydi. Buyurun.
2: İstanbul. Şimdi şöyle bir çerçeve var. Bir de bu çerçeve içerisinde gelişen bir takım hadiseler var. Onu ben biraz anlatmak isterim. Şöyle yani Türkiye belli bir süredir esasen şunu ifade ediyor. Özellikle Amerikan makamlarına deniyor ki yani siz biliyoruz yani bütün enerjinizi Pasifik'e Çin tehdidine yöneltmek istiyorsunuz. Enerjinizi orada kullanmak istiyorsunuz. Burada da Orta Doğu bölgesinde bizim de bulunduğumuz bölgede bir düzene ihtiyaç var. Bu bölgede Amerika'ya yük olacak, Amerika açısından masraf üretecek bir formattan çıkması lazım bu bölgenin ve bunu bu bölgede yapacak olan en güçlü aktör Türkiye'dir şeklinde bir takım telkinler iletildi karşı taraftaki muhataplara. Ve yine ifade edilen husus şu, yani bu telkinler belli bir periyot içerisinde karşılık buldu ve Türkiye'nin gerçekten de böyle bu anlamda düzen kurucu bir rol üstlenebileceğine dair kanaatler de gelişti. Şimdi bunun son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde bazı somut sonuçlarını da görmeye başladık. Mesela Suriye konusu, Suriye'de biliyorsunuz gelinen nokta önemli ölçüde Türkiye'nin lehine bir statüko orada oluşuyor. Görece bir istikrar da oluşmuş durumda. Ama Aralık 2024'teki o devrim sonrası ortaya çıkan gelişmelere ve bugünkü duruma baktığımızda Türkiye'nin belirgin rolü karşımızda duruyor. Şimdi burada mesela işte Suriye'nin Türkiye'ye zimmetlenmesi gibi bir tabir duydum ben. Geçen hafta bir işte ortamda konuşulurken böyle bir ifade kullanıldı. Bunlar daha öncesinde de beklenen şeyler değildi. Hani mesela SDG, YPG şimdi kurtuluştayız orada belki o da bazı şeyler söyler ama yani mümkün değil. Amerika bunlara destek vermekten vazgeçmez diye statikleşmiş bir düşünce kalıbı vardı. Bu yıkıldı mesela ve geldiğimiz noktada orada Suriye'de biliyorsunuz Türkiye'nin de desteklediği Şam'daki yönetim üzerinde yeni bir statüko oluştu. Şimdi bu gelişmeler mesela Suriye'deki bu son gelişmeler biraz önce aktardım o çerçevenin içine sığan o alana giren gelişmeler. Yeni bir yaklaşım burada söz konusu. Türkiye'den yeni bir takım beklentiler ve Türkiye'nin de çok da bir arzu etti yani burada önünün açılacağı, bölgesel ağırlığının çok güçlü bir biçimde artacağı bir düzen burada arayışı söz konusu. Bunu biraz da işte az önce yürüyen trafik Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmeler, İran Cumhurbaşkanı'yla Pakistan Başbakanı'yla yapılan görüşmeler. Şimdi bunun başka bir somut karşılığı mesela burada Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye'nin yürüttüğü bir süreç var. Buna işte Mısır'ın dahil olabileceği, diğer bazı Körfez ülkelerinin dahil olabileceği söyleniyor. Burada da esasen yine Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerle birlikte Türkiye'nin çok yine ağırlık koyabileceği bir pakt oluşumu, bir güvenlik paktı oluşumu arayışı söz konusu. Bütün bunlar nerede birleşiyor? Şurada birleşiyor. Ben yani İran İsrail'in burada tabii Amerika peşine takıldı. Bunu paranteze alabilirse tabii bu sürecin kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor ama hani bölgenin yıldızı olması anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir
5: Evet.
2: ben retorik olarak kullandığını düşünmüyorum. Yani içi dolu, arkası dolu cümleler. Bunu sürekli bir şekilde de tekrar ediyor. Terörsüz Türkiye süreci de bu yeni bağlamla alakalıdır. İç cepheyi güçlendirme, güçlü tutma arayışları da bu bağlamla alakalıdır. Yani bu bölgede hem Türkiye'nin kendi içinde Türkiye'nin güçleneceği hem de bölgesel anlamda işte bütün bu uzun 10 yıllardır devam eden savaşların, çatışmaların, ayrışmaların, bütün bunların ortadan kalktığı ve daha barışçı bir geleceğe bu bölgenin yürüdüğü bir arayış burada söz konusu. Bu arayış içerisinde en büyük rol dediğim gibi Türkiye üstlenebilecek durumda ve bu farkındalık üzerine inşa edilen bir politika var. Evet. Yani mesela bu Gazze ile alakalı yine somut bir takım gelişmeler oldu biliyorsunuz. Eylül ayında işte Birleşmiş Milletler'de Trump'la İslam ülkelerinin 8 İslam ülkesinin lideri bir araya gelmişti. Onun üzerine ateşkes orada sağlandı. Devamında Şarm El Şeyh'te bir takım imzalar atıldı. Bunların hepsinin toplamında bir bölgesel bir düzen arayışı söz konusu. Bu son derece kıymetli. Yani Orta Doğu'da hani şöyle bir cümle Efkan Ala'dan alıntılayarak aktarayım, ondan işitmiştim. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlanır diye. Bu kadar hani ortamın karışık olduğu bir coğrafyada bir kalıcı, güçlü, barışçıl bir düzenin inşa edilmesi çok çok önemli. Yani bizden sonraki nesiller açısından da bu son derece önemli. Dolayısıyla bu yani bölgede Türkiye'nin yıldızlaşması ile alakalı projeksiyon böyle bir çerçeveye oturtuyor. Ben bunu dediğim gibi biraz hani şahsi evet. Yorumlarımla birlikte biraz da çeşitli ortamlarda dinlediklerim üzerinden de bunu aktarmış oluyorum. Bu ciddi bir projedir. İran Savaşı nedeniyle bir takım problemler, bir duraksamalar ortaya çıktı. İsrail-Amerika-İran Savaşı nedeniyle. Ama bu savaş bittikten sonra da devam edecek olan bir projedir. Burada işte hem Orta Doğu bölgesi hem işte Güney Asya, Pakistan gibi ülkeler de buna dahil ederek söyleyelim. Bir barışçı bir düzen kurma arayışları söz konusu ve burada Türkiye çok öncü bir pozisyonda olacak. Zaten de oluyor yani şu anda bu misyonunu, bu rolünü görüyoruz. Türkiye oynamaya başlamış durumda.
5: Peki Kurtuluş Bey size dönelim.
3: Evet. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajında önceliğin Gazze olması bir defa başlı başına önemli. Yani Türkiye'nin hassasiyetlerini yansıtması bakımından. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadarki en büyük eksikliği Gazze meselesinin, Gazze derken aslında Filistin meselesinin o kadar da önde olmamasıydı. Yani Erdoğan hükümetlerinden önceki hükümetlerin en büyük sorunu Filistin meselesini. Öncelik olmamasıydı. Ya Gazze'nin bir defa biz Türkiye'yi de kavramaya çalışmaya başladığımızda hükümeti de Sayın Cumhurbaşkanı'nı kavramaya çalıştığımızda Gazze'nin Filistin'in çok önemli bir yer tuttuğunu görmemiz gerekiyor. Yani İsrail ateşkese rağmen orada katliamlarını sürdürdüğü gibi o anlaşma uyarınca oraya giden gitmesi gereken insani yardımları da engellemeye devam ediyor. Yani orada problem, sorun devam ediyor. Türkiye bunun farkında, bunun peşini bırakmıyor. İşte Doğu Kudüs'ten Batı Şeria'ya kadar İsrail'in bu yayılma, yerleşimci terörüne dikkat çekilmesi bu açıdan önemli. Lübnan'daki istikrarsızlığa ve İran savaşıyla, gene İsrail'in katkısıyla açılan bu İran savaşının bölgede oluşturduğu huzursuzluğa dikkat çekmesi önemli. Bölgesel bir perspektifi veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ise bu konularda öncelikli politikalarının buralara odaklandığına vurgu yapıyor. Ama bu aynı zamanda bir umutsuzluk olarak hissedilmesin. Bu toz bulutu dağıldığında Türkiye bölgenin parlayan bir yıldızı olarak öne çıkacaktır. Bunu Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi sadece bir retorik olarak kullanmıyor. Yine konuşmasında ifade ettiği son 23 yıldaki hükümet politikalarının meyvelerini hem ekonomide hem savunma sanayide nasıl aldığımızıza da işaret ediyor. Yani ekonomik büyüklüğü
6: son 23 yılda çok değişmiş durumda. Trilyon doların üzerinde, 1,5 trilyon doların üzerinde savunma sanayinin ihracatından tutalım. Gelişmelere, yani ekonomik bütün gelişmelere. Yani bir retorik Türkiye bölgenin parlayan yıldızı olacak dediğinizde bunun bir arkamıza dönüp bakmamız lazım. Bunun bir ekonomik altyapısı var mı yok mu? Yani neden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ya bu ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke. Diplomaside de yine Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi bakın İran-ABD savaşını işte Pakistan arabulucuydu ama yine Türkiye araya girdi. Şu

0: çerçevesinde Türkiye katkısıyla düzenlemeye öncülük etmeye çalışıyor. Tıpkı Gazze'deki ateşkesin sağlandığı o Mısır'daki Şarm El Şeyh'teki zirvede olduğu gibi. Bu Türkiye'nin bölgesel aktör olarak önümüzdeki süreçte çok daha fazla öne çıkacağına işaret ediyor. Tekrardan bu iç cephe konusuna da ben bir vurgu yapayım. Bakın Kurban Bayramı'ydı. Sayın Cumhurbaşkanı bayram dileklerini iletiyor. Genel bir çerçeve çiziyor. Dersiniz ki ya bu iç cephe meselesi nereden yani? İşte diyor ya bu süreci biz terörist Türkiye sürecini menziline götüreceğiz diyor. Demek ki son derece önemli görüyor. Yani bayram mesajında bile yer verecek kadar hayati ve önemli görüyor. Bu konuda zaten bir devlet kararlılığı var. Bu devlet kararlılığı bu meselede insanlar çok fazla böyle yöntemlere, bazen teknik meselelere takılıyorlar. Burada sorun devletin bu meseleyi o şekilde, bu şekilde çözme çabasıdır. Yani siyasi olarak istismar etmek isterseniz, aa şu şöyle demiş, bu böyle demiş ya da şurasında şu ifade kullanmış, burasında bu ifade kullanmış. Ha mesela başladığında efendim kurucu önder diyorlar falan. Ya mesele o değil. Mesele devletin ne yapmak istediğine, ya muradına bakmamız gerekiyor bu konuda. Bunda da bence çok önemli bir ağırlığını koymuş durumda devlet bu meselede. Yani bunun kaçarı yok. Kaçarsanız daha büyük tepki çekersiniz. Yani daha büyük başka sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız gibi. Bu da önemli bir ayrıntı bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği
1: mesajda.
0: mesajda.
1: Peki bölgemiz savaş ve krizlerle boğuşuyor derken Cumhurbaşkanı tam da şimdi savaş yeniden mi başlıyor sorusu aşağıdan gündeme geldi. Evet. ABD'den İran'a bir saldırı var. Tahran'dan sert cevaplar var. Özellikle Amaney'den tehdit dolu bir mesaj geldi. Ne olup bitiyor? Yani biz pazar sabahı uyandığımızda aslında o gece Trump'ın açıklamalarını hani yorumlamak için güne başlamıştık. Gerçi sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar olunca tabii o konu arkada kaldı ama neticede hani bir artık tamam bu iş oluyor galiba diyorduk. Şimdi bir anda tekrar tansiyon yükseldi. İran'ın güneyine yönelik saldırılar var. Neden böyle oldu sizce? Yani neden yeniden tansiyon yükseldi ve bu bizi nasıl bir sürece götürebilir? Yani İran'dan da bu arada şiddetli misilleme uyarıları da var. İsrail bir yandan Lübnan'daki işgalini genişletiyor. Yani böyle yine bayrama çok yoğun bir gündemle giriyoruz, dış gündemle.
2: Aslında temelde anlaşamadıkları konular var. Yani evet sürekli olarak bize bir anlaşmanın yakın olduğu, işte dünyadaki petrol fiyatlarının inmesi amacıyla da söyleniyor olabilir. Başka bir amaçlarla da söyleniyor olabilir ama sürekli olarak Marco Rubio'da, Donald Trump'ta bize bir anlaşmanın yakın olduğunu, bu anlaşmanın en kısa sürede tamamlanacağını, İran'ın çok istemese de imzalamak zorunda kalacağını vesaire vesaire söylüyordu. Ama şunu görüyoruz ki biz İran bazı noktalarda uzlaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Buradaki en temel mesele bence nükleer konusu. Çünkü Trump'ın yaptığı açıklamalarda şey diyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun riyayetinde 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum imha edilsin. Şimdi İran temel politikasının hedefinde şöyle bir şey vardı. Biz uranyumu belirli oranda zenginleştireceğiz. Bunu aslında teknolojik gelişmelerde kullanacağız. Bu noktada kesinlikle uzlaşamıyorlar. Bir diğer nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin temel arzusu 1500 tane gemi aslında Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Ve ne zaman Hürmüz Boğazı'nın açılacağı da hali hazırda net değil. Dolayısıyla süreç böyle olunca tarafların üzerinde uzlaşamadıkları net şey var. Net şeylerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu açık olarak ifade etmem lazım. Aslında her bir tarafın önceliği birbirine uymuyor bu savaş sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği doğrudan Hürmüz'ün açılması, dünya ticaretinde enerji arzının hızlı bir şekilde sağlanması iken İran'ın temel hedefi öyle ya da böyle bu rejimin ayakta kalması ki hali hazırda Hamene'in oğul Hamene'in yaralı olduğuna dair iddialar da kamuoyunda sıklıkla gündeme geliyor. Yani anlaşılamayan noktalar var ve bu noktalar aslında barış ihtimalini geciktiriyor. Bir diğer taraftan İsrail faktörü var ki 45 günlük bir ateşkes anlaşması imzalanmış olmasına rağmen Lübnan'ın güneyine olan saldırılarını sürdürüyor ve Hamas'a yaşam alanı bırakmayacağını açık bir şekilde ilan etmiş bir ülke. Diğer taraftan İsrail Savunma Bakanı sürekli olarak açıklama yapıyor. çıkıyor ve diyor ki aslında biz devam etmeliyiz bu saldırılara. Yani esas olarak

0: bakıldığında bir taraftan klasik bu savaşın en başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir noktada İran'la uzlaşamadığı noktalar olmakla beraber İsrail'in sürekli olarak gerçekleştirdiği zorlayıcı hamlelerle biz karşı
1: Tam da
0: karşıya
1: onu
0: kalıyoruz.
1: soracaktım. Şimdi acaba Trump'ın bu kadar açıklamaları arasında farklılık olması da İsrail'in payı ne diye? Çünkü Ben-Gvir'in bir açıklaması var. İsrail için kötü bir anlaşmaya izin vermeyiz diyor. Yani işin püf noktası burası
0: Anlaşılamadığı
1: galiba.
0: durumda, çünkü ilerlemeyi sürdürüyordu ve Ben-Gvir de zaten bunu arzu
1: Yani
0: ettiği
1: savaşın
0: için.
1: sürmesini herhalde İsrail her şeyden daha çok istiyordur şu an.
0: Ben-Gvir kesinlikle İsrail'in tamamı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani İsrail'de çok güçlü bir sol gelenek de vardır. Onlar için böyle bir şey söyleyemezsiniz ki sıklıkla da protesto ederler böyle. İsrail'in nasıl söyleyeyim, şiddet dolu adımlarını sıklıkla protesto ederler, ama radikal sağ ya da İsrail'deki Ben-Gvir'in mensup olduğu partiler oldukça sağ geleneğe mensup. Hatta şey böyle ilk Netanyahu seçildiğinde Türk kamuoyunda çok gündeme gelmişti. Daha merkez bir parti olduğu ifade ediliyordu o günlerde. Giderek kendisi de bu radikal sağ partiler çerçevesinde radikalleşti. Daha doğrusu küçük sağ partiler kendi politikalarını ittirdi. Biraz da yolsuzluk soruşturmaları vesaire sebebiyle bu şekilde davranmak zorunda kaldı koalisyonunu korumak için. Ama yakın zamanda İsrail'de de bir seçim dönemi var.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Yani ne olacağı seçimlerden sonra belli olur.
1: Peki siz yeniden savaşa dönülmesi ihtimali mi sizce daha kuvvetli, yoksa yine bir müzakere masada bu iş biter mi?
0: Bence dünyaya yarattığı risk itibariyle, yani İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine yarattığı risk itibariyle çok büyük bir risk yarattığı ortada. Taraflar uzlaşmak zorunda kalacaklar, öyle ya da böyle. Ama uzlaşabilmek için her iki tarafın da yapması gereken şeyler var. Yani uzlaşma dediğiniz bir şey dayatma değildir bir tarafa. Sizin de geldiğiniz, onun da geldiği bir süreci kapsar. Bu sağlanamadığı sürece havada kalmaya devam edecektir süreç, ki hani ateşkes de durmuş olsa bile çatışmalar, bu net bir şekilde savaşın bittiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Savaşı bitiren barış anlaşmasının yapılmasıdır. Bu sürece kadar hala böyle nasıl söyleyeyim, aslında küçük böyle ince bir ipin üzerinde tarafların yürüdüğünü söyleyebilirim.
1: Bugün ABD basınından Netanyahu'ya gelen bir çağrı vardı. Ben onun notlarımı arasına aldım. Belki de yani bilmiyorum, Trump tamamen özgür biri olsa o da onu söyler. Büyük İsrail hayalinden vazgeç diye bir mesaj. Washington Post gazetesi, 10 milyonluk bir ülke 500 milyonluk bir bölgeye iradesini dayatamaz diyor Washington Post. Aslında tam da durumu özetleyen bir mesaj gibi geldi bana bu. Trump'ta hep konuşuyoruz, bir sıkışmışlık durumu da var değil mi? Yani muhtemelen savaşın bitmesini istiyor ama şu haliyle de değil. Çünkü kazandıkları bir şey yok. Ama diğer taraftan işte Kasım seçimler yaklaşıyor. Ve Ben-Gvir'in dediği gibi İsrail'de kötü bir anlaşmaya izin vermez diyerek, aslında İsrail'in de belki sahada o kadar görmedik. Yani biz ABD, İsrail, İran savaşı diyoruz ama daha çok ABD ile İran arasında sanki sahada gerginlik var. Ama İsrail'de böyle kritik noktalarda devreye girip bu süreci uzatıyor gibi. Nasıl görüyorsunuz siz? Savaşa mı daha yakınız, yoksa yine bir şekilde bir anlaşmayla noktalanır mı?
2: Şimdi Netanyahu'ya böyle bir tavsiyede bulunuyor da Netanyahu'nun böyle bir tercih hakkı yok, böyle bir imkan yok zaten. Yani orada ideolojik siyasi görüşler falan bir anlamı yok. Kim olursa olsun oradaki bu statikoyu sürdürmek zorunda. Yani Netanyahu şu anda en radikal şeyi, strateji uygulayan, politika uygulayan bir isim. Orada en tabiri caizse ılımlısı da gelse gene aynı şey yapacaktır. Çünkü öyle bir İsrail halk fanında bir şey yok yani. Tamamı radikal aslında. Tamamı radikal. Ve öyle garip bir durum var ki, evet, İsrail'de de seçim var, Amerika'da seçim var, doğru. Ama Trump'ın kazanması için İran'da bir anlaşma sağlaması lazım ve en azından Amerikan halkına bakın biz kazandık diye takdim edebileceği bir, en azından öyle sunabileceği bir anlaşma olması lazım. Halbuki İsrail'de bunun tam tersi. İsrail'de şu anda yapılacak bir anlaşma İsrail'de seçimde Netanyahu'nun aleyhine olacaktır. Bir savaşı durduran bir anlaşma olursa. Çünkü orada arzu edilen şey bu değil. Yani hedefler çok farklı. Öbür taraftan zaten meselenin geldiği nokta da biraz daha da çetrefilleşti. Şöyle ki İran bugün her ne kadar çok işte bombalanmış, yakılmış, yıkılmış olabilir ama 28 Şubat'tan bugüne baktığınız zaman İran'ın eli daha güçlenmiş durumda şu anda. Bilhassa o Hürmüz Boğazı'nı işte koz olarak kullanmasından sonra. Dolayısıyla Amerika'nın, dolayısıyla İsrail'in daha doğrusu anlaşmadan anladığı İsrail'in tam teslim, İran tam teslim olması. Oysa İran o zaman ilk zamanlara göre şu anda daha güçlü durumda. Hatırlarsanız 28 Şubat'tan önce 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı bir mesele yoktu. Ama şu anda Rubio diyor ki Boğaz açılsın diyor. Yani şu anda Amerikan neredeyse tek hedefi bu oldu. Yani bu sağlanırsa eğer başladıkları yere gelecekler.
1: Ama onu başarılı gibi görecekler.
2: Ama kaldı ki çok zor. İran şu anda ben kolay kolay İran'ın Hürmüz Boğazı'nı o 28 Şubat'taki konumunda geri döndüreceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum yani daha doğrusu. Dolayısıyla anlaşmadan anlaşılan da çok. Mesela öbür taraftan 2015 hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma yapılmıştı şeyle İran'la nükleer silahlarla alakalı, nükleer araştırma alakalı. Trump yıllardır onun üzerine tepiniyor. En son onu zaten iptal etti zaten. Onun daha iyi fevkinde, onun daha üzerinde bir anlaşma yapması lazım. Aksi takdirde daha berbat duruma düşecek. Yani şeyin Trump'ın işi çok zor. Öbür taraftan durum böyleyken bakın gene Trump bizzat çok önemli bir noktaya geldik. Anlaşmak üzereyiz diye bir açıklama yaptı.
1: Evet.
2: Hatırlarsanız İran'la. Fakat peşinden gene Trump kendi sosyal medya platformundan şöyle bir açıklama yaptı. İran'la anlaşmak için aynı zamanda eş zamanlı olarak bütün Körfez ülkeleri Abraham anlaşmalarını kabul etmezler. Hatta sonra ona İran da ekledi. Yani şu anda anlaşma olması için İran da dahil olmak üzere, Türkiye de dahil olmak üzere herkes bu şeyi kabul etmek zorunda. Bu nedir biliyor musunuz? Bu anlaşma olmasın demenin başka bir ifadesi bu. Niye? Öbür taraftan başka haberler aldık biz, duyduk. Netanyahu'nun şeyle harekete geçmesiyle Amerikan Kongresi'nde yoğun bir baskı başladı şeye. Trump'a ve partisine. Niçin? İşte bu anlaşmanın olmaması için. Dolayısıyla aslında hangi şartlarda yapılacak bir anlaşmadan ziyade ben İsrail'in, Netanyahu'nun burada karmaşanın, istikrarsızlığın, savaş halinin devam etmesini için her şey yaptığını düşünüyorum. Her şey yapacağını düşünüyorum. O zaman zaman olan saldırılara da ben İsrail'in çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan işte Rubio en son yaptığı açıklama diyor ki birer birer çözeceğiz diyor. Geçmiş olsun veya günaydın. Hatırlıyor musunuz? Umman'da görüşmeler yapılırken, burada yapılacaktı biliyorsun, Umman alındı şeyden, saldırılardan önce.
1: Evet, İstanbul'da görüşülecekti. İran Umman'ı
2: oraya alındı. İstedi. O dönemde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklaması var. Aslında meseleleri madde madde tek tek ele almak gerekir. Hepsini birden bir masaya koyunca çözüm olmuyor diye. Şimdi oraya geldiler aşağı yukarı Amerika. Ama İsrail ben gene de çözüme odaklı, çözüm hedefleyen bir şeyi sabah edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada maalesef eğer gerçekten burada bir kalıcı bir barış isteniyorsa üzgünüm ama önce İsrail'in, önce Netanyahu'nun ikna edilmesi veya durdurulması gerekiyor. O da bu seçim öncesinde. Bakın çok farklı bir durum var gerçekten. Seçim öncesi Netanyahu'nun sürekli marjinalleşmesi gerekiyor. Sürekli tırmandırması gerekiyor seçime kadar. Aksi takdir oradan oy alamaz. Böyle garip bir şey var İsrail'de.
1: Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Trump'ın bu İran'la barış için İbrahim anlaşmalarını şart koşması, ya herkes için anlaşma ya da savaş mesajı?
3: Evet, şimdi biliyorsunuz birkaç gün önce yine o Gazze formatına benzer, yani Eylül ayında BM'de yapılan toplantıya benzer bir formatta aynı ülkelerin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere. İşte Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Şimdi bunların hepsini birden esasen Trump, yani Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin liderleri gözüyle bakıyor. Gazze'dekine benzer bir mesaj burada ben Trump'a verildiğini düşünüyorum. Yani İsrail üzerindeki ağırlığını koyabilecek durumda olan, varsa eğer gerçekten tek isim şu anda, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla İsrail üzerinde baskı üretebilecek ve onları bir takım yanlış durumlardan uzak tutabilecek.

0: Tek isim Trump gözüküyor şu anda baktığımız zaman. Gazze Savaşı'nın bitirilmesinde o rolü kısmen oynamıştı. Her ne kadar savaş sırasında çok yine barbarca açıklamaları da olmuştu Trump'ı. Bunu ona dönük bir aklama cümlesi olarak kullanmıyorum yani. Ama o süreç içerisinde İsrail üzerinde belli ölçüde bir ağırlığını kullanmıştı. Şimdi burada da bu ülkelerin Trump'tan bu yönde bir beklentisi söz konusu. Ben biraz yani dışa dönük olarak burada yani bu savaşı bitirmeye veya bir ateşkesin teminine yaklaşıldığı bir ortamda biraz bunun siyasetini yapma anlamında Trump'ın o açıklamaları yaptığı kanaatindeyim. Bunu yaparken bir şeyi satması gerekiyor. Yani burada ateşkes yaparken bir zafer çıkarması gerekiyor. Onurlu bir çıkış çıkarması gerekiyor. Buna dönük cümleler kurması gerekiyor. Ben bu anlamda yaptığı açıklamaları da işte yani üst perdeden İbrahim Anlaşmalarını herkes imzalayacak şeklindeki o açıklamalarını biraz bu bağlamda görüyorum, değerlendiriyorum. Tabii şimdi orada değerli konuklarınız Ayşe Hanım da Nur Halbayrak'tan ifade ettiler. Savaşın başladığı nokta ile geldiği noktada aynı hususlar müzakere edilmedi. Yani başta bir Hürmüz meselesi yoktu. Hatırlayalım, bir 3 hafta kadar oldu. Yani İran'ın Rusya ile birlikte bir yeni önerisi gündeme gelmişti. Biraz sanki o zeminde ilerlenmiş gibi geliyor. Neydi o zemin? Yani biz Hürmüz'e öncelik verelim. Nükleer uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, şu an zaten siz bombaladınız, o nedenle biz dahil kimse ulaşamıyor uranyuma. İşte bir dağların arasında bir yerde kaldı. Zaten bir taraftan da takip ediyor Amerika. Tarassut altında tutuyor İran'ı, İsrail'le birlikte. Dolayısıyla bu işin bir acelesi yok yani. Nükleer meseleyi aceleye getirmeye gerek yok. Biz Hürmüz'ü konuşalım, Hürmüz'ü açmanın yollarına bakalım biçiminde bir teklifi olmuştu İran ve Rusya'nın birlikte. Hani bu Arakçı'nın bir Moskova ziyareti olmuştu, hatırlayalım. Putin'le de görüşmüştü o ziyaret sırasında. Biraz o zeminde ilerlenerek bugüne gelindiği gibi bir izlenime sahibim ben. Yani zaten şu anda Hürmüz Boğazı açılırsa, işte Mike Rubio'nun açıklamasında da tabii oradaki düğümlerden bir tanesi, açıldığı zaman İran geçiş ücreti alacak mı, almayacak mı? Yani eski statüsüyle mi devam edecek, yoksa yeni bir statü mü oluşacak? Rubio o yine parasız geçişler olacak dedi. Yani bu belli ki bu konuda İran'a belli şartlar kabul ettirilmiş. Eğer bu ateşkese bu şekilde ulaşılacak olursa. Bu olursa tabii bir rahatlama olur. Buna bütün tarafların ihtiyacı var. Amerika'nın ihtiyacı var. Çünkü akaryakıt fiyatları enflasyonu tetiklemiş durumda. İşte Kasım'da seçimler var. Amerikalılar zaten sorguluyor, bizim ne işimiz var İran'da diye. Bu savaşa niye girdik diye sorguluyorlar. Bir de bunun negatif sonuçları, kendi ceplerine yansıyan türden sonuçlar olunca bu tabii zorluyor Trump'ı. Onlar açısından Hürmüz düğümünün çözülmesi bu bakımdan önemli. İran açısından da işte onlar da yani petrol çıkışı yapamıyorlar, depoları dolmuş durumda, zaten ciddi bir ekonomik kriz yaşıyorlar. Onlar açısından da bence yine aciliyet kespeden bir durum burada söz konusu. Ve tabii dünyanın yani özellikle enerji, petrol tüketen ülkeleri açısından da burada bu meselenin çözülmesi rahatlatacaktır bir ölçüde. Bu gerilimi düşürecek ve bir rahatlama sağlayacaktır. Akaryakıt fiyatlarında bir gerileme, bir rahatlama olacaktır. O nedenle herkesin ortak beklentisi Hürmüz meselesinin çözülmesi istikametinde. Bir Amerikan bir müdahalesi oldu. CENTCOM'un yaptığı bir açıklama var. İşte mayın döşeme faaliyetlerinde bulunan bir takım deniz araçlarının vurulduğu yönünde. Bunlar bir büyüyecek bir savaşın ön işaretleri mi, yoksa yaklaşan bir ateşkesin son pürüzleri mi? Böyle bir cümle kurmuş olayım. Ben biraz ikincisine daha yakındır diyorum. Yani bu saatten sonra esasen ben ateşkes ilan edildiğinden beri tahminimi hep şöyle ifade ettim: savaşa geri dönme tehdidi hep olacaktır, ama savaşa geri dönülmeyecektir. Benim tahminim bu
1: O
0: istikamette
1: şekilde.
0: oldu. Hani yanılabilirim yani, bir şey demiyorum, ama şu ana kadar bu şekilde geldi. Savaşa dönme tehdidi hep gündemde kaldı, ama savaşa da dönülmedi. Çünkü bunun herkes için

0: Yani bir maliyeti de söz konusu olacak. Dolayısıyla ben her durumda biraz daha yine bir ateşkese daha yakın olunduğunu düşünüyorum.
1: Peki Kurtuluş Bey, şimdi sanki savaşın bitmesi Trump'a yarayacak ama diğer taraftan da İsrail, yani Netanyahu da bunun bitmesini istemiyor. Yani bir taraf için olumlu olacak ama diğer taraf için de olumsuz olacak gibi de bir
2: Evet.
1: tablo var. 3 dakikamız var bu arada. Başlayın
2: Evet.
1: siz, dönüşte tekrar yine
2: Evet.
1: kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Yani Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi ya, bu siyaseten mi bu gündeme geldi aslında, bu İbrahim anlaşmalarını herkes imzalasın diye. Çünkü son evreye varılmıştı. Böyle bir anlaşma olduğu olacak. Yine daha önceki taslakta olduğu gibi Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında Türkiye, Pakistan, Katar, işte Suudi Arabistan, Mısır bir toplu görüşme gerçekleştirdiler. Burada ama şu görüldü. Yani bu Trump'ın savaşı neyse barışı da o. Yani İsrail'in hedefleri için savaşa girdi. Şimdi İsrail'in hedefleri doğrultusunda barışarak çıkmaya çalışıyor. Çünkü üzerinde çok ciddi bir baskı da var. Nuh abinin söylediği gibi bunu şart olarak, koşul olarak dile getirdiyse o zaman barış olmayacak. Yani anlaşma, herhangi bir anlaşma olmayacak. Yok, Mehmet abinin söylediği gibi bir siyaseten bunu işte Amerikan kamuoyuna, oradaki İsrail lobisine satmaya
3: Bu
2: çalışıyorsa.
3: İsrail'in beklentisi yükseltmiş olmuyor mu böyle bir çıkış? İsrail'in beklentisi yükseltmiş olmuyor mu böyle bir çıkış?
1: Pakistan'dan da
3: Nasıl
1: tepki
3: siyaseten,
1: gelmiş bu arada.
3: nasıl siyaseten olabilir ki böyle bir şey?
2: Evet,
3: Yani
2: yani
3: bu şeye nasıl bir katkı sağlar bu, ben anlamıyorum bu, yani bu ifade nasıl bir katkı sağlar
2: şöyle
3: barışa?
2: bunu bölge ülkelerinin taleplerini, bugüne kadar getirdikleri bu anlaşma zeminini aslında daha büyük bir şeyle, siz de bunu yapın, burada ne koparabilirsek bu anlaşma olur. Ama kendisinin böyle bir anlaşmayı gelen baskılar sonucu belki, demek ki istemiyor aslında o da yani.
3: Bu aslında, özür diliyorum ya. Sanki İran'la anlaşmış bir İran önce bu şeyleri bombaladı, tamam mı? Zor durumda bıraktı Körfez ülkelerini. Şimdi diyor ki İran'dan kurtulmanız için önce şey yapmanız lazım. Bu
1: Anlaşmayı
3: anlaşmayı
1: yapmanız
3: imzalamanız lazım
2: lazım.
3: gibi bir
2: Evet.
3: şey var burada sanki.
2: Evet,
3: Şantaj
2: onun
3: var.
2: için söylüyorum. Ya bu ne işe
3: Kaldıraçlı gibi
2: yaradı?
3: yani.
2: Ya savaş ne işe yaradı? İsrail'in hedefleri doğrultusunda bölgede
3: Maalesef.
2: bu büyük İsrail dediğimiz, yani İsrail'in etki, güç, kapasitesini biraz bölgede arttırmaya çalıştılar. Şimdi bunu barış dedikleri anlaşmayla daha da
3: Biraz daha
2: zirveye
3: arttıracaklar.
2: taşımaya çalışıyorlar. Yani onun için diyorum, Trump'ın savaşı neyse
3: Böyle
2: barışı
3: siyaset
2: da
3: mi
2: o.
3: olur ya?
2: Yani buradan bir hayır çıkmayacak ne Körfez ülkelerine, kaldı ki bu Körfez ülkeleri şunu gördü. Yani böyle bir üç kağıtçı tüccar kafası da var burada.
3: Elbette.
2: Siz Körfez'de düzeni sağlayacaktınız, istikrarı sağlayacaktınız, Körfez'i koruyacaktınız. Koruyamadınız. Şu an İran'ın elinde rehin durumdalar aslında bütün Körfez
3: Şimdi yeni
2: ülkeleri.
3: tavizler istiyor
2: Ha, bir de
3: Körfez'den.
2: üstüne diyor ki siz onu imzalayın bakarız. Yani ne yapabilir? Yani, ama orada İran'ın insafındalar o zaman.
3: Tabii.
2: Yani bu
3: Aynen.
2: durumda şunu söyleyelim. Niye savaş devam etmiyor? Savaşamadıkları için devam etmiyor şu an. Yani onu biliyoruz şu an.
1: Peki bir virgül koyalım, sizinle devam edeceğiz. Zaten kısa bir aramız var. 7 dakika sonra tekrar birlikteyiz.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Kısa aramız bitti, devam ediyoruz. Kurtuluş Bey'le konuşuyorduk en son.

0: Tabii bu Abraham Anlaşması meselesi. Yine diğer taraftan da tabii savaşın seyri hani devam mı eder? Daha büyük bir savaş mı bizi bekliyor? Yoksa bir şekilde anlaşma olacak mı?
1: Buyurun. Yani bu barış taslağı denilen önce bir niyet mektubu var. Aslında siyasi bir metin. Tarafların bunu kabul etmesine, yani bu niyette kabul etmesine, aynı zamanda şunu da ifade etmesine, yani Hürmüz'ün de açılacağı, nükleer programla ilgili de gelişme kaydedileceği gibi niyet beyanları olacak. Ondan sonra bu anlaşmanın müzakereler kısmına geçilecek. Bu arada da İran basınında da çıktı. Yani bu Hürmüz'de var, açılacak ama detaylar saklı diye ifade ediliyor.
0: Oradan para istiyor İran.
1: Evet. Ya aslında orada mesele para mıdır? Egemenlik iddiası meselesi yani orada. İran'ın yani İran'ı bir adım öne geçirdi. Orada biliyorsunuz Körfez'i, Hürmüz Boğazı'nı biraz İran'ın daha önceki iddiaları doğrultusunda fiili olarak savaş sayesinde bir adım daha ileri taşıdı. Şimdi bu anlaşmanın işte müzakerelerle adım adım kompartıman biçiminde, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önce ifade ettiği gibi, yani bu taslağın oluşmasına Türkiye tabii çok büyük katkı verdi. İran bunu değerlendiriyordu. İran'da bu konuda mesafe alındığı için zaten şu an çok yakınız deniyor. Ama son dakika sürprizi oldu. Çok büyük bir tüccar şeyle kafasına anlaşmaya tamam arkadaşlar bunu kabul ediyoruz ama siz de bu İbrahim anlaşmalarını bir barışı ya yani onlar da biliyorsunuz İbrahim anlaşmalarını barışı destekleyen bir metin olarak lanse gördükleri ediyorum. İçin Orta Doğu'da bu önemli. Ya bu tesadüfen masaya gelmiş bir metin değil. Bakın bu Trump'ın birinci döneminde de, Trump'ın ikinci döneminde de devam eden bir metin. Yani şunu demek istiyorum. Nükleer programla ilgili mesele 2015'te Nuh abi atıfta bulundu oraya. Yani Amerika neden çekildi nükleer anlaşmadan? İran'a saldırabilmek için. Yani İran'a saldır. İran'la nükleer anlaşma yapmışsın, neyin saldırısını yapıyorsun? Hayır. Ama dikkatinizi çekerim, birinci dönemde çekildi bu anlaşmadan. Yani Trump birinci dönemde bir defa belliydi zaten İran'a saldıracakları. Bu ikinci döneminde kim seçti falan filan deniliyor ya. Kim seçti? İsrail desteğiyle aynı zamanda seçildi yani İran'a saldırı vaadiyle. Ama şimdi Amerika'da kamuoyunun bir kesimi de şöyle bir feveran ediyor. Ya bizi kandırdın diyorlar Trump'a. Bunu en iyi ifade eden, ki son dönemde aşağı yukarı birçok insan da yazmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin Kentucky Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin bir şeyi vardı. Sözü şöyle tarif ediyor. Trump diyor geldiğinde önce bir koalisyon kurdu diyor. Önce Amerika diye bir koalisyon kurdu. Evet. Büyük destek aldı. Sonra diyor bu aldığı oyları götürüp EPEK'e teslim etti. Yani İsrail lobisine ve Netanyahu'ya teslim etti diyor. Bu gücü aslında bir güç aldılar. Bu gücü de şu an İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Savaşla yapmak istedikleri Netanyahu için de İran birdenbire savaşa çıkmadı. Trump ikinci dönem seçildiğinde Netanyahu bu 15. kez gitti Amerika'ya. Netanyahu Amerika'da bütün vaktini geçirdi. Şuydu tam zamanı. Yani bu Orta Doğu'da Müslüman ülkeleri, Arap ülkelerini devreden çıkarmanın tam zamanı. Yani şu an yapabiliriz bunu. Gücümüz var. Artık bize saygı duyacaklar bu ülkeler. Biz öyle bir şeye geleceğiz. Güç noktasına geleceğiz. Neydi bu güç? Yani Orta Doğu'da güç biz olalım. Amerika destek versin. Biz güç olalım. Ya bu bildiğimiz saydığımız bütün ülkeler bize boyun eğsin. Bize biat etsinler. Zaten buna göre de ticaret rotalarının yeniden şekillendirilmesinden tutalım. Bunun ekonomik altyapısına da bu savaşla bir ayar verilecek. Fakat bunu başaramadılar. Şu an bir yerde durdu. Ama buna rağmen Lübnan'da yarın öbür gün Suriye'de sıçrayabilecek. Bu coğrafyada bayağı bir etkinliğini aslında arttırmaya çalışıyor İsrail hala. Bu ateş gücü sayesinde. Ama şöyle bir başaramadı. Burada başaramadı derken aslında Körfez ülkeleri çok ciddi anlamda rehin düştü İran'ın eline. Ya burada da
0: evet.
1: Yani İran'ın da kimle raks edeceği

0: belli değil şimdi bu noktada. Şimdi yarın için bir yazı yazdım. Dedim ki yani bu Körfez ülkeleri İsrail'e biat edeceğine İran'la anlaşmayı tercih etsin. Yani burada çünkü tehdidin Amerika'da koruyamıyorsa tehdidin kaynağı kimse onunla
1: Onunla anlaşmak
0: anlaşmaya
1: daha
0: varsın
1: mantıklı.
0: bölgede. Ama tabii ki tek şarta bağlı bu. İran'da öbür tarafın teklifini kendi lehine değerlendirmek istemiyorsa. Yani siz gidin İbrahim anlaşmalarını imzalayın. Ben daha da güçlerim de diyebilir. Burada şey İran kimle raks edecek burada onu da görmemiz gerekiyor. Ha, biz şeyle uğraşıyoruz. Savaş bizi bununla oyalıyorlar. Savaş olacak mı olmayacaklar mı kısmıyla ama bölgeyi yeniden şekillendirmekle meşguller. Fakat bölgede bölgesel güç olarak bu ülkeler artık bir eski Körfez statüsü var ya statükosu bozuldu. Amerika'ya bağlı o statüko bozuldu. Şunu gördüler. Yani burada Amerika İsrail'le bizi elinde oyuncak etmiş. Yok İran tehdidi var diye. Vuruyorlar yani. Hem İsrail tehdidi, İsrail'in hoşuna geliyor Körfez ülkelerini vursunlar istedikleri kadar yani. Ekonomik olarak zayıflatıyorlar. Siyasi olarak daha küçültüp zayıflatıp kendilerine biat eder hale getiriyorlar. O yeni bir arayış başladı. Bu yeni bir arayış, bu yeni bir bölgesel güvenlik mimarisinin oluşması. Bakın Pakistan'dan 8 bin kişilik bir asker Suudi Arabistan'a konuşlandı. O daha önceki savunma anlaşması uyarınca. Hızla bölge kendisini daha yeni güvende hissedebileceği anlaşmalara yöneliyor ve bunlar İsrail değil, Amerika değil, Avrupa değil, Fransa değil, bölgenin aktörleri genelde Pakistan olacak, Türkiye olacak, Mısır olacak, bilmem Katar olacak birbirleriyle bir anlaşma, bir işbirliği geliştirecekler. Bu anlaşmalar da onun sayesinde. Trump eğer bence abartırsa burada İbrahim anlaşmalarını da imzalayın diye tabii şimdiden bazıları diyor ki ya anlaşmaya hazırlar çoktan diyenler de var. Tamam geçmişte böyle bir statüko oluşmuştu sanki Trump'ın baskısıyla böyle bir anlaşmaya meyletmişlerdi ama artık o statüko bozuldu
1: Bozuldu.
0: diyorum. Şundan dolayı bakın ABD'nin İsrail ile İran'a müdahalesi şöyle bir sonuca da doğurdu. Ya ona doğru da gidiyoruz. Putin şöyle bir şey ya sonuçlarını pandemi gibi bir sonuçları olacak onu görüyoruz ama genel olarak da bazı sonuçlarını kestiremeyebiliriz bunun. Bunu şeyle de benzeştiriyorlar. Belki biraz propaganda yanı da var ama yine de bu İngiltere'nin İsrail'le beraber Sina Yarımadası'na Süveyş'i ele geçirmek için çıkması harekatına da benziyor. Sonra Amerika ve Rusya hop dedi bu statüko değişti. Orta Doğu'daki gücünü kaybetti İngiltere. Buna belki biraz propaganda yapıyorlar. Amerika'da böyle olur gibisinden. Fakat biz Amerikan Hazine Bakanı'nın bu Körfez ülkeleriyle yeni swap hatları kurma çalışmalarını gördüğümüzde ya siz bir şey yaptınız ama bunun sonuçları petrodoların acaba tahtının sarsılmasına yol açacak mı yol açmayacak bu tartışmaya dönüştü. Tamam bunlar güçlendiriyorlar bunu doların küresel liderliğini falan ama böyle bir risk demek ki hissediyorlar. Şunu söyleyeceğim yani Orta Doğu'da öngörülen gelişmeleri aşabilir bazı sonuçlar itibariyle de bunu şu an bir düzende tutuyorlar, kontrol altında tutuyorlar. Savaşamadıkları için de bir taraftan da barışamıyorlar ama bunu çatışmasız bir ortamda tutuyorlar. Şu an barış üzerinden yürüyorlar. Yani savaşla ulaşmak istedikleri hedeflere barışla ulaşmaya, bu anlaşma
1: Çalışıyor.
0: yoluyla ulaşmaya çalışıyorlar. Bölgesel aktörler bence burada iyi yer tuttu. Burada alanı da kendileri biraz kontrol etmek istiyorlar. Trump üzerine de bir baskı yaparak İsrail'i dengeliyorlar. Bugün yani Washington Post'ta böyle bir manşet olabilir miydi ya?
1: Evet.
0: Sen yani etin ne budun ne? Bütün bir
1: Büyük 10
0: 500 milyonluk
1: milyonluk
0: coğrafyayı
1: ülkesin
0: kontrol edeceğim
1: 500 milyon
0: diyorsun.
1: hükmetmeye
0: Hangi
1: çalışıyorsun.
0: altyapıyla kontrol edeceksin? Amerika'dan destek gelmediği gün sen
1: Hiçsin.
0: bir hiçsin. Yani bu Yom Kippur Savaşı'nda hep böyle anlatılır ya Arap Savaşı'nda 6-7 gün savaşında efendim

0: Araplara karşı savaşta çok müthiş zaferler kazandı. Hep bir İsrail okuduk yani Türkiye'de eskiden okuduğumuz zaman İsrail'in tek başına nasıl savaş mucizelerini yerine getirdiğini görüyorduk. Hayır. Anlatılır. Kissinger Amerika ile Atlantik'le İsrail üzerinde denilir ki hava köprüsü kurdu. Hava köprüsü uçaklardan yardım kargo uçaklarıyla hava köprüsü oluşturdu. Şimdi tek gücünüz bu. Amerika'nın kuracağı hava köprüsüdür. Başka sizin burada bir gücünüz yok. Bölge devletleri bilmiyor mu? Biliyor bunu. Yani bunu farkında daha çok ayyuka çıktı bu. Bunun için diyorum. Yani savaşla ulaşamayacakları neticelere
1: Barış üzerinden
0: barışla
1: ulaşmaya
0: da
1: çalışıyorlar.
0: ulaşamayacaklar. Yani herkes de bölgede biraz yani dünyada değişti, statiko da bozuldu. Ulaşmaları biraz zor
1: Zor
0: görünüyor.
1: görünüyor. Bu zaten ilk tepki Pakistan'dan geldi. Bu biz dediler ki hani böyle bir şeyi kabul etmiyoruz bu Trump'ın İbrahim anlaşmaları şart koşmasını. Niye böyle bir şey yaptı sizce Trump? Ve hani ne olur bundan bir şey çıkar mı?
2: Aslında bunu ilk olarak bu anlaşmalara giden sürecin nasıl geldiğini anlatarak başlamak lazım. Hatırlarsanız Trump öncelikle bir yüzyılın anlaşması dedi. Sonra bu
1: İlk döneminde değil
2: ilk
1: mi?
2: döneminde, sonra bu anlaşma kabul edilmedi. Ondan sonra da dedi ki İsrail'in güvenliğini sağlamak için aslında soğuk bir barış var. Doğrudan doğruya ilişki kurmuyor bu ülkeler. Biz bunlarla İsrail'in arasını bir şekilde düzeltelim. İlginç olan şey şuydu, bu iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde gelişen bir süreçti. Yani İbrahim anlaşmaları doğrudan doğruya böyle çok taraflı bir anlaşma şeklinde ilerlemedi. Şu ana kadar imzalayan ülkeler belli. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan imzaladı, onaylamadı.
1: Fas
2: Fas
1: var.
2: katıldı, Kazakistan katıldı. Bir de sadece dünyada İsrail'in tanıdığı Somaliland tanıyor.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla aslına bakarsanız hani ilk aşamasından itibaren gelinen sürece odaklandığımızda şunu görüyoruz. Biz bunun İsrail'in bir şekilde güvenliğinin sağlanması Amerikan çerçevesinden baktığında ve İsrail'in güvenliğini sağladığına dair satabileceği bir olay olarak gözlemleyebiliriz. Bu aşamada tekrar gündeme gelmiş olması bence oldukça ilginç. Çünkü şu anda da Ürdün'e işte Pakistan'a ve Suudi Arabistan'a benzer tekliflerde bulundu. Türkiye'ye de bulunuldu. Fakat Pakistan doğrudan reddetti bu teklifi. Çünkü burada önemli olan şey şunu sağlamak. Bölgede bir güvenlik söz konusu değil. Bu güvensizliği yaratan temel aktör aslında İsrail'in bizzat kendisi ve İsrail'in politikaları. Şimdi siz diğer ülkelere diyorsunuz ki ey diğer ülkeler, gelin İsrail'le ilişkilerinizi geliştirin. Neden böyle soğuk davranıyorsunuz birbirinize? Hani tamam, birbirinizi tanıyor olabilirsiniz fakat pek de ilişki kurmuyorsunuz. Ben İsrailciğimin güvenlik altında olmasını arzu ediyorum. Güvenli bir çevrede hareket etmesini arzu ediyorum. Bu bölgesel değişkenlere baktığımızda, bugünün koşullarına baktığımızda bence çok olası bir şey değil ama Trump'ın amacını gayet net anlayabiliyorum. Seçime gittiği bir süreçte satabilmesi gereken bir şey var. Kendi kamuoyuna bir şey söylemek zorunda. Bir şekilde zafer kazandığını iddia etmek zorunda. Bu zaferi ister Hürmüz'den kazanır, ister başka yolla kazanır. Temel mesele burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin bir şekilde desteğini sağlamak ve ya da o desteği devam ettirmek. Dolayısıyla hani imzalanır imzalanmaz bölge ülkeleri tepki gösterir tepki göstermez, bu bambaşka bir tartışma ama bugünün gerçekleriyle, bölgenin gerçekleriyle ne kadar uyumlu olduğunu Donald Trump'ın düşünmesinin gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü enteresan bir zamanlamada ortaya çıkmış bir anlaşma olduğunu unutmamamız lazım bunun. Böyle bir dönemde yapılmaya en azından davet ediliyor olması bir diğer taraftan da Amerika'nın diğer müttefiklerine baskı uyguladığı anlamına da geliyor.
1: Peki, Nuh Bey, geçelim mi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bir bakalım isterseniz artık. Çünkü pazar, aslında geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana konuşuyoruz. İşte mahkemenin kararı sonrası yaşananlar, yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması, işte Özgür Özel'in bu kararı tanımıyoruz açıklaması, ardından zaten pazar günü yaşananlar malumunuz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu çok hızlı başladı. yeni bir dönem için, yeni bir düzenleme için parti içerisinde

0: harekete geçti. Az önce de aktarmıştık zaten. Bayramın son günü, dördüncü gününde genel merkezde hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya gelecek, bayramlaşacak. Ve ilk parti meclisiyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu toplantıları da yine 1 Haziran tarihinde yapılacak. Tabii ne yapacak Kılıçdaroğlu, bu merak ediliyor. Hani parti hep bir ifadesi vardı, arınma ifadesi vardı. O nasıl gerçekleşecek? Bazı isimlerle, bazı isimlere ilişkin bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, davaları devam ederken bazı isimlerin üyeliklerinin dondurulması meselesi de gündemde. Özel'in tabii nasıl bir yol haritası olacak, bu da gündemde ki bugün bir açıklaması da vardı Özgür Özel'in, bir çağrısı vardı. Şu ifadeyi kullanıyor, İzmir'de seslendi Özgür Özel. Kemal Bey'e sesleniyorum, İzmir'den gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içinde pazar günü 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'nin önüne sandığı koyarsan ben adayım, yarışacağım diyor Özgür Özel. Eğer seçim benden başka kazan olursa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim diyor. Özgür Özel'den mesajlar bu şekilde. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu da hızlı başladı. Nasıl görüyorsunuz? Yani bundan sonrası için artık herhalde konuşmak lazım. Yani yaşananları zaten gördük, konuştuk, değerlendirdik ama iki ismin yol haritası ne olacak sizce?
1: Gidişata bakılırsa öyle kolay kolay bir ileride bir yolların kesişmesi görünmüyor, beklenmiyor. Çünkü bir kere daha başlangıçta biliyorsunuz işte o meşhur her şeyin başladığı 4-5 Kasım 2023 kurultayında arkamdan hançerlendim demişti Kılıçdaroğlu. Hançerleyenler bunlar işte. Sonrasında aslında o hançerlenmenin açılımlar ortaya çıkmış oldu yargı sürecinde. Bunların bir kısmı devam ediyor hala soruşturması. Bir kısmı yargılama aşamasına geldi, İmamoğlu başta olmak üzere. Ve bu süreçte işte etkin pişmanlıktan istifade edenler, itiraflarda bulunanlar vesaire. Mesela hakikaten çok çok vahim noktalara geldiğini ortaya koydu. Herhangi bir henüz netleşmiş bir yargı kararı olmasa da. Bu dönemde Kılıçdaroğlu çok da böyle topa girerek değil ama kenardan sürekli olarak bu şeyden şikayet etti. Partideki kirlenmeden, çürümeden şikayet etti. Partiyi arındırmak lazım dedi. İşte bu yolsuzluğa adı karışanlar aklanıp gelmeli dedi.
0: Bir videosu da vardı değil mi?
1: Tabii video. O videolarla, yayınlarda falan bunu
0: bahsetti bunları.
1: Ama mesela diğer taraftan da hadi gel bir ifade ver deyince de gitmedi.
0: Gitmedi, evet.
1: Yani böyle bir kenardan fazla ben kenarda durayım, siz beni halledin gibi bir şey izledi aslında. Ama gene CHP'lilerin şikayetleri üzerine yürüyen süreçte böyle bir noktaya gelindi. Şimdi sürekli son ekran üzerinden, son ekrandaki son görüntü üzerinden şey yapılıyor da. Şimdi bakın, ben not almıştım ta o zaman. İlk oylamada 18 fark var. 664'de 682.
0: Bu
1: 4-5 Kasım 2023.
0: Kurultaydan bahsediyoruz.
1: Evet, yani Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682.
0: İlk turda.
1: İlk turda. Birkaç saat sonra ikinci tur, Kılıçdaroğlu 566, Özgür Özel 812.
0: Ciddi bir artış var.
1: 276'ya çıkıyor fark. Ve bunlardan Özgür Özel'e oy verenlerin içerisinde yoğun miktarda Kılıçdaroğlu için imza verenler de var. Bir şey olmuş demek ki orada yani. Buna hep Kılıçdaroğlu bunu ima etti ama bir türlü de şey yapamadı. Şimdi böyle bir süreç başladı. En son gelinen yerde yargı böyle bir karar verdi. Şimdi Türk siyasetinde, siyaset tarihinde yolsuzluk teşebbüsleri, efendim mevki, makamı kötü amaçlarla kullanma meselesi hiç olmamış bir şey değil. Yani sağında solunda hepsinde oldu bu. Yani en son Mesut Yılmaz biliyorsunuz ifade verdi, hatta mahkum oldu. Raşan Afri'yle kurtuldu sonra. Gene yolsuzlukla alakalı. Güneş Taner'le beraber. Şimdi böyle bir Türkiye'de Özgür Özel daha dün gene bizden asla ve asla hiç kimse yolsuzluk yapamaz. Hiç kimse yapmaz dedi. Şimdi affedersiniz ama hiçbir insan için böyle bir kefalet mümkün değildir. Peygamberler dışında. Tamam mı? Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Özgür Özel'in ilk düğmesi, ilikledi ilk düğme o 19 Mart'tan itibaren yanlış ilikledi. Yani madem gerçekten dediği gibi hakikaten İmamoğlu başta olmak üzere efendim sütten daha beyaz, daha ak iseler eğer, ne mutlu, giderler şeyde aklanırlar
0: mahkemede.
1: Ondan sonra hani hedef asıl Cumhurbaşkanlığıymış ya, ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya seçir artık yani. Bir şey, miting yapmasına bile gerek yok. Kahraman olur çünkü yani. Tamam. O zaman bu telaşın sebebi ne? Şimdi böyle bir noktada durumda bu noktaya gelindi. Ama hala baktığımız zaman bir tırmandırma görüyoruz. Şimdi bu şeyler biraz da ben amaçlı olduğunu düşünüyorum bu açıklamaların. Mesela şu anda Özgür Özel çok iyi biliyor ki böyle bir şey şu anda mümkün değil. Kılıçdaroğlu istese de mümkün değil böyle bir şey. Hani gel sandık kuralım işte hapsetsin falan diyor. İki, başka bir şey daha. O ilk günden itibaren öne sürdükleri o en kısa zamanda kurultayı böyle bir kendilerini tekrar meşrulaştırma aracı olarak görüyorlar ki biliyorsunuz bu bahsettiğimiz kurultaydan sonra iki tane daha yaptı. Aynı amaçla. Aynen, birisi evet. Olağan, birisi olağanüstü. Yani bak yani aynı kişiler seçildi dedirtmek için. Şimdi aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Gene bak orada da gene Kılıçdaroğlu istese dahi şu anda bu süreç çünkü kendileriyle yürüttüğü bir süreç değil. Yargının üzerinden,
0: yargının üzerinden süreç. Karar çıkmadan.
1: Karar çıksa bile şu anda Kılıçdaroğlu bu şeyi götüremez. Niye? Çünkü mutlak butlan diyor ki bu 4-5 Kasım'da seçilenlerin ve sonrasında verilen kararların tamamı geçersiz. Yok böyle bir şey diyor. O zaman nasıl gidecekler? Nitekim ilk adım attı işte PM'yi yeniden başlattı şey 4-5 Kasım öncesindeki. Şimdi başka bir taraf daha var işin. Ali Haydar Fırat'ı dinledim ben bugün. Ki zaten biliyorsunuz o pazar gününden itibaren biz şu haberleri duymuştuk ve bunları yayınladık, konuştum birkaç yayında da. Aslında ilk ifadelerine baktığın zaman bu kararın çıkmasına açıklamasından sonra Özgür Özel'in ifadelerine daha böyle ilk ifadeleri biraz daha makul idi. Sonra çok hızlı biçimde sertleşti. Öğrendik ki Silivri'den talimat gelmiş.
0: Aynen öyleymiş. Operasyonun düğmesi Silivri'den basıldı.
1: Basılmış ve talimat gelmiş. Tırmandırın. İşte karşı koyun.
0: Gerilimi arttırın
1: evet,
0: diye.
1: Evet. Nitekim Ali Haydar Fırat diyor ki bugün Perşembe akşam bu karar açıklanca diyor Genel Başkan yardımcıların tamamı genel merkezdeki odalarını boşalttılar diyor. Ve teslim etmeye hazırlanmışlardı diyor.
0: Ama sonra
1: şeyden ayak kalkma zamanı diye bir şey geliyor. Silivri'den ve bunun üzerine işte o yeni tavır ortaya konuyor. Bunun için önemli gene Ali Haydar Fırat diyor ki ben parti meclis üyesiydim bu şeyden sonra. Biz diyor mesela çok konuşulan bir şey var ya hani yerel seçim adaylar belirlenmez. Biz parti meclisi olarak diyor hiçbir adayı biz belirlemedik orada diyor.
0: Hepsi
1: tamamı Silivri'den geldi. Silivri'den. Tamam. İkincisi de şu da çok önemli. Bugün hani gidişat ne olacak dedin ya. Bugün şeyde İzmir'de hain Kılıçdaroğlu diye bir tempo tutuldu. Bir slogan atıldı şeyde. Bu defalarca tekrarlandı ve buna asla müdahale etmedi Özgür Özel. Yani hiçbir müdahalede bulunmadı. Aynı şey meclisin gelmekten önünde olmuştu. Bu da gene Silivri'den gelmiş. Bu slogan Silivri'den gelmiş. Dolayısıyla görünen şey şu. Tırmandırarak asla bir müzakereye yanaşmadan tırmandırarak muhtemelen başka bir yapıya şey yapmaya çalışacaklar. Ama
0: işte başka bir yapı da olur mu? Ne kadar tutar? O da çünkü şöyle bugün bir anket vardı araya girdim ama %80'in üzerinde yani genel başkanın Kılıçdaroğlu olması sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermenizi etkiler mi? Etkilemez mi diye sorulmuş. Hani etkilemez diyenlerin oranı %80'in üzerinde. Yani CHP'liler aslında genel başkandan ziyade partiye oy veriyor gibi de bir durum da var. Yani dolayısıyla Özgür Özel ve İmamoğlu farklı bir parti kurarlarsa da hani bu onların çok destek görmeyeceği anlamına da geliyor bu açıdan bakarsın.
1: Tam da oraya geliyor idim. Ama muhtemelen görünen o ki bir kere ondan önce parti içerisinde bu farklı argümanlar işte siz söyleyin kurultay veya parti işte kurullarında bir takım atraksiyonlarla bir şeyler yapmaya çalışacak. Mesela Kılıçdaroğlu'nun o genel merkezde bayram aşamasında toplantı yapacağı gün Özgür Özel'de il başkanlığında başka bir şey organize etmiş. Onu ilan ettiler. Bu tür şeylerle mecliste şeyi zorlamaya çalışıyor vesaire. Ama bence şu anda top Kılıçdaroğlu'nda. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun o arınma meselesini nasıl sahada gerçekleştireceği önemli. Muhtemelen parti meclisinden sonra diğer kurulları da hızlı bir biçimde ayağa kaldırarak daha önceki haliyle orada alınacak kararlarla mesela Kılıçdaroğlu özellikle İmamoğlu kastederek çok zarar verdiğini partiye arınıp gelmesi gerektiğini söyledim. Ben o zaman Kılıçdaroğlu'na yakın zamanda ihraç olmasa bile en azından bir üyeliğini askıya alma kararı beklerim. Bu tür şeyleri bekleyeceğiz ve bundan sonra gelinen noktada eğer bu parti içerisinde artık bir şey yapma ihtimali kalmadıysa eğer onlar ki başka şey de konuşuluyor işte İYİ Parti'de geçmesinden bahsediyor vesaire falan Özgür Özel'in. İmamoğlu zaten artık bir önümüzdeki seçimde adayım falan durumu yok zaten. Dediğin şey doğru. Ben bir baktım daha önceki CHP'den ayrılanların kurduğu partilerin gidişatına. 11 tane parti kurulmuş şu ana kadar. CHP'den ayrılanlar 11 parti kurmuşlar. Bir tanesi hariç hiçbirisi tabiri caizse yaşamamış. Bu CHP'de çok farklı bir durum var. Yani CHP seçmeni de bana göre son derece bilinçli hareket ediyor o seçimlerde. Nitekim biz bunu şu andaki süreç belki yakın zamanda yaşanmadı belki ama 2010'dan bu tarafa aday belirleme süreçlerinde şunu gördük mesela. Korkunç kavgalar oldu. Veya kurultaylarda, illerde, genel merkezde hakikaten korkunç kavgalar oldu. Fakat liste kesinleştikten sonra en düşman olduğu kişi bile orada aday olsa yine gidip CHP oyunu verdi CHP'liler. CHP'de böyle, CHP seçmeninde böyle bir disiplin mi diyeceğiz, biat mı diyeceğiz, mankurtluk mu diyeceğiz bilmiyorum. Böyle bir şey var. Böyle bir disiplin var. Dolayısıyla ben başka bir parti kursa da hepsinin hurra oraya gideceğini ben düşünmüyorum. Artı siyasette şöyle bir şey var. Her zaman gücün yanındadır insanlar. Ben Kılıçdaroğlu az önce bahsettiğim adımları ilerlettikten sonra
0: yavaş yavaş
1: görüntünün değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz şeyler var. Yani bu mutlak mutlak karar verilmeden önce kulisler yaparak, araştırmalar yaparak acaba nasıl bir karar çıkacak ona göre işte tavrımızı belirleyelim arayışında olan CHP'liler olduğunu biliyoruz yani. Dolayısıyla bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun durumu çok netleştikçe partinin genel merkezinde partide ben şeyin değişeceğini düşünüyorum. Son şöyle bir notum var. O bir tane dediğimde önemli. Demokrat Parti sadece devam eden parti. Şeyden ayrılıp da kuranların. O da biliyorsunuz CHP'den ayrılanlar kurdu. Demokrat Parti'nin böyle güçlü devam etmesi aslında bize bir şey anlatıyor. CHP çizgisi, CHP zihniyeti çizgisini bu millet kabul etmiyor. Ayrılanlar da kabul etmiyor ama ayrılıp da CHP çizgisinin tamamen farklı bir çizgi
0: geçerse,
1: milletin kabul gördüğü bir çizgi geçerse o zaman iş değişiyor.
0: O zaman kabul görebiliyorsun.
1: Başka bir örnek daha var. Bu çok önemli. CHP İttihat Terakki'nin devamıdır. Zihniyet olarak hakikaten devamıdır. Kurumsal olarak değilse bile devamıdır. Kurumsal olarak da öyledir. Yani İttihat Terakki şeyden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılınca, bitince bunlar hepsi Anadolu'ya işte forma değiştirerek Anadolu'ya geçtiler. Orada işte farklı cemiyetler kurarak tekrar Ankara'da birleştiler. Hakikaten CHP'nin özünde İttihat Terakki vardır ki zaten biliyorsun Özgür Özel bunu defaca söyledi. Tabii. Biz JÖNTÜRKLER'in devamıyız diye. İlginç bir örnek var. Bu şeyden sonra 24 Temmuz 1908 yani bir ikinci meşrutiyetin ilanından sonra daha Abdülhamit Han yerinde ama bütün devletin tabiri caizse yönetimini şey aslında fiilen devralmıştı İttihat Terakki devralmıştı fiilen. Yok sorumluluğu var ama yok ama yetkisi var. Yetki kullanıyorlardı. Bir süre sonra hakikaten korkunç bir memnuniyetsizlik ortaya çıktı millet nezdinde. Korkunç ama. Her yerde berbat ettiler her şeyi. Çünkü bunların ne yönetim anlamda var ne bir şey. Bunun üzerine gene İttihat Terakki'deki yöneticiler, önüne gelen yöneticiler Hizb-i Cedid diye bir şey kurdular.
0: Kuruyorlar.
1: Ayrılıp İttihat Terakki'den. Tamam mı? Bunlar İttihatçılar. Fakat bu üçlü işte bildiğimiz üç yönetici Talat Paşa, efendim Enver Paşa, Cemal Paşa şeyde kaldı, merkezde kaldılar. Onlar da Hizb-i Kadim diye bir şey kurdular. Ama çok azınlık durumunda. Burası ilginç. İttihat Terakki olarak yine o azınlık olan merkezde kalanlar devam etti. Onlar İttihat Terakki olarak devam etti, anıldı. Öbürleri değil. Dolayısıyla bugün eğer bunlar bir parti kursa, ilk seçimde çok büyük oy alsa bile CHP'nin ana bloku, ana omurgası artık buraya geçti anlamına Asla gelmez. Yani. Mümkün değil.
0: Peki hemen Mehmet Bey'e dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere sizin yorumunuz ne olacak? Hani bundan sonra hamleler ne olur meselesi var. Bir de bugün bir...

0: iddia da vardı. Özgür Özel'e bir teklif gittiğine dair iddiaya göre İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapılmış ama Özel bu teklifi reddetmiş.
1: Dosyaydı zaten o şeyde konuşmasında.
0: Evet, yani böyle de bir durumda var. Diğer taraftan hani Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı da merak ediliyor. Baktığımız zaman acaba Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu tedbirli olarak disipline sevk eder mi? Çünkü böyle bir yetkisi olduğundan bahsediliyor. İki ismin de disiplinden karar çıkana kadar üyeliklerinin askıya alınması durumda söz konusu olabilir deniyor. Diğer taraftan yeni bir parti ki çok dillendirildi. Burada da konuşmuştuk. Hani bir Ekim Partisi'nden bahsediliyor ama az önce de aktardığım gibi Özgür Özel'in aslında o gün yani pazar günü de beklediği desteği göremediği yorumları yapılıyor. Yani milyonlarca üyeye mesela mesaj atılmış, SMS gönderilmiş ama genel merkez önünden çok büyük bir kalabalık da yoktu o gün.
2: Evet. Şimdi şöyle bakıyorum ben. Yani iki tarafında elinde kozlar var. İki tarafında zayıf noktaları var. Şimdi kozlara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki en önemli koz mahkeme kararı. Yani hani bir tabir vardır ya, elimde kapı gibi mahkeme kararı var. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde kapı gibi bir mahkeme kararı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipleri tekrar geri alma imkanı sağlayan bir karar bu. Bu Kılıçdaroğlu açısından en önemli koz. Ben bundan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani iki hedefte ilerleyeceğini düşünüyorum. İlerlemek istediğini daha doğrusu. Buna ne kadar başaracak göreceğiz. Bir tanesi yani Özgür Özel de dahil olmak üzere, yani İmamoğlu'ndan emin değilim ama Özgür Özel de dahil olmak üzere Özel'le birlikte hareket eden bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini mümkün olduğunca içeride tutmaya çalışacak. Mümkün olduğunca onlara karşı yumuşak bir tutumla, gerilinden uzak bir atmosferde tutmaya çalışacak. Partinin birliğini, bütünlüğünü bozan adam durumuna düşmek istemeyecek. Böyle bir stratejisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İkincisi de ben ta o 2023 Kasım kurultayına, bu iptal edilen kurultaya gidilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafından bazı isimlerle o dönemde konuşmuştum. Şimdi bu son süreçte de aynı isimlerden biriyle konuştum. Bir güvenli liman tabirini kullanıyorlardı o zaman da. Yani o Kasım 2023 kurultayını alacağından çok emindi Kılıçdaroğlu. Aldıktan sonra işte uzun bir dönem, seçimsiz bir dönem var. Bu dönem içerisinde kendisi veliahtını belirleyecek ve siyasetten ayrılacak. Böyle bir güvenli liman, yani partiyi güvenli limana getirip ayrılacak biçimde bir hedef vardı dışarıya yansıttıkları. Orada tabii çok güveniyorlardı kendilerine ama hatta İmamoğlu'nun divan başkanı yapmışlardı o kurultayı da hatırlayalım. Bu mümkün olmadı. Kaybettiler o kurultayı. Şimdi ben sorduğumda yine aynı cevabı aldım. Yani yine güvenli limana partiyi getirip orada bir şekilde aslında Kemal Kılıçdaroğlu tekrar bir daha bir seçimlere bir aday olma gibi bir niyeti yok biçiminde bir dil kullanıyorlar. Burada tabii güvenli limandan Kılıçdaroğlu'nun ne anladığı önemli. Burada güvenli limanda kendisinin 13 yıl boyunca, yani 22 Mayıs 2010'dan 4 Kasım 2023'e kadar arada geçen 13 yıl boyunca başarılı bir şekilde dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem kadrolarıyla hem kimliğiyle, karakteriyle, insan kaynağıyla olduğu gibi güvenli limana, tabir yerindeyse, taşımak. Yani kendisi ayrıldıktan sonra kendi veliahtı üzerinden kendisinin dizayn ettiği Cumhuriyet Halk Partisi olarak yola devam etmesi. Şimdi bundan sonra da bunu hedefleyecektir. Yani o 13 yıl, 13 buçuk yıl boyunca CHP'yi nereye taşıdıysa kimlikler, kadrolar, politikalar anlamında yine aynı hedefe yönelik siyasi hamleleri olacaktır. Şimdi tabii bu da, yani Kılıçdaroğlu'nun bu kozu Özgür Özel ve İmamoğlu cephesinin de zayıf noktası. Yani tekrar edeceğim o tabiri, elinde kapı gibi mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kozuysa öbür tarafında zafiyetini yansıtıyor. Tersinden baktığımızda benim yani şu an izlemekte olduğum üç kesim var. Bunların refleksleri bundan sonra da önemli olacak. Yani gidişatı belirleme anlamında bir CHP'li milletvekilleri ve teşkilatlar nasıl bir pozisyon alacaklar? Kılıçdaroğlu'na doğru bir yanaşma durumu söz konusu olacak mı? Yani ilk sinyal biraz Özgür Özel'e, mevcut milletvekillerinin daha fazlası Özgür Özel'e.

0: oraya doğru bir yönelim olabilir. İkincisi milletvekili, işte belediye başkanları, yani özellikle Ankara ve İzmir, İstanbul'u saymıyorum. İstanbul'un belli zaten pozisyonu. Onlar ne yapacaklar? Büyükşehir belediye başkanları, işte Mersin başta olmak, yani İzmir ve Ankara dışında Mersin var, başka Balıkesir var. Bazı CHP'nin elinde ciddi belediyeler var. Onların yönelimleri ne olacak? Bu önemli. Bundan sonraki gidişatı okuma anlamında. Onlar da geldiler biliyorsunuz. Makamındayken Özgür Özel'le fotoğraf verdiler. İşte Mansur Yavaş Londra'dan kalktı geldi falan, ama şöyle bir yorumla dinledim ben CHP'lilerden. Yani o aslında Kılıçdaroğlu'na karşı değil de mutlak mutlak kararına karşı bir Özgür Özel'le dayanışma fotoğrafıydı diye bir yorum da var. Dolayısıyla oradaki, ama her durumda yani bu belediye başkanları, yani bir Mansur Yavaş ne yapacak yani? Kiminle hareket edecek? Özgür Özel İmamoğlu'na yakın mı duracak? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı?
1: Mansur Yavaş
0: İzmir
1: pek öne
0: milletvekili.
1: çıkmadı. Onu nasıl değerlendirdin? Yani bu süreçte çok
0: Mansur
1: görmedik Mansur
0: Yavaş'tan
1: Yavaş.
0: yani ne derler ona? Yani risk almadan, sıfır riskle durumu idare etme politikası
1: Abdullah Gül
0: izliyor. Evet,
1: tarzı.
0: bugün
1: Nuh Bey
0: onu
1: diyor ki
0: Ahmet
1: Abdullah
0: Hakan
1: Gül tarzı
0: yazmış.
1: diyor.
0: Evet, biraz öyle görüyorum ben. Biraz duruma, gidişata göre yani kendisine zarar gelmeyecek yöntem neyse o yöntemle durumu idare ediyor. Ama sonuçta bu, yani yönelim ne tarafa olacak? Yani hangi taraf, Kılıçdaroğlu geri döndü ve artık CHP'de tutunacak herkes öyle mi, yoksa bir ayrışma mı olacak? Buradaki tercihler önemli Kahraman Bey. Üçüncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi medyası ve mahallesi diyorum ben buna. Yani CHP'ye yakın medyada ve CHP politikalar üzerinde etki üretebilen aktörler var değil mi? Kanaat önderleri var, işte iş dünyasında var bunlar, medyada var. Medyada böyle çok uzun yıllar kendilerine işte araştırmacı, soruşturmacı, gazeteci diyen falan bir sürü insanlar var. Bunların tercihleri ne olacak? Şimdi ilk birkaç günlük tercihlere baktığımızda Kılıçdaroğlu'na dönük bir öfke görüyorum. Bunu açık bir şekilde de ifade ediyorlar. CHP yakın medyada da bu var. CHP'ye yakın mahalle, CHP mahallesinin sosyal medya aktörlerinde de, hesaplarında da bu var. Bunun ben şu aşamada, yani Özgür Özel ve İmamoğlu açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada yani Özgür Özel'e haksızlık yapıldığı düşüncesinden hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir tepki var. Ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Ne kadar devam edecek? Zaman ilerledikçe bunun ateşi bu şekilde devam edecek mi? Bunları izleyeceğiz. Yani bunun ben bugünden bir cevabın olduğunu düşünmüyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu içeride tutmaya çalışacaktır. Yani o bir bölen şeyine girmek istemeyecektir. Klasik bir tarzı vardır Kemal Bey'in. Yavaş yavaş böyle kısık ateşle yemeği pişirmeyi tercih eder ve bunu bilir. Yani CHP'yi, şimdi ben 2005'te Ankara'ya gitmiştim. Dediler ki o zaman Önder Sav diye bir adam var. Onun izni olmadan CHP'ye bir sinek bile giremez. Şimdi o Baykal'ın ayrıldığı dönem ve sonrasını hatırlayalım. Öyle bir tasfiye yaptı ki, onun üzerine öyle bir dizayn getirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu, kimsenin ruhu bile duymadı tabir yerindeyse. Dolayısıyla bunu yine bu süreçte de bunu yapmak isteyecektir. Bunu yaparken demin söylediğim Özgür Özel dahil etrafındaki birçok kişiyi içeride tutmaya çalışacaktır. Buna devam edecektir. Sanıyorum şöyle tamamlayayım. Yani bu kurultayla alakalı bir, biliyorsunuz, iki tarafın da açıkladığı
1: Evet.
0: bir beklenti var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman diyor. Özgür Özel kendi açıkladı. En uygun zaman en kısa zamandır dedi. Buradaki şey de açık. Yani açık sır şu. Özgür Özel mevcut delege yapısıyla kurultayın 40 gün içinde yapılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu mahalleye içerilerden başlayarak o az önce dediğim yöntemle sessizce hem bir tasfiye hem de yeniden dizayn yapıp daha böyle normal olan bir kurultay yapıp daha garantili bir şekilde, şimdi sütten de ağzı yandı tabii, ilerlemek istiyor. Burada bir

0: Bir uzlaşma çıkar mı? Bence çıkmaz. Yani Kılıçdaroğlu kendi yol haritasını işletecektir. Burada bir kırılma olabilir mi? Evet, burada bir kırılma olabilir. Yani eğer Özgür Özel cephesi kurultay takvimi konusunda onların dediklerini yapmazsa, o zaman bir ayrı partiye doğru bir yönelime girebilirler diye düşünüyorum.
1: düşünüyorsunuz? Katılır mısınız? Ayrı bir parti olabilir mi İmamoğlu
0: Evet.
1: Özgür Özel işbirliğinde, yoksa işte az önce de aktardığımız gibi %84,3'müş bu arada. Yani CHP'ye oy veririm partinin başındaki isim fark etmiyor.
2: Evet.
1: Ben de CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı. Dolayısıyla hani bu da yeni bir parti, yeni bir oluşum açısından dikkat çekici bir rakam.
2: Ya açık olarak zaten hem Özgür Özel'in kendisi de biz bu partiyi nereye bırakıyoruz? Ya hazır bir marka, ekonomik olarak ciddi bir imkan, kurulu bir düzen, teşkilat ve hazır bir oy. Yani
1: Tabii.
2: son aldıkları oyları da gösteriyor. Biz bu hazır partiyi niye bırakalım, niye gidelim diyorlar. Ama sorun şu, siz gitmiyorsunuz zaten de, yani mahkeme kararı çıktıktan sonra gündeme geldi sizin gidip gitmeme meseleniz. Sizi orada tutacaklar mı? Tutacaklarsa hangi şartla tutacaklar? Yani burada inisiyatif, irade şu an Kemal Bey
1: Evet,
2: yönetiminde.
1: Kılıçdaroğlu hançeri çıkardı, şu an
2: Evet.
1: elinde tutuyor yani.
2: Evet, şimdi tabii Kılıçdaroğlu da dikkatli hareket etmek zorunda. Şundan dolayı şu an bir rüzgar estiriyorlar. Şu an medyanın büyük bir bölümü söyleyeyim, fark etmiyor iktidar medyası, hükümet medyası. Bir Özgür Özel'e teveccüh de ediyor, gösteriyorlar. Bir rüzgar var. İzmir'de mitingler gezdiriyor. Şöyle diyenler de var yani. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı mı devirecek diyebiliyor musunuz? Hayır. Ama tabana sorarsanız Tayyip
1: Özgür'e devirecek.
2: Erdoğan'ı Özgür Özel devrilecek. Ya yani bu sanki bir teveccüh sebebiymiş gibi şey yapıyorlar. Ya yani gündeme getiriyorlar. Şunu demek istiyorum. Bir rüzgar veriyorlar şu an Özgür Özel'e. İlk günden itibaren Özgür Özel artık Cumhurbaşkanı adayıdır. Özgür Özel artık yeni Türkiye'de yeni bir kahraman olarak doğmuştur. Bu rüzgarı estirmeye çalışacaklar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken bir kurultay, parti devralma, bunun bir sürü hukuki evresi de var, süreci de var. Bunlar zor diye yorumlar da yapılıyor. Bu mümkün olana kadar partide duracaklar benim anladığım. Eğer mümkün olmazsa şunu kabul etmeyecekler. Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi Kemal Bey'in bizi zaman içerisinde o suyu 90 derece, 100 dereceye kadar çıkarırlar ya.
3: Kurbağa
2: Yani şimdi hangi uzun zamanda bizi şeyini beklemeyecek, kurbanlı koyun gibi bence beklememeleri
1: beklemeyecekler tabii.
2: gerekiyor. Ayrılırlar diye düşünüyorum. Burada Kemal Bey'in o dikkatli davranması gerekir dediğim kısım şu. Ben şuna katılmıyorum. Yani CHP'den işte tabela kazanır. Tam genel olarak böyle bir şey, ama hayatın kimin nasıl neye kazanacağını bence hayat ve gelecek gösterir. Onu ipotek altına alamayız. Bu yani baksanıza İzmir'de bütün şehirlerde miting yapıyorlar. Niçin miting yapıyorlar? Ayrı bir grup olarak desteklenme, yani o seçmen kesiminde bir destek arayışı içindeler.
3: Şu anda ayrı grup olarak gitmiyorlar. CHP olarak gidiyorlar şu anda.
2: Tam isim olarak aslında
3: Öz, ama yine
2: bahsediyorum.
3: CHP içerisinde isimler.
4: Öz hakiki CHP
3: Tabii
4: biziz.
3: öz.
2: Evet.
3: Aynen.
2: Evet.
4: Tırnak içinde
2: Yani
4: kullanıyorum bunu.
3: aynen.
2: şunu demek istiyorum. Ayrıldıklarında
3: Durum değişir.
2: tabanı götürürler mi, götürmezler mi? Ben şuna katılmıyorum. %100 tabela kazanır. Ya yani bu evet yaygın bir kanaattir, yaygın bir görüştür ve yaygın olarak da tarihte örnekleri mevcuttur. Ama öyle olacaktır diye bir kaide yoktur. Eğer Kılıçdaroğlu çok itici, ya niçin duruyorlar? Bir de yani bir gerekçe, bir mağduriyet üretmek için biraz da burada duruyorlar. Yoksa her şey belli değil mi? Yani der ki kardeşim herkes pılını pırtını toplasın, ayrı bir partiye gidiyoruz. Niye demiyorlar? Bunu bir uzatıyorlar. Daha fazla böyle bir mağduriyet
3: Tabii.
2: hikayesi üretmek de istiyorlar. Bence belli olmaz. Yani buradan bir bakarsınız tabela Kemal Bey'de kaldı, ama tabelada sıfır da yazıyor olabilir. Yani yarın öbür gün bundan böyle bir şokla da karşılaşabilir. Ha, şunu demek istiyorum. Bu umutla zaten bunlar bu parti ayrı partiyi ayrı partiye yönelecekler. Ha, bir de şöyle diyorlar, paramız yok diyorlar. Ya, ayrı parti nasıl kuracağız? Arabaları da aldılar, otobüs de yok falan. Yani böyle de söylüyorlar. Eğer 60-70 tane milletvekilini yanında götürüyorsan seni herkes finanse eder. İsrail bile finanse eder. Onu söyleyeyim yani.
3: Ya onlar 60, problem olur mu ya?
2: 70 milletvekilini sen yanında götürebilirsen seni herkes finanse eder. Yani 40 tane güç grubu var bu ülkede. Yani kim ya parasızlıktan bence çekiniyorlarsa çekinmesinler. Herkes finanse eder böyle bir siyasi gücü. %5'likleri, 6'ları nasıl destekliyorlar?
1: Peki sizce bu işte yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları nasıl etkiledi yani CHP'yi, Özgür Özel ve İmamoğlu? Şimdi İmamoğlu işte Silivri'de yargılama süreci devam ediyor ama hani öyle bir kitlesel anlamda büyük bir destek göremedik. Yani ilk duruşmadan
2: bu yana. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an bütün medya neyi anlatıyor? Özgür Özel'in kahramanlığını anlatıyor. Yani senin seçtiğin, belirlediğin bütün belediye başkanları bakın yolsuzluğa bulaşmış, rüşvete bulaşmış, açık açık hırsızlığa bulaşmış. Yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı anlatıyor, Uşak Belediye Özkan Başkanı anlatıyor. Çantayla götürdüm verdim. Ben diyor organize ettim işte halamı, teyzemi, bilmem kimi kurultayda delege yaptık. Hepsini belediyeden sigortaladık, işi aldık. Bu işleri yapmak için. Şimdi gerçek durum bu. Gerçek tablo o ekip için aslında bu. Ama yani şaşırtıcı derecede biz bu ekibin hem suçlu hem güçlü olduğunu görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu hain diye slogan attırıyor. Yani bence Kemal Kılıçdaroğlu da yarın onlara hırsız diye slogan attıklarında susturmayacak o konuşma yaptığı insanları. Hırsız diye slogan attıklarında susturmayacak. Yani böyle bir nezaketsizlik olur mu? Özgür Özel ne diyordu? Onu meclise sokmayacağız. Bakın kurultayı da böyle aldılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden. Tehditle, şantajla, parayla, rüşvetle. Böyle satın aldılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden kurultayı da. Aynı hırsızlıkla, aynı zorbalıkla Nuh abi İttihat Terakki konusunda da uzmandır. Ben söyleyeyim, oradaki bir grubun başa çıkmasının tek sebebi tehditkar olmasıdır. Aynen. Bakın, bir grubun başa çıkmasının tek şeyi, kaynağı ve tehditkar olması.
3: Cüretkar aynı zamanda.
2: Tabii, ya utanmaz olması da. Ya cüretkar böyle bir yani. Utanmazlık var mı? Üç baba ya Sarıyer'de villalarını şirketinin üzerinden geçirmişsin, yakalanmışsın. Sen Türkiye'de demokrasi mücadelesinde. Yani olabilirdi eğer ben gerçekten bakın. Ben de bazen zaman zaman diyorum ki ya bir kahramanın hikayesi varsa destekleyelim diyorum. Gidiyorum 3 tane villayı babasının şirketinin üzerine geçirmiş. Şimdi Türkiye'de muhalefetlik de ele ayağı düşmüş durumda. Yani Türkiye'de muhalefet her zaman şu olur. Bütün partilerin iddiası neydi? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Bu adaletsizliği gidereceğiz. Yani insanlara ne sunuyorsun? Hayatlarıyla ilgili duydukları bütün sıkıntılara biz bir cevap olacağız demek istiyorsun. Burada gerçekten sen o muhalif, genelde muhalifleri niye severiz? Çünkü adaletten bahsediyor, özgürlükten bahsediyor, yolsuzluğa karşı mücadeleden bahsediyor. Tamam diyorum, bakalım bu bütün muhalif aktörlere. Muhalif aktörler 3 tane villa geçirmiş. O diyor ki valla 1 milyon çanta. Abi giderken bizim arabanın bagajına güzel bir çanta koy diyor, tamam mı? Şimdi bu bir de bu kahramanlık hikayesini anlatanlar kim? CHP medyasından bahsetti Mehmet Bey de. Hepsinin listesi döküldü bugün aldıkları paraların. Yayınlanıyor. Aldıkları paraların aylık olarak nasıl finanse edildikleri listesi yayınlandı. Yani isim isim listeleri yayınlandı. Şunun için ya yani genel olarak şunu söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Birinden birini tercih etmiyoruz. Mesela burada insanlar yanlış anlaşılmasın. Kemal Bey'i övüyorlar gibisinden de anlaşılmasın. Ama yani Özgür Özel'in durumu bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu bu. Kemal Kılıçdaroğlu da bugüne kadar inanılmaz işte Akçeli konularla gündeme gelmedi. Ama istihbari şeyle operasyonlarla gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 15 Temmuz'da FETÖ darbesine karşı kahve yudumunu atarak izlettirdi. Ülke elden gidiyordu. Şimdi birinin bulaşmış olması, birinin bulaşmamış olması tam bir belirleyici kriter değil demek istiyorum. Ama bugünkü durumda mahkeme karar vermiş, bu çıkmış. Eğer gerçekten milletle ilgili bir davanız varsa bu kadar kendinizi paralamazsınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey buyur gel, biz zaten 13 yıl sen yönetmişsin,

0: getirsin bunu, biz de yanında otururuz da diyebilirdin. Yani tekrar gitsin, olmadı benim bir davam var, gideceğim bunu millete anlatacağım dersin. Meral Akşener ayrıldı, yüzde bilmem kaç oy aldı. Ümit Özdağ ayrıldı, yüzde bilmem kaç oy aldı. Yani bu böyle sürekli bu çevirmenin, zorlamanın, kamuoyunu yormanın, iki yıldır biz 19 Mart'tan bu yana, operasyonlardan bu yana Özgür Özel'i sokaklarda, mitinglerde bu şeylerle, agresyonuyla uğraşıyoruz demek istediğim.
1: Bir araya gidelim.
2: Devam edecek miyiz?
1: Tabii devam edeceğiz. Ayşe hocamızı da biraz beklettik ama ona da soracağım tabii ki yorumlarını. Saat başında görüşmek üzere.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Son bölümle karşınızdayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşananları konuşacağız ama hocam size de bir söz verelim. Yani ikinci bölümde çok konuşturamadık sizi. Bilmiyorum tabii ki bu konuda ne kadar konuşmak istersiniz ama yani genel olarak baktığım zaman aslında her şey ortada. Bir kargaşa, bir kaos ortamı söz konusu. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani mutlak mutlak kararının mahkeme tarafından alınması şu demek aslına bakarsanız 4-5 Kasım kurultayı hiç olmadı. Hiç
0: aynen, öyle bir şey olmadı. Hiç Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmadı.
1: Hiç olmadı
0: demek. Eski genel başkan demek de bu anlamda yanlış oluyor.
1: Hiç olmadı demek. Bir önceki güne dönmesi demek. Hukuki olarak ağır bir karar. Bunun kabul edilmesi lazım ama şunun söylenmesi gerekiyor. Bu bir hukuki süreç ve bu noktada uygulanmasının zorunlu olduğunu kesinlikle ifade etmek lazım. Özellikle de çok sayıda şaibe var CHP'nin üzerinde. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada bir ana muhalefet partisi olarak aslında üzerindeki şaibeleri temizlemeden de siyaset yapmasının güç olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü hem toplum nezdinde inandırıcılığının zayıflamasına sebep verebilir bu. Hem de parti içi karmaşanın söz konusu olması, parti içerisinde farklı odakların güç mücadelesi içerisine girmesi bir iktidar adayı olarak düşünürseniz şayet ana muhalefet partisi yani, şüphesiz ki bir iktidara adayıdır. Dedikodulara yer vermeden, bunları temizlemeden hareket etmesinin zor olduğunu söylememiz lazım. Aksi halde muhalefetin kendini bu söylemlerden kurtarması çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında dedikoduları, parti içerisindeki dedikoduların berrak hale getirilmesi gerekiyor. İktidar konusunda aksi takdirde sıkıntı yaşayacağını söylememiz mümkün. Aslına bakarsanız bugün gelinen süreçte şunu görüyoruz biz. Bir noktada bir özel cephesi var CHP'de. Bir diğer noktada da mahkeme kararıyla bir önceki güne dönmüş olan Kılıçdaroğlu cephesi var. Ve aslında burada temelde Özgür Özel cephesinin arzusu şu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelmiş olan öfkenin, algının kalıcı olacağına yönelik bir politika izlemeye çalıştıklarını görüyoruz en azından. Bunun ne kadar kalıcı olacağı tartışmalı. Esas olarak öncelikle bunu belirtmek lazım. Çünkü CHP'nin kendisine baktığımızda da biz örgüt içerisinde bir yorgunluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli olarak mitinglere gitmek, sürekli olarak insanları çeşitli organizasyonlara çağırmak onların zaman içerisinde katılımını azaltacaktır. Dolayısıyla sürekli hale getirmek bu tepkiyi Özgür Özel cephesi için oldukça zor. Bir noktada da şunu ifade etmek lazım. Konuda bir yerden sonra kişisel bir mesele haline gelmesi riski var taraflar arasında. Bu da aslında CHP'nin kurumsal kapasitesi

0: sesini zayıflatan bir şey olarak değerlendirilebilir. Kişisel kırgınlıkların bir tarafa bırakılıp Cumhuriyette çünkü ya da herhangi bir sistemde, parlamenter sistemde ya da başkanlık sisteminde siyasal partilerin öneminden dolayı aslında muhalefet olmak da çok önemli bir görev. Bunun giderilmesi gerekiyor. Mevcut durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunu da tartışmak lazım CHP içerisinde. Yani bu kişisel çatışmaya dönüştüğü noktada ne kadar sürdürülebilir? Diyelim ki taraftarlarınızı böldünüz. Ne kadar sürdürebileceksiniz bunu? Ya da alternatif bir parti kurma girişiminde bulundunuz. Bunu ne kadar sürdürebileceksiniz? Şayet beyan ettikleri gibi kaynakları söz konusu değilse. Ve şunun da unutulmaması gerektiğini ifade etmek lazım. Son kertede siyasetçiler, politikacılar öyle ya da böyle yeniden seçilmeyi arzu ederler. Dolayısıyla bu noktada da elinde kaynağı bulunduran aktörün daha avantajlı olma olasılığı söz konusu. Yani yeniden bir dağılım söz konusu olabilir. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu lehine yönelik olarak uzun vadede. Zaten bu yüzden Özgür Özel'de hızla yeniden kurultaya gidilmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunuyor bence. Ama genel anlamıyla şunu söyleyebilirim. Mitinglere katılım oranlarının düşük olması. İşte Özgür Özel'in Ankara'da yaptığı son yürüyüşte az sayıda katılımlı olması, CHP'nin önüne insanları çağırdığında gelen kişi sayısının oldukça az olması düşündürmeli kendisini bence.
1: Evet, o günden de aklımda kalan görüntülerden biri de Mahmut Tan'ın hortum eli alıp sağa sola böyle bir su atmasıydı. Gerçekten ilginç bir görüntüydü. Şimdi bir sesimiz var, izninizle onu verelim. Çünkü biliyorsunuz bir saray darbesi tezviratı yürütüyor Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel. Aslında 19 Mart'tan bu yana biz evet. bunu görüyoruz. Şimdi Ömer Çelik AK Parti sözcüsü de haliyle sert bir tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa izin vermeyeceğiz dedi. Başka önemli mesajları da var, hatırlayalım. Nuh Bey'le devam edeceğiz.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu sormak isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.
1: Ömer Çelik'in değerlendirmeleri bu şekildeydi. Özellikle Özgür Özel'in bunu çok yaptığını defalarca tanıklık ettik. Yani her böyle bir tansiyon yükseldiğinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması işte siyasi zorbalık ve siyasi eşkıyalık olarak nitelendiriyor Ömer Çelik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saray darbesi tezviratını?
3: Şimdi muhalefet partilerinin iktidarı eleştirmesi ve onun üzerinden sonuca gitmeye çalışması demokratik sistemlerde normaldir. Ama bu biraz sağlam zemin üzerinde olması gereken bir siyasettir. Ama biz CHP'deki gidişata baktığımız zaman Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Daha çok parti içerisindeki anlaşmazlıklar veya CHP'deki liderler parti içerisindeki güç zaafını Erdoğan'a

0: Erdoğan'ı eleştirerek demiyorum. Erdoğan'a saldırarak, Erdoğan'a hakaret ederek, konsolide etmeye çalışıyorlar. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu da bunu çok, bu yöntemi çok kullanmıştır. Yani Kılıçdaroğlu'nun
1: Bir ara milletvekilleri maaşı oraya
0: aynen
1: veriyorlardı.
0: ifadelerinden kaynaklanan davanın sayısı 100'den fazla olduğunu düşünüyorum ve bunun büyük bir kısmı da
1: Hakaret.
0: mahkumiyetle sonuçlandı. Dediğiniz gibi en son içinden çıkamadı, bir fon kurdu. O fondan ödemeye başladılar şeyleri. Dolayısıyla bu bir yöntem onlar için. Yani sürekli olarak işte o yaptı, o suçlu. Hatta Kılıçdaroğlu, hatırlarsanız Özgür Özel ilk seçildiği dönemlerde ben devletle uğraşmayacağım. Sonuçta %52 oy almış bir kişiden bahsediyoruz. İşte geldi, ziyarete geldi. Sonra Sayın Erdoğan biliyorsunuz genel merkeze gitti ziyaret, onu iade ziyaret yaptı falan. O zaman Kılıçdaroğlu ne dedi? Sarayla müzakere olmaz, sarayla mücadele olur dedi o zaman. Dolayısıyla böyle bir yöntem var. Ama öyle bir ayyuka çıktı ki CHP içerisindeki tartışmalar ve çürümüşlük artık bu yöntem çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Şimdi çok akşamında hatta güzel bir manşeti vardı. CHP'liler, CHP'lileri CHP genel merkezine sokmadı diye. Daha öncesi var. CHP'liler, CHP'lileri şikayet etti biliyorsunuz. 1, 3, 5 değil, defalarca yani. Oradan başlayan bir süreç bu. Allah aşkına iyi de şimdi şunu ortaya koymalar lazım o zaman. Bu Lütfi Savaş, şu bunları Erdoğan tahrik etti. Erdoğan bunları bu suç duyurusunda bulunmalarını sağladı demeleri lazım. Tamam. Efendim yargı ona göre karar veriyor. İyi de kardeşim.
2: No abi şöyle söyleyeyim. Onların argümanları. Saray bizi bölüyor. Partimizi bölüyor. Gücümüzü
0: bölünmesin abi.
2: parçalıyor. Oturun işte dedim
0: Bölünmesin.
2: ya Kemal Bey davet ettim. Bizi bölmek istiyorlar. Birleşelim. Birlikte hareket edelim. Sarayın boynuna gelmeyelim. Niye demiyorsun da neden kıyametleri koparıyorsun orada genel merkezde? Yani eğer sizi Erdoğan böyle yapıyorsa siz
0: Bölünmesin
2: neden
0: abi.
2: bir araya gelmiyorsunuz? Madem bölünmenizi istiyorsunuz, niye bölünüyorsunuz?
0: Niye onun dediğini, istediğini
2: Evet, niye
0: yapıyorsunuz?
2: onun istediğini yapıyorsunuz?
0: Şimdi bak, burada tek şey yaptıkları şey yargı, işte Erdoğan yargı üzerinden böyle bir sonuç ortaya çıkardı diye. Şimdi bu çok çürük bir gerekçe. Niye? Beraber izliyoruz işimizin gereği bu yolsuzluk efendim ve ihale yolsuzlukları vesaire süreçlerini. Allah aşkına ben şu ana kadar tamam Kılıçdaroğlu çıkıp şeyin önünde otobüsün üzerinde benim evlatlarım hiçbiriniz yapmaz pardon diyor Özgür Özel, ama ben bugüne kadar işte İmamoğlu başta olmak üzere efendim Antalya, Uşak belediye başkanlarıyla ilgili şeydeki Umut da mıydı o baklava kutularla ilgili vesaire falan eylem bazında bir tane ben şey görmedim şu anda Özgür Özel'den. Şu iddia hayır yalandır, doğru değildir, onun doğrusu budur diye bir eylem bazında bir şey görmedim. Genel olarak böyle bir hayır asla olmaz. Bu İmamoğlu aynı şey yapıyor. Kaç duruşma oldu bilmiyorum şu ana kadar. İmamoğlu hiçbirinde şu ana kadar kendisi hakkındaki iddianamede yer alan iddialarla ilgili hukuki bazda bir şeyde bulunmadı, bir
1: Yok,
0: savunmada bulunmadı.
1: yapmıyor evet.
0: Hep böyle şov yapıyor, hep tribünler oynuyor vesaire. Şimdi bunlar aslında bana göre suçluluğun izharıdır. Kardeşim Erdoğan eğer gerçekten yargı üzerinden sizi dizayn etmeye çalışıyorsa çıkarsınız bir önceki şeyde söylediğim gibi gümbür gümbür şeyleri koyarsınız. Sizin de bir sürü hukukçularınız var, bir sürü efendim şeyiniz var.
1: Tabii.
0: Anayasa Mahkemesi sizden de bir zamanlar. Hep sizin adamlarınız bunları yapıyordu. Çok iyi biliyorsunuz bu işi. Yargıtay da öyle, hepsi öyle. Çıkarsınız, delillerle ortaya koyarsınız. Ne yani? Bütün delilleri ortaya koyacaksınız. Buna rağmen ısrarla böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Bakın 2009'da demek ki 2003, 2009, 2002, 2006, 2003 diyelim yaklaşık 6 yıldan beri iktidarda olan, iki tekrar bir seçim kazanan bir parti hakkında kapatma davası açtılar.
1: Şimdi tabii.
0: Tam da bence o zamanki o kapatma davası bunların dediği gibiydi. Gazete küpürlerinden efendim onun bunun işte şey iddialarından kaynak şey, oluşturan bir dosya üzerinden kapatma davası açtılar. Ne oldu? Bir tek oy farkıyla onu da işte para cezası verdiler falan. Ya iktidardaki partiden bahsediyorum size. Ne dedi Erdoğan? Bunlar gibi böyle kapı tebliğ atarak

0: attılar mı yani, veya işte ne yaptılar? Hukuk çerçevesi içerisinde itirazlarını sürdürdüler. Bunun örnekleri var. Daha önce kapatılan partiler var. İşte Saadet Partisi'nin geldiği süreç. Hiçbirinde böyle bir şey olmadı. O zamanki yargı bana göre, şimdi yakıştırma yapıyorlar ya işte iktidar yargısı diye. Bana göre hakikaten o zamanki yargı, yargı falan değildi. O zamanki yargı tam da bu vesayet sisteminin bir parçasıydı. Buna rağmen bu mağdurlar bunların şu anda ortaya koyduğu şeyi ortaya koymadı. Bunların yargıyla ilgili bakışını anlamak için şeyi hatırlatmak lazım. Benim kufurlarım vardı, getirmedim buraya. 17-25'te başlatılan şey neydi? Bal gibi yargı üzerinden ya. FETÖ'nün yargı üzerinden yapma aşaması bir darbeydi. Ve bu sonra da ortaya çıkan falan bir şey değildi. İlk günden beri belliydi. Bizim gazetemizde manşeti biz FETÖ'nün yargı darbesi diye attık. İlk gün yani 18 Aralık günü. Tamam mı? Kaldı ki ben bir vatandaşım, CHP gibi, CHP yönetimi gibi kamusal bir görev yürütenler veya milletin belirli bir kesimini temsil edenler bu tür süreçleri daha hassas, daha yakından takip etmesi lazım. Neyin olup bittiğini daha iyi gözlemlemesi lazım. O zamanki yönetim, işte Kılıçdaroğlu o zaman başkan ve şeyin açıklamaları var, bir sürü sözcünün. FETÖ'nün savcılarına sahip çıktılar. Aynı gazetede, FETÖ'nün gazetesi, Zaman Gazetesi, aynı gazetede şurada yukarıda ne olduğunu bildiği halde Sayın Erdoğan başbakan o zaman bir şey soruluyor. Verdiği cevap şu: yargı süreci başladı, ben bir şey söylemem doğru olmaz diyorum. Tamam. Bütün haksızlığa rağmen. Altında Kılıçdaroğlu ne diyor? Umarım yargıçların başına, savcıların başına bir iş gelmez diyor.
1: Gelmez.
0: Şimdi Allah aşkına ya, FETÖ'nün bile bile FETÖ'nün uzantısı olduğunu bildiğimiz bu savcılara, bu efendim FETÖ unsurlarına gösterdiğiniz itimadın %1'ini bugün FETÖ'den belli ölçüde, önemli bir ölçüde arındırılmış yargıya gösteremiyor musunuz siz? Gösteremiyorsanız eğer, kusura bakmayın, ben burada başka bir şey ararım burada ben.
1: Peki Mehmet Bey'e dönelim. Bu arada Mehmet Bey, hem bu konudan devam edelim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı da var. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde de geleceğin umudunu taşıyoruz diyor. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadesi kullanıyor. Bizim en büyük gücümüz de dürüstlüğümüz diyor Kılıçdaroğlu. Buyurun.
2: Evet, yani bu klasik bir bayram mesajı. Ben çok derinlemesine bir analiz yapma ihtiyacı duymuyorum bu okuduğunuz mesaj üzerinde. Ama az önce konuşulanlarla alakalı olarak ben bir şeyi hatırlatmak isterim. Yani 14 Mart 2008 tarihiydi AK Parti'ye kapatılma davasının açılması. O tarihte özel olarak seçilmişti. Neydi o tarih? Aynı zamanda 14 Mart 2003 Sayın Erdoğan'ın Siirt'te yapılan ara seçimi kazanarak siyasi yasaklı olmaktan çıkıp milletvekili olmasıdır. Ondan sonra da zaten başbakanlık görevine geldi. Yani o kapatma davasını o tarihte açanlar böyle bir tarihi de kullanmışlardı. Yani mesaj, tarih üzerinden de bir mesaj vermek istemişlerdi. Hemen o karardan sonra esas aktarmak istediğim husus bu. Yani bu tür durumlarda kimin nasıl tepki verdiğini göstermesi bakımından bu örnek. Yani partide işte toplantılar yapılıyor. Buna nasıl bir reaksiyon göstereceğiz biçiminde arayışlar var. Ve Sayın Erdoğan şunu söylüyor, diyor ki biz millete bedel ödetmeyiz. Bir bedel ödenecekse bu bedeli biz öderiz diyor. Bakın, o gerilim ortamında 14 Mart 2008'den bahsediyoruz. Hemen ertesi gün ya da birkaç gün içerisinde yapılan bir toplantıda böyle bir olgunlukla cevap veriyor. Yani millete bedel ödetmeyiz. Gerekirse biz bedel öderiz. Bugünlerde merhum işte Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi kapatıldığı dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatan bazı görüntüler de dolaşıyor. Onları da gördüm. Orada da yine aynı şekilde bir hani sükunet çağrısının ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu tür durumlarda yani Cumhuriyet Halk Partisi

0: çok agresif bir şekilde, yani Ömer Çelik'in orada kullandığı bir ifade var. Demokratik eleştiri ve demokratik protesto. Bu bir haktır. Yani bu anlamda benim kastım da bu sınırlarla alakalı değil. Ama geçen sene Saraçhane'de gördük bunu. Şimdi bunun bazı işaretlerini görüyoruz. Ne tür işaretler? Şiddete yönelim. Şiddeti teşvik edecek bir takım niyetler. Saraçhane'de bu olmuştu. Yani mezarlıkları falan tarif etmişlerdi, hatırlayalım. İşte polis barikatı ile alakalı yıkın geçin şeklinde Özgür Özel'in o dönemde açıklamalarına yansıyan ifadeler vardı. Yine burada bir boykot tabirini kullandı geçtiğimiz günlerde. Tekrar o geçen seneki gibi hiç ilgisiz alakasız şirketleri de dahil ederek, yani o 28 Şubat dönemindeki o şiribonlara kadar inen listeler yayınlanıyordu biliyorsunuz. Burada da yine işte hiç ilgili alakası olmayan, siyasetle bir alakası olmayan çeşitli kuruluşlar, yani de dahil olmak üzere, o boykot çağrısının kapsam alanına almaya çalışıyorlar. Bunlar doğru değil tabii. Yani demokratik protesto ve demokratik eleştiri sınırlarının ötesine, o sınırları aşan eylemlerdir bunlar. Değilse demokratik eleştiri yapılıyor. Demokratik protesto da yapılıyor. Mitingleri ben mesela CHP'nin yaptığı barışçıl mitingleri bu bağlamda değerlendirebilirim. Yani tepki koyma anlamında o mitingleri de yapabiliyorlar, ama bunun ötesine geçen, dediğim gibi, şiddeti teşvik edecek tarzdaki yönelimler hiçbir şekilde kabul edilemez. Şeye gelecek olursak, yani burada ben bir önceki bölümde tarafların kozları ve zayıf noktalarına değinen bir şeyler söylemiştim. Biri eksik kaldı. Onu da burada bu bağlamda ilave etmiş olayım. Özgür Özel cephesinde tabii en büyük zaaflarından biri de bu belediyeler ve kurultayla bizatihi 2023 kurultayı ve devamında CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları, yürüyen soruşturmalar, kovuşturma safhasına gelmiş durumda artık. Şimdi bu tabii biraz da bu kadar yapılan çağrılara rağmen orada toplanan insanların sayısının sınırlı kalmasının bir sebebi de ben bununla ilişkilendiriyorum. Yani bu yolsuzluk soruşturmaları ve kovuşturmaları çok ciddi
1: Etkiledi.
0: etkiledi. Ve bu tabii ki bir zayıf noktası oluşturuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor? Arınma diyor. Bu arınmayı da ben o 29 Mart 2023 sabahı Ekrem İmamoğlu'nun o beyaz gömlekle kolları sıvalı bir şekilde sabah onunla çıktığı, herkesin seçim yorgunluğuyla uykuda olduğu bir saatte değişim çağrısı yapmıştı ya, hani
1: Evet.
0: 29 Mayıs ki
1: Arkasına
0: o
1: denize
0: değişime
1: almıştı galiba bilet
0: karşı,
1: sahilde. Deniz
0: tabii
1: kenarı bir
0: yani
1: yerdeydi galiba.
0: o değişim o günün konjektüründe bir karşılığı vardı. Yani değişim sloganının, değişim mottosunun diyelim. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu girdiği bütün seçimleri kaybetmişti zaten. Orada da muhalefet büyük bir umut içerisindeydi 2023 seçimlerinde. Onu da kaybetti. Dolayısıyla o açıdan siyaseten bir karşılığı vardı. Yani değişim mottosunun, bunun sürükleyici bir etkisinin de ben olduğunu düşünüyorum o süreç içerisinde. Yani CHP mahallesinde, CHP tabanında bu bir etki üretti. Yani Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesi ve onun üzerine kurultayda tekrar aday olması o dönemde CHP mahallesinde bir tepki de üretti. Kastım bu. Ama şimdi de arınma mottosu bir etki üretiyor. Burada da yani bu yolsuzluk dosyaları, bu kadar ayyuka çıkan işte deliller, rüşvet iddiaları, irtikaplar, başka şeyler falan, bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun arınma mottosunu destekleyen hususlar. Bu da Özgür Özel cephesinin, İmamoğlu cephesinin elini zayıf tutan unsurlar. Dolayısıyla bu, yani tabii izleyeceğiz, yani ben bugünden şuraya varır diyebilecek bir noktada değilim. Ama ben hani bir arada böyle artık siyaset yapabilecek durumda olmadıklarını, o şeyin eşiğin artık çoktan aşılmış durumda olduğunu düşünüyorum. Bir yerde bir kırılma olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu saray darbesi tezviratı, hem onu sorayım hem de son durumu, bir son bir değerlendirme alayım yine CHP ile ilgili.
2: Yani şunu söyleyelim, bu çok güzel bir

0: aslında kendileri açısından bir zemin. Yani siyaset, bir siyasetçi için direkt iktidarın başına yönelik onu hedef alan sert söylemler tam böyle onların oluşturmak istediği bir siyasi alan. Çünkü Türkiye'de son yıllarda diyelim, yani çünkü bir yılı da aştığı için söylüyorum, siyasal zemin şunun üzerineydi. Yani şu ana muhalefet partisinin hangi belediye başkanı nerede ne rüşvet almış, nerede kamuyu nasıl bir zarara uğratmış, nerede yine seçtikleri belediye başkanlıkları hangi yolsuzluklara bulaşmış üzerine bir söylem ve tartışma hakimdi.
1: Son zamanda biraz değişti ama canım. Başka şeylere geçti.
0: Medyada da işte bilmem şey, ya siyasal zemini muhalefetin buydu. Bunun dışına çıkamıyordu. Bunun dışına çıkamadıkları bir zemin vardı. Bunu darbe diye nitelendirip işte Saraçhane'de gösteriler yaptılar, mitingler yaptılar. Birçok yerde yaptılar ama sonradan Cumhuriyet Halk Partisi sokağı ve genel olarak bütün ülke sokağı yargının iddialarının ve soruşturmasının son derece gerçekçi olduğunu gördü. Çünkü yani bütün o kabahatler saçıldı, gözler önüne saçıldı ve insanlar buna şahit oldu. Yani gözleriyle, hani derler ya, biz gözlerimizle görmedik. Görmedin değil, vallahi 3 villayı almış götürmüş şirketine koymuş, onu gördün, onun belgesi gelince gördün. Şimdi valla biz görmeden inanmayız. Baklava kutusunda euro çıktı. Daha neyi görmeyeceksin yani? Deste deste eurolar çıktı. Gördün.
1: Hayır, otorizasyon Tayyip Erdoğan mı götürdü sokaklar
0: oraya Yani şunu diyorum. Bavul bavul parayı gördük mü? Yok, o bavul aslında bizim il teşkilatı almak için kullandığımız bir bavuldu dedi. Peki 6. kata Veliaht Baba'ya teslim edilen o bavul neydi? 1 milyondu adam diyor. 1 milyon verdim bak diyor. Saydım hepsini diyor. 1 milyon koydum diyor içine. Verdim diyor. Şimdi bunlar gözle görülür, elle tutulur somut delillerdi. Buradan çıkmak için bir mahkeme kararını, yani bana söylesen, yani Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde olan bir mahkeme kararı gibi bir şey bu. Fırsat buldunuz, Cumhurbaşkanı'na saldırıyorsunuz. Ne diye? Darbe yapıyor bize. Siz darbeyi kendinize yapmışsınız zaten. Yani siz darbeyi kendinize yapmışsınız. Kurultayda belediye fonlarıyla kurultayı satın almışsınız. Kendi kendinize bu darbeyi yapmışsınız. Şimdi en büyük argümanları ne? Aslında işte bu İstinaf Mahkemesi bakamaz buna. Tamam, İstinaf Mahkemesi de bakmıyor olsaydı. Hani derler ya, ceza yoksa aslında suç da yoktur. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük argümanı, Cumhuriyet Halk Partili hukukçuların en büyük argümanı şu: ceza yok, olduğu için suç da ortadan kalkıyor. Yani biri diyor ya, öldürdüm ama cenazeyi kaybettim.
2: Çok
0: Cenaze
2: özür
0: yok
2: dilerim.
0: diyor.
2: Kanun yoksa ceza
0: Ha,
2: yok.
0: ha.
2: Orijinali.
0: Cenaze yoksa cinayet de yok. Şimdi buna sığınıyorlar. Bu zaten siyasi, etik anlamda, psikolojik anlamda zaten bir kaybetme hali, yani bir dibin dibi hali bu. Buradan kendilerine çok güzel bir fırsat buldular. Şimdi rüzgar estirmeye çalışıyorlar. Ben söyleyeyim, bu yani tarih şöyle gitmiyor. Tarih yüce ahlak timsali insanları getirip de kendine başına lider yapmıyor yani. Mesela neydi söylemleri? Biz kutu kol olsun şey yapacağız, oy vereceğiz. Seçtir hizmete mi? Vermiyoruz biz hizmete, hizmete de oy vermiyoruz. Biz gidip seçiyoruz bir tane ideolojik zihniyeti, ona oy veriyoruz. Şunu demeye getiriyorum. Yani bunun eğer hain Kılıçdaroğlu diyorsa, Kılıçdaroğlu'nlar hırsız, bilmem Ekrem diyeceklerdir, Özel diyeceklerdir, rüşvetçi diyeceklerdir. Buna karşılık vereceklerdir kendi işlerinde. Ama bunu rüzgara, yani yüzümüze bakıp bunu bir mağduriyet rüzgarına çevirmeye çalışıyorlar. Burada bir utanmazlık var. Yani sanki çoğu insanda evet ya, burada bir kabahat var, biz başımızı önümüze eğelim, adamların darbe yapılıyor diye sözlerine bir haklılık şeyi verelim tutumumuzda. Veremezsiniz. Yani yüzsüzlük bunlarda, rüşvet, hırsızlık hepsi bunlarda. Gelmişler bize ahlak timsalı, biz dünyanın en şey insanlarıyız, düzgün siyasetçileriyiz, bu ülkenin umuduyuz. Siz bizi engelliyorsunuz. Buna fırsat verilmemeli. Yani bu, dediğim gibi, yani bu kafaya, bu zihniyet olarak biraz onların argümanına hemen böyle kısa dönemlerde kapılıyor insanlar. Bunların argümanı doğruymuş falan gibisinden. Ortada doğru oldukları hiçbir şey yok. Yok, şöyle, temsil ettikleri hiçbir doğru da yok.
3: Şöyle bir bilgi de verelim. Hani

0: sürekli demokrasi vurgusu yapıyor Özgür Özel ama parti içi demokrasiye fırsat vermediğini görüyoruz.
1: Hepsi kollara
0: tabii yani 2,5 yıllık görev süresi boyunca parti tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonu. İlk 10 ayda sadece 400'e yakın kişiyi disipline sevk ettiriyor ve yolsuzluklardan arınalım dediği için ihraç eden üye sayısı da 2000'e ulaşmış.
2: Evet.
0: Yani burada böyle bir tablo var.
2: Aslında şu an görüyorum yine sosyal medyada. Ya gerçekten çok sevimli bir durumda şu an Özgür Özel diyenler de var. Yani sözde muhalif olanlar karşılıklı. Ya Özgür Özel o grup Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, yani bir troika var orada, Gökhan Günaydın, bunlar paylaşılmış, kimisi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın isimler, kim zaten ortak bir ekip arkadaş gibi, çok korkunç bir zorba gruptur bunlar. Bu kurultayı çalmalarından belli, yani kurultayı çalmalarından belli zaten. Şimdi efendim mahkeme kararı değil ya, kurultayın ertesi günü bütün Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler kurultayda delegelere ona şu kadar verilmiş, buna bu kadar verilmiş. Zaten konuşuyordu, bizim bunu iddianın sahibi de aslında yabancı insanlar değil. Direkt tabii. O kurultayın içinde, o kurultaya yakın, o kliklere yakın insanlar bunu ifade ettiler. Zorba bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ismi bile tuttular elinden aldılar, yani %100 kurultayın sahibi olabilecek adamın elinden aldılar şeyi, kurultayı. Kim aldı? Bir gün önce Kemal Bey'in yanında beyaz gömlekle Cumhurbaşkanı yardımcım dediği adamlar aldı. Yani değişimin, ya değişim Cumhuriyet Halk Partisi değişsin ama seçime 3 kişi beraber girmiş. 3 kişi girmiş seçime. Kemal Kılıçdaroğlu oylanmış, Ekrem İmamoğlu oylanmış, Mansur Yavaş oylanmış. Kemal, bu iki kişi birleşti, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu atalım partiden diyor, deme noktasına getiriyor. Bunu yani kötülüğün, başarısızlığın sebebi olarak bunu gösterdiler demek istedim. Yani burada bir ikiyüzlülük, bir sahtekarlık,
0: Mansur
2: bir uyanıklık.
0: Mansur Yavaş için.
2: Mansur Yavaş yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında beyaz gömlekle yer almadı mı? Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesinde o da saf tuttu. Şimdi ne oldu? Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdikten sonra Mansur'u gönderdiler. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu Mansur'u gönderdi. Şimdi o da tam hala böyle bir adaylık kimde? Yani güç kimde? Ben orada
1: şimdi
2: bir durayım
1: ona,
2: yani.
1: Ona
2: selam,
1: hizmet edebilir ama süreç. Onu güçlendirebilir bu gidişat. Çünkü yıpranmayan bir ok aldı.
2: Ben şöyle söyleyeyim. Ona yani ona hiçbir şey yar olmaz.
1: Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum.
2: Yani hayat gider gelir, böyle bu kadar da ağzıma piş ağzıma düş hikayesi yoktur yani hayatta. Bir şeyler yapman CHP gerekiyor. Yok. O yani o kadar böyle şey, birleştiler, Kılıçdaroğlu'nu gönderdiler. Sonra Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı gönderdi. Şimdi de o da dönüp hala oralardan bir şey bekliyor. Yani bakın bana mecbur olabilirsiniz, ben kendimi tabii koruyorum gibisinden. Olabilir aday. Aday olabilir de ülkenin başına bir şey olmaz demek istiyorum.
1: Aynı
2: yani.
1: Konu canım.
2: Yani aday olmasına olabilir. Dönüp dolaşıp yapabilirler. Aynı aday. Ama ülkenin başına bir şey olmaz.
1: Oo, kesinlikle. Ayşen Hanım'a çok özür diliyorum.
3: Tabii, buyurun.
1: Bir şey söyleyeceğim.
3: Buyurun.
1: Ben siyasetçi değilim. Siyasetten zaten anlamıyorum ama. Şunu da anlamıyorum. Allah aşkına. Ortada veriler var. 19 Mart'tan sonraki kamuoyu araştırmalarında %70 küsürlerdeydi İmamoğlu suçsuzdur diyenlerin oranı. Bu sene 30'lara kadar düştü son dönemde. Hakikaten çok daha aşağı düştü. Ve CHP içerisinde, Arjun Özcan sen şeyi verdin.
0: %84.3'tü. Kim genel başkan olursa
1: olsun. O ayrı. İhraçların sebebi ne? İhraçların sebebi bu gidişatı eleştirenler, yani İmamoğlu'nun parti kirlettiğini söyleyenler bunlar.
0: Onları parti içerisinde zaten. Diyorlar,
1: evet.
0: Ama mesela Özkan Yalın'ın ihracı bayağı uzun sürdü.
1: O ayrı.
0: Ona girmedi.
1: Hayır, şöyle duygusal meselelerin oraya, o biraz zor
0: sonradan
1: oldu.
0: Sonradan anladık, evet, o poşet içinde evet, paralar falan çıkınca.
1: Şimdi anlamadığım şey şu. Ya böyle bir gidişat var. Kaldı ki bu tarafta da İmamoğlu'nun duruşması devam ediyor. Muhtemelen bu sonuçlanacağız. Zaten tescillenecek o yolsuzluklar. Bu çürüme devam ederken ben rakip parti lideri olsam, tamam mı? Meseleye eğer kendi siyasi çıkarım açısından bakacaksam, vallahi ben şöyle düşünüyorum. Dedim ki siyaset anlamıyorum ama hakikaten ben şöyle düşünüyorum. Ya bırak çürüme devam

0: Yani o şeye dokunmasanız, tamam mı? Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci dediği şeyi başlatma, dokunmasanız yani o şey başlamasa, madem öyleyse, gittikçe daha çok çürüyecekler. Öyle değil mi? Tabii. Yani İmamoğlu'nun şeyi ortaya çıktığı zaman hepsi bunlar ortaya çıkıyor. Daha bu önümüzdeki dönemde neler çıkacak daha? Dolayısıyla CHP'nin CHP'deki çürümeyi engelleme veya CHP'deki yolsuzlukları arındırmaya çalışmanın, CHP'yi temizlemenin tabiri caizse Erdoğan'a nasıl bir faydası olabileceğini ben anlamış değilim yani. Bunlar diyor ya bunu şey Erdoğan yapan. Ya, o zaman Erdoğan CHP'ye hizmet ediyor demektir şu anda. Ya. Şu anda yapılan şey CHP'ye hizmettir şu andaki yapılan şey. Kılıçdaroğlu ne kadar becerir beceremez bilemem. Ama yolsuzlukların bir şekilde temizlenmesi veya yolsuzluk yoksa da onun tespit edilmesi her neyse yani. Yargı tarafından. Bu CHP'ye en büyük hizmettir. Onun için son cümlem şu, özür diliyorum Yaşar Hanım. Şeyde problem şu. Özgür Özel ne dediğini bir anlamı yok. Şu Özgür Özel hiçbir zaman kendi iradesini kullanmadı. Bu noktada. Onu getiren iradeyi kullanıyor. İradenin emrinde çalışıyor. Dolayısıyla da ben İmamoğlu'nun her şeyi kaybetmiş bir İmamoğlu'nun etkisi altındaki, ipotek altındaki Özgür Özel'in bir şeyi sağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Tabii bu arada hani o böyle arada bir unutuldu, kaynadı gibi oldu. Bu işin de tabii ceza davası boyutu da var. Orada
0: o
1: da
0: devam ediyor.
1: 9 kişi tutuklandı en son, 13 yeni kişi gözaltı alınmıştı. Evet. O hani delegelerin iradesinin gaspına ilişkin de devam eden bir süreç var. Onu da hatırlatalım. Son olarak CHP'ye nokta koymadan önce sıcağı sıcağına yapılan bir anket var. Orada mesela katılımcıların %50'den fazlası mutlak butlan sürecini hukuki olarak değerlendirmiş. Ve yine ciddi bir oranla mutlak butlan kararı da doğru bulunuyor. Yani öyle de bir durum var. Hani genel olarak kamuoyunda vatandaşlara, seçmene sorulmuş. Bu süreci hukuki ve doğal olarak karşılıyorlar diyelim. Peki hani artık...
0: Bu olgunlaştı aslında bu şey. Yani evet. Bir sene önce mesela o eklemeden önce olsaydı bu karar alınsaydı. Belki daha evet. Şey karşılanabilirdi. Ama bu dönemde bir sürü ortaya çıkan şeyler oldu. Malumunuz işte o Uşak Belediye Başkanı'nın bir sürü şeyler çıktı ortaya. Dolayısıyla tabiri caizse bu mutlak butlan kararı... olgunlaştı bana göre.
1: Peki o zaman CHP'ye şimdilik nokta koyalım. Size dönelim. Şimdi biz böyle hani genelde bizim programda biliyorsunuz sizle de daha önce yaptık. Mutlaka bir Gazze'yi konuşuyoruz. Ha. Şimdi Kurban Bayramı'na da hani tabii ki İslam alemi diyoruz. Kavuşuyoruz. Bunun mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz ama diğer taraftan da Gazze'de yaşanan katliam maalesef devam ediyor. Hatta bilediğimiz var. Ben arkadaşlardan da onu rica edeyim. Hani orada bir ateşkes olmasına rağmen can kaybı ve şehit sayısı sürekli olarak artıyor. Batı Şeria'da da çok ciddi bir baskı ve zulüm var. Hemen arkada şimdi arkadaşlarımız onu paylaşacak sizlerle. Yani böyle sona giderken, son bölüme giderken onu da konuşalım ki bugün Cumhurbaşkanı yine en başa dönmüş evet. Olalım. Konuşmasına evet. Başlarken bayram mesajının ilk sırasına yine Gazze'yi koydu. Evet.
2: Tabii ki. Yani aslında bu süreç artık ne söyleyeceğimizi çok bilebildiğimiz bir süreç olmaktan çıktı galiba. Normal şartlarda çok duygusal olmayı sevmem fakat yani ne denebileceği çok şey değil yani sürekli olarak ölümlerle anılıyor. 1948'den itibaren hiç düzelmeyen böyle bir kanayan yara, dünyanın temel kanayan yaralarından bir tanesi Gazze. Daha doğrusu Gazze 2004'ten itibaren ama genel olarak Arap-İsrail Savaşı itibariyle düşünürsek 1948'den itibaren süre gelen bir süreç. Umarız tez vakitte kendilerine ve bölgede yaşayanlara barış gelir ve barışı inşa edecek bir iklim ortaya çıkar.
1: Tabii biz hep konuşuyoruz hani ABD, İran diyoruz ama sizin dikkat çektiğiniz bir nokta var Sayın Albayrak. Lübnan'da da bir yandan da işte işgali genişletiyor İsrail. Hani orayı biraz kaçırıyoruz galiba. Şimdi yedek askerleri bile göreve çağırmışlar. Evet. Yani orada biraz daha hani bu tablo maalesef derinleşecek gibi görünüyor. Ve tabii ki Gazze. Gazze'de yaşananlar yine bir bayram. Maalesef orada yine aynı dram devam ediyor.
0: Kesinlikle hatta ben korkuyorum çünkü şöyle bir kirli çirkin sabıkası var İsrail'in. Özellikle bayram günleri, kandil günleri, mübarek günleri, Ramazanlarda bilhassa tabiri caizse tam cinnet haline dönüşüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunu kendilerinin sapık, saçma şeylerinin gereği bu. Onların inançlarının gereği böyle bir şey yapıyorlar. Umarım inşallah zaten yeteri kadar orada zulüm var. İnşallah daha da bundan beterini yapmazlar. Şimdi sürekli ben dile getirmeye, ifade etmeye çalışıyorum. Aslında şu İran meselesine çok dikkatli bakmak lazım. O bahsettiğimiz Trump'ın baskısı da olsa her neyse şu ağır aksak giden sürekli ihlal edilen de olsa ateşkes aslında önemli bir sürecin başlangıcıydı Gazze'de. En azından ilk defa orada İsrail'in dışında başka devletlerden oluşan bir heyet orada yönetimi devralacaktı. Orada bir yabancı girecekti oraya ilk defa. Biliyorsunuz şu ana kadar hala da ikinci aşamaya geçilemedi. O ateşkesle bir ikinci aşama var, oraya geçilecekti. Bu yavaş yavaş bu süreç yürüyecekti. Olmuyor. Niye? Ben çok bunu bilinçli buluyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tam da bu zamanda işte Trump'ı tahrik ederek, ikna ederek bir şekilde 8 defa 10 defa giderek Netanyahu Amerika'ya bu İran saldırısını tezgahladılar. Ana gerekçe o zaman neydi? O zaman Hürmüz falan yoktu. Ana gerekçe neydi? Nükleer silah ediniyor. Ya 30 yıldan beri bunu hep dile getirmiş Netanyahu. Ben dökümünü çıkardım gerçekten. Ta 90'lardan itibaren Netanyahu'nun defalarca hatta zaman zaman eğer rahat bırakırsak, müdahale etmezsek birkaç aya kadar nükleer silah üretiyor İsrail'de. Açıklamalar var. Şeyde Amerika Kongresi'nin şurada burada falan. Neden şimdi? Ben tam da şeyi burada buluyorum. Burada milletin, bütün dünyanın gözünü İran'a çevirdikten sonra dikkatini iki şey yaptı İsrail. Birisi o Gazze'deki ateşkesin sürecini ilerlemesini durdurdu. Orada hem zulme devam ediyor, ihtiyaç tırlarının girmesini engelliyor zaten. Ayrıca o ateşkes süreci de durdu. İkinci aşama geçilmedi bir türlü. İkincisi de sizin dikkat çektiğiniz Lübnan. Ben Lübnan'ı çok önemsiyorum. Lübnan'daki yaptıkları şu anda İsrail'in hala devam ediyor. Orada da bir ateşkes...
1: Sözde bir ateşkes var ama...
0: Tamamen o kamuoyunu...
1: Zaten ateşkes vardı. Üstüne bir daha bir ateşkes.
0: Oyalamak için olan bir şey. İşte Amerikan medyasının bile artık bugün dile getirmek zorunda kaldığı... hala da bizim buradakilerin masal dediği, birçokların masal dediği... O Büyük İsrail'in tabiri caizse ki ben 7 Ekim... 2023'ten itibaren başlayan sürecin aslında Büyük İsrail'e giden süreç olduğunu düşünüyorum. Yoksa İsrail'in Filistin'de, Gazze'de hatta da Batı Şeria'da artık yapamadığı bir şey yoktu ki zaten. İşte bu dönemin, bu sürecin Lübnan üzerinden o Büyük İsrail'e tabiri caizse ne diyelim ona, müşahhas anlamda yani reel anlamda kara bazında atılan adım olduğunu düşünüyorum. Aynen. Çünkü orada 15'li 26'ya çıkardılar kontrol noktalarını vesaire. Israrla bir belli çok stratejik bir bölgeyi karada işgal etmeye çalışıyor. Bu Suriye tarafından çok stratejik bir bölge. Suriye açısından baktığı zaman şeye bakıyor, Golan Tepelerine. Diğer taraftan da Doğu Akdeniz'i kontrol altına alacak bir bölge bu bölge. Aynı zamanda da bana göre Türkiye'ye kadar bu bölgeyi ilgilendiren bir işgal. Dolayısıyla bu açıdan da ben İsrail'in ısrarla herhangi bir ilerleme olmasa bile, yani ilerlemeden kastım yeni bombardıman İran'da, yeni bilmem ne rejim değişti, böyle bir şey zaten böyle şey mümkün değil, rejim değişti falan, ama ben ısrarla İsrail-İran, daha doğrusu Amerika-İran anlaşmazlığını körükleyerek zaman zaman gerekirse barışa doğru bir adım atarsa onu sabote ederek İsrail'in dikkatleri Hürmüz'de ve İran üzerinde tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü onların hem Gazze'deki hem Lübnan'daki operasyonların devamı cambaza bak hesabından dikkatlerin burada olmasına bağlı.
1: Mehmet Acet.
3: Şimdi yani şunun ben de altını çizeyim. Yani İsrail özel günleri kollayarak bu barbarlığı, bu vahşeti harekete geçirebiliyor. Özellikle Ramazan aylarında bunu mutat, yani periyodik hale getirdi neredeyse. Ben o 2008'de yine Sayın Erdoğan'ın Obama'nın çıkışını yaptığı Davos'taki konuşmanın bağlamı da yine bir Gazze vahşetiydi. Orada da işte Shimon Peres'e siz kız çocuklarını öldürmeyi iyi bilirsiniz abluka demişti işte, hatırlarsanız. Tabii abluka, yani 2007'de başladı abluka. Aynen. 2006'daki seçimi hazmedemediği için 2007'de abluka başladı. 2008'de de o zaman da yani 2000 kişiyi öldürdüler.
0: Mavi Marmara da orada gitti zaten işte. Tam o zaman mıydı Mavi Marmara?
1: Tabii.
3: Mavi Marmara da 2010'da yine.
0: İşte o Amlika'dan dolayı yani.
3: Bunların Tabii yani bu o dönemde de yine Ramazan ayındaydı. Sonra yine başka Ramazan aylarında
0: Şey Kudüs gecesi var ya Mehmet Bey,
3: mesela
0: Kudüs
3: birkaç
0: gecesi.
3: kişinin
1: o zaman tabii onu
0: Kudüs
1: şey
0: gecesi de yine
3: yapmıştı. Ya onu
0: Ramazan'daki
3: da siz
0: saldırıdan dolayı dönen bir şeydi o 28 Şubat döneminde.
3: düzenlenmişti. Tabii doğru.

0: başladı. Yine burada da yine İsrail'in o paranoyası, o barbarca saldırılarına dönük bir takım kıvılcımlar olabilir, ortaya çıkabilir. O nedenle müteyakkız olmak gerekir. Bir de doğru, yani ikinci aşamaya da Ocak ayında geçilecekti. O dönemde Ocak ayında Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamalar var. Galiba Tom Barak'ın açıklaması vardı, İkinci aşamaya geçildi diye. Ocak ayından bahsediyoruz. Bunlar uygulamadı İsrail. Yani ikinci aşamanın şartlarını yerine getirmiyor. Çekilmesi gereken bölgelerden çekilmiyor. Eş zamanlı olarak işte yani Gazze'de imar faaliyetlerinin yeniden başlaması öngörülüyordu. Bunların hiçbirine izin vermiyor. Refahsızlık kapısını da kapalı tutuyor. Dolayısıyla yani şu anda gündemden düştü Gazze'deki durum. Ama oradaki insanlık dışı durum, ortam devam ediyor. Yani çok ağır, zor bir kış dönemi geçirdiler. O işte sel baskınları oldu,
1: Maalesef iklim
0: rüzgarlardan
1: şartları da
0: çadırlar
1: çok
0: uçuştu.
1: aleyhine
0: Maalesef
1: gelişti
0: yani
1: Gazze'de.
0: bunlar da söz konusu oldu. Dolayısıyla ben yani Gazze'lilerin bayramını tebrik ederek konuşmamı tamamlayayım. Onlarla birlikte bizim bu bayramda da kalbimizin, yüreğimizin onlarla bittiğinin, onlarla birlikte attığının bilinmesini isterim. Onlarla dayanışma içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Sizi de yani bu bayram günü bunu hatırlattığınız için de, yani bir Gazze bağlamıyla bu programı son bölümde yer verdiğiniz için sizi de Kahraman Bey tebrik ediyorum. Yani bunun için teşekkür ediyorum. Bu şekilde ben sizlerin de, bütün izleyicilerimizin de Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum.
1: Peki Kurtuluş Bey, size bırakalım son 5 dakikamız.
2: Evet, son 5 dakika. Ya bu Gazze'de ki durum niye tatil oldu? Şu an mesela şunu anlıyoruz. Gazze'yi durdurdular. Bu arada İran'ı halletmeye çalışıyorlar. Yani sadece gözlerden Irak kalsın diye meselesi değil. Yani burada ilerleyebildikleri kadar ilerlediler. Şimdi durdular, İran'da üzerinden gidiyorlar. Aynı zamanda Lübnan üzerinden gidiyorlar. Ya bu mesele Orta Doğu'da eğer dizginlenemezse, İsrail dizginlenemezse, Amerika üzerinden dizginlenemezse bölgesel istikrarsızlık derinleşecek. Belki de bazı ülkeler savaşın içine dahil olmak zorunda kalacak. Yani bu gidişat genel olarak aslında böyle kötü. Ama Türkiye tabii biz şunu görüyoruz. Eğer güçlü değilseniz bölgenizde gönül coğrafyanızdaki hiç kimseyi de koruyamazsınız. Yani biz Gazze'nin şu an korumaya çalışıyoruz. Bu konuda işte rakamlar biraz önce geldi. 72 bin kişiyi katletmişler. Ama bayramdan bu yana bu rakam baya, yani ateşkesten sonra bu rakam baya baya bir düşmüş. Şimdi tabii soykırımı engellemeye çalışıyoruz bir taraftan, ama bu küçük çaplı da olsa devam ediyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Bunun tek şeyi giderek güçlenmenizdir. Eğer bölgede Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi, yani bu toz duman dağıldığında Türkiye daha güçlü bir aktör olarak kimin karşısına dikilecektir? Yani İsrail'in karşısına dikilecektir. Yani burada Amerika, İsrail emperyalizmin oyunlarını bozma anlamında karşılarına dikilecektir. Bayram mesajında da geçiyor Sayın Cumhurbaşkanı. İçeride bu terör örgütlerinin, dışarıda ise emperyalist oyunların bu oyunları, tuzaklarını bozmaya biz devam edeceğiz türünden. Gazze ile ilgili de bizim yapabileceğimiz bugün, yarın, bu sene, sonraki sene, bu böyle devam edecek. Çünkü Gazze Osmanlı'dan alındı. Ya yani en son bizden alındı Gazze. Yani Gazze en son bizden alındı. Filistin. Sonra Suriye düştü. Filistin cephesi düştü. Bütün bu cepheler düştü. Ondan sonra da kimse Filistin'e sahip çıkmadı. Yani bu bölgede çıkabilecek tek güç zaten Türkiye'ydi. Çıkmadı. Biz yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı döneminde, son 23 yılda Filistin'e sahip çıkan bir pozisyona geldik. Yani bir anda unutulmuş olan, kimsenin bilmediği, ya oralarda bir şeyler oluyor dediği konuya sahip çıktık.

0: Ve bunu güçlendikçe çok daha fazla ön plana alıyoruz ve bugün de Türkiye'nin en büyük dış politika diyebileceğimiz hassasiyeti bu, Gazze'dir.
1: Ki Cumhurbaşkanı her
0: Evet, yani
1: konuşmasında, yani nerede olursa
0: bizim
1: olsun.
0: Gazze, ama ya Filistin bunu faili olarak da İsrail'dir. Bunu bilelim, yani bizim şu an karşı karşı olduğumuz bölgede, o böyle denir ya, rakip, rekabet, bu kavramlarla ifade edilebilecek bir mesele değil bu. Onlar ne diyor? Bizim yeni hedefimiz Türkiye'dir diyor. Yani daha cesur ifade ediyorlar değil mi? Biz de bölgesel rekabet ettiğimiz güçler gibi böyle kavramlarla anlatmaya çalışıyoruz. Hayır, İsrail bu bölgede Müslümanların da herkesin de düşmanı, yani onu bilelim. Düşmanı. Diplomasi, mevcut uluslararası sistem içerisinde bir diplomasi yürütüyoruz ama devlet bilmiyor mu?
1: Tabii.
0: Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp demedi mi Malazgirt'te, Anadolu'da Anadolu'ya gözünü dikti diye bunlar?
2: Ama Özgür öyle bir tehlike yok dedi.
0: Öyle bir
1: Onun için daha büyük tehlikeler var herhalde şu anda. Kendisi açısından bakacak olursak. Sumut Filosu aktivistlerine de bir selam gönderelim. Onlar da
2: kesinlikle
1: çünkü bu
2: çok büyük bir görev ifade ediyorlar.
1: Avrupa'yı, evet
0: Hem
1: yani
0: tam unutuldu
2: aynen
0: denilen
2: öyle,
0: bir
2: kesinlikle. Hakikaten
1: noktada
2: çok önemli.
1: çok kritik bir
0: Devreye
1: süreçte ki
0: girdiler,
1: bu
0: evet.
1: sefer gerçekten hani çok büyük işkencelere de maruz kaldılar. Ve
2: Büyük
1: hani
2: fedakarlık
1: hayatlarını hiçe
2: yapıyorlar
1: sayarak
2: gerçekten.
1: gerçekten onlara da selam göndermiş olalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Star
2: Biz
1: Gazetesi
2: teşekkür
1: Genel
2: ederiz.
1: Yayın Yönetmeni Noal
2: Biz
1: Bayrak,
2: teşekkür ederiz.
1: Doktor Ayşe Küçük. Bugün belki biraz böyle CHP'ye çok girdik, sizi ihmal ettik ama
3: Estağfurullah.
2: Siz üzülmüştünüz inşallah.
1: bir başka
3: Niye üzüleyim?
1: bir başka yayında inşallah telafi edeceğiz.
3: Neden
1: Kurtuluş'tayız.
3: üzüleyim
1: Akşam gazetesi yazarı ve Mehmet
2: ki?
1: Acet sağ olsun memleketten aramıza
2: Yaptığınızdan çok şey
1: katıldı,
2: yaptığınız
1: kırmadı
2: değil mi
1: bizi.
2: onun için?
1: 3 saat boyunca bizimle beraber oldu. Sizin ve ailenizin, tüm dostlarınızla bayramını kutlayalım. Bizi
0: Teşekkür
1: izleyenleri,
0: ediyorum.
1: dinleyenlerin de Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Basın Ekspresi böylece noktalayalım. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
0: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 7, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlayacak efendim ama bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak ediliyor. Bizler de 24 ailesi olarak bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. İslam alemi tabii bir Kurban Bayramı'na daha kavuştu. 7'den 70'e milyonlarca Müslüman bayram namazı için camileri doldurdu. Hemen atmosferi bakalım. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban Eyüp Sultan Camii önünde bize detayları aktaracak. Hemen o noktaya gidelim. Mehmet Can, günaydın, merhaba. Senin de bayramını tebrik ediyoruz. Hemen o noktadaki atmosferi bize aktar bakalım. Neler yaşanıyor bayramın birinci günü?
1: Evet Büşra Mutlu, sabahın ilk saatlerinde aslında binlerce Müslüman tarihi Yadırımada'daki birçok tarihi camiye akın etti ve bizler şu anda kameraman arkadaşım

0: Celal Musalli ile birlikte tarihi bir noktadayız. Eyüp Sultan Camii'ndeyiz ve bu noktada da aslında yoğun bir katılım vardı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce Müslüman bu noktaya geldi ve şu anda caminin avlu kısmını, dış kısmını, meydan kısmını görüyorsunuz ve yoğun bir katılım var şu anda. Genci yaşlısı 7'den 77'ye birçok Müslümanın bu noktada olduğunu ve sabah kahvaltısını da bu noktada yaptığını ekranlarımıza getiriyoruz. Ve dakikalar öncesinde aslında ekranlarımızda görmüş olduğunuz bu kısımda Müslümanlar yan yana saf tuttu ve bayram namazını heda etti. Bayram namazı sonrasında ise eller semaya açıldı ve Filistin ve Doğu Türkistan içinde dualar edildi. Tabii ki de tarihi yarımadadaki camilerden bahsetmiştik sizlere. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde de benzer görüntülerde kayıtlara geçmişti. Şu anda kameraman arkadaşım Celal Musalli de Eyüp Sultan Camisi'nin çevresini ekranlarımıza getiriyor. Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde binlerce vatandaş burada saf tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren genci yaşlısı demeden birçok vatandaş Sultanahmet Meydanı'na akın etti ve kilometrelerce aslında uzaktan gelenler de vardı. Bizler namaz öncesinde vatandaşlarla bir araya geldiğimizde İstanbul'un dört bir yanından, İstanbul'un farklı ilçelerinden buraya gelen vatandaşların olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de çok kısa vatandaşlara da bir mikrofon uzatalım ve aynı zamanda bayramlarını kutlayalım. Efendim bayramınız mübarek olsun. Çocuklarınızla Eyüp Sultan Camii'ne geldiniz, neler söylersiniz?
1: Öncelikle Türk Müslüman alim bayramı mübarek olsun. Geldik işte, sabah namazımızı kıldık, simitlerimizi yedik. Güzel bir gün. Herkesin bayramı mübarek olsun. Filistin'deki kardeşlerimiz de bayramı mübarek olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Yakışıklı, sen de geldin, bayram namazını kıldın. Babanla neler söylersin?
2: Sabah kalktım, babamla geldim bayrama. Ay, namaza geldim, namazımızı kıldık. Simitimizi yedik, aynı.
0: Allah kabul etsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi aslında Büşra Mutlu, gencinden yaşlısına birçok vatandaş, birçok Müslüman Eyüp Sultan Camii'ne geldi ve bayram namazını kıldı. Bayram namazını kıldıktan sonra birçok vatandaş ise kurban kesim alanlarına gitti ve dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlıklarını kesmeye de bayram namazı sonrasında başladılar diyebiliriz. Tabii ki de Eyüp Sultan Meydanı'ndaki yoğunluğunda devam ettiğini bizler sizlere söyleyelim diyelim ve sözleri tekrardan stüdyoya bırakalım. Büşra Mutlu.
3: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. O noktadaki o manevi atmosferi aslında bize Mehmetcan aktardı. Şimdi devam edelim. Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Hemen detaylarına bakacağız. Sağduyu çağrısında bulundu Devlet Bahçeli. CHP'nin kuruluş tarihi 9 Eylül'de kurultaya gitmesini önerdi. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. CHP'de arınma ve durulma süreci başlamalıdır. Mevcut üyeler yenilenmeli, yeni üye kaydı yapılmalıdır. Kongreler yapılarak CHP 9 Eylül'de büyük kongreye gitmelidir. Büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir. Beklentimiz bölünmüş değil, kenetlenmiş bir CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'ye değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz, dedi. Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne sağduyu çağrısını bu sözlerle yaptı aslında. CHP'nin kuruluş tarihi 9 Eylül'de kurultaya gitmesini önerdi. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. CHP'de arınma ve durulma süreci başlamalıdır, dedi. Mevcut üyeler yenilenmeli, yeni üye kaydı yapılmalıdır. Kongreler yapılarak CHP 9 Eylül'de büyük kongreye gitmelidir. Büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır,

0: Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretinde bulunuyor. Şu dakikalarda hemen şimdi o noktaya döneceğiz. O noktadan görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Tabii Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak ediliyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretinde bulunuyor. Emre Ayaz bize o noktada aktaracak son yaşananları.
1: Düşen mutlu iyi bayramlar diyerek başlayalım. Alparslan Türkeş'in mezarını her bayram olduğu gibi MHP lideri Devlet Bahçeli ziyaret edecek. Biz de bu noktada 24 ekibi olarak hazır bulunuyoruz. Tabii bu noktaya gelene kadar Bahçeli hatta gelene kadar da bugüne neler yaşandı onunla ilgili de bilgiler aktaralım. Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde hatta geceye yakın saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'i hem de Kılıçdaroğlu telefonla aradı ve bayramla tebrik etti. Daha sonrasında ise bugünle ilgili Türk Gün Gazetesi'ne demeçler verdi kendisi ve bu konuda da hem bu gelişmeleri aktarırken de sizlere mezarı, Alparslan Türkeş'in mezarını gösterelim. Bu noktaya gelecek Devlet Bahçeli. MHP'nin ilk lideri, ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başına gelecek Devlet Bahçeli ve Türk Gün Gazetesi'ne verdiği demeçte aslında CHP ile ilgili konular üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.
0: Evet, sevgili izleyenler şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı çıkışı Büyükçamlıca Camii'nde bir konuşma yapacak. Hemen o noktada kulak verelim.
2: Vereceğiniz mesajı da bekliyorlar. Bayram için neler söylersiniz?
3: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu

0: bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Teşekkürler efendim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
2: Evet. Arkadaşlar çok
1: efendim, geçen bayram Rize'si mi diyemiştik? Bu bayram Susamlı.
0: Nasıl?
1: Ramazan bayramında Rize'si mi diyemiştik bu bayram?
0: Öyle oldu, evet.
3: Rize simidinin yeri başka mı? Rize simidinin yeri başka. Sizin oranın simidinin yeri başka.
0: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı. Evet, müsaadenizle hayırlı bayramlar.
4: Hayırlı bayramlar.
5: Hayırlı bayramlar.
4: Hayırlı bayramlar.
5: Hayırlı bayramlar.
4: Hayırlı bayramlar.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilere bir o noktada açıklama yaptı. Bir bayramlaşma mesajı verdi ve o noktadan şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrılıyor. Tabii bir simit ikramında da bulundu o noktadaki gazeteci arkadaşlarımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Evet, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım daha geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi eski parti meclisinin tekrar göreve getirilmesi için icra dairesine başvuruda bulunmuştu. Başvuru kabul edildi. CHP'de 37. Olağan Kurultay'da seçilen parti meclisi tekrar göreve getirildi.
7: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi.
6: Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Şimdi hemen o noktaya tekrar dönelim.
8: İslamcıyı gayret sarf eden, çaba gösteren devlet büyüklerimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürlerimiz. Sahiden ülkücü şehitlerimize rahmetinle, merhametinle, muameleyle gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ın. İmanımızı kurtarmadan canımızı alma Allah'ın. Ahiretimizi kurtarmadan canımızı alma Allah'ın. Bizleri dünya malına çarptırma Allah'ın. Bizleri niçin yarattıysan onun için yaşamayı nasip eyle Allah'ın. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete
9: biraz açılır.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli şu dakikalarda Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Bayramın birinci günü idrak ediliyor ve Bahçeli bayram namazının ardından Türkeş'in kabrine gitti ve bir bayram ziyareti gerçekleştiriyor. Devlet Bahçeli kabirde ziyarette bulunuyor. Şu an karanfiller bıraktığını görebiliyoruz. O noktada Alparslan Türkeş'in kabrine tek tek karanfiller bırakıyor Devlet Bahçeli. Dakikalar önce duası yapıldı kabri başında Alparslan Türkeş'in ve şu dakikalarda da Devlet

0: Bahçeli Türkeş'in kabrine karanfiller bırakıyor. O noktada oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu söylemek mümkün efendim. Ve o noktada 24 ekibinden Emre Ayaz da aslında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi takip ediyor. Hemen elindeki notlar için Emre'ye dönelim. Emre tekrar merhaba, söz sende.
1: Büşra Mutlu, Devlet Bahçeli her bayramı olduğu gibi yine kurucu genel başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına geldi ve dualar eşliğinde bir Kur'an tilaveti gerçekleşti ve şu anda da sizin de az önce bahsettiğiniz gibi mezarı başındaki duanın ardından kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve dualarını ettikten sonra ise gündeme dairdi tabii her zaman olduğu gibi mezarı başında. Birkaç cümle ederek açıklamalarda bulunuyor. Bugün Türk Gün Gazetesi'ne de demeçler verdi. Devlet Bahçeli MHP lideri o mezarı başındaki açıklamaların ardındansa şu anda da mezarı başının kabirden, Alparslan Türkeş'in mezarından ayrıldığını görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin. Şu anda da mezarın.
0: Evet sevgili izleyenler, o noktadan Emre Ayaz da aktardı. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Sıradan CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası yaşanan tahliye gerginliği sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye özel bir mülakat verdi. Tahliye talebi CHP'den geldi dedi. Mutlak mutlak kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatları Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Mahkeme kararının uygulanmasını istedi. Tahliye gerçekleşirken Özgür Özel de polislerin tahliye kararını uygulamasını eleştirmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaşananların iç yüzünü anlattı. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Ortaya çıkan tablo, CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur ifadesini kullandı. CHP Genel Merkezi'ndeki işgale son vermek zorunda kalan Özgür Özel'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklif geldi. Özel genel başkanlık için ön seçim istedi. Peki ama CHP'de namus sözü verdiği halde ön seçim yapılmasını bizzat engelleyen de Özel değil miydi? Yani Özel işine geldiğinde ön seçim istiyor, işine geldiğinde talepleri görmezden geliyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Takdir CHP'lilerin elbette.
2: Kemal Bey'e 2 milyonu yerine genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Özgür Özel İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçim önerdi. Genel başkanın kim olacağına CHP'liler karar versin resti çekti.
2: Bu işin bir çıkışı var. Madem ki hani hep diyoruz ya delege. Bu iş işte şu delege bu delege.
3: Yani ön seçim önerdi. Bu öneri size taradık gelmiş olabilir. Şaibeli kurultaydan sonra da Özel ön seçim için namus sözü vermişti.
4: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
3: Ancak bu sözün hemen ardından İmamoğlu ağırlığını koyunca da Özel geri vites yapmış, ön seçim sözünü rafa kaldırmıştı. Yani Özel'in işine geldiğinde ön seçim olmalı, işine gelmediğinde ön seçim olmasa da olur. Peki böyle siyaset anlayışı olur mu? Gelelim İzmir'de yaşananlara. Önce Özel'in açıklamasına kulak verelim.
5: Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani partililerle. Merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız.
3: Şimdi mesele şu, bir yandan miting yapmayacağız, bu yüzden izin başvurusu da olmayacak diyorsunuz, diğer yandan İzmirlileri meydana çağırıyorsunuz.
2: Kemal Bey, bu öfke örgütlenebilecek bir öfke değil.

0: değil.
1: Üstelik de İzmir'de valiliğin izin verdiği gün doğdu meydanı varken toplanan kalabalığı sokak sokak sürüklüyor, polisle karşı karşıya getirecek hareketlere girişiyorsunuz. Bakın Halk TV Ege temsilcisi Mustafa Akbaş bu durumu nasıl anlatıyor?
2: Gün doğdu meydanına doğru yürüyüşe geçti ama gün doğdu meydanında da yapılmıyor şu anda miting. Gün doğdu meydanının yanındaki Cumhuriyet bulvarında otobüsün üzerinde auto hitap edecek Özgür Özel. Biz de şu anda takipteyiz burada.
1: Peki amaç ne? Neden mesela yasal miting alanı olan gün doğdu meydanına CHP'lileri çağırıp geçmişte olduğu gibi düzenli bir miting yapmak yerine sokaklarda şiddeti kışkırtacak bir atmosfer oluşturma yoluna gidiyorlar? Zira CHP genel merkezinde de görüldüğü üzere yasa dışı eylemlere asla izin verilmeyeceği ortadayken. Zaten CHP'liler de durumun farkında olmalı ki CHP'nin en güçlü olduğu İzmir'de dahi Özel'in çağrısına itibar edip gelenlerin sayısı birkaç bin kişiyle sınırlı kaldı.

0: İstanbul Bahçelievler'de akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Camide temizlik yapan imam elektrikli süpürgeyi çalıştırdığı gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğramıştı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İşte o saldırganı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırmıştı. O saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. İmam Selami Beyaztaş, Kurban Bayramı öncesi camide elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi. İmam temizliğe devam edince şüpheli önce süpürgenin fişini çekti. Selami Beyaztaş fişi yeniden takınca şüpheli bu kez imama yumruklarla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma neticesinde polis ekipleri 38 yaşındaki saldırganı yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Avcılar sahilinde bu kez tartışmanın merkezinde CHP'li belediyeye bağlı zabıta ekipleri vardı. Bisiklet kiralayan bir vatandaşa motosikletle çarpan zabıtaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde zabıta personelinin kalabalığın arasında motosikleti hızla hareket ettirdiği anlar dikkat çekiyor. Çarpmanın ardından yaşananlarsa çevrede büyük tepki topladı.
2: Avcılar sahilinde yaşanan olayın yankıları sürerken motosikletli zabıtanın vatandaşı çarptığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların da tepkisini çekti. Olay öğle saatlerinde Ambarlı sahilinde meydana geldi. Sahilde bisiklet kiralayan vatandaşlarla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından motosikletine yönelen zabıta personeli hareket ettiği sırada bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere savruldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise dikkat çeken başka bir detay yer aldı. Görüntülerde vatandaşın motosiklete doğru koştuğu, buna rağmen zabıta personelinin durmak yerine motosikleti vatandaşın üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Çarpmanın ardından çevrede panik yaşanırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
3: Zabıtalar vurdular, kaçıyorlar.
2: Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken olay sonrası zabıtanın müdahale şekli tartışma konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Aydın'da bir yaya yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı. Kazanın olduğu yerse bir yaya geçidiydi. Kazanı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
1: Yaya geçidine geldi, tam karşıya geçecekti. Önünden geçen ilk motosikleti bekledi, ardından adımını attı ama diğer motosiklet sürücüsü ona çarptı. Olayın adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Hızla gelen motosiklet yaya geçidindeki kadına şiddetle çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler ekiplere haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Başakşehir'de bir markette yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Ürün değişimi nedeniyle başlayan gerginlikte bu kez taraflar birbirine silah ve bıçak çekti. Kadının çağırdığı eşle market çalışanları arasında yaşanan arbede hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bakalım.
1: Başakşehir'de bir markette yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre bir kadın satın aldığı ürünü değiştirmek istedi. Market çalışanlarının talebi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
0: Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve artık o noktadan ayrılıyor şu dakikalarda. Evet, her bayram olduğu gibi MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabri başında dualar edildi. O noktada kabri başında Alparslan Türkeş'in karanfiller bıraktı MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve şu dakikalarda da artık o noktadan ayrılıyor. Aracına bindi ve o noktadan MHP lideri Devlet Bahçeli kabir ziyaretinin ardından o noktadan ayrıldı. Evet, Bursa'da bugün alışılmışın dışında bir okul heyecanı vardı. Tam 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Aynı anda aynı şarkıları söylediler. Amaç yıllardır Japonya'da bulunan dünyanın en kalabalık melodika korosu rekorunu Türkiye'ye taşımak. Aylar süren hazırlığın ardından ortaya çıkan görüntülerse izleyenlerden hayli alkış topladı.
1: Bursa'da yüzlerce öğrencinin aynı anda melodika çaldığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. 8 farklı okuldan gelen 985 öğrenci dünyanın en kalabalık melodika korosu unvanını Türkiye'ye kazandırmak için bir araya geldi. Gülhanım Karasu İlkokulu'nun bahçesinde buluşan öğrenciler yakalarındaki numaralarla tek tek kayıt altına alındı. Ardından yüzlerce melodikadan aynı anda yükselen notalar okul bahçesini konser alanına çevirdi. Veliler heyecanla çocuklarını izlerken rekor denemesi noter huzurunda ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Hazırlanan tüm görüntü ve tutanakların Guinness yetkililerine gönderileceği öğrenildi. Daha önce Japonya'ya geçen rekoru yeniden Türkiye'ye kazandırmayı hedefleyen öğrenciler performansın ardından uzun süre alkışlandı.
0: Playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum kentte meşaleler ve marşlarla şampiyon gibi karşılandı.
1: Büyük bir hayaldi gerçek oldu. Çorum'da Süper Lig sevinci doyasıya yaşandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mehmet Tiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Futbolculara sevgi gösterisi

De bulunan Sungurlu halkı tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Sungurlu'da başlayan coşku dalgası kısa sürede Çorum kent merkezine de sıçradı. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan binlerce taraftar, tezahüratlar ve marşlarla ortamı adeta bayram yerine çevirdi. Kupayla şehre dönen futbolcular da taraftarların bu coşkusuna otobüsten el sallayarak ve marşlara eşlik ederek karşılık verdi. Anadolu'dan Süper Lig'e yükselen bu tarihi başarının sevinci Çorum sokaklarında gün boyu yankılanmaya devam etti.

efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine gelin birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlayacağız önce. Sür manşetinde hacılar Arafat'ta başlığına yer veriyor Akşam gazetesi. Hac ibadeti için Mekke'ye giden hacı adayları dün itibarıyla Arafat'a ulaşıp günü ibadetlerle geçirdi diyor gazete. Ve o noktadaki fotoğraf kareleri de yine gazetenin sür manşetinde yer aldı. Ve İstanbul'da kalan bayram etli başlığı da yine sür manşette yer alıyor efendim. Zira İstanbullular ulaşımın rahatlığını fırsat bildi ve hem sahillere akın edenler oldu. E tabi bir yandan güzel havanın tadını da çıkarttı. İstanbullular bu sakinliği her zaman yakalamak mümkün olmuyor. Yoğun trafiğin yaşandığı güzergahlarda aslında birkaç gündür bomboş diyebiliriz bayram nedeniyle. İstanbul boşaldı. Trafik yoğunluğu %2'lere kadar geriledi. Metrolar ve metrobüslerdeki yoğunluktan da eser yoktu. İstanbul'da kalanlar bu sakinliğin keyfini sürdüler, tadını çıkarttılar diyelim ve devam edelim. Menderes'in ailesi Dolmabahçe'de başlığıyla. Başkan Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Celal Bayar ve Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer alıyor. Bölgemizin istikrar adasıyız diyor yine aynı manşette. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı için yayınladığı mesajda iç cephe vurgusu yaptı. Bu mesajı bölgemizin istikrar adasıyız başlığıyla Akşam gazetesi görüyor. Evet devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta hüzün var başlığıyla. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 11 öğrenci unutulmadı efendim. Aileler onlarsız ilk bayramın hüznünü yaşadılar. Çocuklarını yan yana toprağa veren aileler Arife günü mezarlıkta buluştu. Bayram bize gelmedi diyen anneler gözyaşı döküp dualar etti. Öğrencilerine kendisini siper eden Ayla öğretmen ailesi de yazsa oğlu Furkan Kara bayramlaşmamızı bu kez mezarında yapacağız dedi. Türk malına İngiliz kumpası başlığıyla devam edelim. İsveç'te Karsa'nın sürücüsüz otobüsüne arkadan tramvay çarptı. Reuters ilk gününde kaza yaptı başlığıyla karalamaya kalktı efendim. Devam ediyoruz. 12 ülkede 60 binden fazla yolcuyla 160 bin kilometre test sürüşü yapan Karsan'a E-Atak %99,5 başarı oranına ulaşmıştı. Bilgisine de yer verdi yine gazete ve 2 CHP'nin ilk raundu PMD diyor gazete. Genel merkezin devri sonrası fiilen ikiye bölünen CHP'de ilk bilek güreşi pazartesi günü eski üyelerin katılımıyla toplanacak ve parti meclisinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu dün icra dairesi aracılığıyla göreve iade edilen PM ve YDK üyelerini 1 Haziran'daki toplantıya çağırdı. Gündem kurultay kararı olacak. Genel merkez süreci uzatmaya çalışacak diyor gazete dedik ve Akşam gazetesini böylelikle noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi kardeşliğimizi güçlendirelim başlığını manşetine taşıdı. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve barış vurgusu yaptı. Bayram kalplerin yumuşamasına, sıkılı yumrukların açılmasına vesile olsun. Rabbim bizleri barışın olduğu bayramlara kavuştursun diyor. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere bu bayramı da acıyla karşılayan kardeşlerimize en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibarıyla yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. Bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek kardeşliğimiz güçlenecek, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Arafat'ta birlik ve beraberlik duası diyor gazete bir diğer başlıkta. 3 milyon Müslüman mahşerin bir provası olan Arafat'ta vakfeye durup hacı oldu.
Burası mahşerin provası gibi, ölmeden önce ölenler diyarındayız diyor o noktadan. Bir hacı adayı şehidim, bayramın mübarek olsun başlığı yine hemen altında yer alıyor. Arife günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Kabirleri çiçek bahçesine çeviren vatandaşlar dualar edip gözyaşı döktü. Şehit komando üsteğmen Gökhan Korkut'un babası Veli Korkut kabirlere tek tek karanfil bırakıp şehit oğluyla derleşti. Her bayram sen gelirdin, 14 yıldır ben geliyorum evladım, bayramın mübarek olsun dedi. Ve Gezi'den Türkiye'ye ağır fatura başlığıyla devam edelim. Üzerinden 13 yıl geçen Gezi kalkışmasının Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolara aştı. Gezi provokatörleri yakıp yıkarak 1,4 milyar dolarlık maddi zarar verdi. Dolaylı maliyeti de çok daha yüksek oldu. Ayındaki ekonomi krize girdi, yabancı yatırımcı kaçtı. Borsa çakıldı, Türkiye'nin zararı 100 milyar doları geçti. Hemen bir diğer başlıkta Mescid-i Aksa'yı işgal planı başlığı yer alıyor. İşgalci İsrail gözünü Mescid-i Aksa'ya diksi. Kirli plana göre Müslümanlara ait olan ve Ürdün askerlerinin koruduğu Mescid-i Aksa statüsü değiştirilip İsrail kontrolüne alınacak diyor gazete. Dedik ve Sabah gazetesini de böylelikle noktalıyoruz efendim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz başlıklara bakmaya. Bu kez başka bir konuyu taşıdı Hürriyet gazetesi manşetine. Yüreğiyle başrolde diyor. Genişçe yer buldu bu başlık. Dolunay Kocabağ doğuştan %92 görme engelli. Türkiye onu 2012'de liseye giriş sınavındaki şampiyonluğuyla tanıdı. Dolunay şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi. New York'ta tiyatro sahnesinde başrolde. Doğuştan gelen engelini aşmayı bilen Dolunay, Robert Koleji'nin ardından Kanada'da psikoloji ve müzik okudu. Bu sırada tiyatro hayali içinde çalıştı ve sadece yakın mesafedeki ışıklı, büyük ve renkli objeleri görebilen Dolunay diyor ki engelli bireyseniz insanlar size ya acıma duygusuyla ya da hayranlıkla yaklaşıyor. Bunun bir ortası yok. Bunu yaşayamamak için öğrencilik hayatım boyunca çok çalıştım. Oysa engelli bir bireyin toplum tarafından kabul görmek için illa büyük işler başarması gerekmiyor dedi. Duygularını ifade etti bu şekilde. Menderes ailesiyle görüştü başlığıyla devam edelim. Yeni dönemin yıldızı Türkiye diyor yine aynı şekilde aynı manşet içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes'e dava arkadaşlarının ailelerini Dolmabahçe'de kabul etti. Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi dedik. Haydarpaşa AKM gibi olacak başlığıyla devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Haydarpaşa gar sahasında yaklaşık 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturulduğunu söyledi. Bakan Ersoy, dönüşüm çalışmalarının sürdüğü İstanbul'daki Haydarpaşa garının Taksim'deki AKM gibi bir işlev göreceğini söyledi. Evet, devam edelim. Bir haftada 400 bini geçti başlığı da hemen altında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat 112 acil mobil ihbar hattı 7 günde 400 binden fazla indirildi. Hayat 112'ye e-devlet üzerinden de girilebiliyor. Fotoğraf ve 10 saniyelik video eklenebiliyor. Dilekçe de yazılabiliyor aynı zamanda. Devam edelim. Savaş korkusu yaratan saldırı başlığıyla. Müzakereler sürerken Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Savaş yeniden mi başvur endişesine neden oldu. Tabii esnek mesajlar geldi bir yandan. ABD saldırıların İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı askerleri korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. İran Dışişleri ise ateşkesin ihlal edildiği ve karşılık verileceği uyarısına bulundu. Ancak tarafların Hürmüz ve uranyum gibi kritik başlıklarda daha esnek mesajlar vermesi henüz barış yolunun kapanmadığına işaret ediyor diyor Hürriyet gazetesi dedik ve Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bayramın adı açlık diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Gazze halkı İsrail saldırılarının ardından 6. bayramı da çadırlarda açlık, yıkım ve kayıpların gölgesinde geçiriyor.
Gazze şeridinde 2 milyondan fazla insanın çadırlarda, derme çatma barakalarda verdikleri yaşam savaşı bu bayramda da yüreklere ince bir sızı bıraktı. Kamplarda mahremiyet yok, elektrik yok, düzenli yemek yok. Çocuklar yıkılan okulların yerine kurulan bez çadırlarda ders yapmaya çalışırken aileler yardım mutfaklarından gelen tek öğünle ayakta kalıyor. Gazze'de Kurban Bayramı'nın simgesi olan kurbanlık hayvanlarsa artık lüks. Bir koyunun fiyatı 7.000 dolara, devenin fiyatı ise 10.000 dolara, yani 459.000 liraya çıktı. Çocuk kıyafetleri 80 dolardan satılıyor. Elma, muz gibi meyvelerin ortalama kilosu 8 dolar. Gazze'de yaşayan bir Filistinli olan Avni Ahmet Burş, çocuklar bayramlık değil, hayatta kalacak ekmek bekliyor diyor. Türkiye İstikrar Adası başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında bu cümleleri kullandı. Dün merhum başkan Adnan Menderes'te dava arkadaşlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye kalıcı barış maksadını sürdürecek başlığı yer alıyor hemen aşağıda. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz dedi. Evet efendim, dikkat çeken bir diğer başlığa bakalım. ABD İran'ı vurdu, meşru müdafaa diyor bir diğer başlık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan anlaşma haberi beklenirken ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan yeni saldırı haberi geldi. ABD füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığındaki gemileri vurduğunu duyurdu. CENTCOM saldırıları meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğini ve İran güçlerinin oluşturduğu tehditlere karşı birlikleri korumayı amaçladığını belirtti. Evet, bir diğer başlıkta dikkat çekici vitamin çılgınlığı uyarısı diyor efendim. Sosyal medyadaki sağlık içerikleri nedeniyle vitamin ve mineral takviyelerine ilgi artarken uzmanlar kontrolsüz kullanımın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle magnezyum, omega 3 ve B12 gibi desteklerin doktor önerisi olmadan kullanılmasının altta yatan hastalıkların gözden kaçmasına neden olabileceği belirtiliyor dedi Milliyet Gazetesi diyoruz ve Türkiye Gazetesi'ne geçiş yapıyoruz efendim. Türkiye Gazetesi siyaset haberine manşetinde genişçe yer verdi. Parti meclisi savaşları CHP'de üyelere yakın markaj diyor genişçe. CHP'deki liderlik yarışı psikolojik harbe dönüştü. Üyelere gidelim diyen Özel'e polemik yapma cevabı geldi. İlk round meydanda, ikincisi parti meclisinde yaşanacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk parti meclisi toplantısının pazartesi günü düzenleyecek. Kritik toplantıda Özgür Özel'e yakın isimlerin partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için hamle yapması bekleniyor. Her iki tarafta üyeleri kendi safına çekmek için nabız yokluyor. Kılıçdaroğlu döneminde seçilen fakat daha sonra farklı görevlere getirilen 15 isim dönemiyor. Karşılıklı miting yapacaklar diyor yine gazete. 60 üyeli parti meclisinin dışında kalanların yerine yedek üyeler devreye girecek. 56 kişilik parti meclisi de yaklaşık 30 kişilik grubun Özgür Özel'e yakın isimlerden oluştuğu ifade ediliyor. Taktik savaşları da sürüyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü iki isim de Ankara'da olacak ve miting yaparak partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'den, Özel Ankara İl Başkanlığı binasından meydan okuyacak diyor gazete. İstikrar Adasıyız başlığıyla devam edelim. Erdoğan 27 Mayıs'ın mağdur ettiği Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'in ailelerini kabul etti.
dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazıyoruz dedi. Ve Mehmetçik dünyanın her yerinde diyor gazete. Türk Silahlı Kuvvetleri geniş bir coğrafyada faaliyet yürütüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Çiğli'de 7 ülkenin askerlerine uçuş eğitimi verdi. Deniz Kuvvetleri Senegal'de, Kara Kuvvetleri Somali'de dost ordu birliklerini eğitti. Kapadokya rengarenk başlığına da kısaca göz atalım. Tatil beldeleri bayramda doldu taştı. Kapadokya'yı tercih edenler Ürgüp girişinde çikolata, şeker ve kolonya ikramıyla karşılandı. Gün doğarken balonlar peş peşe havalandı. O sırada çekilen görüntüler nefes kesti. O fotoğraf karesi de Türkiye gazetesinde yer buluyor dedik. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. ABD ve İsrail ateşle oynuyor. Mescid-i Aksa'yı gasp planı başlığı genişçe Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'yı gasp etme hesabı yaptığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre amaç kutsal mekanı çok dinli ibadet merkezi ilan etmek ve turistik mekan yapmak. Dünyayı yeni savaşlara sürükleyebilecek girişimin içinde Trump'ın damadı Kushner'le ABD'nin İsrail elçisi Huckabee'de var diyor gazete. Evet, her evde şehit ve yas var diye de yine aynı manşette bir diğer başlık yer alıyor. İsrail'in Gazze'den Lübnan'a ve İran'a uzanan saldırıları nedeniyle milyonlarca Müslüman bayrama hüzünle giriyor. Gazze'de ailesi ve yakın akrabalarından 45 kişiyi kaybeden Mahmut Ayaş, sofralarımız sessiz ve eksik. Her evde şehit, her ailede yas var dedi. Batı Şeria'da yaşayan Muhammed Afer ise kendilerinde bayram sevinci kalmadığını söyledi. Evet, devam edelim. Türkiye'miz parlayan yıldız olacak başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret ettikten sonra video mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı efendim. Geçtiğimiz gün güçlü Türkiye vurgusu yaptı Erdoğan. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini noktalayalım efendim. Yeni Akit gazetesinden devam edelim. Korsan başkan kendisini hala genel başkan zannediyor başlığına genişçe yer veriyor manşetinde Yeni Akit gazetesi. Şaibeli bir şekilde oturduğu CHP genel başkanlığı koltuğundan mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Manisa milletvekili Özgür Özel'in kendisini grup başkan vekili olarak seçtirmesi işe yaramadı diyor gazete. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korsan genel başkanlık yapan mecliste oldu bittiyle kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in üstünü çizdiği iddia edildi. Eski CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun meclise yazı yazarak Özgür Özel'in CHP grup başkanlığından azledildiğini bildirdiğini, işlemin bayramdan sonra gerçekleşeceğini açıkladı. Evet, Türkiye bölgenin istikrar adasıdır başlığına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunları yer aldı. Türkiye bölgenin istikrar adasıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedik ve Yeni Akit gazetesini böylelikle noktalıyoruz. Kısa

fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek

üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Tabii bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü dedik efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. O noktada ada takip etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Tabii bir diğer yandan Ankara'da da Emre Ayas 24 muhabiri MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ama önce bir ada kahramana gidelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zira namazın ardından bir açıklama yaptı. Neler söyledi? O noktada neler yaşandı? Atmosfer neydi? Hemen adaya soracağız. Ada kahraman merhabalar, günaydın, iyi bayramlar dilerim öncelikle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ettin, haber nöbetini sürdürüyorsun. Neler yaşandı o noktada? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Büşra Muslu, öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabi bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Kendisi sabah saatlerinde bulunduğumuz noktaya Çamlıca Camii'sine geldi. Burada bayram namazını kıldı. Vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Daha sonra da bir bayramlaşma gerçekleştirdi. Tabi daha sonra bizim bulunduğumuz alan, yani gazetecilerin bulunduğu alana geldi. Burada bazı açıklamalarda bulundu ki Kurban Bayramı'nın manevi önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda burada Gazze ve Filistin'deki yaşananlara dikkat çekti kendisi. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunun da altını çizdi kendisi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Aynı zamanda kurban ibadetinin bir teslimiyet, bir dayanışma, yakınlaşma günü olduğunun da altını çizdi kendisi. Bununla birlikte yaptığı açıklamalarda kutsal toprak topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi kendisi. Bununla birlikte aynı zamanda Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini de vurguladı kendisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hac dönüşlerinin başladığını da anımsattı. Aynı zamanda bayramın hüzünlü tarafınınsa Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu belirtti. Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğinin de altını çizdi kendisi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada. Tabii burada yaptığı açıklamanın ardından tatlı da bir diyalog yaşandı aslında. Bizlerden, yani gazetecilerin içerisinden bir basın mensuplarının içerisinden bir gazeteci kendisine bir soru yöneltti. Burada Rize simidi ayrıdır değil mi Cumhurbaşkanım diye bir soru yöneltti. Kendisi de şöyle cevap verdi. Ankara simidi ayrı, İstanbul simidi ayrı, Rize simidi ayrıdır dedi. Bu noktada da her bölgedeki simidin farklı olduğunu, bir başka olduğunun da altını çizdi. Böyle tatlı bir diyalog yaşandı. Kendisi de aynı zamanda bizimle bayramlaştı. Bize simit ve bununla birlikte çikolata dağıttı. Bu noktada da aslında yaptığı açıklamanın ardından da bulunduğumuz noktadan Çamlıca Camisi'nden ayrıldı diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım Büşra Mutlu.
0: Evet, Ada Kahraman'a teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi tekrar bir de Ankara'ya döneceğiz. Emre Ayaz bizi bekliyor. Zira MHP lideri Devlet Bahçeli de her bayram olduğu gibi yine bu bayram Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Detayları hemen Emre'den alalım. Emre Ayaz, tekrar merhabalar. Hemen detaylar için sözü sana bırakalım.
2: Büşra Mutlu, bayram namazının ardından Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabri başına geldi ve kırmızı beyaz karanfillerini bıraktı. Kur'an tilavetinin ardından dualarını etti ve o konutta kısa bir açıklama yaptı aslında. Basın mensuplarının bayramını kutladı ve bugün çok konuştum dedi ve kabir başından, Alparslan Türkeş'in kabir başından ayrıldı. Bugün çok konuştum demesinin sebebi ise Türk Gün Gazetesi'ne verdiği demeçti aslında. O demeçte CHP'ye ayrı bir yer ayırdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar üzerine konuştu. O tahliye kararının olduğu gün yaşananlarla ilgili Türk demokrasisine yakışmayan görüntülerdi dedi. Açıklamaları üzerine baktığımızda yine ikilikten bahsetti. Bunun olmaması gerekiyor. Hatta CHP yöneticilerinin feragat etmesi gerekiyor ve kısa sürede kurultay yapılıp yeni liderini seçmesi gerekiyordur. Mahkeme kararına göre mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi ve bu ayrıştırmacı CHP'nin iç meselesidir dedi. CHP'de yaşanan bu ikilik olan durumla ilgili de CHP'nin iç meselesidir. Tabii ki bizim buna karışma gibi bir durumumuz yok, yetkimiz de yok şeklinde açıklamalarda bulundu ve devamında yine bu konuyla ilgili kurultay önerisinde bulundu. Önerisinden ziyade kendi fikirlerini de söyledi Devlet Bahçeli. Bu süreçten nasıl çıkılacağına dair. Çünkü kendisi de şuna dikkat çekti. Dedi ki biz bu süreçler dünyada küresel gündemle çaba harcarken bir yandan da iç cephe tahkiminden bahsediyoruz ve CHP'de yaşananların Türkiye'nin dışarıya olan algısını da kötü etkiliyor. Biz de Türk siyasetinde bu tip olayların yaşanmamasını istiyoruz dedi. Ve CHP'nin bu süreçten nasıl çıkacağına dair birkaç maddeyle ilgili birkaç madde vererek fikirlerini paylaştı Devlet Bahçeli. O açıklamalara baktığımızda ise siyasi atmosferi zehirleyen CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi Devlet Bahçeli. İkincisi olarak da CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerekiyor dedi. Nitekim bu konuda açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gelmişti. CHP arınmalıdır demişti. Üçüncü olarak yapılması gereken iş mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır dedi. Ve bu konuda da aslında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağını, aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacağını da söylemişti. Dördüncü olarak Devlet Bahçeli'nin önerisi ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği, aidiyeti ve kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir dedi. Ve bu husus CHP'nin kongre sürecini yeniden sağlıklı bir zeminde başlatmasını sağlayacaktır dedi. Hatta bu konuda süreçle ilgili bir önemli bir işaret de verdi. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül tarihi olacaktır dedi. Bu konuda da fikirlerini dört maddede sıralarken kurultayla ilgili, kongreyle ilgili tarihini de CHP'nin kuruluş tarihini verdi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yine atıfta bulunarak yaptı bu açıklamayı. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi kuruluş kodlarına çevireceğiz dedi. Hatta bu açıklamayı da yine sözlerine eklerken Devlet Bahçeli dedi o kuruluş kodlarından ayrıldığının da kabulüdür şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine önerilerini sıralarken Türkiye'nin dışarıya olan algısı bu süreçte CHP'ye yakışmadı. Biz iç cephe tahkimi sürecinden teröristsiz Türkiye sürecini yoğun bir şekilde çalışırken bu yakışmadı şeklinde. Tabii ki daha öncesinde MHP'ye yapılan bu ayrışmacı durumdan dolayı biz bu durumdan tecrübeliyiz ve bu siyasetimize de yakışmadı. Bir siyasi olarak da biz üzerimize düşen görevi, fikirlerimizi söylüyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde her bayram olduğu gibi Alparslan Türkeş'in yani MHP'nin kurucu genel başkanının kabrini ziyaret etti Devlet Bahçeli ve orada dualarını ettikten sonra kabirden ayrıldı ve bugüne düşen fikirleri ise Türk Gün Gazetesi'nden yansıdı diyerek Alparslan Türkeş'in kabrinden sözü size bırakalım.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında savaş yeniden mi başlıyor efendim? Barış görüşmelerinin gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine tırmandı. Gelin bir detaylara bakalım. Barış müzakereleri haftalardır sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırılarıyla görüşmeler çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlamalar yaşandı. ABD savaş uçakları Bender Abbas, Sirik ve Kask bölgelerini hedef aldı. CENTCOM saldırıyı meşru müdafaa diye niteledi. İran ordusuna ait füze fırlatma noktalarıyla mayın döşediği iddia edilen İran botları vuruldu. ABD'li yetkililere göre İran ABD uçaklarını hedef aldı. Ardından İran'a ait hava savunma noktaları vuruldu. İran medyası saldırılarda 4 askerin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'ni ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Saldırıların ardından ABD'nin İran'a karşı kötü niyetini ve ikiyüzlülüğünü gösterdiği açıklandı. Devrim muhafızlarından sert bir uyarı var. Yeni saldırının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, çok daha sert bir karşılık doğuracağını açıkladı. ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti. Devrim muhafızları ayrıca İran hava sahasında bir ABD İHA'sını da düşürdüklerini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise İran'ın müzakere masasına zafer kazanmış bir güç olarak oturması gerektiğini söyledi. Saldırısından önce ise Trump'ın sert açıklamaları vardı. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun derhal ABD'ye teslim edilmesini ya da uluslararası gözlem altında imha edilmesini istedi ancak detay vermedi. İran Dışişleri Bakanlığı müzakerelerde uranyum teslimine ilişkin hiçbir madde bulunmadığını belirtiyor. Bu yöndeki haberler için tamamen yalan diyor. Bakanlık müzakereleri iptal etmenin eşiğinde olduklarını da belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini belirtti. İran dini lideri Hamaney ise ABD ve İsrail hedef aldı. Bölge ülkelerinin artık ABD üsleri için kalkan görevi göremeyeceğini söyledi. Hamaney ayrıca İsrail'in varlığının sonuna yaklaştığını belirtti. Tabii ABD ile İran arasında barış masası da sallantıda efendim. Başkan Trump ise müzakerelerdeki taviz iddiaları nedeniyle

0: nedeniyle kendi partisinden ve demokratlardan çok sert eleştiriler alıyor.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar, savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi efendim, ama bu görüşmenin Netanyahu'nun Lübnan'da kara saldırılarını genişleyecek açıklamasının ardından olması dikkat çekici oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları İsrail medyasında yer aldı. Buna göre Netanyahu güvenlik kabinesinin ardından Trump'la görüştü. İsrail Başbakanı güvenlik kabinesi toplantısı öncesi ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran konusunda Amerikan basınını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD medyasını İran'a karşı başarıları görmezden gelmekle suçladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi. İran, beyaz bayrak açsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir ifadesini kullandı. Efendim, bir diğer yandan uzun süredir Amerikan kamuoyunda sağlık durumu tartışma konusu olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir sağlık taramasından geçti. Trump, sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra da her şey mükemmel çıktı açıklamasını yaptı. Donald Trump, yıllık sağlık kontrolünü askeri bir tıp merkezine yaptırdı. İşlemlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, her şey mükemmel çıktı ifadesini kullandı. Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür etti. Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı. 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı. Ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülmüştü. Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuştu. Beyaz Saray ise Trump'ın sağlık sorunu yaşamadığını açıklamıştı. Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir adım daha geldi öyle ki. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi eski parti meclisinin tekrar göreve getirilmesinin icra dairesine başvuruda bulunmuştu. Başvuru kabul edildi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak icraatlerine devam ediyor. Parti genel merkezi bayrama hazırlanırken Kılıçdaroğlu da bayram sonrası için hamleler yapıyor. Son olarak CHP'de eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Mutlak Buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti organları üzerine soru işaretleri vardı. Partide tekrar genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini

0: tekrar göreve getiriyor. İlk adım parti meclisi için geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi icra dairesine eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe vermişti. Dilekçe icra dairesi tarafından incelendi ve başvuru yerinde bulundu. 38. olağan kurultay öncesi 52 ismin yer aldığı eski parti meclisi tekrar göreve geldi. Peki o parti meclisinde ağırlık kimde? 37. olağan kurultayda parti meclisi seçimi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i parti meclisi üyesi olmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir, Selin Sayek Böke PM'ye girmişti. Faik Öztrak en çok oyu alarak dikkati çekmişti. Anahtar listede yer almayan Gürsel Erol, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın da PM'ye girebilecek oylara ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde bazı isimler parti meclisinde yer alamayacak. Onlardan biri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Başarır Grup Başkan Vekili olduğu için parti meclisinde görev yapamayacak. Ayrıca yine eski dönemde parti meclisinde bulunan ancak daha sonra belediye başkanı seçilen ve partiden ayrılan isimler de parti meclisinde olmayacak. Söz konusu sebeplerden dolayı parti meclisinde bulunamayacak 11 ismin yerine yedek listeden isimler görevlendirilecek. O yedek listede de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ön planda. Yani CHP parti meclisine Kemal Kılıçdaroğlu damga vuracak. Bu hamle kurultay kararı öncesi Kılıçdaroğlu'nun da elini güçlendirecek.
1: CHP 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı efendim. CHP'li Veli Ağbaba'nın kasası Gaffar Çiçek'in savunması şaşkınlık yarattı ve Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddia edilen Metin Kaya'nın ise kurultay sonrası İBB ve Ümraniye Belediye Meclis üyeliği görevine geldiği ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
2: Belediyelerde istihdam ve ihaleler, yakın akrabaların işe başlaması, delege avcılarının ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. CHP 38. olağan kurultayındaki pazarlık ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği ifadelerdeki iddialarsa soruşturma dosyasında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın ifadesi çarpıcıydı. Kurultaydan sonra erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Biriminde işe başladığını kabul etti. İfadesinde daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin de belediyede çalıştığını anlattı. Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak eşinin İBB geçmişi ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevi bir araya geldiğinde dikkati çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.
3: Kurultay delegelerimiz.
2: Metin Kaya kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetti. Sonrasında İBB ve Ümraniye Belediyesi meclis üyeliği görevine getirildiğini beyan etti. Kurultay döneminde delege olmadığını ve Ankara'ya gitmediğini savundu.
3: Ve yeni görevinde başarılar diliyorum.
2: Delege olan Safi Karayalçın, 2023 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi'nde açık ihale usulüyle iş aldığını ifade etti. Hali hazırda Küçükçekmece Belediyesi'nden aldığı işlerinde olduğunu ekledi. Kurultay döneminde 3 gün Ankara'da diğer delegelerle birlikte bir otelde kaldıklarını belirtti. Karayalçın, otel ücretlerinin genel merkez tarafından karşılandığını itiraf etti. Özgür Özel'e oy verilmesi için telkinlerde bulunanlar olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ileri sürdü.
4: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
1: Efendim, CHP'de mutlak butlan süreci bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki Özgür Özel ve arkadaşlarının kriz yönetme konusunda pek de yetenekli olmadıkları ortaya çıktı. Zira Özel ve kurmayları çaresizce çırpılırken

0: Başaroğlu ve ekibi ise tüm senaryoları daha önceden çalışmıştı sevgili izleyenler. Stratejik hamlelerse peş peşe geldi.
1: Mutlak butlan kararı sürecinde Özgür Özel ve kurmaylarının tam bir çaresizlik içinde olduğu görüldü. Zira olası karar için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel ve arkadaşlarının bu krizi yönetme yeteneği dahi olmadığı anlaşıldı. Örneğin Özel'in direnişi yarım saat sürdü. Özel'in sağ kolu Ali Mahir Başarır ağlamaklı oldu.
2: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin.
1: Özel'in sol kolu Veli Ağbaba çaresiz göründü. Mahmut Tanal elinde hortumla ironik oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan konusunda sıkı hazırlık içinde olduğu net olarak görüldü. Zira ilk hamlesi Özel'in emriyle hareket eden CHP'nin 3 avukatını azletmek oldu. İkinci hamlesi banka hesaplarını dondurdu, yani para musluğunu kapattı. Üçüncü hamlesi hesaplarda inceleme başlatılması emri oldu.
3: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: Ardından kameraların karşısına geçti, ahlaklı siyaset, birlik beraberlik mesajları verdi. Güven tazelemeye çalıştı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdikten sonra da avukatını görevlendirdi, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması emrini verdi. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe gelmeye devam etti. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimlerin CHP Genel Merkezi'ne girişini yasaklattı. Bir yandan da partideki gücünü tahkim edecek hamleler yaptı. Parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tespiti için yaptığı başvuru kabul edildi. Kendisine yakın isimlerin ağırlıkta olduğu eski listeyi aktif hale getirdi. Özetle Kılıçdaroğlu belli ki sabırla bugünleri beklemiş. Ofisinde de harekat planı hazırlamış. Peki ya Özgür Özel ve kurmayları?
4: Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
1: Tabii mesele sadece CHP ile sınırlı kalsa partinin iç sorunu. Ancak Özel ve kurmaylarının ülkeyi yönetmeye talip olduğunu düşündüğümüzde bu kadrolar ateş çemberindeki bir vaha gibi parlayan Türkiye'yi gerçekten yönetebilir miydi sorusu ortada duruyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar sayısız kriz ve sınamadan alnının akıyla çıktı.
5: Biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
0: Hızla kan kaybeden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekibinden kendisine yapıldığını iddia etti. İmamoğlu'nun bırak birlikte yürüyelim teklifini elinin tersiyle ittiğini öne sürdü. Hatta 20 yıl hapis yatarım, arkadaşımı satmam dedi. Peki bu durum gerçekten asil bir duruşun yansıması mı, yoksa bir çaresizliğin itirafı mı? Özetle Özgür Özel gerçekten 20 yıl hapis yatar mı? Detaylar analiz haberimizde.
6: Gördünüz mü? Işıklar yanıyor. Parti ışıl ışıl.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Özgür Özel'e gerçekten böyle bir teklif gitti mi bilinmiyor. Ancak iddia o ki Özel'e İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi yapıldı. Özel de bu teklifi elinin tersiyle itti. Hatta üstüne bir de res çekti.
7: Kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil, bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi Hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim.
1: Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin sizi 2023 dönemine bir götürelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklıyor. Özgür Özel sanki babasını kaybetmiş gibi hüngür hüngür ağlıyor. Peki bunlar timsah gözyaşları olabilir mi? Zira aynı Özgür Özel CHP'deki iki numaralı koltukta otururken, yani CHP grup başkanı olduğu dönemde bir yandan Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor, diğer yandan İmamoğlu'yla altını oyuyordu. Zoom toplantılarıyla Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonlarına ortak oluyordu.
8: Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi.
1: Bugünlerde İmamoğlu güzellemesi yapan Özgür Özel o dönemde de bir yandan Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor.
9: Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Özellikle MYK'da dinler. Sen dersin ki bu konu burada kapandı. Bakın arkadaşlar der. Öyle bir bilgi verir ki hani böyle kolay kolay onu o kadar iyi analiz, sentez ve önüne bir çözüm olarak kimse koymaz.
1: Diğer yandan parti içi darbe peşinde koşuyordu. Bugün artık Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonunun kirli yöntemlerle yapıldığı mahkeme kararıyla da tescilli hale geldi. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksız operasyonlar çekildi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
1: Bu yüzden Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi, asil bir duruşun, güçlü bir karakterin yansıması mı epey şüpheli. Bu bir dava arkadaşlığı duruşuysa ilk gün Silivri'ye giden, duruşmaya katılan Özel'in bir daha mahkemenin önünden geçmemesi nasıl bir dava arkadaşlığıydı sorusu ortada duruyor. Hele ki Özel'in meydanlardan herkese kefil olan söylemleri de hatırlandığında.
6: Buradan Özgür Özel olarak Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim, kendi namusum kadar.
1: Çünkü Özel'in kefil oldukları birer birer itirafçı olunca etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip de bir de üstüne Özgür Özel'e dair bilgiler paylaşınca işin rengi değişti.
6: Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur. Partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız.
1: Düne kadar Özel için muteber olan eski CHP'li Böcek ailesi itirafçı olup bir de üstüne adaylık için para verdik deyince Özkan Yalım Özel'in aracına kadar ben dekorasyon yaptırdım diye anlatınca bir anda gözden düştüler. Bu yüzden Özel'in bu çıkışı bir köşeye sıkışmışlık hali de olabilir.
11: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu'nu ve tutuklu belediye başkanları, İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
1: Zira iddia o ki Silivri'deki İmamoğlu ben yanarsam herkes yanar çizgisine doğru adım adım yürüyor. Ve bu durumda akıllara gazeteci Barış Yarkadaş'ın Ocak ayında gündeme taşıdığı iddiayı getiriyor. Zira iddia o ki Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Ve bugüne kadar da bu iddiayı yalanlayan olmadığını unutmamak gerekiyor. Özetle Özel'in İmamoğlu için 20 yıl hapis yatarım söylemi epey şüpheli görünüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
0: CHP'deki Kaybedenler Kulübü üyeleri milletten beklediği desteği bulamadı. Yine en iyi bildiği yola saptı. Atatürk istismarı, Erdoğan düşmanlığı, üstünden konsolidasyon peşine düştü. Ancak Özgür Özel'in ve arkadaşlarının takip ettiği bu yol aslında kendilerini de bir çıkmaza sürüklüyor. Zira bu şekilde konsolide edilen kitle öyle bir kitle ki CHP'nin başında kim olursa olsun oyum CHP anlayışıyla hareket ediyor. Özetle Özel İmamoğlu'nun yürüdüğü yol çıkmaz sokak gibi görünüyor. Detaylara bakalım.

0: Neyin butlanı? Bu irade Atatürk'ün iradesi.
1: CHP'de adı kaybedenler kulübünde yazan Özel ve ekibinin elinde iki sermayeleri var. Biri Atatürk istismarı, diğeri Erdoğan düşmanlığı.
2: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanet bizi. Hesap verecek o alçaklar. Er veya geç. Söz veriyoruz bileceksin.
1: CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkezi terk ederken beraberinde Atatürk'ün portresini de götürdü. Özetle gider ayak Atatürk üzerinden yine şov yaptı. CHP'deki Atatürk istismarıyla at başı giden bir başka söylem daha var. O da Erdoğan karşıtlığında konsolidasyon. CHP'li Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'ni yasa dışı şekilde işgal eden, barikat kuran, Kılıçdaroğlu destekçilerine yangın tüpüyle, hortumla saldıran kendileri değilmiş gibi konuştu.
3: Atatürk'ün partisini Erdoğan'dan aldığı alaca icazetle yönetmeye çalışanların eseridir bu gördüğünüz. Binanın içi böyle. Binanın dışı böyle.
1: Tezcan bir de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tefe koyarken metaforlara sarılıyor.
3: Cumhuriyet Halk Partili'nin gönlüne polisle giremezsin, tabayla giremezsin.
1: Oysa Tezcan yanılıyor. Zira anketlerde CHP tabanında partiyi kimin yöneteceği o kadar da önemli değil görüşü öne çıkıyor. Örneğin ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi oyunuzu değiştirir mi sorusuna %84,3 hayır, yine CHP'ye oy veririm diyor. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranı ise sadece %6,7'de kalıyor.
4: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
1: Özetle CHP'deki Atatürk sömürüsü Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon ilkesi her şartta tutuyor. Ama kaybedenler kulübünün de elini kolunu bağlıyor. Zira Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'den kopup kendi partisini kurma ihtimali dillendirilirken tuvalet terliğine, konserve kapağına oy veririm diyen kitleyi CHP'den koparıp Ekim Partisi'ne taşımak öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
1: Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı Özel İmamoğlu ikilisinden yüksek görünüyor. Çünkü CHP'nin başına şaibeli kurultayla gelen Özel büyük bir değişim vaat etmişti. Hatta ilk konuşmasında namus sözü vermişti.
6: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
1: Özel'in namus sözü verip İmamoğlu etkisiyle geri vites yaptığı an aslında kaybetmeye başladığı andı. Zaten zemin kaybettikçe Özel de yine en iyi bildiği yola başvurdu. Erdoğan düşmanlığı Atatürk istismarı siyasetine sarıldı.
7: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
6: Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar, buyur eder.
1: CHP'nin alameti farikası sırtını Atatürk'e yaslamış olması. Bu yüzden Özel İmamoğlu ikilisi gerçekten kantara çıktığında özgül ağırlığını görecektir. Özetle CHP'de Atatürk istismarı ve Erdoğan düşmanlığında konsolidasyonu gelen de giden de yapabildiği için tabandaki öfke kısa sürede sönecek. CHP yine parti için mücadeleye dönecektir.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizde, taktiği Cumhuriyet Halk Partileri.
1: CHP'nin 6. katında milyonluk avro çantası aldığı iddia edilen, millet teleferikte canıyla uğraşırken yatta parti veren CHP'li Veli Ağbaba ve yandaşlarının tam olarak anlayamadığı da bu aslında. Millet zaten takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Zira Erdoğan vesayetle değil, siyasetle, hizmetle, vizyonla, projeyle yol yürüyor. Şikayet etmek, istismar etmek, sızlanmak Erdoğan'ın kitabında bulunmuyor.
9: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, İdari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
1: Takdir milletin elbette.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türk siyasi tarihine damga vuran devlet adamlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede demokrasiye sahip çıkmanın ve milli iradenin korunmasının önemi vurgulanırken darbenin Türk demokrasi tarihinde bıraktığı derin izlere dikkat çekildi.
11: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aile temsilcilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Fatih Rüştü Zorlu'nun torunu Fatih Rüştü Yener, Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Görüşmeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da katıldı. Demokrasi hafızası açısından sembolik anlam taşıyan görüşmede darbe sonrası yaşanan acılar ve milli iradenin korunmasının önemi ele alındı. Ziyaret sırasında aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 17 Eylül 2000 tarihinde Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metnini takdim etti. Görüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilmekten onur duyulduğu belirtilerek, merhum devlet adamlarının demokrasi ve kalkınma anlayışının günümüzde de Türk siyasi hayatında güçlü etkiler bıraktığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hukuk devleti, demokratik düzen ve millet iradesinin korunmasının taşıdığı tarihi öneme vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı arifesi vesilesiyle Karacaahmet Mezarlığı'na giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
10: Evet, şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı öncesi Edirne Kapı şehitliğine gitti efendim. Şehitler dualar eşliğinde anıldı. Onları bu anlamlı ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül yalnız bırakmadı.
12: Şehit babası. Yani onsuz 4. yıllık götürüyoruz. 4 yıldır evimiz burası, bayramımız burası. Yani yarın da buradayız. Her gün buradayız biz. Sadece yani bugün özel değil, biz her gün buradayız.
11: Kimi evladını, kimi eşini kaybetti. Kurban Bayramı arifesinde şehitliğe gelen aileler yakınlarını dualarla andı. Onlar için bayram sevinci buruk yaşanıyor. Çünkü bayram ziyareti evlerinde şeker ikramıyla değil, şehitlik başında dua ederek geçiyor.
13: Babasıyım. Onlar bizim mezarımıza gelip ziyaret etmeleri lazımken biz geliyoruz. Ama ne yapalım, takdiriyle kader böyle. Ülkemizi bir şekilde koruyacağız. Ben de 74'te Kıbrıs Savaşı'nda askerdim.
11: Şehit aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı adreste buluştu. Edirne Kapı Şehitliği'ne bayram öncesi hüzünlü bir ziyaret yapıldı.
14: Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz.
11: İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şehitlik ziyaretinde ailelerin yanında oldu.
14: Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz.
11: Ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okudu, dualarını eksik etmedi. Mezarlardaki çiçekler özenle sulandı, duygusal anlar yaşandı.
15: Bayram hazırlıkları sürerken Edirne Kapı Şehitliği'nde özlem ve hüzün hakim. Ellerinde çiçeklerle kabristana gelen aileler yakınlarını dualarla andı.
16: Gaziyim, bunların hepsi bizim şehidimiz. Bu adadaki özellikle hepsi benim yaşıtlarım. Hepsiyle aynı dönem yaralanmışız. Ben yaralanmışım, onlar şehit olmuş.
17: 2008 şehitlerini.
15: Ne hissediyorsunuz peki Arife'de buraya geldi?
17: Ya her Arife günü geliyoruz işte. Görevimizi yapıyoruz. Allah makamını cennet eylesin.
10: Tabii Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un en hareketli noktalarından Eminönü ve çevresinde bir alışveriş yoğunluğu da yaşandı efendim. Tarihi çarşılar bayram hazırlığında son güne bırakan vatandaşların akınına uğradı.
18: Şeker diyoruz kardeşim, hayırlı olsun.
19: Her zamanki gibi şeker, lokum.
11: Şekerlemeler, lokumlar, kahvaltılık ürünler ve şerbetli tatlılar.
15: Ne alıyor vatandaş?
20: Tabii şeker ve lokum. Şeker ve lokum çeşitleri efendim.
11: Bayram alışverişini son güne bırakan Eminönü'ne koştu.
15: Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Özellikle ikramlık ürünlerin satıldığı tezgahlarda yoğunluk yaşandı.
21: Ben bakacağım, kahvaltılık, çerez, bayram şekeri.
11: Kurban Bayramı'na bir gün kala Eminönü ve çevresi adeta bayram alışverişinin kalbine dönüştü. Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı çevresinde yoğunluk gün boyunca artarak devam etti. Vatandaşlar özellikle şekerleme, lokum, çikolata ve baharat gibi geleneksel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.
15: Lezzeti dillere destan Türk lokumu bir kez daha bayram alışverişinin gözdesi olduğu paket paket satıldı.
22: Yani yoğunluk şu anda var tabii. Dün daha yoğundu. Bugün daha yoğun olacağını düşünüyoruz tabii. Bugün Arife günü. Ondan dolayı bekliyoruz müşterilerimizi.
15: Peki en çok ne tercih ediliyor?
22: En çok ne tercih ediliyor? Klasik Türk lokumları daha çok tercih ediliyor. İçeride baklavalarımız var. Onlar da aynı şekilde tercih edilenler arasında.
11: Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaş alışverişin tadını çıkardı.
23: Hani hem giyecek hem yiyecek. İkisi de. Yani bayramımız hazır. Bakalım ilgimizi çeken bir şeyler olursa alırız.
15: Ne isteyeceksiniz babanızdan?
24: Bayram hediyesi isterim açıkçası. Bir oyuncak falan alsa beni mutlu eder.
25: Şeker isteyeceğim. Bu kadar. İyi bayramlar.
18: Bayrama şeker diyoruz kardeşim. Bayrama şeker.
10: Tabii Kurban Bayramı sofraları lezzetle dolarken sağlıklı seçimler yapmak da hayli önem taşıyor. Peki bayramda et tüketimi, pişirme yöntemleri ve porsiyon kontrolü konusunda yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? İşte bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken altın kurallar.
26: Bayram için hazırlanan kavurmalar, misafirlerin tabaklarını şenlendiren sarmalar, börekler, baklavalar, envai çeşitle donatılan bayram sofraları gözleri doyursa da sağlığı tehdit edebilir.
27: Bizde bayramlar çok coşkulu geçer. Bir sofranın etrafında eş, dost, akraba bir araya gelir. Özellikle Kurban Bayramı'nda işin içine et de giriyor. Bazen ipin ucu kaçabiliyor beslenmemiz açısından. Peki Kurban Bayramı'nda dengeyi nasıl sağlayacağız?
28: Hem kan şeker dengesi açısından hem bağırsak sağlığı açısından tabağın yarısında olmasını istediğimiz kısım tamamen salata olsun istiyoruz. Ne yapacağız? Evet, etleri tüketeceğiz dedik. Bayram geleneğinden kaynaklı porsiyon kontrolünde. Yanında tam tahıl kaynakları da olacak ama tabağın yarısı muhakkak rengarenk bir yeşillik tabağıyla dolacak.
27: Bayram namazları eda ediliyor, kurban ibadeti yerine getiriliyor. Bir sonraki adımsa kahvaltı. Peki Kurban Bayramı'nın ilk öğününün içeriği nasıl olmalı?
28: Kurban Bayramı kaynaklı sabah, öğle, akşam sıklıkla et tüketiliyor. O yüzden en azından kahvaltının ağırlığını almak istiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi, kavurma gibi et kaynaklarından ziyade ağırlıklı olarak yumurta, peynir gibi kaliteli protein kaynaklarından, yanında lifsten zengin domates, salatalık, yeşilliklerle donatılmış bir tabak istiyoruz.
27: İkramsız bir bayram ziyareti düşünülemez. Genelde bu ikramların içeriği de pilav, et, sarma, börek ve baklava oluyor. Peki bayramda ipin ucunu kaçırmamak için neler yapmalıyız?
28: Ne yapacağız? Muhakkak böyle bir et kaynaklarını bir porsiyon şeklinde ya öğlen ya akşam günde bir porsiyonla sınırlandıracağız. Pişirme yöntemleri çok çok önemli. Haşlama olabilir. Haşlama usulünü tercih edebiliriz. Ama kızarma, ızgara, kızarma şeklinde derin yağlarda asla tüketimini istemiyoruz.
27: Kurban

0: Bayramında sıvı tüketimi de oldukça mühim. Ancak uzmanlara göre gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmakta fayda var.
1: Ne yapacağız? Çay kahve tüketimini 2-3 fincanı aşmayacak şekilde şekersiz olarak tüketeceğiz. Gazlı içecek hiçbir şekilde istemiyoruz. Meşrubat maalesef tatlı tükettiğimiz için onu da atlanmasını istiyoruz.
2: Efendim, Türk mutfağının asırlık lezzetleri üniversite mutfağında yeniden hayat buldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine workshop programı gerçekleştirildi. 14. yüzyıl Türk mutfağı uygulamalı olarak ele alındı. Şefler, akademisyenler ve de öğrenciler aynı mutfakta buluştu. Bakalım.
0: Yüzyıllar öncesine ait tarifler yeniden aynı yöntemlerle hazırlanıyor, bakır kazanlarda pişen yemekler geleneksel tekniklerle yeniden sofralara taşınıyor.
3: Gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerine kadim Türk mutfağının tarihte bin yıllarca önceki homural, sağlıklı beslenmeyi ve yemeklerini anlattık, pişirme tekniklerini anlattık.
0: Türk mutfağının tarihsel hafızası modern gastronomi perspektifiyle yeniden yorumlandı. Gastronomi dünyasıyla akademik çerçeveler aynı platformda buluştu. Workshop kapsamında özellikle Osmanlı öncesi ve erken Osmanlı dönemine ait pişirme teknikleri, mutfak organizasyonu, tıbbi gastronomi anlayışı ve dönemin sofra kültürü detaylı şekilde ele alındı.
4: Öğrencilerimiz ve Türkiye'de Türk mutfağı alanında önder şeflerimizin de yer aldığı bir etkinliğe imza attık. Açlık programı öğrencilerimizle beraber Türkiye'nin değil aslında Türk kültür ve geleneğinin belki 2000 yıllık geleneğiyle ortaya çıkan bir haftayı kutlamış olduk. Özellikle burada Türkiye'nin önder şeflerinin öğrencilerimize rol model olarak Türk mutfağını tekrardan hatırlatması bizler için bir gurur kaynağı.
0: Workshop'ta kadim tariflerin hazırlanış süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar hem dönemin mutfak kültürünü öğrendi hem de geleneksel pişirme yöntemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
5: Öğrencilerimiz çok başarılı, hocalarımız çok başarılı ve çok güzel işlere imza atarak 15 yılı doldurmuş olduk. Türk mutfağı için çok şey var konuşulacak ama zaten bugün yapılan ürünler bunu size göstermiş oldu.
0: Türk mutfağının kültürel hafızası da konuşuldu. Şefler Anadolu mutfak geleneğinin yüzyıllardır süren yolculuğuna dikkat çekti.
6: Bizler biliyoruz ki yemek sadece aslında karın doyurmak için değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısı ve geleneksel lezzetlerin de günümüze taşınması aracılığı yapıyor. Bu yüzden de aslında bugün yaptığımız etkinlikte de bizim esas amacımız Türk mutfağının tarihsel kültürel miras unsurlarını hem günümüze taşıyabilmek hem de yetiştirdiğimiz genç şef adaylarımıza aslında bu bilinci yansıtabilmek.
0: Workshop'a katılan öğrenciler ise tarihi tarifleri uygulamalı olarak deneyimledi. Geleneksel mutfak kültürü genç aşçı adaylarına aktarılırken mutfakta yoğun bir çalışma temposu oluştu.
7: Türk mutfağı geleneksel ve zengin ve çeşit bir mutfak. Biz de bugün herkese göstermek istedik bunu. Zaten değerli şeflerimizle birlikte. Yaptığımız yemekleri onların hani beğenmesi bizi de mutlu ediyor.
8: Osmanlı mutfağından köklerine dayanan bir mutfak Türk mutfağı. Bizim için çok önemli büyük. Çok köklü bir mutfak. Bu hafta bu Türk Mutfağı Haftası'nın workshop'unu yaptık. Değerli şeflerimize teşekkür ederim. Katılım sağlayan ve bize birçok şey öğreten.
9: Bir kere 2022 yılından beri kutlanan bu Türk Mutfağı Haftası benim çok önemsediğim bir mutfak olarak Türk mutfağının öne çıkarılması, kendi mutfağımızın farkına varmamız açısından çok önemli bir hafta.
2: Efendim, bu haberle moderatör Sabah'ı noktaladık. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ama ardından gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek. Yere ayrılmayın.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim.

sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 9'a uzandı ve 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı bugün ve çıkışta bir açıklama yaptı Erdoğan. Yaptığı açıklamasında Gazze'deki katliama dikkat çekti.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti ifadelerini kullandı. Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasını sağlanacağını vurguladı. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişim gerçekleşmelidir dedi. İlveçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen MHP lideri, bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan olayların sadece CHP'ye değil Türkiye'ye de zarar verdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi.
2: Hatta bugüne

0: Sevgili izleyenler, tabii Kurban Bayramı atmosferin yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri de hiç şüphesiz kesim alanları. Vatandaşlar kurban eti için bekliyorlar. Şimdi Arnavutköy kurban kesim alanına götüreceğiz sizleri. Bize o noktada 24 ekibinden 24 muhabiri Mehmet Can Çoban bekliyor. Mehmet Can, tekrardan merhabalar. Nedir oradaki son durum?
1: Servet Kaya, Şakir Durmaz.
2: Evet Büşra, Mutlu, bizler şu anda kameraman arkadaşım Celal Musalli ile birlikte Arnavutköy kurban satış alanı ve kurban kesim alanındayız ve bulunduğumuz noktada iki farklı kesim alanı bulunuyor. Bayram namazı sonrasında vatandaşlar bu noktaya geldi. Tesisin içerisinde sırayla kurbanlıklarda kesilmeye başladı ve sırayla kesilen kurbanlıklar hissedarlara pay edildikten sonra vatandaşlar kurbanlıklarını aldıktan sonra alandan ayrılıyor. Bugün yaklaşık olarak alanda 300 büyükbaş kurbanlığın kesileceğini söyleyebiliriz ve şu anda da aslında o çalışmalar kesintisiz bir şekilde de devam ettiğini de belirtebiliriz. Ayrıca alanda geniş önlemler de alındı. O önlemler ne diye soracak olursanız, tabii ki de alanda hali hazırda iki tane ambulans bekliyor ve o ambulans ekibinin içerisinde de sağlık çalışanları bulunuyor. Herhangi bir olumsuz bir vaka yaşandığı takdirde, herhangi bir kasap bir olumsuz durum yaşadığı takdirde ambulans ekipleri tarafından ilk olarak bu noktada acil müdahalesi yapılıyor. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında hemen yaralılar hastanelere götürülüyor. Tabii ki de yaklaşık 300 hayvandan bahsettik sizlere Büşra Mutlu. 300 hayvanın kesimi ise yaklaşık öğlen saatlerine kadar devam edecek. Saat 15 itibariyle de bu noktadaki kesimlerin ekipler tarafından tamamlanmasının beklendiğini de söyleyebiliriz. Şu anda da ekranlarımızda kesimhanenin birinci noktasını görüyorsunuz ve birinci kesimhanede de kurbanlıkların kesimi devam ediyor. Tabii ki de burada hissedarlara hisseler payları verildikten sonra paylaşmanın günü olan bugün de vatandaşlar kurbanlarını komşularına, akrabalarına dağıtmaya da başlıyor diyebiliriz. Bu noktada aslında sabah saat itibariyle bayram namazı sonrasında vatandaşlar bu noktaya geldi ve kurbanlıklar da kesilmeye başladı. Şu anda birinci kesimhanede 48 numaralı kurbanlığın kesildiğini de duyduk ve sizlere de aktarmış olalım. Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için belirlenen alanlara sabah saatlerinden itibaren adeta akın etti. Şu anda bulunduğumuz noktada da yoğunluk oldukça fazla ve kameraman arkadaşım Celal Musalli de o anları ekranlarımıza getiriyor. Kurban ibadeti Müslüman alemi için yalnızca bir kesim işlemi değil, aynı zamanda teslimiyetin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolü olarak da kabul ediliyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan bağlılığı

0: teslimiyetinin bir nişanesi olarak yerine getirilen bu ibadetin asırlardır İslam dünyasında büyük bir manevi anlamı olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de kesimlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de söylememizde fayda var. Öğleden sonraya kadar da bu noktadaki kesimler devam edecek. Tabi hali hazırda yan tarafımızda ise kurban pazarları da bulunuyor. O çadırlarda da kurban satışları da bugün de devam ediyor. Arnavutköy'deki kurban pazarında kurbanlıkların 1/3'ü satılmıştı ve bayram birinci günü ve ikinci günü de elinde kurbanı bulunan besiciler de kurbanlarını satmaya devam edeceklerim ve kurban pazarında kurban kesim alanındaki o yoğunluğu ekranlarımıza taşıdık diyerek bizler Arnavutköy kurban kesim alanından sözleri size bırakalım. Büşra Mutlu.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, tabii şimdi Kurban Bayramı ile birlikte kasaplar da yoğun bir mesaiye başladılar. Bir yanda etler parçalanıyor, bir yanda vatandaşlar hazırlık yapıyor, ancak uzmanlara göre en önemli konu kurban etinin doğru şekilde muhafaza edilmesi. Peki ya et nasıl saklanmalı? Hangi hatalardan kaçınmak gerekiyor? 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu işi uzmanına sordu.
2: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Elbette ki etler artık kesildi. Bir de parçalandı elbette. Bir de poşetlere konulacak. Fakat en doğrusu nasıl muhafaza edeceğiz? İşte en önemli soru bu. Onu da öğreneceğiz ustamızdan. Ahmet ustamız şu anda da önümüze aldık kurban etimizi. Evet. Peki nasıl doğru şekilde doğrayacağız, muhafaza edeceğiz usta?
3: Hoş geldiniz. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Kurban etlerimizi kesiyoruz ve onu belli bir süre dinlendiriyoruz. Belli bir süre dinlendikten sonra onun sıcaklık seviyesi düştükten sonra dolabın normal yerinde tutuyoruz. Normal yerinde de bir gece ya da bir belli bir süre kaldıktan sonra difrize koyuyoruz. Ve difrizde de bu etleri tabii sıcak sıcak attığınız zaman yanma oluşuyor. O yüzden etlerin sıcaklık seviyesi düştükten sonra direkt difrize koyabiliriz. Ben de size kurban etlerinden neler hazırlanır ben size göstermek isterim. Burada mesela bir butumuz var. Buttan sizlere bir şöyle bir külbastı çıkartabilirsiniz buradan. Diyelim ki bu külbastı buradan hazırlayabilirsiniz buttan. Bir de böyle kuzu kolumuz var. Kuzu koldan da güzel haşlama ve tantuni işte kapama yapabilirsiniz. Ve herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
2: Şimdi şunu da soralım size. Tabii uzun yola gidecek kişiler de var. Evet. Tabii 10 saat, 15 saat, 20 saat yolculuk da yapacaklar. Peki doğru bir şekilde nasıl muhafaza edebilirler eti?
3: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmalarını tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kaba olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz. Yanında soğuk su koyabilirler. Bu şekilde olabilir yani.
2: Çok teşekkür ederiz Ahmet ustam yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, artık etler kesilmeye başladı. Tabii muhafaza da edilecek, fakat doğru muhafaza bu noktada çok önemli. Çünkü et çok çabuk bir şekilde bozulabiliyor. Bu da çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Biz de işin doğrusunu öğrendik ustamızdan diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Eda Nur'a da teşekkür ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. İşgalci İsrailliler yine Müslümanların dini hassasiyetini göz ardı etti. Öyle ki bayram arifesinde Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın yaptılar. 200'den fazla sivil işgalci Aksa'nın Fas kapısından Harem-i Şerif'e girdi. Onlara İsrail polisi de eşlik etti. Fanatik Yahudilere koruma sağladılar. Filistinlilerin Aksa'daki hareketliliğine ise kısıtlamalar getirdiler. İşgalciler Aksa'nın avlusunda sloganlar attı, provokatif eylemlerde bulundular. Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor, kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef alıyorlar. Evet, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Görüşmenin Netanyahu'nun Lübnan'da kara saldırıları genişleyecek açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları İsrail medyasında yer aldı. Buna göre Netanyahu güvenlik kabinesinin ardından Trump'la görüştü. İsrail Başbakanı Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran konusunda Amerikan basınını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD medyasını İran'a karşı başarıları görmezden gelmekle suçladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi. İran, beyaz bayrak atsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir ifadesini kullandı. Ve Ermenistan seçimlerine haftalar kala ABD'den Paşinyan hükümetine destek geldi. Gelin detaylara bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la görüştü. Paşinyan hükümetine desteğini yineledi. Rubio, Paşinyan'ın parlak ve bağımsız bir geleceğe giden yolu açtığını söyledi. Erivan'da bulunarak desteğini göstermekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Rubio, birlikte daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı da Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Trump rotası hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın güvenlik risklerine yönelik endişelerinin giderildiğini dile getirdi. Projenin İran için fırsatlar oluşturacağına dikkat çekti. Evet, savaşın kuralları baştan yazılıyor. Cephede kontrol artık tamamen yapay zekanın elinde. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı çarpıcı rapora göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında yapay zeka sadece bir yardımcı değil, bizzat karar veren ana kuvvet haline geldi. İşte yapay zekanın tetikte olduğu o yeni nesil savaşın ürkütücü detayları.
4: Modern harp sahasında insan aklı yerini algoritmalara bırakıyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin yayımladığı son rapora göre ABD-İsrail-İran savaşı yapay zekanın askeri rolünde tarihi bir kırılma noktası oldu. Bir zamanlar sadece ordulara destek olan yapay zeka artık cephede komuta kontrol mekanizmasının tam kalbine yerleşmiş durumda. Özellikle de İran'ın eski dini lideri Ali Hamene'nin öldürüldüğü o kritik hava operasyonu bu yeni nesil savaşın en net kanıtı. Hedeflerin sınıflandırılması, füzelerin eşleştirilmesi ve saldırı sonrası hasar tespiti tamamen yapay zekanın anlık veri işleme gücüyle yapıldı. Yapay zeka askeri literatürdeki oda, yani gözlemle, konumlan, karar al ve eyleme geç döngüsünü saniyelere indirerek İsrail ve ABD'ye savaşta devasa bir hız kazandırdı. İsrail'in ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe'de artık insan müdahalesi olmadan tamamen otonom kararlarla füzeleri ateşliyor. Ancak rapor bu baş döndürücü hızın ölümcül risklerine de dikkati çekiyor. Savaşın yüksek temposu ve komutanların algoritmalara olan aşırı güveni, kontrol kaybı, yanlış hedefleme ve devasa sivil kayıpları tehlikesini de beraberinde getiriyor. Görünüşe göre geleceğin savaşlarında tetiği çekenler insanlar değil, milyonlarca satırlık kodlar olacak.
1: Ve Vatikan'dan yapay zeka için tarihi uyarı geldi. Papa 14. Leo yayımladığı muhteşem insanlık genelgesinde yapay zekanın kontrolsüz büyümesinin insanlık için ciddi riskler taşıdığını söyledi. Papa, teknoloji şirketleri ve hükümetlere insan onurunu koruyun çağrısı yaptı.
5: Papa 14. Leo. Sanayi devriminden bu yana Katolik Kilisesi'nden yükselen en sert uyarılardan biriyle teknoloji dünyasını uyardı. Magnifica Humanitas, yani muhteşem insanlık adıyla yayımlanan 43 bin kelimelik papalık genelgesinde hedef, yapay zekanın kontrolsüz gücüydü.
6: Nükleer silahlar nasıl insanlığın sonunu getirecekse, yapay zeka da silahsızlandırılmazsa dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükler.
5: Papa, tüm hükümetleri ve geliştiricileri yapay zeka konusunda frene basmaya çağırdı. Ölümcül kararların tamamen algoritmalara bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Genelgede sarsıcı itiraflar ve suçlamalar da var. Papa, yapay zeka teknolojisini besleyen cihazları üreten işçilerin ve çocukların yeni kölelik formlarına kurban edildiğini vurguladı. Kilisenin geçmişteki köleliğe sessiz kalmasından dolayı da dünyadan özür diledi. Papa'nın açıklamalarına rağmen küresel teknoloji savaşı tam gaz devam ediyor.

0: devam ediyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te tam %130 artışla $581 milyar rekor bir boyuta ulaştı. Bu rekabette ABD yatırımları öne çıkıyor. Çin, patent ve akademik üretimde lider konumda bulunuyor. Sağlıktan savunma sanayine, enerjiden finansa kadar her sektör yapay zekanın kontrolüne girmeye devam ediyor.
1: Rusya Ukrayna'ya saldırıların dozunu artıracak mı? Moskova'dan gelen haberler buna işaret ediyor. İddiaya göre Rusya ABD'ye Kiev'deki diplomatik misyonunu boşaltmasını tavsiye etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonla görüştü. Görüşmeye dair detaylar Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Buna göre Lavrov, Kiev'deki askeri unsurlara sistematik saldırılar başlatacaklarını söyledi. ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşların Kiev'den tahliye etmesini önerdi. Benzer tavsiye diğer ülkelere de yapıldı. Lavrov'a göre Trump ve Putin'in Alaska'daki görüşmede vardığı uzlaşma Ukrayna ve Avrupalı elitler tarafından baltalanıyor.

0: Bir asra aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez ayrıntılarını anlattı projenin. Gelin birlikte detaylarına bakalım.
1: Özel taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştiriliyor. Kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden tasarlanıyor. Haydarpaşa Garı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk kez anlattı. 130 yıllık Haydarpaşa Garı için tarihi dönüşüm başladı. Bakan Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
0: Evet, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz'la Elif Berra Gökkır karışık takımlarda altın madalya kazandı.
1: Milli okçular Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın takım uyumu altın madalya kazandırdı.
2: Elif Berra için de, mix takımımız için de çok mutluyum.
1: Antalya'da gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takımlarda milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra Gökkır ikilisi altın madalya kazandı. Milli okçu Mete Gazoz başarılarının sırrını tam uyum ve güven olarak açıkladı.
2: Atı çizgisinde ve atı çizgisinin arkasında birbirimize olan güvenimiz çok iyi. Yani ben ona %100 bir şekilde güveniyorum. O da bana öyle %100 bir şekilde güveniyor. Zaten bu güven ve aramızdaki güzel iletişim olduğu zaman zaten sonuçta kaçınılmaz oluyor.
1: Milli okçu Elif Berra Gökkır'da turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini belirtti.
3: Genel olarak güzel geçti. Yani ilk hem bireysel hem mix takım ilk Avrupa Büyükler madalyamı aldım. O yüzden çok mutluyum.
1: Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Elif Berra'nın genç ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.
2: Elif Berra çok İyi bir sporcu. Çok genç olmasına rağmen çok iyi bir sporcu.
3: Önümüzde çok Avrupa şampiyonları olacak.

0: O yüzden mutluyum. Tecrübe kazandım.
1: Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirdi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halı saha içinde yaşanan o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Pas verdikten sonra yere yığıldı, arkadaşları yardımına koştu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak üzere halı sahaya gitti. Maç esnasında arkadaşına pas verdikten saniyeler sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Önce kimse ne olduğunu anlamadı. Kaplan Kıran'ın yerden kalkmadığını gören arkadaşları durumun ciddi olduğunu anladı ve yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri halı sahada ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1: İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yaralı halde bulunan flamingo duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Kanadı kırık olduğu belirlenen flamingo belediye ekiplerine teslim edilirken tedavisinin ardından yeniden doğal yaşamına kavuşturulması hedefleniyor.
2: Flamingo yaralı ve yorgundu. Atıyla gezen bir vatandaş tarafından bulundu. Yaralı flamingo koruma altına alındı.
3: Aşağıda leylekler olur ama flamingoyu ilk defa gördüm. Bir de kanatları kırmızı olması, biraz bilgim var ama kanatlarının falan kırmızı olması müthiş bir güzellik.
2: Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Ormanlık arazide dolaşan Doğan Kibar isimli vatandaş yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Yakından kontrol ettiğinde kuşun kanadının kırık olduğunu gören Kibar durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi.
3: Genelde uçuyorlar. Ama bu kanadı kırık olduğu için düşmüş. Bu sebepten dolayı da dedik tekrar iyileşsin, doğaya salınsın. Koşuyordu sadece. Ben de biraz atla onu sıkıştırdım, yakaladık, buraya getirdik.
2: Kanatlarındaki dikkat çekici renkleriyle ilgi odağı oldu. Yaralı flamingonun uçmaması üzerine ekipler harekete geçti.
4: Şimdi ne olacak? Tedavi mi?
5: Evet. Şimdi sahipsiz hayvan barınağına götürüyor Yasören. Orada tedavisi süreci sürecek. Tedavi olduktan sonra doğa kuruma sevk edilecek, bilginiz olsun.
2: İlk müdahalesi yapılan flamingonun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
1: Evet, Türkiye'nin pek çok bölgesi hala yağışlı hava sistemlerinin etkisindeyken Avrupa sıcaktan kavrulmaya başladı efendim. Pek çok ülkede hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.
6: İnsanlar parklara, havuzlara, gölge yerlere akın etmeye başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Mayıs olacak. Fransa'da da benzer bir durum var. Meteoroloji İdaresi'ne göre bazı bölgelerde Mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü. Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 32 dereceyi gördü. Lüksemburg'da da rekor sıcaklıklar var. Avusturya'da da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. İsviçre'de benzer durumda. İspanya'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Al City Premier Lig'e yükselme başarısını on binlerce taraftarıyla kutladı. Şehir meydanında dalgalanan Türk bayrakları ve İngiliz taraftarların Ilıcalı'ya gösterdiği sevgi kutlamalara damga vurdu.
6: Binlerce kişi toplandı. Kent meydanı turuncu siyaha boyandı. İngiliz futbol takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı.

İngiltere Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini kapan Hull City tarihi zaferini sokaklara taşıdı. Görkemli şampiyonluk turu stadyumdan hareket eden üstü açık otobüslerle başladı. City Hall önündeki devasa meydanda adeta bir şölene dönüştü. On binlerce İngiliz taraftarın doldurduğu alanda Hull City bayraklarının hemen yanında dalgalanan Türk bayrakları göğsümüzü kabarttı.

0: Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı da duygu dolu anlar yaşadı. Meydanı inleten tezahüratlar eşliğinde konuşan Ilıcalı taraftarlara teşekkür etti.
1: 4 yıl önce bu kente gelip o enerjiyi hissettiğimde bu kulüp benim olacak demiştim. Biz en zengin ya da en pahalı takım mıyız? Hayır. Fakat biz en iyi taraftara sahibiz. Başardık.
0: Kutlamaların en renkli anıysa takımın teknik direktörü Sergey Yakirovic'in mikrofona geçtiği sıradaydı. Yakirovic esprili açıklamasıyla hem taraftarları hem futbolcuları kahkahaya boğdu.
2: Sezon öncesi görevim takımı Champions'ta tutmaktı. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık.
3: Evet, noktaladık. Saat başında tekrar buluşalım.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Turnalar. Türkülerimizin, şiirlerimizin, kültürümüzün nadide göçmen kuşları. Göçmenliğini yalnızca bizim ona yüklediğimiz o derin anlamlardan almaz. Her yıl iki uzak evi arasında binlerce kilometre yol kat ederek hak ederler bu ünvanı. Hiç şaşmaz. İlkbahar ve yaz aylarında Afrika'daki evlerinden çıkarak bir kısmı Mısır, bir kısmı Antakya üzerinden Akdeniz'e ulaşırlar. Ardından tüm Anadolu'yu geçerek Karadeniz üzerinden kuzeydeki evlerine kanat çırparlar. Aylar sonra aynı yolu izleyerek bu kez güneye, Afrika'daki evlerine katarlar halinde geri dönerler. Hayatları bu iki uzak ev arasında göç etmekle geçer. Yalnızca turnaların ve diğer göçmen kuşların mı çok uzun yıldır hiç şaşmadan izledikleri göç rotası var?
1: Biz senede bir kez Türkiye'ye gidebiliyoruz. Bana veda dedim mi, uğurlanmak dedim mi aklıma ilk gelen yer Türkiye. Er gurbetçi gibi çalışıp işte sene sonu tatilimizi yapıp ama o Türkiye'den ayrılık gerçekten zor. Gerçekten zor.
2: İlk defa değişik bir yerler görmüştüm yani. Tabii Türkiye sınırından sonra artık Bulgaristan, öbür devletleri geçerek gördüğümüz için gayet değişik bir şeyler, tuhaf geldi ama o an için daha biraz da daha tam o olayı tam sindirememiştik içimize. Yani çünkü geçip gidiyorsun ama farklı sindiriyorsun yani.
1: Hatta hep böyle bazen eşimizle konuşuruz. Ya her gurbetçinin gibi hayal ettiği gibi bir gün dönsek mi, yapabilir miyiz? İşte orada açıkçası zorlanıyor. Daha bugün.
0: Yarım asrı devirmiş Sıla yolunun müdavimleri de kadim bir göç rotasına sahip. Bu uzun yol her şeyden önce bir göç yoludur. Şehirleri, ülkeleri birbirlerine bağlayan sıradan bir yoldan çok daha öte anlamlar taşır. 1961 yılından bu yana Avrupa'nın farklı şehirlerinde birbirinden uzak ama birbirine benzer kelaşlar yaşanır. Haziran ayının gelmesiyle birlikte göçmenlerin oturduğu mahallelerde yaşanan koşuşturma çok uzaklardan bile fark edilir. Okullar tatile girmiş, fabrikalarda, madenlerde çalışan Türk işçiler yıllık izinlerini almışlardır. Yolculuk başlayana dek evlerin kapısı sürekli açılıp kapanır. Hemen her gün koştur koştur çarşıya, pazara gidilir. Kime ne hediye alınacağı tek tek düşünülmüştür. Oyuncaklar, radyolar, pikaplar, süslü kıyafetler, spor ayakkabılar, çeşit çeşit çikolatalar, bavullar çıkarılır, temizlenir, içine konulacak eşyalar titiz bir şekilde yerleştirilir. Bu vakitlerde komşu komşunun kapısını daha çok çalar. Merak ederler, ne zaman yola çıkılacak, ne zaman dönülecek, kime ne hediye alındı, mektup yazıp haber verildi mi? Yoksa habersiz gidip tatlı bir sürpriz mi yapılacak? Hazırlıklar olanca hızıyla sürmektedir. Yola çıkmadan birkaç gün önce mahallenin en gediklisinin kapısı çalınır. Öyle ya, bunca yıldır kaç kez arabasıyla gidip geldi o yolları? Hangi yolu takip etmeli? Nerede mola vermeli? Nerelerde dikkat etmeli? Hepsini en iyi o bilir. Yolculuk bu, hiç şakaya gelmez. Her bir detay tek tek konuşulmalı. Kaptan derler ona, başkaca bir isme ihtiyaç duymaz. Kapısına gelenleri hiç geri çevirmez. Emektar defterini çıkartıp başlar anlatmaya. Almanya'nın en kuzeyinden Kapıkule'ye kadar olan yolu kilometre kilometre nakış gibi işlemiştir defterine. Şehirler arası yollar, otobanlar, paralı yollar, sınır kapıları, tamirci dükkanları, gümrük parası, ihtiyaç molası.
3: Evet, 1,5 yıl üstüne Türkiye'ye karayoluyla gidebildim. Bu ilk yaptığım evlilik zaten çok kısa sürdüğü için yalnızdım ve ablamlarla yaşıyordum. Eniştemle, ablamlarla, çoluk çocuğuyla birlikte gittik Türkiye'ye.
4: Bence ikisini de unutulmaz yapan yolcu diye düşünüyorum. Yani yolu da varılacak yeri de unutulmaz yapan yolcudur diye düşünüyorum. Eğer yolcuda bir şey yoksa o yola katacağı, vardığı yere.
5: Yeri geliyor ki ben bir futbol kulübüyle direkt olduğum halde araya başka Belçikalı menajer sokabiliyorum. Bazen sokmam gerekiyor. Sebebi de şu, her ne kadar entegre olursak olalım, burada biz hiçbir zaman kabul edilmeyeceğiz. Yani Belçika olarak hiçbir zaman görünmeyeceğiz. Ondan dolayı da bunun biraz zorluklarını yaşıyoruz. Onun haricinde Türkiye'de özlediğim şeyler tabii ki var. Türkiye'deki insanların sıcaklığını burada hiçbir yerde göremiyorsunuz. Ama Türkiye'den gelen insanlar da burada bir o kadar o sıcaklıklarını, o kültürlerini korumuş vaziyetteler. Ondan dolayı...
3: Kalabalık bir şekilde Türkiye'ye gittik ve çok coşkulu geçti. Yollarda işte piknik yaparak falan gittik ama o ilkin heyecanı hiç unutulmuyor. Hani o kapı kuleden nasıl giriş yapacağız, o heyecan. Sanki kayboldum hissiyatı var. Yani yurt dışına çıktık.

0: çıktık. 1,5 sene geçti. İnanın bir kaybolduk. Nasıl Türkiye'yi bulacağım gibi bir hissiyat oluyor insanda. O heyecanla yola çıktık. O heyecanla o kilometreleri aştık.
1: Yani ikisi de unutulmaz olmaz. Ama yolcunun o yolu nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım bence. Yolu da varılacak yeri de unutulmaz kılan bence yolcudur diye düşünüyorum.
2: Yani Türkiye'ye dair özlediğim şeyler var ama ben artık kendimi Belçikalı olarak görüyorum. Belçika vatandaşıyım. Belçika'da büyüdüm diyebilirim. Burası benim evim. Hani buradan Türkiye'ye döner miyim? Belki yıllar sonra. Ama sanırım hep içimizde bu özlem olacak. Türkiye özlemi olacak ama artık ulaşımın da hızlanmasıyla istediğim zaman Türkiye'ye gidip gelebiliyoruz yani.
0: Güzel bir yolculuktu. Onu hiç unutamıyorum ilk olduğu için. Ama Kapıkule'yi gördüğüm anı gerçekten hiç unutamıyorum. Artık Türk toprağına ayak basacaktım. Çünkü o kaybolmuş hissiyatı artık o bitecekti. Ve gerçekten o giriş benim için hiç unutulmazdı. Kapıkule'de çok büyük bir heyecan yaşamıştım yani.
3: Hepsini bir öğretmen edasıyla anlatır kaptan onlara. Peş peşe gidecekler varsa oturup aralarında anlaşırlar. Yalnızca kendilerinin anlayacağı bir dilde haberleşme düzeneği kurarlar. Kodlar, işaretler belirlenir. Peş peşe iki kere selektör yaparsam yavaşla demek. Üç korna çaldıysam mola vereceğimiz yere geliyoruz demektir. Herkes soracağını sorup öğreneceğini öğrendikten sonra artık bavullar otomobillere yerleştirilebilir. Bavulların bir kısmı arka bagaja sığdırılır. Bir kısmı da otomobillerin üstüne iple sıkıca bağlanır. Bu öylesine bir ritüeldir ki her şeyin bir mantığı, bir matematiği vardır. Memlekette açılacak bavullar en arkaya, kırılacaklar en az darbe alacak korunaklı yerlere, gümrükte sorun olacaklar tabii ki zulalara, yolda lazım olacaklar en önlere. Mola verildiğinde yenecekler, içilecekler, soğuk kalması gerekenler de arabanın üstüne özenle yerleştirilir. Ve tüm ipler denizci düğümleriyle bağlandıktan sonra o tılsımlı söz edilir. Nasıl sığdırdım ama? İşte bir sıva yolu daha başlıyor. Daha Almanya sınırından çıkmadan kaptanın söylediklerini geçirmeye başlıyorlar zihinlerinden. Tek bir tanesi atlanmamalı. O hangi yolu dediyse oradan gitmeli. Oysa önlerinde uzayıp giden, üstüne bavullar, koliler bağlanmış araçlardan oluşan şu kuyruk, denizcilerin kutup yıldızlarıyla yönünü bulması gibi onların da yolunu bulmasına yetmez miydi? Yolda olanlar yalnızca onlar değil elbette. Sıva yolunun tek yolcusu çünkü Türkler değil, Yugoslav, Yunan ve başkaca milletlerden göçmenler de bu yolun müdavimleri. İlk kez gidiyordum memlekete. Nereden gidilir, nasıl gidilir az çok bellemiştim ama yine de içimde bir korku vardı. O zaman tabii telefon yok. Doğru düzgün harita yok. Tek güvencemiz yol tabelaları. Avusturya çıkışına kadar geldim ama oradan sonrası Yugoslavya olduğu için biraz duraksadım. Burada çok dikkat edin demişlerdi. Hem bozuk ve karışık yollardan dolayı çok kaza oluyormuş, hem de geçişlerde maalesef rüşvet çok dönüyormuş. Yolu karıştırmayayım diye o anda önüme geçen, üzerine bavul bağlanmış bir arabanın peşine takıldım. Gurbetçi bu kesin dedim. Önden gittiğine göre belli ki bu yolu biliyor diye düşündü. Epeyce bir onun peşinde yol gittikten sonra araba böyle bir kuytuda yavaşladı ve el işareti yaparak beni de durdurdu. Mola verdik herhalde dedim. Adam meğer Yugoslav bir işçiymiş. Ailesiyle birlikte kendi memleketine gidiyormuş ve ben adamın peşine giderken ana yoldan tam 1-2 saat kadar uzaklaşmışım. Sağ olsun adam bana yolu güzelce tarif etti de ana yola çıkıp yeniden memleket yoluna çıkabildim. Mecit Karakaya.

O zaman gençtik ya, biraz daha farklı. Yeni evlendim, buraya geliyorum. Tabii o işin heyecanı başka. O annemin gerçekten çok üzülüp ağladığını düşünerek gelmek. Yani ilk zaten Eskişehir'den çıkıp

0: Böyle biraz bir iki saat zaman içerisinde yavaş yavaş yoğunluğunu kaybediyorsun.
1: Ya tabii buradan giderken heyecanla her sene Allah'a şükür o heyecanla gidiyoruz. Büyük bir özlem, hasretle gidiyoruz. Tabii bu araba yolculuğu ve uçak yolculuğunun da daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. İki kez arabayla gitme imkanım oldu. Abimle beraber gitmiştim. 2017 ve 2018 yıllarıydı. Sadece gittim tabii, dönüş arabayla olmamıştı. Ama giderken o çok güzel bir heyecandı. Yani bilmiyorum. Kendim de deneyimlemek istiyorum. İnşallah bir gün.
2: Bizim şöyle ilk bekarken bizim Türkiye'ye gitme yolculuğumuz arabayla oldu. İlk defa gideceğiz, onun heyecanı var. İlk defa yola çıkacağız ve 3000 kilometre gideceğiz ama. Hani bir ben varım, bir babam var arabayı süren ve elimizde bir harita var. İşte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız falan derken yola düştük. Tabii klasik Türk kadınları, annem araba sağ olsun dolu. Biz heyecanla oturduk gidiyoruz. Tabii bazen babam da biraz pipirikliler. Böyle bir ıssız yollara girdik mi gece, eyvah dedi, babam kayboluyoruz. Baba diyorum, telaş etme. Harita elimizde, buluruz yolu. Babam diyor kesin kaybolduk, ıssız bir yola girdik kesin kaybolduk. Böyle böyle diye diye babam o kadar korktu ki o gün yollardan. Çünkü içerisinde çocuklar var, doğal olarak kızları var.
0: Zaman içerisinde biraz da o zaman gençsin yani. Şimdi biraz daha şeyleri tam tadamamışsın. İlk defa çıkıyorsun. Daha farklı şeyler düşünüyorsun. Aklında burayı bir nevi başka türlü düşünüyorsun. Yani acaba orada ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl bir ortam olacak? Çünkü bilmediğin bir ortama geliyorsun. Bu karanlıktan aydınlığa yürümek gibi. Yani tünele girdiniz, kapkaranlık. Ama ben nasıl çıkacağım diye düşünüyorsun yani. Acaba aydınlığı göreceğim der gibi hareket ediyoruz yani. Sorun bu yani. Öyle düşünüyorum yani, bilmiyorum. Ama geride bende tek kalan iz annem ve babamın orada üzgün bir şekilde kalmış olmaları yani.
1: Ama o bambaşka bir şey. Giderken çok yoğun bir heyecan oluyor. Yollar bir an önce bitsin istiyorsunuz. Tabii uyuyorsun, uyanıyorsun yolda. Bakıyorsun hala gelmedik mi falan. Ama o Kapıkule'ye gittiğimizde, o bayrağı gördüğümüzde muhteşem bir an yani. O duygu gerçekten tarif edilemez bir duygu. Yani bilmiyorum. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum o duygunun.
3: Dönüşte içiniz daha iyi oluyor.
1: Hüzün oluyor biraz. Eskiye nazaran tabii daha az ama yine de o hüzün oluyor. Sonuçta memleketinden, vatanından ayrılıyorsun. Ama o hüzün oluyor. Hani ne kadar olmuyor desek de yalan. Bence oluyor.
2: Yani o da ister istemez bir baba içgüdüsüyle korkuyor. Eğer acı, yani yolda diyor, babam hep şey diyor. Kendime gelse hani korkmam diyor. Ama siz varsınız diyor. O yüzden biz hiçbir yerde bile duraksayamadık. Böyle hemen bir küçük molalar veriyorduk. Babam non-stop sürüyordu yani. Sadece araba biraz hararet yaptığında duruyordum. Ben de işte babama yardımcı olmak için hep haritadan takip ede ede. Hatta bir anımız var, bir gün işte o Atina yoluna gireceğiz ama biz yolu yanlış almışız. Çünkü orada da tabela da tam net belli etmiyor. Navigasyonumuz yok. Haritayla birlikte biz tam Atina'nın direkt içine girmişiz. Babam dedi tamam biz bittik yani dedi. Burada kaldık falan dedi. Orada işte Yunanistan'da bir şeyler hani kendi çapımızda anlatmaya çalışıyoruz. Bir Türkçe denedik, biraz İngilizce denemeye çalıştık falan. Hani iyi kötü yine yolumuzu bulduk. Ama geldiğim anı size anlatamam yani. O bizim o 3 yılın sonunda.
4: İlk mola yerine gelindi bile. Birazdan Almanya topraklarına veda edecekler. Avusturya sınırındaki Rosenheim şehrinin çıkışında bulunan, üzerinde Rasthaus yazan tesiste yer bulmak neredeyse imkansız. Sağlı sollu park eden araçların yanından geçiyorlar. Bazı araçların içinden tanıdık ezgiler yükseliyor. Yüksel Özkasap, Ruhi Su, Cem Karaca, Neşet Ertaş yolculuklarına yarenlik ediyor. Tanıdık korkular da yok değil. Çimenliklerin üzerine örtüler, kilimler serilmiş, yayılmış. Börekler, gözlemeler, sarmalar, dolmalar, çeşit çeşit meyveler çıkarılmış, afiyetle yeniyor. Sanki bir panayır alanı gibi. Çocuklar ağaçlıkta koşturuyor, şoförler yorgunluk çayı içip trafikten dem vuruyor. Bir yandan da az uyusak hiç fena olmaz diyor gözleri. Yolcu yolunda gerek. Toparlanıp yola koyuluyorlar. Öyle ya, izin süreleri sınırlı. Memlekete ne kadar kısa zamanda varırlarsa, sevdikleriyle o kadar çok vakit geçirecekler. Almanya sınırlarında başlayan yolculukları, Avusturya'nın Salzburg, Liezen, Graz şehirlerine doğru devam edecek. Yugoslavya topraklarına girecekleri Spielfeld hudut kapısından geçip Zagreb, Belgrad ve Niş'i geride bırakacaklar. Memleketten önceki son durak olan Bulgaristan'dan sonra Kapıkule'ye doğru yaklaşacaklar. Yugoslavya ve Bulgaristan yolları onlar için çile demek. Dar, bozuk yollar. Nerede ne zaman olacağı belli olmayan yol kontrolleri. Kuyruklar, uzun süren beklemeler ve maalesef rüşvetler. Dua edip duruyorlar içlerinden. Şu yollar bir bitse, Kapıkule bir görünse diye. İki gündür yoldalar. Uykusuzluk, yorgunluk iyice bastırdı. Üstleri başları kirlendi. Yolculuğun ilk anlarındaki neşe yerini sessizliğe bıraktı. Çocuklar arka koltukta sızıp kalmışlar. Sınır kapılarına geldiklerinde uyuyanlar uyanıyor. Herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Çocuklar meraklı gözlerle olup bitene bakıyor. Kimsenin aşırılık yapmaya niyeti yok. Yanlarında bekçi köpekleriyle onlara yaklaşan gümrük polisleri kimseye şirin gelmiyor elbette. Anne babaların içinde bir endişe. Acaba kazasız belasız bu kapıyı geçebilecek miyiz diyorlar içlerinden. Gümrük binasının önünde bütün bavullarını indirip gümrük memurlarına göstermek zorunda kalan aileye takılıyor bu gözler. Bunu her aileye yapmıyorlar ama oradan geçen tüm ailelerin canı sıkılıyor. Nedir bu? Göz korkutma mı? Ahlar vahlar havaya karışıp gidiyor. Kendi başlarına böylesi gelmediği için bir dua postalıyorlar camdan dışarı. Sonrası yine sessizlik. Vize ücretleri, pullar, fazladan ödenen geçit ücretleri, Alman çikolataları camdan dışarı uzatılıyor. Bu yolun tarifesi böyle. Elden ne gelir? Yollar azaldıkça içlerinde hafif bir kıpırdanma başlıyor. Şu tepenin ardında mı memleket? Kaç saat kaldı? Ne zaman varacağız? Sabah güneşi kendini göstermeye başlayınca hepsinin yüzüne bir tebessüm yerleşiyor. Radyoyu şöyle ufak bir kurcalıyorlar bir süre. İstanbul radyosu çekmeye başladı mı memlekete iyice yaklaştıklarını anlıyorlar. İşte oldu. Burası İstanbul radyosu. Şimdi sabah haberleri. Arabanın içine yeniden şenlik havası doluyor. Haberleri dinleyen kim? Geldiler işte. Şu tepenin ardındadır memleket. Haberlerin ardından bir Anadolu türküsü salınıyor onlara doğru. Gülcan Opel seslendiriyor. Dane dane. Şimdi artık keyiflerine diyecek yok. Camı aralayıp rüzgarın içeriye girmesine izin veriyorlar. Memleket havası oralara kadar geliyor. Çok geçmeden Kapıkule görünüyor. Çekilen çileler, yorgunluklar unutulup gitti. Sonunda evlerine döndüler.
2: Böyle bayağı bir ay falan, iki ay geçti. Geri dönüş yolu gelecek. Ama biz nasıl bir hüzün? Ya dönmeyelim diyorum. Anneme diyorum, beni bırak, ben anneannemin yanında kalayım diyorum. Ben dönmeyeyim diyorum, beni götürmeyin diyor. Ama işte mecbursun, kardeşlerin orada, anne baba orada, anne baba bırakmak istemiyor. Bazen de hep şeyi soruyorum kendime. Neden hiç böyle isyan çıkarmamışım? Hani neden hiç dememişim ki mesela 18 yaşından sonra? Hayır, ben kendi hayatımı kendim yapacağım ve ben Türkiye'ye döneceğim. Diyorum ya, o kadar böyle şey yetişmişiz ki. Hani şimdiki gençlere bakıyorum, bazen diyorum hani aykırı geliyor ama insana. Bazen diyorum iyi yapıyorlar. İnsan, ben bir yanlış da yapacaksam kendim yapayım mesela. Yani ailemin ya da başkasının yanlışının hüznünü yaşamayayım da. Ben mesela diyeyim ki bunu ben tercih ettim ya. Tamam acıydı ama ben tercih ettim demeyi çok isterdim. Yani bu bence hayatta en güzel şey bu. Kendi hatanın hüznü daha iyi. Başkasının hatasının hüznünü yaşamak çok acı. Öyle bir şey oldu ki hani bir çocuğu ya da mesela bir kuzuyu ayırırsınız değil mi? Koyunundan böyle annesinden. Sonra bir onu bir salıverirsiniz böyle aldı da annesini göre öyle bir koşuş vardır ya. Ya ben mahallemize öyle bir iniş indim. İnanır mısınız? Yani ben yerleri öpmek istedim. Yani dedim kavuştuk yani. O gün orası benim için yani tamam ben cenneti kazanmış gibiydim. Yani benim için öyleydi. Oradan ötesi yoktu. Öyle bir heyecan, öyle bir andı benim için.
4: Kapıkule'den geçtikten sonra Anadolu'nun içlerine doğru da alıp gidiyorlar. Kimi Ankara'ya, kimi Samsun.

kimi Mersin'e, kimi Denizli'ye doğru gidiyor. İlk gördükleri çeşmede durup ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Bundan sonrası nasılsa biter. 3-5 saate kalmaz gidecekleri yere varırlar. Korna çalarak giriyorlar memleketlerine. Biz geldik diyor.

Beklenen o kavuşma anı geliyor. Anneler, babalar, çocuklar, eşler, kardeşler uzun uzun sarılıyorlar birbirlerine. Hasret bitti. Şimdi rüyalara giren o masalsı kavuşma anı. Yıllar geçip gitse de sıla yolu kaldığı yerden devam ediyor. Dünün misafir işçileri şimdi geniş aileleriyle birlikte tıpkı turna kuşları gibi iki uzak evin arasında gidip geliyorlar. Her yıl aynı zaman on binlercesi yola düşüyor. Eskiye göre daha iyi yollardan, daha iyi arabalarla artık geliyorlar. Navigasyonlar kaybolmaları da imkan vermiyor. Yorulduklarında konaklayacakları mekanlar artık daha fazla ve tabii ki daha konforlu. Gereksiz yere bekletildiklerinde ya da fazladan bir ücret istenildiğinde ellerindeki tabletten o ülkenin kanunlarına bakıyor çocuklar. Değişmeyen tek şey içlerindeki heyecan ve memlekete kavuşma duygusu. Burası onların evi. Hoş gelmişler.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Ud sanatçısı Necati Çelik'le, mimar ve sanatçı Celalettin Çelik, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat

0: Bankası sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: tekrar 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz. Saat 10 kaldığı yerden 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Bayram namazı İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışında ufak bir açıklama yaptı. Açıklamasında Gazze'deki katliama dikkat çekti Erdoğan. Bakalım.
1: Hayırlı bayramlar. Nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkati çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: Evet, İstanbul bayram sabahına sessizlikle uyandı. Bir yanda ayağı...

0: Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi, bir diğer yanda normal günlerde adım atılmayan yolların boş görüntüsü. Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kentin iki farklı yüzü aynı karede buluştu efendim. Ayasofya'da avluh taştı, Fatih Camii'nde cemaat sokaklara yayıldı. E5'te ise alışılmış korna seslerinin yerini sessizlik aldı. Drone kameraları ise İstanbul'un bayram sabahını havadan görüntüledi.
1: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında İstanbul'un simge noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. En büyük yoğunluk adreslerinden biri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar caminin içinde yer bulabilmek için uzun süre bekledi. Kısa sürede dolan camide cemaat avluya kadar taştı. Yer kalmayınca birçok kişi seccadesini bahçeye serdi, bayram namazını açık alanda kıldı. Bayram sabahının bir diğer adresi ise Fatih Camii'ydi. Çocuklardan yaşlılara kadar binlerce kişi sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz öncesi cami çevresinde yoğunluk oluşurken oluşan kalabalık drone kameralarıyla havadan da görüntülendi. İstanbul'un tarihi silüetine eşlik eden saf görüntüleri dikkat çekti. Bayramın manevi atmosferi camilerde yaşanırken megakentte alışılmış trafik manzaraları da tamamen değişti. Hafta içi günün ilk saatlerinde araç yoğunluğunun eksik olmadığı E5 karayolunun Cevizli Bağ mevkiinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk oranı sabah saatlerinde %2 olarak ölçüldü. Normal günlerde korna seslerinin yükseldiği ana arterlerde bu kez sessizlik hakimdi. Boş kalan yollarda drone'la havadan görüntülendi. İstanbul Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hem kalabalığı hem sakinliği aynı anda yaşadı. Bir tarafta dualarla dolan camiler, diğer tarafta sessizliğe bürünen yollar. Bayram sabahı megakente farklı bir görüntü bıraktı.
0: Tabii efendim, Kurban Bayramı'nın yoğun olarak, o atmosferin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de kurban kesim alanları. Şimdi o noktalardan birine gideceğiz. Bizleri Arnavutköy kesim alanında 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bekliyor. Hemen dönelim Mehmetcan'a. Mehmetcan, merhabalar. Geçtiğimiz saat diliminde o noktadaki atmosferi aktarmıştın. O saatten bu zamana yaşananlar neler oldu, neler aktarırsın? Söz sende.
2: Evet, Büşra Mutlu, kurbanlıklar kesilmeye devam ediyor. Her geçen dakikada bu noktada yoğunluk artmaya da devam ediyor. Aslında bizler, kameraman arkadaşım Celal Musalli ile birlikte Arnavutköy kurban kesim alanındayız. Ve hemen şu anda ekranlarımızda birinci kesimhaneyi görüyorsunuz. Ve bu kesimhanede aslında sırası gelen kurbanlıklar öncelikle ön kısma getiriliyor ve şu anda da ekranlarımıza görmüş olduğunuz o noktaya getiriliyor ve hissedarlar tarafından da vekalet verildikten sonra kurbanlıklar içeriye alınıyor ve alanında uzman kasaplar tarafından kurulan ekiplerle birlikte kurbanlıklar sırasıyla dini ve cibelerimize uygun bir şekilde de kesildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de kurbanlarının kesilmesini ve parçalanmasını da bu noktada vatandaşlar yakından takip edebiliyorlar. Bu da aslında oldukça önemli bir detay. Aynı zamanda bu noktada bugün itibariyle Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı 5 veteriner hekim, İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ise 4 veteriner hekim görev yapıyor. Toplamda 9 veteriner hekim bugün 2 kesim alanını yakından denetliyor ve bu noktada aslında kurbanlıkların eziyet çekilmeden dini vecibelerimize uygun bir şekilde kesildiği de yakından denetleniyor. Tabii ki de kurbanlıkların kurban kesim alanlarında kesilmesi gerekiyor. Bu konuda da aslında günler öncesinden önemli açıklamalar yapılmıştı. Kurbanlıklarını halka açık, umuma açık alanlarda kesen vatandaşlara ise ağır cezai yaptırımlar uygulanacaktı. Tabii ki de kurbanlıkların atıklarını toprağa izinsiz bir şekilde ve önlemsiz bir şekilde gömen vatandaşlara da ağır cezai işlemler uygulanacaktı. Tabii ki de kesim sırasını bekleyen vatandaşların da o heyecanını görüyorsunuz. Onlar da kameraya el sallıyorlar ve bu noktada aslında sevdiklerine de el sallayarak bayramlarını da kutluyorlar. Bu noktada aslında geniş bir yoğun katılım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de teslimat noktalarındaki o yoğunluğu da görüyorsunuz. Vatandaşlar bu noktada sabah kesilen kurbanlıklarının hissedilmesiyle birlikte kendi hisselerini alarak alandan ayrılıyorlar. Tabii ki de uzman kasaplar eşliğinde gerçekleştiriliyor bu kesimler ve kilosu tartılarak eşit bir şekilde hissedar payına göre bölünüyor ve poşetlenerek hissedarlara da dağıtıldığını, verildiğini de söylememiz mümkün. Tabii ki de sözlerimizi toparlayacak olursak bugün burada yaklaşık olarak 300 hayvan kesilecek ve kesimlerinde öğleden sonraya kadar da devam etmesini bekliyoruz diyelim ve bizler sözleri bu noktadan size bırakalım. Büşra Mutlu.
0: Mehmet Can, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, 24 muhabiri Mehmet Can Çoban aktardı o noktadaki atmosferi. Kameraman Celal Musalli de görüntüledi. Ekibimize kolaylıklar diliyoruz ve böylelikle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında tekrar buluşalım.

0: İyi bayramlar, güzel bayramlar değerli izleyenler. Bayram misafiri programımızdan herkese sıcacık içten bir merhaba. Bizler evlerinize, ekranlarınıza bayram misafiri olmaya geldik eğer kabul ederseniz. Sizler de 24 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ali Demirtaş. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirdiniz ve geçirmeye de devam ediyorsunuzdur. Bir bayrama daha kavuşmuş olmanın heyecanını, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bu bayramda her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz dedikten hemen sonra. Eğer bazı şeylere kısa bir ara vermeye birazcık vaktiniz varsa keyifli sohbetimize hemen başlamak isteriz. Peki ama kimlerle? Ud sanatçısı Necati Çelik ve mimar sanatçı Celalettin Çelik ile birlikte değerli konuklarıma hemen merhaba demek istiyorum. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Çok hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Çok sağ olun.
0: Siz nasılsınız peki?
2: Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sağ olun.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun.
2: Siz de.
0: Benim ikinci nasılsınızım? Kişisel gündeminizde neler var? Neler yapıyorsunuz şu ara? Kafanızdan neler geçiyor? Böyle başlayalım isterim. Buyurun Celalettin Bey.
2: Gayet iyiyim. Yani bizim hayatın koşturmacası içinde çok çeşitli alanlarda meşguliyetler var. Onların hepsiyle birlikte birinden yorulunca diğerine geçerek devam ediyoruz. İyiyiz.
0: Yoğun ama keyifli diye adlandırabilir miyiz?
2: Tabii tabii.
0: Peki siz hocam?
1: Valla benimki de aynı. Rutine bindirdik. Biz unu eledik, eleye astık. Kadıköy'de bir ofisim var benim. Oraya gider gelirim. Arkadaşlar gelir, çay kahve içiyoruz. İşte bir iki öğrenci gelir gider, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Böylece geçiyor günler.
0: Arkadaşlarınızla genelde neler konuşursunuz hocam?
1: Vallahi genelde biz siyaset konuşmayız, baştan onu söyleyeyim. Musiki konuşuruz. Toplumun gidişatını konuşuruz. Öyle yani. Çok
0: güzel, keyifli konular diyebiliriz.
1: Müzikle çok... Bizim Abdurrahim diye bir arkadaşımız var, onunla güftelerde, şarkı sözlerinde bir bilmediğimiz söz olursa onu araştırır, buluruz manasını. Onun üzerine sohbet devam eder, gelişir. Böyle geçiyor günler.
0: Çok güzel. Müzikle çok güzel bir girizgah yaptık. Çok teşekkür ederiz. Notalarınıza sağlık, parmaklarınıza sağlık. Bayrama gelmek istiyorum. Bayramın sizlerdeki karşılığı nedir? Nasıl bir yer kaplar bayramlar düşünce zihninizde?
1: Sevgili Ali Bey, aslında bunu burada böyle söylemek istemezdim ama o kur

0: Kurban Bayramı bizim için çok şey değildir. Biraz ben bundan aşağı yukarı 62 senesinde 1962'de babamı kaybettik. Kurban Bayramı'nın ilk sabahı.
1: Başınız sağ olsun
0: Onun
1: hocam.
0: için hep onu hatırlatır. Ama Allah'a şükür tabii bayram bayramdır. Çok güzel geçiyor Allah'a şükür.
1: Ne kadar güzel. Sizin için nedir karşılığı Celalettin Bey? Bayram gerçekten önemli bir zaman dilimi. Benim için hayatımda da öyle. Bizim sosyal olarak buna hakikaten ne kadar kıymet versek, ne kadar önem versek abarttık diyemem. Daha da sosyal olarak bence iyi bir yer tutuyor ama daha da gündemde olması gereken bir zaman dilimi bence bayram. Bir araya gelmek, hakikaten insanların birbirini araması için bir vesile oluşturmak, toplanmak için bir vesile oluşturmak, ritüelleri. Benim çok önemsediğim bir şey bayram. Yani hala bayramda hani düzgün kıyafet giymek falan, o çocukların bayramlık alması. Bunları ben önemsiyorum, önemli buluyorum.
2: Bazı geleneklerin devam etmesini kıymetli buluyorsunuz anladığım
1: Şüphesiz
2: kadarıyla.
1: apaçık öyle benim için. Çok çok kıymetli bir birliktelik fırsatı. Yani özellikle dini bayramların her ikisi de. Zaten Ramazan biliyorsunuz böyle bütün bir ay olarak bir varlığı var yani Ramazan'ın. Sanki böyle zamanlar içinde bir kişiliği var gibi. Ve onun peşinden gelen Ramazan bayramı. Keza hemen peşinden 2 ay sonra bu Kurban Bayramı. Bence büyük merasimler. Çok sahip çıkılması gereken. Hem sosyolojik olarak hem aile yapısı olarak hem kültürel açıdan çok güçlü öğeler. Benim çok devamlılığına çok önem verdiğim konular.
2: Bu devamlılığı muhafaza etmek için siz kişisel olarak neler yapıyorsunuz peki?
1: Bizim kişisel olarak yani çok basit ritüeller var. Bütün bayramı kutlayan herkesin hemen hemen katıldığı o ritüellere biz de katılıyoruz. Yani bayram sabahı işte babamla buluşuyoruz. Sonra onların evine gidiyoruz. Bir iki tane de şaşmaz ziyaretimiz var. Onları yerine getiriyoruz. Bu ana ritüellere sadık kalmaya çalışıyorum ben kendi
2: Ne kadar
1: hayatımda.
2: güzel. Devamının gelmesini temenni ederiz biz
1: Umarım.
2: de. Bir de aile ve çevre mevzu var. Yani sanki daha çok insan bir araya geldikçe bayramları yaşıyor olmamızın da o az önce bahsettiğiniz eylemlerin arasında çok güzel ve kıymetli bir yerde duruyor. Katılır mısınız hocam buna?
0: Tabii ki.
2: Aile ve çevre işin içine girdikçe sanki bayram coşkusu daha da artıyor gibi.
0: Tabii ki. Zaten bayramlar onun için. Bu ilişkileri güçlendirmek için, sağlamlaştırmak için. Uzun zaman görmediğimiz dostlarımızı tekrar görüp hal hatırını sormak. Hatta bu Şile'de bir köyde Kurban Bayramı'nda özellikle her komşu caminin orada bir kazan koyuyorlar. Et getirilen, bulgur pirinç getirilen orada kazan kaynatıyorlar. Türkiye'nin neresinde ne kadar Şileli varsa müsait olan oraya geliyor bayram günü. Gelemeyenler ha demek ki ya öldüğü hastası var diye birbirinden haberdar oluyorlar yani insanlar. O yüzden çok önemli, çok güzel bir şey yani. Bu keşke her yerde yapılabilse.
2: Ne kadar güzel. Siz de az önceki söylediğim şeye katılır mısınız? İşin içine insan sayısı arttıkça bayram coşkusu da ona paralel artıyor mu sizce?
1: Tabii öyle. Bir de galiba bütün bu merasim, bütün bu bir araya gelme, bu ritüeller aslında temelde galiba çocuklar için önemli. Çocuklar için yapmamız gereken, onlar için yaptığımız bir şey. Yani bir çocuktaki bayram imgesi bambaşka. Onun için de hepimiz eski bayramları hatırlıyoruz. Herkes kendi çocukluğunun bayramını hatırlıyor aslında. Onun için çocuklara özel bir önem, özel bir ihtimam sanki göstermek lazım. Onları sevindirmek için bir vesile bence.
2: Bu noktada çocuklar bizim hem geçmiş hem gelecek hafızamızı muhafaza eden kişiler oldukları için mi bunu söylüyorsunuz? Elbette çocukları eğlendirmek, keyiflendirmek çok kıymetlidir ama bunun yanı sıra hafızamızı onlar geleceğe taşıyacakları için de bunu söylemiş olabilir misiniz?
1: Tabii çocuk bir tohum işte. Yani biz çocuk hacim olarak, yaş olarak, birçok şey olarak küçük görünüyor. Ama o bir tohum. Tıpkı bir tohumun aslında küçük göründüğü ama büyüyünce yeşereceği gibi. Bizi çocuklara inşa edeceğimiz şeyler var. Özellikle onların duygu dünyası, zihin dünyası, onların dünyayı algılayışı, aileyi algılayışı. Bunlar işte bayramlarda bence özellikle çocukları gözeterek yapılması gereken şeyler. Onları sevindirmek için bir vesile yani bu.
2: Çok güzel. Siz oğlunuza katılır mısınız değerli hocam?
0: Tabii ki baştan sona katılırım. Ancak bugünlerde günümüzde sosyal medya dedikleri internet ortamı bu geleneğimizi bozmaya çalışıyor ya da bozuyor. Çocuklar bazı değerlerden habersiz büyüyorlar. O kötü, o anlamda kötü yani. Bayramda gelip büyüklerin elini öpmek, onlardan 3 kuruş 5 kuruş bayram harçlığı almak, şeker almak önemli bir şey aslında, güzel bir hatıra. Büyüyünce hepimiz bunu hatırlarız yani. Hı hı. Ama bu internet ya da sosyal medya değil, bunu öldürüyor yani yavaş yavaş.
2: Çok haklısınız. Siz elinizi öpen çocuklar yanınıza oturduğunuzda onlarla neler paylaşmaktan keyif alıyorsunuz? Bu söylediğiniz şey elbette çok kıymetli. Bunu onlara söylüyor musunuz mesela?
0: Tabii söylemez miyim? Yani o bir defa dede torun ilişkisini çok güçlendiriyor yani. Ben torunlarımla bayağı çocuk gibi oynarım, yatar kalkar. Hı hı. Kanter içinde kalırız onlarla böyle şey yapar. Severim yani o tür şeyi. Zaten çocuklar oldum olası çok severim. Bu tür sıcak ilişkilerle de bağı güçlendirmek gerekiyor. Yani. Hı hı.
2: Hocam siz de çok gençsiniz ama sizin de ellerinizi öpen çocuklar oluyordur diye tahmin ediyorum. Tabii. Siz onlarla neler paylaşıyorsunuz? Onlara neler söylemekten keyif alıyorsunuz? Birazdan sizin çocukluğunuza da geleceğim çünkü.
1: Yani ben kendi çocukluğumdaki hatıralarımı hatırlamaya çalışıyorum çocuklara muamele ederken. Hı hı. Çocuklar gerçekten çok algılar açık. Onlara çok özel bir şey de yapmaya gerek yok. Yani sıcak davranmak ve onları yarının yetişkini gibi ciddiye almak bence yeterli bir şey. Ben de herhalde karşılaştığım çocuklarla bunu önemsiyorum. Yani gencim derken ben de 45 yaşına gelmişim Ali Beyciğim. Yani hakikaten elimi öpenler artık oluyor.
2: Gayet genç gösteriyorsunuz değerli hocam.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Siz de. Ama çocuklar gerçekten algıları çok açık. Şey. Onlara çocuk gibi değil de küçük birer insan gibi davranmaktan çok zevk alırım ben. Onu çok seviyorum. Çocuklar ayrı, ontolojik olarak ayrı bir varlık değil. Sizin bizim gibi insan. Küçük insan onlar. Onun için onları böyle hayattan izole edip sadece çocuğa özel bir dünya kurmak falan değil. Hayatın içinde küçük bir insan onlar. Büyüyecekler, yeşerecekler falan. Onun için onları ben ciddiye almaktan çok hoşlanırım, çocukları. Bir de onları sevindirmek güzel oluyor.
2: Peki sizin çocukluğunuza dair en özlem duyduğunuz şey ya da hatırladığınız şeyler var mı? Bunlar neler?
1: Bayram özelinde
2: olabilir, genel olabilir ama belki bayram özelinde söylemek istediğiniz bir şeyler olur.
1: Yani bayram özelinde az önce dediğim gibi herkes kendi çocukluğundaki bayramı güzel bir duyguyla hafızasına kaydetmeye ihtiyaç duyar. Onun için hepimiz o geçmiş bayramları hatırlıyoruz. Her çocuğun da ileride o çocukluğundaki bayramları hatırlamasını sağlamak lazım. Böyle bir gayretim, çabam var. Kendi çocukluğumla ilgili neler anmaya değer derseniz galiba o da şöyle özetlenebilir. Böyle insan tanımak bence önemli. Çocuk küçük yaşta da olsa hayatta belli bir olgunluğa ulaşmış, belli bir bilgeliğe ulaşmış insanları tanıması, onların yanında bulunması bence çok kıymetli bir şey. Hatta hani eğitimle falan telafi edilemeyecek bir kıymet. Hı hı. Onun için ben de çocukluğumdan en önemli hatırladığım şey bu bahsettiğim gibi bazı insanlarla tanışma fırsatını bulmuş olmak. Hı hı. Aile ortamından dolayı, babamların çevresinden dolayı. Böyle mesela 25-30 sene önce bu dünyadan göçüp giden ama benim hafızamda taptaze duran insanlar var. Onlarla tanışıklıklar, evine girip çıkmaklar, sohbetinde bir şekilde yer almak. Bu insana bence çok büyük bir şey katıyor. Hı hı. Ben de çocukluğumdan bugüne hatırladığım en güzel şeyler bu insanları görmüş olmak. Onların nasıl oturup nasıl kalktığını, nasıl konuştuğunu, meclisi nasıl kurduğunu falan görmüş, bunlara şahitlik etmiş olmak. Ben bunu kıymetli buluyorum.
2: Dolayısıyla sizin küçüklüğünüzde belki sahip olduğunuz şans ya da kısmet gereği tanıştığınız insanlar çok anlamlı. Doğru mu anlıyorum?
1: Ben evet öyle görüyorum, öyle buluyorum. Çok şekillenmeye açık olduğunuz bir yaşta doğrudan eğitim yoluyla değil ama bir şeyleri görerek öğreniyorsunuz. O gördükleriniz, o şahit olduklarınız, yaşanmışlığa şahit olmak çok kıymetli. Yani bir şeyi dikte ederek veya öğreterek değil de görerek, yaşayarak doğallığında ilişki kurma biçimlerini, konuşma biçimlerini falan.
2: Rol model dediğimiz o klişe söylemin aslında.
1: Diyebiliriz. Bence bu kıymetli. Çocuklar için önemli bir kazanç.
2: Necati Hocam, siz çocukluğunuza dair neler hatırlıyorsunuz? Hem bayramlarda hem de genel olarak.
0: Valla çok şey hatırlayamıyorum hocam. Benim hep iyi olduğu çocukluk geçirdim.
2: Estağfurullah.
0: Ama ne bileyim, tatlı bir heyecandı tabii. Bayram, bayram geliyor, bayram şey yapıyor falan diye. Aynı şeyler, büyüklerle beraber olmak, onların ziyaretine gitmek falan. Biz şey görmedik yani, İşte bayram tatil olsun da tatile gidelim. Hmm. Biz onu yaşamadık.

0: Çünkü insanlar normal olarak her gün çok sıkı çalışıyorlar.
1: Doğru.
0: Böyle 3 günlük, 5 günlük bir tatil olunca bunu tatil olarak değerlendirmek istiyor. Bu biz görmedik, öyle yapmadık yani hiç. Hep bayramda işte eş dost ziyaret. Zaten oldu mu uzun zamandır benim evimize Allah eksik etmesin gelen gidenimiz çok olur bizim bayramda.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok mutlu oluyoruz yani, memnunuz.
1: Elbette onu yapanlara da haklı buluyor olabiliriz ama bayramı tatil gibi karıştıran işte eş dost ziyaretinden ziyade kafa dinlemek olarak adlandıran insanlar da var. Saygı duyarız elbette. Ama siz öyle görmüyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Yani aslında bayramda ziyaretçi bekleyen insanlar da var, onu da unutmamak
1: lazım. O da doğru, evet.
0: Yani illa kendi yakınımız, annemiz, babamız, dedemiz olmayabilir. Bir sürü huzur evlerinde misafir bekleyen, ziyaretçi bekleyen insanlar var.
1: Çok doğru.
0: Onları da ziyaret etmek lazım. İnsanlar sevinir zannediyorum, mutlu olur onlar. Yani illa ki onlara bir şey vermek değil, sadece sevgi vermek.
1: En kıymetli şeylerden biri.
0: En kıymetli, biri. Yeter yani.
1: Tekrar Celalettin Hocam'a dönmek istiyorum bu keyifli sohbetimizde. Bir sanatçı, bir üretici olarak, aynı zamanda bir mimar olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Bizimle nasıl paylaşmak istersiniz bu günü?
2: Ben hani biraz unumu elemekte olduğum yaşlardayım. Onun için yoğun bir şeyle, programla geçiyor diyebilirim. Ama ben Deniz'in ilgi alanları biraz geniş. Onun için çok farklı farklı şeylerle bir gün içinde meşgul oluyorum. Ofisimiz zaten mimari proje ürettiğimiz bir atölye ortamı. Orada işler çok yoğundur yani. Ama sadece ofisle meşgul değilim. Başka uğraşı alanlarım var. Onları da iç içe yaşıyorum. Hatta benim biraz işte müzikle olan ilgim, diğer sanatlarla olan ilgim ofis ortamında da iç içe geçmiş haldedir. Yani çok tabiri caizse sıkı bir profesyonel ortamdan ziyade çok yoğun profesyonel bir proje çalıştığımız bir yerden pat diye müziğe geçip efendim sonra başka bir şeyle meşgul olabildiğim de bir ortam vardır. Ama günlük hayatımın çoğu üretmekle geçiyor açıkçası. Bununla meşgulüm yani yoğun biçimde. Temelde aslında beni bıraksanız ben ofisten çok çıkmayı sevmem. Ama sanki bunu söyleyen ben değilmişim gibi de çok hareketli de bir insanım mecburen.
1: Müzik bazen sizin için bir kaçış ya da durak ya da duraksama
2: Şüphesiz.
1: Alanı oluyor.
2: Şüphesiz.
1: Neden hocam?
2: Yani işle alakalı çok hareket halinde oluyoruz. Benim ofiste olabildiğim zamanlar kendime ait çok kıymetli bulduğum zamanlar. Orada da ofiste bizzat müzikle de uğraşıyorum yani. Şöyle bir şey var benim müzikle olan ilişkim. Müziği dinlerken ya da çalarken değil, aslında her zaman müzik var benim hayatımda, zihnimde. Sürekli bir arka planda o var. Yani müzik dinliyor olmasam da, çalıyor olmasam da bir şeyler sürekli çalıyor zihnimde. Onu engelleyemiyorum açıkçası. Onun için her şeyden uzaklaşıp müziğe vakit ayırabildiğim zamanlar benim en kendimi rahat hissettiğim zaman oluyor diyebilirim.
1: Rahatlıkla. Zihninizde dönen şeyler bir besteye vücut buluyordur muhtemelen diye tahmin ediyorum ya da bulur mu?
2: Evet, aslında şöyle, hani formal bestecilik anlamında çok üretken biri değilim. Çünkü doğaçlamalarla anlık müzik kompozisyonlarına çok merakım var. Onları her zaman böyle kayıt altına almıyorum ama çok fazla sürekli müzik cümlesi kompoze ediyorum. Bunların çoğu doğaçlama şeklinde anlık müzik cümleleri, bizim taksimler, improvizasyonlar gibi oluyor. Bunları kayıt altına alma konusunda çok bir şeyim yok. Galiba kompozisyon üretimimizi daha çok mimari alanda veriyorum.
1: Necati Bey, bu kadar müzik demişken sizdeki karşılığı nedir? Müziğin, notaların, tınaların?
0: Müzik benim için bir hayattı. Benim hayat tarzım oydu. Bütün hayatım. Yani çocuk yaşlarından, 7-8 yaşlarından beri ben bağlama çalarak başladım. Sonra 1970'li yılların başında ut çalmaya başladım. Hasbelkader Konya'ya Mevlana ihtifalleri gelmesi olması sebebiyle Türkiye'deki en büyük üstadlar, ustalar gelip gitmeye başladı. Onların yanında bir şey de öğrendik. Sonra onu geliştirmeye çalıştık, onu hazmetmeye çalıştık. Sonra dünyaya yaymaya uğraştık. Epeyce, yani bu manada dünyanın birçok ülkesini gezdim, dolaştım. Allah'a şükür iyi şeyler tanıtmaya çalıştım yani, iyi yönde tanıtmaya. Kötü yönü de yok aslında müziğimizin de. Tabii şu anda hepsi için söyleyemem bu lafı.
1: Elbette.
0: Müziği paraya tahvil etmek isteyen bir kesim var, onları sevmiyorum. Ya da başka türlü kullanıyorlar. O başka bir şey. Ama müzik benim için aslında şöyle düşünmek de daha doğru. Cenab-ı Allah'ın sadece insanlara bahşettiği özel hediyeleri var. Yani bunlar mesela konuşabilmek gibi, düşünebilmek gibi bir sürü buna benzer şeyler var. Sadece insanların yapabildiği bir şey. Müzik de öyle. Bunlardan bir tanesi de müzik. Ve bunların en üst düzeyde gelen bir haslet. Yani ben bunu hatta biraz daha inceltiyorum. Her insanda müzik yapamıyor. Bazı insanlar müzik yapıyor.
1: O da var. Bu da doğuştan gelmiş bir şey midir hocam?
0: Ben öyle düşünüyorum. Öyle tanımlıyorsunuz. Ben elime ilk sazı aldığımda çalmaya başlamıştım. Hiç ders mers uğraşmadan yani. Baktım orada bir köyde düğüne gitmiştim bizim köyde. Çocuktum da. Bütün çocukları kovaladılar dışarı. Ben kaldım neyse. Sonra onlar bıraktığı zaman sazı aldım. Kapının önüne çıktım. Orada başladım çalmaya ben. Öyle hazırdı yani bende. Daha sonra tabii müzik kurallarını, notasını bilmem, repertuarı bilmem, ustaları, besteleri. Onun zaman içinde öğrendik tabii. Hepsinde Allah razı olsun. Cunut Şen Tanrı Korur'dan uzun müddet çok şey öğrendik. Öyle yani müzik önemli bir şey benim için.
1: Müzik tanımlamalarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Aynı zamanda bir hazmetme ve idrak etme yolculuğu da diyebilir miyiz? Müzisyenliği de içine katarsak.
0: Valla onu şöyle söylesek daha güzel lütfen olur. Gene hocamdan, rahmetli hocamdan musika derdi, Latince kökeni. Perice demekmiş müzik. Musiki diyoruz ya. Bu dilde, bu dili öğrendikten sonra söyleyecek bir şeylerin olmalı ki o da kalpten, yürekten gelen bir şey. Bu dilde insanlara söylüyorsun ve şüphesiz bütün insanlar, hatta bütün canlı mahluk bu lisan anlayabiliyor. Özel peri dili diyoruz buna. Herkes konuşamıyor ama herkes anlıyor. Tabii bu dilin bazı kısıtlı şeyleri de var. Mesela tarım konuşamazsın, bu dilde inşaat konuşamazsın, ticaret konuşamazsın ama İşte gönül dediğimiz sevgi, muhabbet işini en iyi konuşabildiğimiz dil budur. Ve eminim ben üzgün bir şeyler çaldığım zaman karşıdaki dinleyici de onu algılıyor. Ya da sevinç, neşeli olduğumda dinleyenler algılayabiliyorlar yani. Müzik öyle çok
1: güçlü. Yani duygu ve düşünceler hem enstrümanınıza hem de karşı tarafa işliyor.
0: Tabii geçiyor tabii. Enstrüman sadece bir aracıdır yani. Enstrüman olmasa işte insanlar sesiyle yapıyor o işi. Ne bileyim davulla, zurnayla, gitarla, piyanoyla yapıyor. Ben utla yapıyorum, başkası bağlamayla yapıyor, kemanla. O bir arada enstrüman dediğimiz şey. Böyle.
1: Çok güzel özetlediniz hocam, gerçekten değil mi? Haksız mıyım? Evet. Çok içimize işler bir şekilde özetlediniz. Tabii. Teşekkür ederiz. Tekrar Celalettin hocama döndüğümde, siz sanatçı kimliğinizin yanı sıra aynı zamanda çok başarılı bir mimarsınız. Buraya girmek istiyorum müsaadenizle. Nedir mimarlığın ve tasarımın sizdeki karşılığı? Kendi üslubunuzu nasıl tanımlıyorsunuz? Ve bunu müzikle ilişkilendiriyor musunuz mesela?
2: Çok teşekkür ederim. Zaten aslında benim ana uğraşı alanım evet, mimarlık. Yani orada üretmeye çalışıyorum. Mimarlık benim için tabii diğer sanatlarla da ilişki kurma fırsatı verdiği için çok çekici gelmişti. Çünkü müzisyen bir ailede müzikle büyüdüm. Müzisyenleri tanımıştım çok genç yaşımda. Seçtiğim meslek dalı da sanatla her durumda ilişki halinde kalmamı sağladı. Onun için çok çekici gelmişti bana. Mimarlıkta da yapmaya çalıştığımız şey tabii fiziksel çevre düzenlemesi. Yani bina inşa etmekten ibaret değil. Mesele benim açımdan fiziksel çevreye müdahale ederek insan denen varlığın hayatını daha iyileştirebilmeye çalışmak, toplumun hayatını daha iyileştirebilmeye çalışmak, buna bir katkıda bulunmak, yani bir onarıcı, bir şifa getirici bir şeye vesile olmak aslında mimarlıktan benim muradım o. Bunu yaparken de tabii insan denen varlık, hani bir ergonomisi var, fizyonomisi var, belli işte sıcaktan, soğuktan korunması gerekiyor, vücudunun rahat etmesi gerekiyor, çeşitli işlevleri yerine getirebilmek için. Bunun çok böyle teknik karşılıkları var. Bu çözümlemeleri doğru yapması lazım bir mimarın. Gel gelelim, insan sadece ondan ibaret değil. Psikolojik boyutu var, anlam dünyası var, toplum halinde yaşıyoruz, aile, toplum,

0: efendime söyleyeyim, millet, bir sürü katmanları var. İşte bu anlam dünyasını ve o psikolojik katmanları da gözeterek bir kültürel aidiyet, bir süreklilik nasıl sağlanır? Yaptığımız yapılar hem bugüne ait, hem bize hizmet edecek, hem de hayatımızın, ilişkilerimizin daha iyiye taşınmasına zemin oluşturabilecek şekilde nasıl olabilir? Bunlara biraz kafa yoruyoruz. Yine yaptığımız yapılar dünyaya nasıl iz bırakıyor? Sonuçta bu dünyayı biz bulduğumuzdan daha kötü şekilde genelde bırakıyoruz bizden sonraki nesillere. Ama burada da bir sorumluluğumuz var. İşte doğaya nasıl davranıyoruz? Bıraktığımız izlerin çevreye etkisi nasıl? Diğer canlılara etkisi nasıl? Bu konuda da bir sorumluluk hissediyorum. Bunları da gündeme taşımaya çalışan bir mimarlık aslında yapıyoruz bir yandan. Bir de benim İstanbul'da mimarlık yaptığım için çok kendimi de şanslı buluyorum. Tarihi katmanlarla ilişki kurmaktan çok zevk alıyorum. Yani İstanbul'a mimarlık yaparken hem Osmanlı bakiyesi bir kültürel mirasla da muhatap olabiliyorum.
1: Doğru.
0: Osmanlı'dan önce bir Roma mozaiğinin yanında yapı yapabiliyorum. Bütün bunları hem bugüne taşıyıp yarına aktarıyoruz, hem de yanına çağdaş bir ek yapıp kendimizi ifade etme fırsatı da buluyoruz. İstanbul'u açıdan bir mimar için çok kıymetli
1: şanslı
0: bir yer.
1: Şanslı ve güzel bir coğrafya.
0: Tabii, tabii. Onun için ben özellikle hani kültürel yapılarla da çok ilgiliyim. Bunlar için doğru bir coğrafya İstanbul'da mimarlık yapmak. Böyle bir hikayenin içinde kendime bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Bu çizgi dediğim gibi müzikten ve sanattan başlayan, onlarla da beslenen ve o şekilde devam eden bir çizgidir açıkçası.
1: Nedir temel gayeniz? İyi bir insan olmak mı? İyi yaşıyor olmak mı? Mutlu yaşıyor olmak mı? Bunlar tabii benim söylemlerim. Sizin katacağınız bir şey vardır.
0: Evet, yani bütün bunlar zaten. Az önce de babamın söylediği gibi müzik aletleri ne enstrüman diyoruz. Bunlar bir vasıta aslında, bir vesile. Hayattaki bütün uğraşlar bir vesile. Yoksa mimarlığı da öyle çok göğe çıkartmanın da bir alemi yok. Bunların hepsi bir hayat uğraşısıdır, bir gayelidir. Hayattaki her şey gibi bütün dünyadaki varoluşumuzun tamamı bir temsildir yani benim için. Hani asıl gayeyi soruyorsak, asıl gaye tabii ki insan olabilmektir. Yani yegane gaye odur. İnsan derken hani the insan, yani o insanın en olgun, en kamil versiyonuna ulaşabilmektir. Mertebe. Bu kolay bir şey değil. Bu herkese nasip olan bir şey de değil. Ama gaye odur. Yürüyeceğimiz yol odur. Bunların her biri bir vesiledir yani. Bu dünya hayatı bir temsildir. Asıl maksat insanın kendini bilebilmesi. Kendini bildiği zaman da zaten asıl bilmesi gereken şeyi idrak etmiş olur. Ve hakiki anlamıyla insan olur. Budur asıl gaye.
1: Necati
0: Hocam. Uzak yani. Bu bir sadece bir ülke olarak söyledim yani.
1: Evet.
0: Asıl gaye nedir derseniz yön budur yani.
1: Çok güzel özetlediniz. Siz katılır mısınız oğlunuza, Celalettin Bey'e ve neler eklemek istersiniz? Hayattaki en temel, en temel belki çok iddialı ama temel gayeleriniz arasında.
2: Ama işte Celalettin Bey söyledi. İnsan olabilmek en önemli şey o. İnsandan kasıt, nasıl söyleyeyim, Cenab-ı Allah'ın emrettiği gibi, uygun gördüğü gibi insan olabilmek önemli. Neredeyse her türlü insan var malum. Onlardan biraz beri çekebilmek, duygularını yükseltebilmek falan. Çok güzel şeyler.
1: Bu bağlamda belki programımızın, bölümümüzün başında konuştuk ama bu bağlamda gençlere söyleyeceğiniz sizin çok kıymetli şeyleriniz vardır elbette. Nasihat ya da öğüt gibi değil ama neler, ne geçiyor içinizden?
2: Valla gençler müzikle ya da sanatın herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşmalarını çok isterim. Ya ben müzisyen değilim, ben mimarım. Değil, mimarın da müzikle uğraşması lazım, doktorun da müzikle uğraşması lazım. Yani müzik, nasıl söyleyeyim, bir kaynaştırma, insanların birbirini tanıma, ruh halini anlatma, anlama, ruh halini geliştirme için önemli bir vasıta. Onun için herkesin herhangi bir sanatla uğraşmasını isterim. Günümüzde bu çok mu zorlaşıyor tabii. En önemli ekonomik olarak sazlarımız pahalandı, herkes alamıyor. Ne bileyim, alabileceği şeylerle uğraşsın, resim yapsın, şiir okusun. Bir sürü güzel sanatlar var işte. Mutlaka sanatsız toplum olmaz yani. O Atatürk'ün de sözüydü galiba.
1: Evet.
2: Sanatsız kalan bir millet
1: hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
2: Kopmuştur. Öyle yani, gerçekten öyle.
1: Çok güzel bir özet oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Celalettin Bey, size dönmek istiyorum. Bütün bu konuştuklarımız paralelinde ve beraberinde siz kendi yaşam yolculuğunuza şöyle bir dönüp baktığınızda çok kısaca rica ediyorum. Ne geçiyor aklınızdan? Helal olsun be Celalettin mi diyorsunuz mesela? Yani yaşam yolculuğunuzu nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Birazdan sözü tekrar müziğe bırakacağız ama böyle kapanışımızı yapmış olalım.
0: Tabii. Benim galiba şöyle bir durum var. Hani mesleki faaliyetim, sanatla meşguliyetim, bir sürü şeyler var ama aslında böyle kafamızdaki o başarı peşinde falan bir çizgim yoktur açıkçası. Hatta az önce de söylediğim şeyi belki eklemek lazım. Hani o insan olacaksa, o bir ülke olarak önümüzde duracaksa, yani bunun bugünkü başarı, efendim zenginlik, efendim şöhret vesaireyle bir ilgisi olmadığının altını çizmek lazım. Bu çok daha mütevazı bir şeydir. Yani hiç bizim bugünkü başarı kriterlerimizle, efendim şöhretle falan ilgisi olmayan bir şeydir insan olabilmek. Bunların hepsinden bağımsız. Onun için bendeniz de hani önüme ne gelirse belli bir çizgi gözeterek orada yürümeye çalışıyorum. Daha ziyade zaten önüme bakmaya çalışan biriyim ben. Yani önümde ne var, ne yapacağım acaba? Dönüp de arkama elbette. Ne yaptım, ne ettim? Pek o şeyde hissetmiyorum kendimi. Evet. Onun için hani bilip bilmeden bir yanlışa alet olmadan
1: çok güzel
0: bir çizgide devam edebilmek. Diğer her şey bir vesile hakikaten. Bir de şunu ben önemserim. Bunu da çocukluktan beri böyle bir şeyimiz vardı. Hani ne yapıyorsan onu iyi yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şeyim var açıkçası. Yani önümdeki iş benim için dünyanın en önemli işidir yani. Bütün dünyayı kurtaracak olan, efendim dünya savaşlarını durduracak, efendim ekolojik bozulmayı önleyecek olan şey, tabiri caizse yani ironik olarak söylüyorum, benim önümdeki görevim neyse odur benim için. Dünyanın en büyük işi odur yani. Onun için onu iyi yapmaktır. Benim mükellef olduğum şey odur. Onunla meşgul olmaya çalışırım.
1: Bu güzel düşüncelere sahip olduğunuz için de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür gerçekten ediyorum. Şahane bir özet oldu. Hocam, sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mıdır sözü müziğe bırakmadan önce?
2: Yok. Peki. Bayramınız mübarek olsun. Herkesin iyi bayramlar diliyorum. Mutlu, huzurlu olsun inşallah. Tabii bu arada güncel olaylar, bu savaşların da bir an önce bitmesini, onların da bayram yapmasını canı gönülden istiyorum, diliyorum yani.
1: Evet değerli izleyenler, bayram misafirlerimiz uç sanatçısı Necati Çelik beyefendi ve mimar sanatçı Celalettin Çelik idi. Sizler de buradaydınız. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 24 ekranlarından size saygılarımızı ve sevgilerimizi içtenlikle sunarken şimdi sözü tekrar müziğe bırakıyoruz.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Mütefekkir Saadettin Ökten ve akademisyen Taceddin Kutay, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
11: Elhamdülillah.
12: Sertaç arıyor.
10: He?
12: Sertaç!
13: Hey Sam, bayramın kutlu

0: bayram Almanya'dan ya.
1: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
0: Enişte bayramın kutlu Sertaç, olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
0: bak. Yine bak yine mi?
3: Sertaç Almanya nasıl olur?
0: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
4: Dur dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
0: Halam.
1: Sertaç. Senin de bayramın kutlu olsun halam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 11'e uzandı. Kaldığı yerden 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası bir açıklama yaptı çıkışta Erdoğan ve açıklamasında Gazze'deki katliama dikkat çekti.
1: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkate çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan, Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu, evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nde CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 8 Eylül'de yapılmasını önerdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti ifadelerini kullandı. Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı.

0: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu an bir bayram mesajı veriyor. Hemen o noktaya dönelim, kulak verelim.
1: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
2: Bir bayramlaşma telefonu.
1: Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Olur yani.
2: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
1: İkisi de olabilir, ikisi de olabilir.
2: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
1: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii. Doğru değil.
2: Efendim, siz bütün aslında bayram mesajlarınızda da birlik, beraberlik mesajı evet verdiniz ama partide bunu sağlamak zor olacak mı acaba? Nasıl günler bekliyor?
1: Sağlanır, sağlanır. Parti sağlanır. Niye sağlanmaz? Şimdi bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha, öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder. Diğer partilerden farklıdır Cumhuriyet Halk Partisi ama sonuçta o itiraz edenler falan filan bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar.
2: Sayın Bahçeli, bir ortak formül ve feragat çağrısı vardı.
1: Şimdi o konulara girmek istemem tabii.
2: Siyasete girmeden
1: her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama sonuçta her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türdense zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekilde aktarılır yani.
2: Peki efendim, mesela öneri dediniz de değerlendirmeden söz ettiniz. Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay. Şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
2: Efendim, tedbir uzun sürse, Yargıtay'daki durum yani bir sene bulsa kurultay o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz. Doğru mu? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay.
1: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında, onların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir? En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız? Kurultayı nasıl gerçekleştiririz? Bunları yapacağız yani.
2: 2 milyon üyeyle genel başkan seçim çağrısı vardı dün Sayın Özel'e. 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
1: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları taramazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Dolayısıyla her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasını özen gösteriyoruz.
2: Peki efendim, mesela Yargıtay'daki temiz başvurusunun geri çekilmesi de aslında çok

0: olacaklar?
1: Onu hiç bilmiyorum. Samimi söyleyeyim. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değilim. Bilmiyorum yani. Davaya taraf olmadım. Dava nedir, ne değildir, hangi süreçtedir, nasıl oluyor? Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk yani. İşin Türkçesi bu.
0: Peki efendim, biliyorsunuz birkaç gündür ihraç meselesi var tartışılıyor. Sizin önünüzde özel bir liste olduğu ve bu listenin daha da genişleyeceği ve bununla ilgili yani ilk işiniz belki de bir parti meclisini toplayıp bir ihraç sürecinizi başlatacağınız yönünde. Doğru mudur?
2: Ek olarak üyeliklerin askıya alınması Sayın Özel'in.
1: Arkadaşlar bir sürü dedikodu. Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Böyle gider yarın yargıya başvuru geri döner. O zaman siz ne yapacaksınız? Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Yoksa ben şunu beğenmedim, ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Bu pek çok partilimizi yaralamıştır ama onların çoğu yar kararıyla tekrar partiye dönmüşlerdir yani.
3: Bu süreçte MYK belirlemesi...
1: Hayır daha ortada bir şey yok arkadaşlar. Daha toplanacağız bakalım.
4: 1 Haziran'da toplanacak mısınız? Parti meclisini topluyor musunuz?
1: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
0: Evet, halkla buluşma derken efendim tam bayramın 4. günü Özgür Bey'in de Ankara'da bir programı olacak.
1: Olabilir tabii.
0: Belki aynı gün bir araya gelme gibi bir talep.
1: Olabilir, bilmiyorum. Daha dediğim gibi o konuları çok fazla görüşmedim. Ya bir de bayram trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlar. Yani telefonlar, gelenler, gidenler vesaire falan filan. Dolayısıyla hani böyle oturup da bir sağlıklı strateji belirleme ortamı henüz olmadı yani. Onun için benim arkadaşlarımla görüşmem lazım. Yani CHP'nin bir başka özelliği var. Yani biz her şeyi genel başkan tek başına karar vermez. Danışır mutlaka. Partinin içinde çok farklı görüşlerde arkadaşlarımız vardır. Hukukçu arkadaşlara danışmak zorundasınız. Bölgelerdeki eğilimlere bakmak zorundasınız. Onlarla konuşmak zorundasınız. Yani sağduyuyla, sağlıklı bir çerçevede bakmak zorundasınız. Şimdi ben kalkıp size şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Her şeyi hukuk içinde yapacağız. Hukuk kuralları içerisinde yapacağız. O çerçevede yolunu, yöntemini belirleyeceğiz.
3: Efendim bayram demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşma programı da netleşti geçtiğimiz günlerde.
1: Netleşti.
3: Bazı partilerle bayramlaşıyorsunuz, bayramlaşmıyorsunuz. AK Parti ile 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştığınız da dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm listeyi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez o partide bayramlaşma ekipleri diğer partilerle konuşurlar. Dolayısıyla o çerçevede bir program belirlerler. O çerçevede karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
2: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz olur mu?
1: Hayır.
5: Peki efendim polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
1: Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
4: Ama şimdi 106 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ve sanırım o pazar günü herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en karanlık günüydü. Biber gazlarıyla polislerin, çevik kuvvetinin oraya girmesi. Canınızı acıttı mı?
1: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip

0: genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde, arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayayım dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Bizim tarihimizde yok. En çok tartışmaların olduğu parti CHP'dir. 100 yılı aşkın bir geleneği vardır. Ama CHP genel merkezinin kapıları asla ve asla tarihinde ne milletvekillerine ne başka vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya? Ne mantığı var?
1: Karşı taraftan gelen aslında bu konuyla ilgili savunmada da 12'de bir randevulaşma vardı ama
0: o ayrı. O ayrı arkadaşlar. O ayrı bir şey. Bakın bu gerek, bunun bir gerekçesi olamaz. Bir CHP milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman kapı açılır. Bunun gerekçesi olamaz. Niye buraya geldin sorusu sorulamaz. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Ne demek kapanması? Böyle bir şey olur mu? Açarsınız. Çay kahve ikram edersiniz. Hoş geldiniz dersiniz. Toplantı salonuna alırsınız. Şikayetleri varsa dinlersiniz. Ya arkadaşlar bunlar, bu sadece yeni değil. Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Hepsi oturuldu onlarla. Konuşuldu. Dertleri nedir dinlendi. Şimdi siz kalkıyorsunuz kapıları kapatıyorsunuz ya. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Hiçbir partide görülmemiş bir şey. Bakın siyasal iktidar, Türkiye'deki siyasal yapılaşmaya baktığınızda hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Çıkıp biz şu gerekçeyle milletvekillerini CHP genel merkezine almadık, CHP milletvekili almadık diye haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. CHP genel merkezi, bir şey daha söyleyeyim, 24 saat açıktır. Nöbetçi vardır.
1: Efendim vekiller alınmadı dediniz. Peki ondan sonrasında bir temas kurulmaya çalışıldı mı? Ya da bir temas kurulsaydı sizinle Özgür Bey
0: arkadaşlar gidiliyor, konuşuluyor, temas kuruluyor, alın içeri deniyor. Eğer istiyorsanız sadece CHP milletvekilleri gelsin. Gene yani görüşmek istiyorlar, bir uzlaşmak istiyorlar. Hayır efendim. Olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar. Olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Bu olmaz. Bir partinin kapıları vatandaşa da CHP milletvekillerine de kapatılamaz. Sürgülenemez. Ne demek ya? Böyle bir şey olur mu?
2: Cumhuriyet'e konuştu bugün Özgür Özel. Ve şöyle bir cümle kurdu. Eğer öğlen randevusu olsaydı ben partiyi Murat Karayalçın'a emanet edip çıkardım polise bırakmak yerine dedi.
0: CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP genel merkezine arkadaşlar. Burası devlet dairesi değil. Burası parti. Siz karıştırıyorsunuz bunları. Burası parti. Partiye her saatte, her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Partiye protesto etmeye de gelenler de oldu. Çıkıp da bir şey mi söyledik? Onları dövdük mü? Hayır efendim. Hayır efendim. Ya demokrasiye inanacaksınız ya baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz. İnsanlar protesto edebilirler. Gayet doğal. Gayet doğal. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Beğenmediği bir konuyu vatandaş şikayet eder. Protesto eder. Ama siz kalkıp da bunu farklı bir yere oturtursanız almam içeriye. Ne demek almam ya? Orası kimsenin babasının malı değildir.

0: Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır. Halka ait bir yerdir orası.
1: Polisin geri çekilmesini talep ettiniz mi ya da etseydiniz mi?
0: O süreçleri bilmiyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Yani ne oldu, ne bitti, neler yapıldı vesaire falan filan. Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi millettekiler içeride ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı yani? Kim?
1: Yani... Özgür Özel
0: kaldı ki bakın, ondan sonra bir Müslüm Sarıbey gayet makul, gayet dengeli bir açıklama yaptı. Ya biz buraya gelmedik dedi. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı mantığıyla gideceksiniz. Tarihsel birikimiyle gideceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz. Vatandaşın şikayetlerini dinleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Ben yapmam, ben etmem, içeriye almam, seni kovarım. Ya, ya, burası şey ya, burası parti arkadaşlar. Siz her vatandaştan oy istemek zorundasınız. Her vatandaştan. Sizin görüşünüze katılır veya katılmaz. Ama gidip oy isteyeceksiniz o vatandaştan. Bana oy ver diyeceksiniz. Size nasıl oy verecek? Ya ben kızdığım zaman bile beni dinliyorlar. Sabırla dinliyorlar. Sonuna kadar dinliyorlar. Kendi düşüncelerini aktarıyorlar. E demek ki bu partide bir sorun yok. Bize kızmıyorlar. Bize bağırmıyorlar. Vatandaş kızdığı zaman biz vatandaşa mı kızacağız? Hayır. Hayır. Dolayısıyla o ortamı yaratmak asla ve asla doğru değil. Asla ve asla. Partiyi halka ve milletvekillerine kapatmak asla ve asla doğru değil. Bunlar doğru değildir. Yazıktır, günahtır. Bir partide bunlar olmaz. Bakın CHP, az önce de söyleyeyim. Biz çoğu şeye itiraz eder. Yani CHP'liler bir şey olur itiraz ederler. Ama belli pozisyonda, yönetici pozisyonda olanlar o itirazları sonuna kadar dinlerler. Sonuna kadar. Sözünü kesmezler. CHP'nin geleneğinde bu vardır. İtiraz eder, dinlersiniz. Dur sen sakın konuşma, nasıl dermez bu. Tam tersine dinlerler, sakin dinlerler, sonra görüşlerini aktarırlar. Ben diğer genel başkanlardan bunu öğrendim. E şimdi siz birdenbire celalleniyorsunuz, kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Partinin hukukuna uymazsanız olmaz. Bunlar yapılmadığı takdir olmaz. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Efendim bir mecliste, divanda oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Diyemezsiniz. Dediğiniz zaman ne olur? Yargıya başvurulduğu zaman hepsi çözülür. Çünkü yargıç bakacak. Neye bakacak? Yasaya bakacak, yönetmeliğe bakacak, tüzüğe bakacak, genelge varsa ona bakacak, ona göre karar verecek. Sen buna uymak zorundasın diyecek. Ki bunlar çıkarken de, bu dediğim hukuk metinleri çıkarken de genel başkan oturup kendi hukuk metnini yazmaz. Hukukçular yazarlar bunu. Siyasal partiler yasasına bakarlar. Arkasından bu metin belli organlar tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gider. Genel başkan değil. Belli organlar tarafından. Örneğin parti meclisi onaylar, ondan sonra yürürlüğe girer. Siz buna uymadığınız takdirde parti meclisini de dışlamış oluyorsunuz. Organları da dışlamış oluyorsunuz. Şimdi bunun çok iyi anlatılması lazım. Medyanın üzülerek de ifade edeyim. Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Tek taraflı yayın yaptığını. Niye böyle bir yayın yapıyor ben onu da bilmiyorum. Hangi gerekçeyle bu yayını yapıyorlar onu da bilmiyorum. Hakkımda ya Allah akıl fikir versin ya. Hiç söylemediğim sözler, hiç düşünmediğim şeyler yazıldı, çizildi bilmem. Ben bazen okuyorum ya Allah Allah, ben bunu nerede söyledim? Ne zaman söyledim? Ya bunlar değil, bunlardan çıkma. Halka doğru bilgileri verecek medya. Doğru bilgileri verecek. Bu tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak. Doğru bilgiler. Doğru. Ben demiyorum. Biz hiçbir zaman hata yapmadık. Öyle bir şey asla demedim. Eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama birisi hatamızı hatırlattığında teşekkür ederiz ona. Demek ki bu hatayı bize hatırlatıyor yani. Yoksa ona kızmayız. Ya bana bunu hatırlatıyorsun diye. Evet arkadaşlar. Sizlere...
2: Şimdi mutlak butlan kararıyla 2,5 yıllık aranın ardından tekrar genel başkan oldunuz. Ancak mazbatanız yok. En son seçim 2020 yılında yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2020 yılında seçildiniz ve parti meclisi de 2020 yılında seçildi. Oysa ki siyasi partiler kanunu en fazla 3 yıl görev yapabilir diyor, evet, bir siyasi parti. Şimdi bu noktada bunu değiştirmek adına bir an önce kurultaya götürmek gibi bir niyetiniz, tamam, tedbir var.
0: Söyledim arkadaşlar.
2: Tedbiri kaldırmak adına bir temizi geri çekmek, kararın kesinleşmesini sağlamak ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek ve yeniden seçilmek istemez misiniz? Mazbatayı almak adına. Yani demokrasi vurgusu yaptığınız için
0: iş,
2: söylüyorum.
0: İş mazbata değil. İş hukuk içinde, hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararının üstüne çıkamazsınız. Yargı kararını bir köşeye atayım diyemezsiniz. Yargı kararına uyacaksınız. Nedir mesela? Biz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz değil mi? Bir yasa dolayısıyla. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor onu. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliyor mu? Hayır, ben o yasayı düzeltmeyeceğim diyebiliyor mu? Tarihinde var mı örnek? Yok. Ona uymak zorunda. Tekrar Anayasa Mahkemesi karar böyle verdiyse yasa metnini, ben o yasa metnini düzelteceğim diyor. Düzeltiyor yani. Biz de hukuk kuralları varsa, mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
3: Efendim mahkeme kararlarını...
0: Bir dakika arkadaşlar. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gider, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir, sorarız onlara.
1: Efendim, mahkeme kararlarının sonucuna güveniniz nedir? Mesela arkadaşım da hatırlattı. AYM'nin mesela Can Atalay kararı var ama uygulanmıyor.
0: Arkadaşlar,
1: kararı var, uygulanmıyor. Bakın,
4: sizin de geçmişe özür dilerim.
0: Bakın, onlar ayrı şeyler. Şeyler de var, ben o kararların, evet, uygulanmamasını doğru bulmadığımı her zaman söyledim. Bunlar siyasi davalar. Siyasi davalar. Düşüncesinden ötürü içeriye atıldı bu insanlar. Bunlar hırsızlık yapmadılar, yolsuzluk yapmadılar, bir şey yapmadılar. Düşüncelerinden ötürü, siyasi görüşlerinden ötürü içeri aldı. Bir kişinin görüşünden ötürü hapse atılmasını asla doğru bulmadı. Kişiyi düşüncesinden ötürü nasıl suçlarsınız? Nasıl hapse atarsınız? Bunları asla doğru bulmadı. Kendilerini de ziyaret ettim. Bugün de aynı kanaatteyim. Yani dün farklı, bugün farklı değil. Bugün de aynı kanaatteyim. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz, tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. Düşüncesine katılırsınız, katılmasın. O ayrı bir şey. Ama siz düşünceyi yasakladığınız andan itibaren toplumsal gelişmeyi sınırlamış olursunuz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Dün yargının yasakladığı şeyi bugün hepimiz kabul ediyoruz. Onlar farklı şeyler. Farklı şeyler. Siyasi tutuklular farklı şeyler. Şimdi bu olay farklı bir şey. Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim mi bugüne kadar? Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
4: Ama aslında kesinleşmiş bir karar diyor ki, ceza mahkemesinde dava devam ediyor. O yüzden...
0: Arkadaşlar, ben mahkemenin kararını söylüyorum. Ben illa kesinleşti demiyorum ama kararın getirdiği nokta bu. Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. Kim? CHP'liler. Onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan hiçbirisi geldi, hiçbir partiye bağlı olmayan birisi geldi, tanıklık yaptı. Yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi, birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz, olmaz, olmaz. Bunlar olmaz. Ahlaki değerler. Bakın, çıkışta söylemiştim, geçen gün söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara

0: yeniden kavuşmak zorundadır nokta.
1: Bununla ilgili somut adımlar
0: yeniden kavuşmak zorunda.
1: Efendim Özgür Özel Butman kararının CHP'ye yapılan operasyonların adımlarından birinin olduğunu söyledi. Siz bu kararın bağımsız yargı tarafından verildiğine inanıyor musunuz?
0: Arkadaşlar ben Özgür Bey'le özel bir tartışmaya girmek istemem.
1: Peki, doğru diyorum. Doğru diyorum.
2: Soru sorularınızı
1: anlayabilir misiniz efendim?
3: Evet. Ben bahsetmiştiniz. Şimdi siz de hatırlattınız. Önümüzdeki süreçte somut adımlar belirlendi mi? İlk adım nasıl olacak? Ne zaman başlarsınız bu adımlara?
0: Arkadaşlar, önümüzdeki süreçte parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yani bu kadar.
1: Şey. Efendim ben aday olur musunuz?
0: Efendim?
1: Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?
0: Neye?
1: Genel başkanlığı.
0: Arkadaşlar kurultay hele bir olsun. Hele bir yolunu açalım. Allah kerim ondan sonra.
1: Son
0: hiç meraklanmayın.
1: Bu polis görüntüleri üzerine. Şimdi bir müzakere için 12 randevu verilmişti ama erkenden milletvekilleri gitti 7-8 sularında. Bu talimat sizden mi gitti efendim? Milletvekillerin önceden gidilmesi. Yani o 12'de buluşma varken.
0: Milletvekillerin gidişi hani talimatı benden değil. Benden değil.
1: Sizin bilginiz olmadan.
0: Evet o arkadaşlarımız. Arkadaşlar. CHP genel merkezine gitmek için CHP'nin eski genel başkanından izin mi almak gerekiyor?
1: 12'de randevu vardı, önceden gidildi.
0: O randevu ayrı. Randevu ayrı. Görüşülür, her zaman görüşülür. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada, halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım.
1: Peki dördüncü ağzımı... günümüz var. Bugünden bir iki tane.
0: Hayır
1: iki
0: efendim. Cümle... Hayır efendim. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik. Teşekkür ederim. Tekrar sizlere iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Tabii kameraman arkadaşlarla tokalaşma şansımız yok galiba, değil mi? Yok. Peki, oldu, görüşürüz. Evet, haydi bakalım.
1: Teşekkürler.
0: Evet arkadaşlar.
1: Kemal Bey kolay
0: gelsin. Kolay gelsin, zarar gelmesin.
1: Bayram bayram.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını cevapladı ve şu anda da bayramlaşıyor gazetecilerle. Aslında uzun uzadıya süren bir soru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Kurultayda para dağıtılması ahlaki değildi dedi Kılıçdaroğlu. CHP ahlaki kodlarına dönmek zorunda dedi. Ve bir yandan da ben davanın tarafı değilim. Her şey yasal zeminde olmalı. Bir sürü dedikodu var. İnanmayın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara'da dakikalar önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her şey yasal zeminde olmalı dedi Kılıçdaroğlu. Eğer siz yasa tanımazsanız o zaman sorun olur. CHP tüm partilerle bayramlaşır, bu bir gelenektir dedi. AK Parti ile bayramlaşma sorusuna bu cevabı verdi. Özgür Özel'le de bayramlaşırız dedi Kılıçdaroğlu ve bir diğer yandan genel başkan kurultayla seçilir dedi. Kurultayla ilgili yöneltilen sorulara Kılıçdaroğlu ve bir sürü dedikodu olduğunu dile getirdi. Ve bunlara inanmayın diye de ekledi. Parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle olur. Ben bu davanın bir tarafı değilim. Bize karar geldi. Biz o karara uyduk dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Kılıçdaroğlu... Basın mensuplarıyla bayramlaştı ardından daha sonrasında da o noktadan ayrıldı. İstanbul bayram sabahına sessizlikle uyandı. Bir yanda Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi, bir diğer yandaysa normal günlerde adım bile atılmayan yolların o boş görüntüsü aslında aynı karede yansıdı. Gelin bir de havadan çekilen o görüntülere bakalım efendim.
2: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında İstanbul'un simge noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. En büyük yoğunluk adreslerinden biri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar caminin içinde yer bulabilmek için uzun süre bekledi. Kısa sürede dolan camide cemaat avluya kadar taştı. Yer kalmayınca birçok kişi seccadesini bahçeye serdi, bayram namazını açık alanda kıldı. Bayram sabahının bir diğer adresi ise Fatih Camii'ydi. Çocuklardan yaşlılara kadar binlerce kişi sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz öncesi cami çevresinde yoğunluk oluşurken oluşan kalabalık drone kameralarıyla havadan da görüntülendi. İstanbul'un tarihi silüetine eşlik eden saf görüntüleri dikkat çekti. Bayramın manevi atmosferi camilerde yaşanırken megakentte alışılmış trafik manzaraları da tamamen değişti. Hafta içi günün ilk saatlerinde araç yoğunluğunun eksik olmadığı E5 karayolunun Cevizli Bağ mevkiinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk oranı sabah saatlerinde %2 olarak ölçüldü. Normal günlerde korna seslerinin yükseldiği ana arterlerde bu kez sessizlik hakimdi. Boş kalan yollarda drone'la havadan görüntülendi. İstanbul Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hem kalabalığı hem sakinliği aynı anda yaşadı. Bir tarafta dualarla dolan camiler, diğer tarafta sessizliğe bürünen yollar. Bayram sabahı mega kente farklı bir görüntü bıraktı.
4: Sevgili izleyenler, kurbanlıklar kesilmeye başlandı ama şimdi burada bir de önemli husus var. Zira kurban eti nasıl muhafaza edilmeli, nasıl saklanmalı? Zira olumsuz bir durum oluşturma ihtimali var. Eğer farklı bir işlem uygulanırsa, peki et nasıl muhafaza edilir? Cevabı haberimizde.
5: Bayram sofralarının vazgeçilmezi kurban eti. Ancak doğru saklanmadığında ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.
6: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Bir tarafta etler parçalanıyor, öte yandan poşetleme işlemi gerçekleştiriliyor. Peki doğru bir şekilde et nasıl muhafaza edilir?
7: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmadan tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kaba olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz.
5: Uzmanlara göre kurban etinin hemen derin dondurucuya kaldırılması da yapılan en büyük hatalardan biri.
8: Buzdolabının bir rafını boşaltıyoruz. Temiz bir buzdolabı rafında altta kan veya doku sıvısı diğer gıdalara bulaşmayacak şekilde 12 veya 24 saat aralığında dinlendiriliyor. Bu etin olgunlaşması için.
7: Eti ilk kesildiği esnada biraz etin sıcaklığını kaybetmesi için etin dışarıda dinlenmesi gerekiyor. Etin belli bir seviyede sıcaklığını kaybettikten sonra eti normal dolabın normal yerine alıyoruz. Normal yerinde de belli bir süre bekliyor ve et tamamen soğuduktan sonra eti difüze kaldırabiliyoruz, difüze koyabiliyoruz.
9: İlk öncelikle dinlendiriyoruz bir gün. Ondan sonra normal dolabımıza koyuyoruz. Akabininde de dondurucuda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz.
5: Etin saklanma şekli kadar parçalanırken kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem taşıyor.
8: Hijyenik kesim yapıldı mı? Hayvan sağlıklı mı? Kullandığınız bıçak temiz miydi? Ortam temiz miydi? O kadar çok faktöre bağlı raf ömrü değişir ki. Onun için mutlaka ortalama bir rakam vereceksek kurban etinin 6 ay saklanması. Tabii bu köftede, kıymada 3 ay gibi, 3-4 ay gibi bir süreye denk geliyor.
4: Şimdi bu şekilde etler muhafaza ediliyor. Bir yandan da artık bayram sabahı kurbanlar kesildi efendim. Her tarafı o kavurma kokuları sardı. 24 ekibi de işi ustasından öğrenmek için, püf noktalarını öğrenmek için şefin yanına girdi. Kavurmanın sırrı bakalım neymiş?
2: Kurbanlıklar kesildi, ihtiyaç sahiplerine iyilik köprüsü uzandı. Bayram sofralarının baş tacı kavurma sofralarda yerini aldı. Birkaç püf noktada kavurmanızın lezzetine lezzet katabilir.
6: Kurban ibadeti yerine getirildi, etler hisselere bölündü, ihtiyaç sahipleri.

0: sahipleriyle paylaşıldı. Peki misafirler için lokum gibi ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? Damakları şenlendiren kavurmanın sırrı kullanılan yağdan geçiyor.
1: Kuzunun neresini kullanacağın, hangi yağ kullanacağın çok önemli. Başka yani kendi yağı dışında bir yağ kullanmamayı tavsiye ederim ben. Hani zeytinyağı, ayçiçek yağı kullanmasınlar. Kuzunun boğuşuk kısmı ya da kuyruk yağından kullanılırsa daha çok lezzetli olur ve işin püf noktası kendi yağı. Dananın da kaburga kısmı, gene onda da yağlı ve yağsız kısmı karıştırırsak daha lezzetli olur. Tranş kısmı dediğimiz yumurtalık kısmı dana da çok lezzetli olur.
0: Önce bakır tava ısıtılıyor, ardından lezzet şöleni için kuyruk yağı etlerle buluşmak üzere tavada yerini alıyor.
1: Bizim kullandığımız gibi saç kavurma için bakır olursa daha makbul olur, daha lezzetli olur. Yoksa da normal tencerede de tavada da yapabilirler. Öncelikle kuyruk yağını biraz kavurduktan sonra eti atarlar. Üzerine tuz, başka hiçbir şeye gerek yok. Yani arada böyle karıştırıp nasıl olduğuna bakarlarsa ya bir saat içinde kuzu pişer. Dana biraz daha geç pişer. İşte arada böyle kontrol edip kısık ateşte olduğu için herkesin pişirme şeyi farklı olur.
0: Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez lezzetidir kavurma. Peki lezzetli bir kavurmada baharat tercihi nasıl olmalı? Kavurmada kimileri bol baharat ve sebze tercih etse de bakın işin ustası ne diyor?
1: Yani kurban eti hissetmek istiyorsanız gerçek lezzetini sadece tuz yeterli olur. Baharat biraz da etin lezzetini alır. Ben yani çok doğru bulmuyorum.
0: Doğru et seçiminden pişirme yöntemine kadar adım adım damak şenlendiren bayram kavurması tarifini ekranlarınıza getirdik. Yiyenlere şifa olsun.
2: Evet, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar her sene olduğu gibi bu sene de yine kendilerini yaraladı. Acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde acile koştu. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. Yurdun farklı illerinde el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan acemi kasapların kimi kendi imkanlarıyla acil servise giderken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Bıçak kesiği nedeniyle yaralananların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Evet, Bolu'da canlı kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı görenler bu kadar vicdansızlık olmaz dedi.
3: Tamam, bağlı, yazık, günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
4: Bolu'da kaydedilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. İddiaya göre süt aracının sürücüsü kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sürücü kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak aracını kilometrelerce sürdü.
3: Tamam, bağlı, yazık, günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
4: Cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen olayda araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi büyük tepki topladı.

ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD barışa çok yakınız dediği dönemde dün yine İran'a saldırılar düzenlemişti. Müzakerelerdeki pazarlıklardaysa uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca dolar düğümü çözülmeye çalışılıyor. ABD ise İsrail'e F-22 yığına yapıyor. Karşılıklı resleşmeler de sürüyor. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ABD'nin

0: saldırıları gölge düşürmüştü. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran ordusunun altyapısı vurulmuştu. Tahran bu hamleyi ateşkes ihlali olarak sayıyor. Misillemede bulunacaklarını belirtiyor. ABD Başkanı Trump da ılımlı mesajlar veriyor. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor. Katar da devrede. İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışına bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü. İran, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışına dondurulan 24 milyar dolarlık fonunun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını artırdığı bildirildi. İsrail basınına göre Washington, F-22 savaş uçaklarıyla çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görülmemiş askeri varlık olarak tanımladı. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. Tüm bu kaosun ortasında Başkan Trump'ın hedefinde ise Amerikan medyası ve kendisine yüklenen demokratlar vardı. Durumu resmen delirdiler sözleriyle özetleyen Trump, İran ordusu silah bırakıp beyaz bayrak çekip teslim oluyorum diye bağırsa bile bizim medya yine de savaşı İran'ın kazandığını yazar diyerek sert bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefon görüşmeleri yaptı. Erdoğan, iki liderle bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri ele aldı. Ayrıca Kurban Bayramlarını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle bölgedeki çatışma ortamına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan, yaşanan gelişmeler nedeniyle Kurban Bayramı'nın buruk karşılandığını ifade ederken İran halkının bu zor günleri geride bırakacağına inandığını söyledi. Görüşmede Türkiye'nin bölgedeki gerilimin sona ermesi ve istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürdüğü de vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Telefon görüşmesinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Liderler Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkelerle birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Evet, ABD ile İran arasında barış masası sallantıda efendim. Başkan Trump ise müzakerelerdeki taviz iddiaları nedeniyle kendi partisinden ve demokratlardan çok sert eleştiriler alıyor. Anlaşma sürecinin dışında kalan Netanyahu da rahatsızlık içinde. Bu kaosun ortasındaysa Trump'ın Körfez'e İbrahim anlaşmaları şartı getirmesi dengeleri sarstı.
1: ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacak mı? Taraflar müzakerelerin sürdüğünü belirtiyor. Amerikan medyası da anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD için krizler bitmiyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik olası tavizler nedeniyle Amerikan kamuoyunun hedefinde. Şahin Cumhuriyetçiler anlaşmayı çöpe atalım, savaşa devam edelim çağrısı yapıyor. Demokratlar savaşarak hiçbir şey elde edemediniz diyerek yönetimi topa tutuyor. Krizin bir diğer cephesinde ise İsrail var. Müzakerelerin tamamen dışında bırakılan Başbakan Netanyahu, kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna edememekten şikayetçi. İsrail nükleer kapasite tamamen yok edilmeden atılacak imzaları tehlikeli buluyor. Tahran yönetimi ise büyük ölçüde anlaştıklarını belirtse de İsrail'in süreci baltalamak için dezenformasyon kampanyalarına hız vereceğinden endişeli. Tam da bu kaos ortamında Trump'ın İbrahim Anlaşmaları şartı dengeleri sarstı. Trump, İran'la barış için Körfez ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarını eş zamanlı

0: olarak imzalaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı bölge ülkelerini adeta tehdit etti. Ya herkes için büyük bir anlaşma olur ya da eskisinden daha sert çatışmalara döneriz diyen Trump'ın bu yeni Orta Doğu dizaynı görüşmeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Trump'ın asıl hedefi ise Suudi Arabistan'ın anlaşmayı imzalaması. Ancak Riyad yönetimi anlaşmalara hala mesafeli. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşme sürecine girmeyeceklerinin altını çiziyorlar.
1: Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün devlet sistemine entegrasyon süreci kapsamında bir adım daha atıldı efendim. Böyle ki 88 örgüt mensubu salıverildi. YPG'nin devlet sistemine entegre edilmesine dair anlaşma 29 Ocak'ta yapılmıştı. Bu kapsamda pek çok adım atıldı. Son haber ise dün geldi. Entegrasyon süreci kapsamında 88 tutuklu YPG'li serbest bırakıldı. Söz konusu kişiler Hasekeye bağlı Meylebiye köyündeki çatışmalar sırasında tutuklanmıştı. Ocak ayındaki mutabakat ateşkes ve kademeli entegrasyon öngörüyordu. Bu kapsamda Suriye güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Hasekeye, 3 Şubat'ta ise Kamışlı'ya girmişti.

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında bir etkinlik düzenlendi. Sofranın lezzetleri hem paylaşıldı hem de lezzeti, kültürü ve de değerleri konuşuldu. Bakalım.
1: Türk lezzetleri dünyanın en zengin mutfakları arasında ve bu kültürü tanıtmak için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Onlardan biri de İngiltere'deydi. Londra'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Emine Erdoğan da etkinliğe video mesaj gönderdi.
2: Bu tarihsel yolculukta farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden beslenmiş ve katman katman derinleşen eşsiz bir gastronomi mirasına dönüşmüştür.
1: Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının yemekten öte güçlü kültürel ve sosyal bağlar kuran derin bir anlayışı yansıttığını belirtti. Etkinlikte konuşan mutfak uzmanı ve yazar Özlem Varen, Türklerin Anadolu'ya gelerek var olan Anadolu mutfak mirasını daha da zenginleştirdiğini söyledi. Varen, İngiltere'de Türk restoranı sayısının arttığını, içlerinde güzel örnekler bulunduğunu da sözlerine ekledi.
0: Efendim, bu haberle bu saat dilimini noktaladık. Benim için de veda vakti. Saat başında Helin Aslan sizlerle olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın. İyi bayramlar.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: tamam.
1: Anne maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gideme bak gideme.
2: Sertaç Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir ben de konuşayım.
1: Geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
4: Halam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?

0: göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. Bayramın ilk gününde birlikteyiz. Öncelikle bayramınızı kutlayarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bayram namazı için İstanbul'da Çamlıca Camii'ndeydi. Çıkışta açıklamalarda bulundu. Gazze'deki katliama dikkat çekti. O mesajlarla başlayalım.
1: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkate çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan, Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu, evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: Gelelim şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Her bayram olduğu gibi MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i kabri başında andı. Ardından da şimdi dünden bu yana beklenen mesajları vardı, Türk'ün gazetesinde yayınlanması beklenen. Demeci Bahçeli'nin gündemde CHP'nin iç karışıklığı hakkında konuştu. Önerilerini sıraladı. Zaten bir öneride bulunacağı dünden duyurulmuştu. Peki neler söyledi, ona bir bakalım. Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti ifadelerini kullandı. Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir dedi.

0: İl ve ilçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen MHP lideri, bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir dedi. Mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşanan sokak olaylarının sadece CHP'ye değil Türkiye'ye de zarar verdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar var. Aslında tüm bu yaşanan sürece dair sorulan sorulara yanıt verdi. Özgür Özel tarafının malum kurultay çağrısı var. Bir an önce kurultaya gidelim diyorlar. Ve korkuları da şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı zamana yaymasından, işte partiyi kendisine göre dizayn etmesinden bir endişe duyuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay meselesi soruldu. Beklenti Özgür Özel cephesinde bir an önce kurultaya gitmek. Devlet Bahçeli diyor ki 9 Eylül'de gidin kurultaya diyor. Kılıçdaroğlu kurultayı yapacağız dedi ama tedbir kararına işaret etti. Diyor ki tedbir kararı kattıktan sonra.
1: Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim mi bugüne kadar? Hayır. Ama yargı diyor. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman giderir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onu. Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip Genel Merkezi'nin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse Genel Merkez'e gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları taramazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
2: Meclisini topluyor musunuz?
1: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
0: CHP'nin 38. yani bu tartışmalı olan iddiaların havada uçuştuğu olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz gözaltılar yaşanmıştı. Şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
3: Belediyelerde istihdam ve ihaleler, yakın akrabaların işe başlaması, delege avcılarının ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. CHP 38. olağan kurultayındaki pazarlık ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği ifadelerdeki iddialarsa soruşturma dosyasında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın ifadesi çarpıcıydı. Kurultaydan sonra erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Biriminde işe başladığını kabul etti. İfadesinde daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin de belediyede çalıştığını anlattı. Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak eşinin İBB geçmişi ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevi bir araya geldiğinde dikkati çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.
2: Kurultay delegelerimiz.
3: Metin Kaya kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetti. Sonrasında İBB ve Ümraniye Belediyesi meclis üyeliği görevine getirildiğini beyan etti. Kurultay döneminde delege olmadığını ve Ankara'ya gitmediğini savundu.
2: Ve yeni görevinde başarılar diliyorum.
3: Delege olan Safi Karayalçın, 2023 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi'nde açık ihale usulüyle iş aldığını ifade etti. Hali hazırda Küçükçekmece Belediyesi'nden aldığı işlerinde olduğunu ekledi. Kurultay döneminde 3 gün Ankara'da diğer delegelerle birlikte bir otelde kaldıklarını belirtti. Karayalçın, otel ücretlerinin genel merkez tarafından karşılandığını itiraf etti. Özgür Özel'e oy verilmesi için telkinlerde bulunanlar olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ileri sürdü.
4: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.

0: İstanbul bayram sabahına sessizlikle uyandı ama bir yandan Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi vardı. Cemaat Fatih Camii'nde sokaklara taştı, Ayasofya'da avlu doldu taştı ama bir diğer yandan da normal günlerde adım atılamayan o yollar bomboştu. İşte İstanbul'un bayram sabahı iki farklı yüzüne bakalım. Drone kameraları İstanbul'un bayram sabahını havadan görüntüledi.
1: Güzel maneviyatımızı doldurduk, namazımızı kıldık. Rabbim tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun diliyorum buradan. Hepimizin kurban bayramı mübarek olsun.
2: Valla bayram sabahı geldik Eyüp Sultan'a. Bayram namazını eda ettik işte. Mutluyuz. Herkese iyi bayramlar dilerim.
3: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında İstanbul'un simge noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti.
4: Binlerce Müslüman sabahın ilk saatlerinde Eyüp Sultan Meydanı'na geldi. Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazını kılan binlerce Müslüman bayram namazı sonrasında ellerini semaya açarak Gazze ve Filistin için dualar etti.
5: Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de bir an önce zulmünün son bulmasını temenni ediyoruz. Onlara da inşallah güzel bir şekilde bayram sabahını Allah-u Teala ulaştırsın. Bol bol onların içinde dua ettik. Tez zamanda inşallah bu Siyonist zulmün bitmesini nasip eylesin inşallah.
3: En kalabalık noktalardan biri Eyüp Sultan Camii oldu. Bayram namazı için bir araya gelen cemaat tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutladı. Dualarını zulüm altında olan Gazze'den esirgemedi.
6: İslam aleminin, tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyor. Güzelliklere, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İslam aleminin derken özellikle kalbimizde ve aklımızda her zaman bulunan Gazze ve Filistin için dualarımızı oraya gönderiyoruz. Tüm namazlarımızda, tüm dualarımızda.
0: Şimdi Kurban Bayramı atmosferinin yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri elbette ki kesim alanları. Vatandaşlar kurban eti için bekliyor. Arnavutköy Kurban Kesim Alanı'na gidelim. Orada Mehmetcan Çoban karşımızda.
4: Evet, Arnavutköy Kurban Kesim Alanı'ndaki yoğun mesai devam ediyor. Aslında ben sözlerimi daha fazla uzatmadan çok değerli yayın konuğum Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Bey'e dönmek istiyorum. Efendim, Kurban Bayramı namazı sonrasında buradaki yoğun mesai de başladı ve iki tesiste de uzman kasaplar tarafından kesimler devam ediyor. Neler söylersiniz?
7: Arnavutköy Belediyesi kurban ve satış alanında yaklaşık 550'ye yakın hayvanımız vardı. Bunların hemen hemen %90'ını sattık. Bu hayvanlar şu anda iki ünitede kesilmeye başlandı. Satılan bu hayvanlardan bir kısmı

0: dışarıya götürüldü kesim alanlarına. Geri kalan kısmı yaklaşık 300 tane hayvanımız da burada gördüğümüz profesyonel kesimhanelerde profesyonel kasaplık eğitimi almış kasaplar tarafından kesilmekte. Vatandaşlarımıza biz belediye olarak burada ikramlarda bulunuyoruz. Sırayla işlemler yapılıyor. Bekletmeden hijyenik ortamda hayvanlara sadece bu uzman kasaplarımızın el değdiği, sonucunda da yaklaşık 1 kiloluk etler halinde olacak şekilde hayvanlarımızın etlerini poşetleyip vatandaşlara teslim ediyoruz. Her şey şu an yolunda gidiyor. Bir anormal durum yaşamadık. Vatandaşlarımız mutlu, satıcılarımız mutlu. Hayvan pazarında hala hayvan var bu arada, bir kısım da olsa. Hala kesmemiş ya da kesmeyi düşünen vatandaşlarımız varsa da hem buradan satın alabilirler hayvanlarını, aynı zamanda da kestirebilirler.
1: Efendim, çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Sokakta, mahallede, parklarda kurban kesimi işlemine de ağır ceza yaptırımları uygulanacak. Bu konuda neler söyler?
0: Doğrudur. Biz ilçe kurban komisyonu olarak bize başvuru yapan Arnavutköy Belediyesi ilçe sınırlarında yaklaşık 80 noktaya izin verdik. Bu noktalarda zaten vatandaşlarımızın birçoğu kestiriyor. Biz artık sokaklarda, park bahçelerde kan akıtılmasından, hijyenik olmayan görüntülerden ya da hastalık sebebi verecek problemli süreçlerden işlem görülmesini istemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı hem belediyemizin sosyal medya hesaplarından hem ilçe kurban komisyonumuzun başkanı olan kaymakamlığımızın hesabından duyuru ve uyarılarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın sağ olsun birçok konuda bizi dinliyorlar. Bu süreçleri artık minimuma kadar indirdik ama yine de bu kurallara uymayan vatandaşlarımıza da cezai yaptırım uygulanıyor. Sokaklarda ekiplerimiz denetim halinde. Zabıta müdürlüğümüz yaklaşık 10 tane seyyar saha arabası ve personeliyle şu an her sokakta hayvan, kaçak hayvan kesimi ya da uygunsuz hayvan kesimi ile alakalı çevresel süreç değerlendirmesi yapıyor. Bütün bunlara rağmen sokaklarda çıkan atık hayvan işkembelerini ya da ayaklarını da biz gün sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü vasıtamız sayesinde toplayacağız, yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi Arnavutköy kurban kesim alanında kesim işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda yanı başımızda da kurban çadırları bulunuyor ve bu noktada da kurban satışları da bayram gününde de devam ediyor diyelim. Ve bizler Arnavutköy kurban kesim alanından sözü stüdyoya bırakalım.
2: Mehmetcan'a teşekkür edelim. Şimdi sizi Sultan Gazi'ye götürelim. Sultan Gazi'de kurban pazarında boğa paniği yaşandı. Sahiplerinden kaçan kurbanlık boğa park halindeki birçok araca hasar verdi.
3: Barikatları yıktı, arabalara çarptı. Firari boğa önüne ne çıkarsa ezip geçti. Arkasındaysa adeta bir enkaz bıraktı. İstanbul Sultan Gazi'de kurban pazarında boğa paniği yaşandı. Kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtuldu. Gözleri kapalı halde kaçan boğa kurban pazarını birbirine kattı. Bilinçsizce koşarak pek çok araca çarptı. Otomobillere maddi hasar verdi. Kurbanlık hayvan uzun süre yakalanamadı. Kovalamaca sırasında pazar yerinde büyük panik yaşandı. Bazı vatandaşlar boğadan kaçarken, kimi de araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kurbanlık hayvan, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
2: Şimdi Bolu'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Ya bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Zaten bugünün hani doğasına, dokusuna da yakışmayan bir şey. Kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Tamam, bağlı, yazık, güler değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
5: Bolu'da kaydedilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. İddiaya göre süt aracının sürücüsü kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sürücü kurbanlık hayvanı

0: canlı şekilde sarkıtarak aracını kilometrelerce sürdü.
1: Ben bağlı, yazık günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
0: Cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen olayda araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi büyük tepki topladı.
2: Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplarda her sene olduğu gibi bu sene de değişmedi. Yine kendilerini yaraladılar. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar maalesef ki kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. Yurdun farklı illerinde el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan acemi kasapların kimi kendi imkanlarıyla acil servise giderken, kimileri ise gördüğünüz gibi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bıçak kesiği nedeniyle yaralananların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine ise devam edildiği öğrenildi. Kurban kesilen pek çok evde kestikten sonra eşe, dosta, ihtiyacı olanlara dağıtıldıktan sonra da aslında bugün Türkiye'de pek çok evde kavurma pişirilecek. Ha bugün ha yarın, ama kavurma pişirmenin de püf noktaları var. O püf noktaları öğrenelim. Söz Ebrar Nuraslan Bakırtaş'ta.
3: Bu yılda Kurban Bayramı'na eriştik. Kurbanlar kesildi, hisselere bölündü, pay edildi, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Sıradaysa kavurma faslı var. Peki lezzetli bir bayram kavurması nasıl yapılır? Detayları Şef Hüseyin Güvenç ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
3: İlk önce et tercihi nasıl olmalı, onu sorayım.
4: Öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ülkemizin genelde kullandığı et kuzu eti. Kuzunun kol kısmı ya da but kısmından kavurmalar çok lezzetli olur. Dana kullanıyorsak dananın da kaburga ve tranç kısmından kullanabiliriz. Pişme açısından kuzu daha çabuk pişer, dana biraz daha geç pişer. Kavurmamızda lezzet katması için kuyruk yağı kendi yağını kullanıyoruz. Zaten etimiz biraz yağlı. Lezzet katsın diye kuyruk koyacağız. Kuzumuzun da kuşbaşı dediğimiz boyut bu şekilde. Ne çok büyük ne çok küçük, bu şekilde makbuldür. Bu şekilde kurban kavurmamızı yapacağız. Başlayalım istersen.
3: Yapmaya geçelim istiyorum. Materyal çok önemli. Seçim ne olsun?
4: Evet, bakır kullanıyoruz biz. Lezzet kattığı için, yani geleneksel bir materyal olduğu için. Önce kuyruk yağımızı koyalım.
3: Tabii bu noktada pişme süresi de çok önemli. Bir yandan yağlarımız erirken sorayım ben size. Kuzu ve dana noktasında farklılıklar oluyordur muhakkak.
4: Tabii ki. Kuzu biraz daha çabuk piştiği için bir saat içinde, yani kısık ateşle kuzumuz yavaşça dinlene pişmesini sağlayabiliriz. Dana biraz daha geç pişiyor. Kuzu daha lezzetli olur bize göre yani. Herkes zevki farklı.
3: Şimdi aslında kurban kavurması dendiğinde genelde sadece tuzla lezzetlendiriliyor ama kimileri de baharat katıyor. Bunun usulü nedir Hüseyin Bey?
4: Şöyle, etin has lezzetini almak istiyorsak sadece kendi yağı ve tuz yeterli. Ama herkes zevki piştikten sonra kimyon, karabiber, pul biberi, arzu ettiğiniz bütün baharatları kullanabilirsiniz. Ama genel olarak etin sadece kendi yağı ve tuzu yeterli. Bize göre yani.
3: Şimdi aslında yavaş yavaş o kuyruk yağları erimeye başladı. Evet. Sonraki aşama ne olacak Hüseyin Bey?
4: Sonra etimizi atacağız. Tuzumuzu atıp biraz beklemeye koyulacağız. Sonra kurban kavurmamız hazır olacak.
3: Şimdi aslında bizler bir yandan yapım aşaması oldukça uzun ve meşakkatli aslında. Evet. O etler eve geliyor, hep birlikte kesiliyor, parçalanıyor.
4: En iyi
3: kısmı da aslında misafirler için ayrılan, yenen, ikram edilen kısım oluyor.
4: Kurban Bayramı'nın amacı ihtiyaç sahiplerine, komşuya, akrabaya, eşe, dosta ikram etmek, kaynaşmaktır. Yani sadece tatil ya da hayvan kesmek değil. Bunun amacı İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere konu komşuya, eşe, dosta davet edip ikram ettirmek. Yoksa et her gün yenilebilir ama kurban bayramı bizim için mübarek bir ay. Sadece bunu tatil olarak hayvan keserek gibi düşünmeyelim. Hepimizin kestiğimiz kurbanı yaptığımız ibadet Allah kabul etsin. Öyle
3: artık
4: diyelim.
3: Artık işin içine etler giriyor mu Hüseyin Bey?
4: Eti de koyalım değil mi artık?
3: İşin içine etler giriyor. Tabii uzun bir süre alıyor bu etlerin kavrulması. Tabii. O lokum gibi lezzeti alabilmek için bizler önden tabii pişmiş halini hazırladık izleyicilerimize.
4: Onu da açalım mı?
3: Şimdi bu kaç da saatlik bir süreç?
4: Ya bir saat pişti bu. Biraz da soğudu tabii ki. Şöyle ben size göstereyim. Pişmiş hali bu. Siz gelmeden önce bunu hazırladım ben. Zaman kaybı yaşamayalım diye. Bunlar pişmiş hali. Biraz da tabii bir saat falan sürdü. Gayet güzel, lezzetli bir kavurmamız oldu. Şimdi etimizi de buna katalım.
3: Etler geliyor şimdi.
4: Evet, etimizi de kattık.
3: Ne kadar sonra tuzunu ilave edeceğiz Hüseyin Bey?
4: Ya işte biraz et biraz karıştıktan sonra tuzumuzu atacağız. Ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağız.
3: Yiyenlere sonrasında da şifa alsın diyelim.
4: Herkese afiyet olsun.
3: Efendim yayına katkılarınızdan dolayı tuzumuzu teşekkür ediyoruz.
4: Hemen.
3: Tuzu da geldi, işin içine lezzetlendi kurban kavurmamız.
4: Eti en çok yakışan olay tuzu ve kendi yağı. Onun dışında baharat çok tavsiye etmiyorum. Sadece eti hissetmek istiyorsanız sadece tuzu ve yağı. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sonradan böyle muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Afiyet olsun.
3: Efendim yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yılda Kurban Bayramı'na eriştik. Kurban ibadeti yerine getirildi. Hisselere bölündü. En güzel kısmı ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Eve gelen misafirler için de lokum gibi kurban kavurması tarifini ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi kalan et o ne olacak? Onu saklayacağız ama onu saklamanın yöntemini de bilmek gerekiyor. Çünkü yanlış sakladığımız takdirde bu sefer beraberinde sağlığımıza dair tehlikeler kapıyı çalabilir. Etin kısa sürede bozulmasına da neden olabiliyor yanlış saklama. O zaman eti sağlıklı bir şekilde nasıl saklayacağız, nasıl muhafaza edeceğiz? Bu sorunun yanıtı geliyor.
5: Bayram sofralarının vazgeçilmezi kurban eti. Ancak doğru saklanmadığında ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.
6: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Bir tarafta etler parçalanıyor, öte yandan poşetleme işlemi gerçekleştiriliyor. Peki doğru bir şekilde et nasıl muhafaza edilir?
7: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmadan tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kabı olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz.
5: Uzmanlara göre kurban etinin hemen derin dondurucuya kaldırılması da yapılan en büyük hatalardan biri.
8: Buzdolabının bir rafını boşaltıyoruz. Temiz bir buzdolabı rafında altta kan veya doku sıvısı diğer gıdalara bulaşmayacak şekilde 12 veya 24 saat aralığında dinlendiriliyor. Bu etin olgunlaşması için.
7: Eti ilk kesildiği esnada biraz etin sıcaklığını kaybetmesi için etin dışarıda dinlenmesi gerekiyor. Etin belli bir seviyede sıcaklığını kaybettikten sonra eti normal dolabın normal yerine alıyoruz. Normal yerinde de belli bir süre bekliyor ve et tamamen soğuduktan sonra eti difüze kaldırabiliyoruz, difüze koyabiliyoruz.
9: İlk öncelikle dinlendiriyoruz bir gün. Ondan sonra normal dolabımıza koyuyoruz. Akabininde de dondurucuda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz.
5: Etin saklanma şekli kadar parçalanırken kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem taşıyor.
8: Hijyenik kesim yapıldı mı? Hayvan sağlıklı mı? Kullandığınız bıçak temiz miydi? Ortam temiz miydi? O kadar çok faktöre bağlı raf ömrü değişir ki. Onun için mutlaka ortalama bir rakam vereceksek kurban etinin 6 ay saklanması. Tabii bu köftede kıymada 3 ay gibi 3-4 ay gibi bir süreye denk geliyor.
2: Bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte de normalden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama sadece biz değil, tabii ki denetimlerin de bu anlamda artması, yoğunlaşması gerekiyor ki öyle de oluyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bayram tatili süresince trafik kazası

0: iddialarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan'a dönelim şimdi.
1: Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri noktasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri her noktada, her alanda gerek havadan gerekse karadan denetimlerini sıklaştırmış durumda ve şu an Diyarbakır Elazığ Karayolu ve Diyarbakır Şanlıurfa'ya bağlayan karayolu üzerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin havadan ve karadan yoğun bir denetimi var. Özellikle vatandaşların uyması gereken trafik kuralları konusunda uyarılar yapılıyor ve havadan da dronlarla sürekli bir denetim gerçekleştiriyor. Tabii özellikle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve hava filo ekipleri bayram tatili sürecinde vatandaşların huzur ve güven içine seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini alarsız devam ettiriyor ve ilgilerinde emniyet sorumluluk bölgesinde bulunan tüm yol kontrol noktalarında kritik güzergahlarda geniş katımlılık trafik denetimi trafik timleri görevlendirildi ve şu an o görevlilerin özellikle teknolojik imkanlardan da yararlanarak etkin bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Tabii ekipler hız şerit ve diğer trafik kurallarını ihlal edenlerin anlık tespiti içinde havadan drone destekli denetimler gerçekleştiriyor ve bu denetimler sürekli için bayram süreci boyunca da devam edecek. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirmeler de yapılıyor. Denetimlerde özellikle sürücünün emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sıralama uyumu ve alkol ve uyuşturucu kontrolleriyle motosiklet kask ile diğer kask kullanımları titizlikle incelenmiş oluyor. Tabii vatandaşlara özellikle bayram şekeri, bayram çikolatası da ikram ediliyor burada trafik ekipleri tarafından her noktada. Şu an için böylesi bir denetim gerçekleştiriyor. Dediğim gibi yoğun bir vatandaşlara özellikle uyarıcı broşürler veriliyor. Bayram şekeri veriliyor ve onların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla da böylesi bir denetim gerçekleşiyor. Dediğim gibi şu an üstümüzde işte bakın drone ve bu drone sürekli o yoldan gelen tüm araçların kontrolünü sağlıyor ve bu kontrollerde de vatandaşların huzur ve güvenliği içindir böylesi kontroller ve şu an ekiplerin hem bilgilendirme hem de trafik kontrolleri noktasındaki çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor ve bayram süresince de bu uygulamalar devam edecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: İşgalci İsrail yine Müslümanların dini hassasiyetini göz ardı etti. Bayram arifesinde Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın yaptılar. 200'den fazla sivil işgalci Aksa'nın Fas kapısından Harem-i Şerif'e girdi. Onlara İsrail polisi de eşlik etti. Fanatik Yahudilere koruma sağladılar. Filistinlilerin Aksa'daki hareketliliğine ise kısıtlama getirdiler. İşgalciler Aksa'nın avlusunda sloganlar attı. Provokatif eylemlerde bulundular. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef alıyorlar. Bu arada bayram arifesinde Gazze'ye bombardımana da İsrail devam ediyor. Bu kez Kuseyrat mülteci kampındaki bir evi vurdular, bombaladılar. Bayram arifesinde saldırılar devam ederken bir aracı da hedef aldı. İsrail iki Gazze'li şehit oldu. Soykırımcı İsrail bayram arifesinde bile Gazze'lilere hedef alıyor. Han Yunus'ta bir aracı ihale vurdular. Saldırıda iki Gazze'li şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Dün gece de saldırılar vardı. İsrail savaş uçağı Tavil ailesinin evine hedef aldı. Bina harabeye döndü, kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlerde de hasara yol açtı. Şehit sayısı hakkındaysa bilgi verilmedi. Ancak ortaya çıkan manzara muhtemel can kayıplarına işaret ediyor. İsrail dün de Gazze şeridinin güneyindeki Mevasi'de bombardıman yapmıştı. Ölenler olmuştu. Saldırılarda yaralanan 15 yaşındaki bir kız çocuğu daha bugün yaşamını yitirdi.

0: Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin Netanyahu'nun Lübnan'da kara saldırıları genişleyecek açıklamasının ardından gelmiş olması dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları İsrail medyasında yer aldı. Buna göre Netanyahu, güvenlik kabinesinin ardından Trump'la görüştü. İsrail Başbakanı, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran konusunda Amerikan basınını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD medyasını İran'a karşı başarıları görmezden gelmekle suçladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi. İran beyaz bayrak açsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir ifadesini kullandı. Savaşın kuralları da baştan yazılıyor. Cephede kontrol artık tamamen yapay zekanın elinde. Aslında bu bir rapora dayanıyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı rapora. Buna göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında yapay zeka sadece bir yardımcı değil, bizzat karar veren ana kuvvet haline geldi.
1: Modern harp sahasında insan aklı yerini algoritmalara bırakıyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin yayımladığı son rapora göre ABD-İsrail-İran savaşı yapay zekanın askeri rolünde tarihi bir kırılma noktası oldu. Bir zamanlar sadece ordulara destek olan yapay zeka artık cephede komuta kontrol mekanizmasının tam kalbine yerleşmiş durumda. Özellikle de İran'ın eski dini lideri Ali Hamene'nin öldürüldüğü o kritik hava operasyonu bu yeni nesil savaşın en net kanıtı. Hedeflerin sınıflandırılması, füzelerin eşleştirilmesi ve saldırı sonrası hasar tespiti tamamen yapay zekanın anlık veri işleme gücüyle yapıldı. Yapay zeka askeri literatürdeki oda, yani gözlemle, konumlan, karar al ve eyleme geç döngüsünü saniyelere indirerek İsrail ve ABD'ye savaşta devasa bir hız kazandırdı. İsrail'in ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe'de artık insan müdahalesi olmadan tamamen otonom kararlarla füzeleri ateşliyor. Ancak rapor bu baş döndürücü hızın ölümcül risklerine de dikkati çekiyor. Savaşın yüksek temposu ve komutanların algoritmalara olan aşırı güveni, kontrol kaybı, yanlış hedefleme ve devasa sivil kayıpları tehlikesini de beraberinde getiriyor. Görünüşe göre geleceğin savaşlarında tetiği çekenler insanlar değil, milyonlarca satırlık kodlar olacak.
0: Ermenistan'daki seçime haftalar kaldı ve ABD'den Paşinyan hükümetine destek geldi. Ermenistan'ı ziyaret etti ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Ermenistan Başbakanı için bağımsız bir gelecek vaat ediyor dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la görüştü. Paşinyan hükümetine desteğini yineledi. Rubio, Paşinyan'ın parlak ve bağımsız bir geleceğe giden yolu açtığını söyledi. Erivan'da bulunarak desteğini göstermekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Rubio, birlikte daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı da Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Trump rotası hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın güvenlik risklerine yönelik endişelerinin giderildiğini dile getirdi. Projenin İran için fırsatlar oluşturacağına dikkati çekti. Donald Trump'ın kamuoyunda uzun süredir sağlığı tartışmalı bir konu ve Trump rutin sağlık taramasından geçti. Sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra her şey mükemmel çıktı dedi. Donald Trump yıllık sağlık kontrolünü askeri bir tıp merkezinde yaptırdı. İşlemlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı her şey mükemmel çıktı ifadesini kullandı. Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür etti. Trump Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı. 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı. Ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülmüştü. Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuştu. Beyaz Saray ise Trump'ın sağlık sorunu yaşamadığını açıklamıştı.

0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola kabusu sadece aslında virüsle değil, cehalet ve şiddetle de büyüyor. Aşısı olmayan ölümcül varyant hızla yayılıyor. Varyant hızla yayılırken hayat kurtarmaya çalışan sağlık gönüllüleri de taşlı saldırılara hedef oluyor.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Üstelik bu kez sahadaki en büyük düşman sadece virüs değil. Korku, güvensizlik ve yayılan asılsız söylentiler sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırıyor. Virüsün aşısı ve tedavisi olmayan yeni varyantı hızla can alırken Kızıl Haç gönüllüleri Bunia kentinde kapı kapı dolaşarak halkı uyarmaya çalışıyor. Görevleri halkı virüse karşı bilinçlendirmek, ancak aldıkları yanıtlar genelde taşlı sopalı saldırılar oluyor.
2: Bölge halkına hastalığın burada olduğunu söylemeye geldik. Ne yazık ki direnişle karşılaşıyoruz ve bazı insanlar bizi taşlamak istiyor. Ama biz pes etmeyeceğiz. Onlara hastalığın burada olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Bazıları bunu kabul ediyor, bazıları etmiyor. Direnişin güçlü olması nedeniyle insanların ölmeye devam edeceğinden korkuyoruz ama biz pes etmeyeceğiz.
1: Gönüllüler kavurucu güneşin altında çalışıyor. Karşılaştıkları zorluklara rağmen pes etmeyeceklerini söylüyorlar. Yıllarca süren çatışmaların getirdiği güvensizlik bölgede akıl almaz hurafelerin yayılmasına neden olmuş durumda.
3: Bu sabah çok fazla söylenti dolaşıyor. Bazıları Ebola virüsünün gece tuvaletlere dökülerek gündüz insanlara bulaştırıldığını söylüyor.
1: Tedavi merkezlerine baskınlar düzenleniyor, saldırılar yapılıyor. Bir bölge sakini ise yaşadıkları çaresizliği anlattı. Hastanede doktorların bile öldüğünü belirtti.
3: Son salgın bugünkü kadar büyük ölçekte değildi ve bu salgın daha da kötü. Hastanelerdeki doktorlara gidiyoruz ama onlar da ölüyor. Bizi endişelendiren de bu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ve her şeyi bizi koruyacak tek varlık olan Tanrı'ya bırakıyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü tablonun açıklanan resmi rakamlardan çok daha vahim olduğu görüşünde. En acı olanı ise hayati önem taşıyan uluslararası yardım fonlarının kesilmesi nedeniyle bazı bölgelerde hastalığı takip ve gözetim sistemlerinin tamamen durmuş olması.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında etkinlik düzenlendi. Sofranın lezzetleri hem paylaşıldı hem de lezzeti, kültürü ve değerleri konuşuldu.
4: Türk lezzetleri dünyanın en zengin mutfakları arasında. Ve bu kültürü tanıtmak için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Onlardan biri de İngiltere'deydi. Londra'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Emine Erdoğan da etkinliğe video mesaj gönderdi.
5: Bu tarihsel yolculukta farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden beslenmiş ve katman katman derinleşen eşsiz bir gastronomi mirasına dönüşmüştür.
4: Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının yemekten öte güçlü kültürel ve sosyal bağlar kuran derin bir anlayışı yansıttığını belirtti. Etkinlikte konuşan mutfak uzmanı ve yazar Özlem Varen, Türklerin Anadolu'ya gelerek var olan Anadolu mutfak mirasını daha da zenginleştirdiğini söyledi. Varen, İngiltere'de Türk restoranı sayısının arttığını, içlerinde güzel örnekler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

0: Fenerbahçe futbol takımının otobüsü 4 Nisan 2015 tarihinde hatırlayacaksınız kurşunlanmıştı. İşte bu olaya ilişkin dosya raftan indirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. İstanbul Bahçelievler'de akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Camide temizlik yapıyordu imam ve elektrikli süpürgeyi çalıştırmıştı. Bu gerekçeyle yumruklu saldırıya uğramıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Süpürge gürültüsünü bahane edip imama saldırmıştı. O saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. İmam Selami Beyaztaş, Kurban Bayramı öncesi camide elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi. İmam temizliğe devam edince şüpheli önce süpürgenin fişini çekti. Selami Beyaztaş fişi yeniden takınca şüpheli bu kez imama yumruklarla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma neticesinde polis ekipleri 38 yaşındaki saldırganı yakaladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Aydın'da bir yaya yolun karşısına geçmek istedi, motosiklet çarptı. Kazanın olduğu yere ise yerde ise bir yaya geçidiydi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesi var.
2: Yaya geçidine geldi, tam karşıya geçecekti. Önünden geçen ilk motosikleti bekledi, ardından adımını attı ama diğer motosiklet sürücüsü ona çarptı. Olayın adresi Aydın'ın Nazilli ilçesi. Hızla gelen motosiklet yaya geçidindeki kadına şiddetle çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler ekiplere haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Çorum FK biliyorsunuz kentte meşaleler ve marşlarla şampiyon gibi karşılandı.
2: Büyük bir hayaldi, gerçek oldu. Çorum'da Süper Lig sevinci doyasıya yaşandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mehmet Tiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Sungurlu halkı tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Sungurlu'da başlayan coşku dalgası kısa sürede Çorum kent merkezine de sıçradı. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan binlerce taraftar, tezahüratlar ve marşlarla ortamı adeta bayram yerine çevirdi. Kupayla şehre dönen futbolcular da taraftarların bu coşkusuna otobüsten el sallayarak ve marşlara eşlik ederek karşılık verdi. Anadolu'dan Süper Lig'e yükselen bu tarihi başarının sevinci Çorum sokaklarında gün boyu yankılanmaya devam etti.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım, biraz soluklanalım ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

Türkiye'ye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

CHP'de arınma ve durulma vakti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Seçim teklifinde bulunan Özel'in grup başkanlığının iptali istendi. İkiye bölünen CHP'de bilek güreşimi başladı. Parti meclisindeki güç dengeleri nasıl değiştirecek? Moderatör 17'de İbrahim Güreş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te 5...

0: Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
3: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu.
3: Haydi Hakan.
2: Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
7: Evet şef.
6: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
7: Tamam şef.
6: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
7: Evet şef.
6: Her bir porsiyon adil olmalı.
7: Tamam şef.
6: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
7: Evet şef.
6: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
8: Evet şef.
6: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
7: Evet şef.
9: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
6: senin de tuzun olsun.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.
0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
12: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: borçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Öncelikle bayramınızı kutluyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz veya radyosunu yeni açmış olan dinleyicilerimiz varsa radyosundan bizi takip eden dinleyicilerimize de tahmin ediyorum ki yoldadırlar. Direksiyon başında lütfen dikkatli olun. Bu hatırlatmayı da yaparak başlayalım. Bağlantı noktalarımız olacak. Kim nereden ne anlatacak? Hemen muhabirlerimiz yanıma gelsinler. Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat verdi ve Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Emre Ayaz'dan birazdan detayları öğreneceğiz. Ankara'ya döneceğiz. Kurban Bayramı'ndayız. Ehaliyle şimdi onun atmosferinin yoğun olarak yaşandığı noktalardan birinde Mehmetcan. Arnavutköy'deki kesim alanında bizi bekliyor. Kuyrukta kesim yapmak için bekleyen vatandaşları da görüyoruz. Mehmetcan Çoban'a döneceğiz. Oradaki atmosferi öğreneceğiz. Eminönü'nde ise Ada Kahraman bizi bekliyor. Bayramın ilk gününde acaba Eminönü'nde nasıl bir tablo var? Sokaklar boş mu yoksa yoğunluk mu yaşanıyor diye Ada Kahraman'a soracağız. Bugün Darülaceze'de de bayram coşkusu yaşanıyor. Büyüklerin elleri öpülüyor, şekerler dağıtılıyor. Ebrar Nur Arslan Bakırtaş da o noktada Darülaceze'de karşımızda olacak. Ve bayramda Diyarbakırlıların huzur ve güvenliği için ekipler de sahada 118 noktada toplam 13.193 personel görev başında. Şems Çakan'dan da detayları öğreneceğiz. Ama şimdilik bu başlıkları kenara koyalım. Kemal Kılıçdaroğlu bugün basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bir banka oturdu. Basın mensupları kendisine sorular sordu. Kılıçdaroğlu o sorulara yanıt verdi. Kimi konular vardı ki bu konulara girmek istemiyorum dediği başlıklarda oldu. Mesela dün gece saatlerinde bir haber gelmişti. Özgür Özel'in grup başkanlığına bir itiraz dilekçesi, iptal edilmesi için bir itiraz dilekçesi yazdığından bahsediyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kendisine bu durum hatırlatıldı. Bu konuya girmek istemiyorum dedi ve partinin hukukuna uyacaksınız ifadesini kullandı. Özgür Özel ve ekibi bir an önce kurultaya gidelim madem öyle diyorlardı. Vakit kaybetmeden Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak.
1: Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman giderir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onu. Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman CHP Genel Merkezi'nin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip Genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları taramazsanız

0: Yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
1: Kümesini topluyor musunuz?
0: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini, doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
2: Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Önemli bir gelişme var. Neye dair? 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takımına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma yeniden ele alınacak. Detayları alalım. Detaylar için sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba, iyi bayramlar. Fenerbahçeliler seni can kulağıyla, özellikle Fenerbahçeliler dinliyorlardır diye tahmin ediyorum şu an. Nedir bu gelişmenin detayları?
3: Elin Aslan, ben de iyi bayramlar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii milyonlarca Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O günleri hatırladığımızda sizin de söylediğiniz gibi Nisan 2015'te Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'nin deplasman maçı vardı. Rize'deki oynanan maçtan sonra İstanbul'a dönmek için takım otobüsü Rize'den Trabzon'a gidiyordu. Trabzon'daki havalimanından İstanbul'a gidecekti. Takım otobüsü Trabzon'da, Araklı'da olduğu sırada silahlı bir saldırıya uğradı. Ve bu saldırının sonrasında soruşturma açıldı, gözaltılar yapıldı, ifadeler alındı. Hatta iki kişi bu konuda itirafçı oldu, kabul etti. Ondan sonrasında bu kişiler salıverildi. O şekilde işlemler yapılırken aynı zamanda bu süreçte soruşturma yürüten ilk ekipte FETÖ izine de rastlanıldı. Bu şüpheler devam ederken nihayetinde Adalet Bakanı'nın bugün yaptığı açıklama öncesine kadar faili meçhul olarak kalmıştı. Ve Fenerbahçeliler bu durumun üzerine her gün, her dakika gidiyordu ve her zaman da hatırlatıyordu. Adalet Bakanı da geçtiğimiz ayın başında faili meçhul suçları araştırma dairesini devreye soktuğunu söylemişti ve Fenerbahçe'nin bu takım otobüsüne saldırıda faili meçhul olarak nitelendiği için tekrar kanun yararına bozma şeklinde tekrar raftan kaldırıldı ve o takım otobüsüne saldırının faili meçhul olmaktan çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Dosyalar incelendi ve şu anda da çalışmalar yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek aynı zamanda şunu demişti: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapacağız diye bir söylem geliştirilmişti ve bunun üzerinde de hiçbir olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı yürüteceğiz demişti ve bu konuda Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişme olarak tekrar faili meçhul olmaktan çıkarılması adına raftan kaldırıldı ve çalışmalar yürütülmeye başlandı diyebiliriz Selin Aslan.
2: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli'nin bugün CHP'de yaşananlara dair Türk Gün Gazetesi'ne önemli açıklamalar yapılacağının haberi dünden gelmişti. Bu arada Bahçeli de her zaman olduğu gibi, her bayram daha doğrusu olduğu gibi, bayramın ilk gününde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabri başındaydı. Ardından da mesajları Türk Gün Gazetesi'nde yer aldı. Bahçeli CHP'nin iç karışıklığı hakkında konuştu. Bahçeli'nin önerileri vardı.
4: Yaşananlar Türk demokrasisine yakışmadı dedi, taraflara sağduyu çağrısı yaptı. MHP lideri CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an tilavetinin ardından dua etti, mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli her ziyaret sonrası Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmasını yaşanan son siyasi gelişme olarak CHP'nin içinde bulunduğu durumu Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. Mahkeme kararı gereği partinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. CHP'nin kuruluş kodlarından ayrıldığı söyleminin CHP tarafından da kabul gördüğüne dikkati çekti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne

0: de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kollara kavuşturacağız demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. MHP lideri süreçten feragat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıp CHP'nin kuruluş kodları için önerilerini sıraladı. Kurultay tarihi içinde CHP'ye önemli bir tarih önerisinde bulundu. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir partinin bölünmesine fırsat vermenin yükünün de ağır olacağına dikkati çekti. Türk siyasetine zarar verdiğini söyledi. İç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasına zemin hazırladığını vurguladı. MHP lideri Bahçeli dün akşam saatlerinde de hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel'den genel başkanlık koltuğu alınmasının ardından Özgür Özel bir hamle yapmış ve milletvekillerini toplayarak grup başkanı seçimi yapılmıştı. Ve grup başkanı olarak da Özgür Özel milletvekilleri tarafından seçilmişti. Hatta hatırlayın, Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Bey'e yeni göreve hayırlı uğurlu olsun demişti. Ama dün gece saatlerinde, işte akşam saatlerinde diyeyim, şöyle bir gelişmenin haberleri geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçeyle başvurduğunun haberleri geldi. Bu arada bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na az önce basın mensuplarıyla görüşmesinde bu durum soruldu. Yani doğrulatmak istendi. Grup başkanlığının iptali için bir dilekçe verdiniz mi diye. Bu konulara girmiyorum demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bir bakalım bu sürece de.
0: Özgür Özel'in grup başkanlığı kısa mı sürecek? CHP yönetimi harekete geçti. Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderildi.
2: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkezde kapalı grup toplantısı yapmış. O toplantıda grup başkanı seçilmişti. Daha sonra Özel'in meclisteki odasının kapısına grup başkanı yazılmıştı. Meclis sitesinde de gerekli güncelleme yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçti. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için hamle yapıldı.
2: Partinin hukukuna uyacaksınız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP grup başkanı seçtirmesinin ardından kararı itiraz ederek meclise dilekçe verdi. CHP grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı.
2: Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir?
0: Söz konusu başvurunun meclis başkanlığı tarafından bayram sonrasında değerlendirilmesi bekleniyor.
3: Kaçın abi.

0: Kurban Bayramı atmosferinin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri kesim alanları. Hemen o alanlardan birine Arnavutköy'e gidelim. Mehmetcan Çoban karşımızda. Mehmetcan merhaba, iyi bayramlar. Seni dinliyoruz. Mehmetcan sanırım beni duymakta zorluk yaşıyor. Bağlantımızı bir yenileyelim arkadaşlar Mehmetcan'la. Arkadaşlarımız bağlantıyı bir yenilesinler Mehmetcan'la. Mehmetcan'a öyle bir dönelim ama sanıyorum bağlantı yenilendi. Mehmetcan, beni duyabiliyor musun?
1: Düzeldi. Kusur. Evet, şu anda çok net bir şekilde duyabiliyorum.
0: Tamam, o zaman ben hemen söz sana vereyim. Sen lütfen başla anlatmaya.
1: Evet Elin Aslan, aslında öğle saatlerindeyiz ve buradaki aslında yoğun mesai bitmek bilmiyor. Özellikle kurban kesim alanlarındaki sıra her geçen dakikada artmaya devam ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de şu anda da ekranlarımıza kameraman arkadaşım Celal Musalli tabii ki de o kurbanlıkları getiriyor. Tabii ki de kurbanlıklar bu noktaya sırayla geliyor. Tabii sırayla gelen kurbanlıklar öncelikle besiciler tarafından çadırlardan bu noktaya taşınıyor. Ve bu noktada görmüş olduğunuz gibi kurbanlıklarında gözleri kapalı bir şekilde sırayla kesim alanına doğru da giriyorlar. Tabii ki de kesim alanına girmeden önce eğer kurbanlıklar hissediyse hissedarları tarafından bir vekalet verme işlemi yapılıyor ve hoca eşliğinde, uzman kasaplar eşliğinde de kurbanlıklar profesyonel ekipler tarafından da sırayla kesiliyor. Tabii ki de kesilen kurbanlıklar hemen yan tarafındaysa uzman ekipler tarafından sırayla parçalanıyor ve şimdi ekranlarımıza taşıyoruz. Bir kurbanlığın da sırası geldi ve içeriye doğru o kurbanlığı da şu anda besiciler götürüyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında ekranlarımızda da ve hemen yan tarafı gösterecek olursak, kesimhanenin bulunduğu noktayı gösterecek olursak aslında Kurban Bayramı bayram namazı sonrasında bu noktada kasaplara yoğun bir iş düştü ve bayram namazı sonrasında burada da ilk kurban kesildi ve kurbanlıklar namaz sonrasında kesintisiz bir şekilde kesilmeye de devam etti. Aynı zamanda kurbanlıklar kesildikten sonra burada hissedarlara eşit bir şekilde de tartılarak pay ediliyor ve bu noktada da aslında oldukça önemli bir nokta. Çünkü kurbanlıkta hissedarların eşit bir kiloda dağıtımda yapılıyor uzman ekipler tarafından ve ekranlarımıza da kameraman arkadaşım Celal Müsalli o anları da getirdi. Dışarıda sokakta kurban kesmenin ise cezası oldukça ağır ve o cezalardan da aslında bahsetmek istiyorum. Umuma açık alanlarda yapılan kesimlerde oldukça ağır ceza yaptırımlar var. Umuma açık alanlarda yapılan kesimlere 8.687 lira idari para cezası uygulanıyor ve şu anda da bizler kurban kesim tesisinin içerisine girdik ve o uzman ekiplerin eşit bir şekilde kilolamasını da yakından ekranlarımıza getirdik. Tabii ki de geniş bir ekipten bahsediyoruz. İki farklı kesim alanı bulunuyor Arnavutköy kurban kesim alanında ve bu noktada da aslında kurulan profesyonel ekipler yeni makinelerle birlikte vatandaşın hizmet vermeye de devam ediyor. Tabii ki de içeride fazla da durmak istemiyorum. Bir an önce dışarıya doğru çıkmak istiyorum. Çünkü içeride ummalı bir çalışma var. Çalışan ekipleri de işlerinden alıkoymak istemiyoruz. Tabii ki de arkamızda ise kurban pazarları bulunuyor. O çadırlarda da kurbanlıkların 3'te 2'si Arnavutköy'de satılmıştı ve bayramın 1., 2. ve 3. gününde de Arnavutköy'de kurbanlıklar satılmaya devam edecek diyelim ve bizler sözleri bu noktadan sizlere bırakalım. Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan. Mehmetcan'dan sözü alalım. Şimdi şöyle bir İstanbul sokaklarına bakalım. Ada Kahraman'a gideceğiz. Bayramı hazırlık için sürekli Eminönü'ndeydik biliyorsunuz. İşte bayram hazırlıkları ne alemde diye. Ama tatil 9 gün olunca İstanbul'da acaba rahatladı mı tatile gidenler, memlekete gidenler, nasıl bir İstanbul var? O çok yoğun bir şekilde dolu olan Eminönü'nden geriye ne kalmış öğrenelim. Ada Kahraman'a sözü verelim. Ada merhaba, çok güzel bir görüntü. Arkana da denizi almışsın. Muhteşem görünüyor. Eminönü'nde nasıl bir hava var? O kalabalık devam ediyor.

0: Yoksa artık böyle bir sakinliğe özlediğimiz İstanbul görüntülerine mi bıraktı kendini?
1: Helen Taş, şunu belirtmekte fayda var. Şu, bu muhteşem görüntünün sahibi kameraman Dursun Şahin. Tabii şunu da söyleyeyim. Bayramımız mübarek olsun. Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bazı vatandaşlara sorduğumuzda Eminönü'nün yoğun olduğunu söylüyor. Bazılarına sorduğumuzdaysa aslında çok da yoğun olmadığını söylüyor. Mesela bir basın mensubu arkadaşımıza sorduğumuzda olduğundan daha yoğun olduğunu söylüyor. Yani diğer bayramlara nazaran daha yoğun bir Eminönü olduğunu söylüyor. Bana sorarsanız bu benim Eminönü'nde geçirdiğim ilk bayram. Bana mesela yoğun geldi. Farklı yurtlardan, yani farklı illerden gelen vatandaşları görüyoruz. Çoğunlukla aslında turistleri görüyoruz burada. Burada da Boğaz'ın keyfini süren bir aileyi de görüyoruz açıkçası. Nereden geldiniz efendim? Hoş geldiniz.
2: Ankara'dan geldik. Merhaba, hoş bulduk.
1: İstanbul nasıl buldunuz?
2: Vallahi çok güzel. İlk defa geliyoruz. Çok beğendik. Kızım da çok gezmek istediği için geldik.
1: Peki, bildiğiniz kadarıyla yoğun mu şu an?
2: Evet, bayrama göre bayağı bir yoğunluğu var. Caddeler boşluğu şey var ama araba sürücülerinde boşluk varmış da biz öyle biliyoruz.
1: Trafikte yoğunluk yok, ancak yaya trafiğinde yoğun.
2: Evet, evet, aynen. Topluluk açısında turistler falan da bayağı var.
1: Sen ne söylemek istersin? Eline simidini almışsın, Boğaz'ın keyfini çıkarıyorsun.
3: Şimdi simit yiyordum. Birazdan vapura bineceğiz. Martılara simit vereceğim.
1: Nasıl buldun İstanbul?
3: Çok güzel ama çok sıcak.
1: Çok sıcak değil mi?
3: Kollarım ağrıdı yürümekten. Daha Galata Kulesi'ne gideceğiz. Sonra öyle. Çok güzel.
1: Çok evet. Teşekkür ederiz efendim. Evet, mesela Ankara'dan gelmiş bir aile ilk defa geliyor buraya. Oldukça yoğun buldu burayı. Şimdi havanın derecesini de söyledi burada küçük kardeşimiz. Evet, bir hafta boyunca 20 derecenin üzerinde olacak İstanbul'daki hava durumu. Şu anda da oldukça aslında sıcak bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün. Serinliyorlar vatandaşlar ellerinde sularıyla, işte gevrekleriyle gördük, içecekleriyle burada. Boğaz'ın keyfini çıkarıyorlar zaman zaman da burada gördüğünüz gibi. Fotoğraf da çekilebiliyorlar. Kimi şehir dışından geldi. İstanbul'da olan vatandaşlar da var. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü mesela Kadıköy'de oturan bir daha önce röportaj yaptığımız bir aile mesela Kadıköy'de oturuyor. Eminönü'nü sırf görmek için bayramı tercih etmişler. Normalde bayram dışında buraya, yani Eminönü'ne gelmediklerini söylemişlerdi. Özellikle bugünü seçtiler çünkü çok yoğun olmadığı için. Bu çoğu kişiden kişiye değişiyor aslında. Bazıları yoğun olduğunu söylüyor, bazıları yoğun olmadığını söylüyor. Bir gerçek varsa İstanbul trafiğinin burada seviyelerinin oldukça düşük olması. Zaten zaman zaman %10 seviyelerine kadar iniyor. Burada da trafik, yani araç yoğunluğundan ziyade yaya yoğunluğunun olduğunu söylemek de mümkün. Gördüğünüz gibi ellerinde telefonla Eminönü sahiline gelen burada çoğu yabancı turist, yerli vatandaşlar, İstanbullular özellikle buradaki Boğaz'ın keyfini çıkartıyor. Karşıda zaten Galata Kulesi ve Galata Köprüsü ile birlikte bayram Eminönü'nde böyle geçiyor Elin Aslan.
0: Ada, çok teşekkür ediyoruz. Ada'dan sözü alalım. Darülceze'ye de şöyle bir bakalım. Şimdi bayram coşkusu yaşanıyor Darülceze'de. Büyüklerin elleri öpülüyor, şekerler dağıtılıyor. Oradaki atmosferi anlatmak için o noktada bize Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bekliyor.
4: Can bula cananını o bayram bayram ola, İstanbul'dayız, Darülceze'deyiz. Burada bir bayram havası var. Aslında güne İstanbul Valisi Davut Gül'le bir bayram kahvaltısıyla başladık. Davut Gül yaşlılarla bayramlaştı. Onların elini öptü. Çocuklara bayram şekeri dağıttı. Şimdi de burada tam bir bayram havası var diyebiliriz. Çocuklar geliyor. Amcalarımızla, teyzelerimizle bayramlaşıyor. Tabii bizim geleneğimizdir. Bizler bayramı ilk önce yaşlıların elini öperek başlarız. Darülceze'de de bu gelenek devam ediyor. Şimdi ben Hidayet Hanım, Ülker Hanım, Basri Bey bizleri bekliyor. Hemen onlara mikrofon uzatacağız. Darülceze'de bayram nasıl geçiyor diye. Efendim, hayırlı bayram. Bayramlar.
5: Hayırlı bayramlar güzel kızım.
4: Burada bayram nasıl geçiyor?
5: Muhteşem geçiyor. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havası. Havamız da güzel zaten. Tam uyumlu bayram havası.
4: Şimdi bayramınızı kutluyoruz. Ülker Hanım tam bir İstanbul hanımefendisi. Hemen onun da bayramını kutlayalım. Burada bayram nasıl Ülker Hanım?
6: Çok güzel geçiyor bayramlarımız. Çok mutluyuz. Yani ne desem çok çok güzel diyor.

0: Yani.
1: İyi bayramlar diliyoruz. Hemen Basri Bey'e gidiyorum. Basri Bey, hayırlı bayramlar.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Burada bayramlar nasıl geçiyor?
2: Çok güzel geçiyor. Sayın Valimiz geldi. AK Parti ilçe başkanımız geldi Şişli. Kahvaltımızı yaptık. Böyle onlar da tabii bizi hatırlayıp uğradığı zaman daha mutlu oluyoruz. Daha şey diyoruz. Cümle İslam aleminin bayramını kutluyorum. Askerlerimizin 7/24 görevinin başında da polislerimizin, sizlerin, herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar olsun.
1: Biz de sizlere hayırlı bayramlar diliyoruz Basri Bey. Darül Eceze'deyiz. Darül Eceze'yi aslında her yıl yayınlarımızda burayı ziyaret ediyoruz. Yaşlılarımızla, büyüklerimizle o bayram sevincini bizler de paylaşıyoruz. Hakikaten bayram demek aslında paylaşmak demek. Kurbanımızı, o iyi niyetimizi, mutluluğumuzu, her anımızı paylaşmak demek. Darül Eceze'de de gün böyle başladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaşlılarla birlikte aslında bayram kahvaltısını yaptı. Sonrasında bayramlaşıldı. Şekerler ikram edildi. Şimdi de hava oldukça güzel. Büyüklerimiz bahçedeler, çocuklar geliyor, aileler geliyor. O bayram havasını aslında burada dibine kadar hissediyoruz. Diyebiliriz bizler de aslında o Darül Eceze sakinlerine mikrofonumuzu uzattık. Ülker Hanım'a, Hidayet Hanım'a, Basri Bey'e bizler de onların bayram neşesini paylaştık. Ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü Darül Eceze'den tekrar stüdyoya bırakalım.
3: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için kapsamlı tedbirler alındı. O tedbirleri öğrenmek için sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'a verelim.
4: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisine geçirebilmeleri için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ve bu çalışmalar kapsamında şu an hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleşiyor. İşte havadan helikopterlerle sürekli kare yollarındaki güzergahlar kontrol ediyor. Aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu ve benzeri aşireti ihlali yapanlarla ilgili de vatandaşların özellikle bayram huzur ve güven içerisinde o geçirmelerin içinde böylesi bir çalışma yürütüyor. Havadan ve karadan dolu başladı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şu an helikopterle ve dronlarla toplamda 5767 personel görev yakıyor emniyet bölgesinde ve jandarma somut bölgesinde ise bayram boyunca 118 noktada toplam 13.193 personel bir yağ, 144 drone ve çok sayıda asayiş komando ve uygulama timi görev başında olacak. Tabi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehir giriş ve çıkışları, ana güzergahlarda denetimlerini en üst seviyede sağlığı, tabi sağlık alanlarında da 1620 sağlık personeli, yoğun nizamiyat ve acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat listesine göre çalışmalarını sürdürüyor. Tabi vatandaşların bayram sevincini güven özür ortamında birlikte yaşayabilme adına tüm vatandaşların trafik kullanımına başvurmaları gerektiği noktası ediyor. Bu opkara dikkate alınması gerekiyor. Tabi özellikle vatandaşların bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşması gereken yerlere ulaşması ve sonrasında da tekrar evlerine yetişmeleri noktasında da yoğun bir çalışma var. Gerek emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, gerek de jandarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler her noktada, her alanda şu an hem havadan hem de karadan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor diyerek söz tekrar size bakalım.
3: Şeymuz'a teşekkür edelim. Dört bir yanda bayram coşkusu vardı. Bu sabah bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.
5: Milyonlar saf tuttu, bayram namazı eda edildi. İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı. Vaktin gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.
6: Üzerine vacip olan kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imamı.
5: Namaz sonrası eller semaya açıldı, İslam aleminin huzuru ve barışı için dualar edildi. Namaz bittikten sonra cami içinde ve avlularda uzun kuyruklar oluştu. Genç yaşlı herkes birbirinin bayramını

0: Sultan Gazi'de Kurban Pazarı'nda boğa paniği yaşandı. Sahiplerinden kaçan kurbanlık boğa park halindeki birçok araca hasar verdi.
1: Barikatları yıktı, arabalara çarptı. Firari boğa önüne ne çıkarsa ezip geçti. Arkasındaysa adeta bir enkaz bıraktı. İstanbul Sultan Gazi'de kurban pazarında boğa paniği yaşandı. Kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtuldu. Gözleri kapalı halde kaçan boğa kurban pazarını birbirine kattı. Bilinçsizce koşarak pek çok araca çarptı. Otomobillere maddi hasar verdi. Kurbanlık hayvan uzun süre yakalanamadı. Kovalamaca sırasında pazar yerinde büyük panik yaşandı. Bazı vatandaşlar boğadan kaçarken, kimi de araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kurbanlık hayvan uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
0: Bolu'da canlı kurbanlık hayvanı bacaklarından bağlıyken hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıttılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı görenler ya bu kadar da vicdansızlık olmaz dedi.
2: Tamam, bağlı, yazık, günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
3: Bolu'da kaydedilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. İddiaya göre süt aracının sürücüsü kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sürücü kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak aracını kilometrelerce sürdü.
2: Tamam, bağlı, yazık, günah değil mi? Öyle şekilde sürünür mü aynen?
3: Cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen olayda araç sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi büyük tepki topladı.
0: Ve acemi kasaplar her bayram olduğu gibi bu sene de kendilerini yaraladı.
4: Nasıl oldu abi?
5: Bıçak kaydarı
6: benim. Deri yüzerken oldu ya, kendi kurban bildim.
7: Ciğer çıkartırken elimi vurdum.
8: Nasıl kestin?
6: Sayırken kestim.
3: Her sene olduğu gibi bu sene de yine acemi kasaplar kendilerini yaraladı.
6: Lavaşta kestik o.
7: Akacak kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey var.
9: Nasıl oldu? Büyük baş, küçük baş.
10: Büyük baş.
11: Abi dedi ki kafa bende. Tamam. Bıçaktan vuracağım. Kafayı bir kaldırdı.
12: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
3: Kurban bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
13: Ben kasabım dedi, 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
14: Ne kadar sağlam hesapta, inandığı yerde hatamız var yani.
15: Kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
3: Yaralananların kimi kendi imkanlarıyla acil servise gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
16: Keserken abi acemi kasap. Şehir hastanesine gider, büyük ihtimalle dedi ameliyat olur. Hani kası kesmişim, çok derin.
14: Ameliyata gireceğim. Bu adam için yani İzmir'de gidip tırıyorum mesela da. Bu kolun ya bu baş parmağımın yerine gelmesin.
3: Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edileceği öğrenildi.
17: Parasını verin, kestirin. Gerek yok.
14: Acaba kasaba yapmasın. Eğer işlerdeyse bu işe ulaşmasın.

Ve Gazze, Gazze'de bayramın adı yine kan, gözyaşı ve yıkım. Filistinliler yıkımların arasında, enkaz yığınları arasında, çadır kamplarında bayram namazlarını kıldılar. Bu arada bir kurbanın fiyatı 10 bin doları buluyor. Çünkü çiftlikler İsrail tarafından yerle bir edildi, ortadan kaldırıldı. Bu arada İsrail'de gece saatlerinde

0: Gazze'yi vurarak Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'yi hedef aldığını iddia etti. Ve Kudüs'te tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
1: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir kurban bayramını daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
2: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
1: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti. Rimal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avda'nın hedef alındığı iddia edildi. Saldırıda şehit ve yaralılar var. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
0: Şimdi gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. Müzakere bilmecesi sürüyor. Sanki böyle çözülecekmiş gibi bir hava vardı. Barışa çok yakınız demişti ABD ama böyle dediği dönemde dün yine İran'a saldırı düzenlemişti. Ve müzakerelerdeki pazarlıklardaysa uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca dolarıyla bu düğüm çözülmeye çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e F-22 yığınağı yapıyor. Karşılıklı restleşmeler de sürüyor. ABD ile İran arasında diplomatik temasları ABD'nin saldırıları gölge düşürmüştü. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran ordusunun altyapısı vurulmuştu. Tahran bu hamleyi ateşkes ihlali olarak sayıyor. Misillemede bulunacaklarını belirtiyor. ABD Başkanı Trump da ılımlı mesajlar veriyor. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor. Katar da devrede. İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışında bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü. İran, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışında dondurulan 24 milyar dolarlık fonun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını arttırdığı bildirildi. İsrail basınına göre Washington, F-22 savaş uçaklarıyla çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görülmemiş askeri varlık olarak tanımladı. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. Tüm bu kaosun ortasında Başkan Trump'ın hedefinde ise Amerikan medyası ve kendisine yüklenen demokratlar vardı. Durumu resmen delirdiler sözleriyle özetleyen Trump, İran ordusu silah bırakıp beyaz bayrak çekip teslim oluyorum diye bağırsa bile bizim medya yine de savaşı İran'ın kazandığını yazar diyerek sert bir çıkış yaptı. Ve Lübnan'da da Kurban Bayramı İsrail'in saldırılarının gölgesinde geçiyor. Beyrut'ta binlerce Müslüman bayram namazı için saf tutarken İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam etti. Son saldırılara bakacak olursak kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Başkent Beyrut'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için toplandı. Dualar İsrail saldırılarının sona ermesi için edildi.

0: Ülkenin güneyi ise İsrail bombalarıyla sarsılıyor. Sur ve Nebatiye'de 70'ten fazla nokta bombalandı. Sivillerin yaşadığı evler vuruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. 2 Mart'tan beri hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. Soykırımcı Netanyahu, Lübnan'a saldırıları genişletme çağrısı yapmıştı. Karadan işgal de genişliyor. İsrail ordusu daha önce işgal ettiği ve sarı hat olarak adlandırdığı sınırın çok ötesine geçti. Litani Nehri kuzeyindeki yeni beldelere girdi. Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Lübnan'daki stratejik alanları işgal etmeye başladık sözleriyle saldırıları doğruladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 35'ten fazla belde için yeni tahliye ve sürgün emirleri yayımladı. Bölge halkından evlerini terk ederek kuzeye gitmeleri istendi. Birleşmiş Milletler de yalnızca bir günde 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bunun 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek ihlal olduğu belirtildi. Türkiye'nin pek çok bölgesi hala yağışlı havanın etkisindeyken Avrupa sıcaktan kavrulmaya başladı. Pek çok ülkede hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.
1: İnsanlar parklara, havuzlara, gölge yerlere akın etmeye başladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Mayıs olacak. Fransa'da da benzer bir durum var. Meteoroloji İdaresi'ne göre bazı bölgelerde Mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü. Başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üstünde seyretmesi bekleniyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 32 dereceyi gördü. Lüksemburg'da da rekor sıcaklıklar var. Avusturya'da da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor. İsviçre'de benzer durumda. İspanya'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
0: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasındaki simge yapılardan birini görüyorsunuz. Hemen arkamda Haydarpaşa Garı, restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Haydarpaşa'da ilk kez ayrıntılarını anlattığı projeyle tarihi yapının Anadolu yakasının önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
2: Özel taşlar için kapanmış ocaklar yeniden açılıyor. İlk etap İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştiriliyor. Kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden tasarlanıyor. Haydarpaşa Garı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk kez anlattı. 130 yıllık Haydarpaşa Garı için tarihi dönüşüm başladı. Bakan Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin bilim kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirtti. Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Projede çalışmaların etap etap sürdüğünün altını çizdi. Hedefte ise ilk etabı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek var. Yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanıyla Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi hayata geçirilecek. Bakan Ersoy aynı zamanda Haydarpaşa sahilinin yeniden kamusal kullanıma açılacağını da açıkladı.
0: İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yaralı bir flamingo bulundu. Kanadı kırık olduğu belirlenen flamingo belediye ekiplerine teslim edilirken tedavisinin ardından yeniden doğaya yaşam alanına kavuşturulacağı belirtildi.
2: Flamingo yaralı ve yorgundu. Atıyla gezen bir vatandaş tarafından bulundu. Yaralı flamingo koruma altına alındı.
3: Aşağıda leylekler olur ama flamingoyu ilk defa gördüm.

0: 11'de kanatları kırmızı olması, biraz bilgim var ama kanatlarının falan kırmızı olması müthiş bir güzellik.
1: Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Ormanlık arazide dolaşan Doğan Kibar isimli vatandaş yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Yakından kontrol ettiğinde kuşun kanadının kırık olduğunu gören Kibar, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi.
0: Genelde uçuyorlar ama bu kanadı kırık olduğu için düşmüş. Bu sebepten dolayı da dedik tekrar iyileşsin, doğaya salınsın. Koşuyordu sadece. Ben de biraz atla onu sıkıştırdım, yakaladık, buraya getirdik.
1: Kanatlarındaki dikkat çekici renkleriyle ilgi odağı oldu. Yaralı flamingonun uçmaması üzerine ekipler harekete geçti.
2: Şimdi ne olacak? Tedavi mi görüyor?
3: Evet. Şimdi sahipsiz hayvan barınağına götürüyor Yasören. Orada tedavisi süreci sürecek. Tedavi olduktan sonra doğa kurumuna sevk edilecek. Bilginiz olsun.
1: İlk müdahalesi yapılan flamingonun tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
4: Vatikan'dan yapay zekaya ilişkin tarihi bir uyarı geldi. Papa 14. Leo yayımladığı Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zekanın kontrolsüz büyümesinin insanlık için ciddi riskler taşıdığını söyledi.
5: Papa 14. Leo, sanayi devriminden bu yana Katolik Kilisesi'nden yükselen en sert uyarılardan biriyle teknoloji dünyasını uyardı. Magnifica Humanitas, yani Muhteşem İnsanlık adıyla yayımlanan 43 bin kelimelik papalık genelgesinde hedef, yapay zekanın kontrolsüz gücüydü.
6: Nükleer silahlar nasıl insanlığın sonunu getirecekse, yapay zeka da silahsızlandırılmazsa dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükler.
5: Papa, tüm hükümetleri ve geliştiricileri yapay zeka konusunda frene basmaya çağırdı. Ölümcül kararların tamamen algoritmalara bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Genelgede sarsıcı itiraflar ve suçlamalar da var. Papa, yapay zeka teknolojisini besleyen cihazları üreten işçilerin ve çocukların yeni kölelik formlarına kurban edildiğini vurguladı. Kilisenin geçmişteki köleliğe sessiz kalmasından dolayı da dünyadan özür diledi. Papa'nın açıklamalarına rağmen küresel teknoloji savaşı tam gaz devam ediyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te tam %130 artışla $581 milyar rekor bir boyuta ulaştı. Bu rekabette ABD yatırımları öne çıkıyor. Çin, patent ve akademik üretimde lider konumda bulunuyor. Sağlıktan savunma sanayine, enerjiden finansa kadar her sektör yapay zekanın kontrolüne girmeye devam ediyor.
4: Ve bu haberle ikinci saat dilimimize de noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin

bulaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

CHP'de arınma ve durulma vakti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Seçim teklifinde bulunan Özel'in grup başkanlığının iptali istendi. İkiye bölünen CHP'de bilek güreşimi başladı. Parti meclisindeki güç dengeleri nasıl değiştirecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Think Sat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Ekranları başına yeni geçmiş olan, radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bayramınız kutlu olsun diyelim ve hemen başlayalım. Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çıkışta da açıklama yaptı. Gazze'deki katliama dikkat çekti.

0: Hayırlı bayramlar. Nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
0: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
1: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkati çekti.
0: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
1: Erdoğan, Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
2: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
0: Öyle oldu, evet.
3: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
0: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
4: Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşanan krize ilişkin olarak dün habere önceden gelmişti. Devlet Bahçeli açıklama yapacak denilmişti. Türk Gün Gazetesi'ne konuştu Bahçeli. Peki neler söyledi? Önerileri var, uyarıları var. Bir bakalım, kulak verelim.
5: Yaşananlar Türk demokrasisine yakışmadı dedi, taraflara sağduyu çağrısı yaptı. MHP lideri CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an tilavetinin ardından dua etti, mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli her ziyaret sonrası Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmasını yaşanan son siyasi gelişme olarak CHP'nin içinde bulunduğu durumu Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. Mahkeme kararı gereği partinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. CHP'nin kuruluş kodlarından ayrıldığı söyleminin CHP tarafından da kabul gördüğüne dikkati çekti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluş

0: kurulundaki kolları kavuşturacağız demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. MHP lideri süreçten feragat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıp CHP'nin kuruluş kodları için önerilerini sıraladı. Kurultay tarihi içinde CHP'ye önemli bir tarih önerisinde bulundu. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir partinin bölünmesine fırsat vermenin yükünün de ağır olacağına dikkati çekti. Türk siyasetine zarar verdiğini söyledi. İç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasını zemin hazırladığını vurguladı. MHP lideri Bahçeli dün akşam saatlerinde de hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Bu zamana kadar mutlak butlandan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçip konuşmamıştı. Bugün konuştu. Basın mensuplarıyla bayramlaştığında bir bankın üzerine oturdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pek çok soru soruldu kendisine. Yani genel merkezin polis müdahalesi, müdahale edildiğinde kendisinin bunu durdurmak için bir şey yapıp yapmadığı, kurultay yapıp yapmayacağı, ne zaman yapacağı, buna ilave dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanlığının iptal edilmesi için itiraz ettiği, iptali için başvurduğuna dair haberlerde soruldu. Sizin böyle bir itirazınız, bir başvurunuz oldu mu diye sordu bir basın mensubu. Bu konulara girmiyorum dedi. Kurultayı parayla satın alamazsınız ifadesini de kullandı. Neler söyledi bir bakalım.
2: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
0: Mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
2: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
2: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
0: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
0: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
2: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
0: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
2: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
0: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
2: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları üzerinden önce bir başlayalım. Ardından da Devlet Bahçeli'nin Türk'ün gazetesine yaptığı açıklamaya şöyle bir bakalım, neler konuşuluyor, ne söylediğine dair. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizimle birlikte. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Bağlantımızda bir sorun var sanırım.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tamam, şöyle bir görüntünüz donar gibi oldu. Umarım bu yayınımız boyunca böyle devam etmez. Hemen hiç vakit kaybetmeden o halde biz başlayalım Hüseyin Bey sizinle. Şimdi bu grup başkanlığı meselesini önce sormak istiyorum. Evet. Az önce bundan 2 saat önce Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Denildi ki grup başkanlığına Özgür Özel'in bir itirazınız oldu mu? Bir itiraz dilekçesi verdiniz mi? Çünkü dün buna ilişkin bir dilekçenin verildiğinin haberleri gelmişti. Beni duyabiliyor mu bilmiyorum Hüseyin Bey ama ne yapalım yönetmenim? İsterseniz bağlantıyı yenileyelim biz Hüseyin Bey'le. Bunun üzerine konuşalım. Ben de izleyicilerimize aslında bir anlamda durumu da bir hatırlatmış, özetlemiş olayım. Şimdi şunu hatırlatayım öncelikle size. Mutlak mutlan kararı verildikten sonra ne olmuştu? Karar verildikten sonra Özgür Özel milletvekillerini toplamıştı. Ve milletvekilleriyle milletvekilleri CHP'nin grup başkanını belirlemişti. Grup başkanı olarak da Özgür Özel'i seçmişlerdi. Şimdi bunu neye dayandırıyorlar? Siyasi Partiler Kanunu'nun madde 26'ya dayandırıyorlar. Orada deniliyor ki madde 26'da partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır. Değilse ki Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil, değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir diyorlar ve bu yönteme göre seçimi de yaptıklarını söylüyorlar ve Özgür Özel'i aday olarak, Özgür Özel'i grup başkanı olarak seçtiler. Sonrasında hatırlatayım sizlere hemen, Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısında kendisi şöyle bir ifade kullanmıştı. Özgür Özel'e görevi hayırlı olsun demişti. Şimdi bu hayırlı olsun açıklamasının ardından dün usulsüzdür, İptal edilsin noktasında bir başvurusunun olduğunun haberleri geldi. Kendisine bugün sorulduğunda da bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Zaten aralarında iki tarafında ciddi gerginlikler varken yeni bir gerginlik aşaması, basamağı daha oluşmuş oldu. Şimdi burada tabii akla şu geliyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanı görevi hayırlı olsun dedikten sonra ne oldu da iptal edilmesi için bir başvuruda bulundu ve Özgür Özel'in CHP'nin grup başkanı olması Kılıçdaroğlu için ne gibi sorunlar yaratır da iptal edilmesi için başvuru yaptı. Arkadaşlarım Hüseyin Şeyhanlıoğlu ile bağlantıyı yenilerken biz Star gazetesi yazarı Resul Tosun'la konuşmaya başlayalım. Resul Bey merhabalar, iyi bayramlar.
4: Merhabalar, hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. Bayram günü bizi kırmadınız, yayınımıza katıldığınız için. Şimdi siyasetin gündemi bir hayli yoğun. Hele bu bayramlaşmalar bile daha önceki bayramlardan daha yakından takip ediliyor. Çünkü kimin kiminle bayramlaşacağı, ne olacağı, ne biteceği, kimin bu CHP'de olanlarla ilgili neler söyleyeceği ayrı bir merak konusu. Resul Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları üzerinden başlayalım. Kendisine soruldu bugün basın mensupları tarafından. tarafından denildi ki Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için bir dilekçeniz oldu mu? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Hukukun yolunun izleneceğini söyledi. Ama grup başkanı olarak ilan edildikten sonra Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Bey'e yeni görevinde başarılar dilerim demişti. Şimdi o zaman başarı diledi.

0: etti. Şimdi geldiğimiz noktada neden buna ilişkin bir itirazda bulunuluyor? Özel'in grup başkanlığı Kılıçdaroğlu için aklıma şu geliyor. Acaba çeşitli sorunlar mı doğurabilir? Bunun mu önüne almak istiyorlar? Ne gibi sorunlar olabilir? Tebrik ederken o sorunlar yok muydu? Ne dersiniz? Buyurun.
1: Ya o tebrikini ironi olarak da algılayabiliriz. Yani gelince görür anlamına da yorumlanabilir. Ancak meselenin asıl temelindeki sıkıntı, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar yargının bağlayıcı olduğu konusundan kendilerini azade tutuyorlar. Yani yargı kararını bağlayıcı bulmuyorlar. Bunu sarayın yargısı diyerek efendim ne bileyim AK Parti'nin yargı kolları vesaire gibi diyerek bir defa sorunu baştan kendileri büyütüyorlar. Oysa eğer ortada tecrübeli bir siyasetçi durumu olsaydı biz şunu görmeliydik, görürdük daha doğrusu. Yargı kararı elbette ki tartışılır. Yargı kararının herkesi memnun etmesi mümkün değil. Yargı kararı hukuka da aykırı olabilir. Ancak yargı kararı bağlayıcıdır. Yargıya itiraz yolları vardır. Bunun biz önceki dönemde çok örneklerini gördük. Mesela Refah Partisi kapatılınca o kapatma aslında hukuka aykırıydı. Demokrasiye tam anlamıyla bir darbeydi. Ama kapatılan partinin genel başkanı merhum Erbakan Hoca basının karşısına çıktı. Anayasa Mahkemesi bugün partimizi kapatmıştır. Yanlış yapmıştır. Ancak bu tarihin akışında küçük bir noktadır. Ülkemizin sükunete ihtiyacı vardır. Mensuplarımızı sükunete davet ediyoruz dedi. Ve istese milyonları sokağa dökerdi. Aynı şeyi AK Parti davası açıldığında AK Parti %49 oy almıştı. Başkan Erdoğan başbakandı. İsteseydi milyonları sokağa dökebilirdi. Ve Anayasa Mahkemesi para cezası verdi. Bu cezayı da Erdoğan isteseydi ödemezdi çünkü hazine kendisine bağlıydı. Fakat yargı kararı bağlayıcı olduğu için beğenmeseniz de onu uygulamak durumundasınız. Erdoğan hazineye o parayı teslim etti. Daha ilginci, Erdoğan 1997 yılında bir şiir okuduğu için yine tamamen hukuka, tüm hukuk ilkelerine aykırı olarak cezalandırıldı. Ne yaptı Erdoğan? Milleti sokağa mı davet etti? Ben bu kararı tanımıyorum mu dedi. Evet, karara hepimiz itiraz ettik. Karar hukuksuzdu. Ancak kararın bağlayıcılığı esas olduğu için gitti, cezasını hapishanede çekti. Şimdi aslında yargı kararı çıktığında Özgür Özel şunu yapsaydı bugün bence iki kat daha, üç kat daha büyürdü. Çünkü yargı kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir dışarıdan yahut da hükümete yakın birisini kayyum olarak atamadı ki. Önceki genel başkanları, yani 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmiş bir genel başkanı tekrar göreve iade etti. Şimdi Özgür Bey'in bir siyasi olgunluğu olsaydı bence törenle, güllerle, çiçeklerle genel başkanlığını karşılarlardı kapıda. Otururlar, birlikte ne yapacaklarını kararlaştırırlardı. Ancak problem böylesi bir siyasi olgunluğun ötesinde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde rant ve biat kavgası var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu rant ve biat kavgasına karşı belki bu yargı kararı bir yol açtı. Kılıçdaroğlu da işte bir kongres parayla satın alınmamalıydı gibi bugünkü yaptığı açıklamada yargı kararını doğrulayan bir tarafta duruyor. Şimdi polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hükümetin emriyle bu partiyi kapatın, yıkın, yakın diye göndermedi ki. Kılıçdaroğlu genel başkan atanan, daha doğrusu genel başkanlığa iade edilen Kılıçdaroğlu yasanın uygulanmasını istedi. İçişleri Bakanı oturdu. Özgür Özel'in kadrosuyla da bir an önce teslimi yapın, ama yapmadılar. Özgür Özel ve ekibi yazgı kararından sonra biz ayrılmayacağız, direneceğiz diyerek aslında yargı kararına karşı çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalci konumundaydı. Dolayısıyla hükümet, daha doğrusu yargının talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis sadece teslim

0: etmek için kapıya gitti. Aslında biraz önce söylediğim gibi Özgür Bey ve ekibi hiç polise ihtiyaç duymadan genel başkanlarını, eski genel başkanlarını kapıda karşılayıp güllerle, çiçeklerle buyur etselerdi bugün bu konuların hiçbirini tartışmayacaktık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 103-104 yıllık bir siyasi parti, köklü bir parti, Türkiye'nin ana muhalefet partisi, önemli bir parti. Oradaki her gelişme Türkiye'yi ilgilendirdiği gibi aslında dünya siyasetinde de Türkiye'ye karşı kullanılabilen bir takım argümanlar da üretiyor.
1: Resul Bey,
0: dolayısıyla
1: dediniz ya hani eğer Özgür Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini çiçeklerle karşılasa, buyurun deseydi ve parti eski genel başkanlarına teslim etseydi böyle bir şey yaşanmayacaktı. Şimdi burada ortada iki taraf arasında şöyle bir ayrım var. Özgür Özel ve ekibi diyor ki bir an önce kurultaya gidelim diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultayı zamana yaymak istediğine dair başından bu yana söylentiler var. Neden? İşte deniliyor ki delege yapısını değiştirecek, onu yapacak, bunu yapacak diye söyleniyor. Çiçeklerle karşılasaydı, buyurun eski koltuğunuza oturun deseydi Özgür Özel ve ekibi. Söyledikleri gibi 45 gün içinde erkenden sizce Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplar, seçime gider miydi?
0: Yani orası ayrı bir konu da asıl problem Helin Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 38. kurultayda göreve gelen Özgür Özel ve ekibinin şaibeli bir kurultay olmasının arkasında aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirip oradan bir siyasi rant devşiren bir ekip söz konusu. Dolayısıyla yani Özgür Özel'in çiçeklerle karşılayamamasının arkasında bence bu arka plan yatıyor. Eğer Özgür Özel bana göre kendisi olarak hareket etseydi, evet, Kılıçdaroğlu'na aday olduğu zaman gözyaşlarıyla veda eden Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu kapıda çiçeklerle karşılardı. Ancak Özgür Özel özgür olmadığı için ve her hafta gidip Silivri'den talimatlar alarak partiyi yönetmeye kalkıştığı için, ayrıca partinin içinde kendisiyle de doğrudan ilişkili bir takım yolsuzluklar gündeme geldiği için Özgür Özel takımı direnmeyi tercih etti. Hı hı. Direnmeyi tercih ederek de elbette ki şu anda ortada ne görüyoruz? Ortada Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi bu davanın AK Parti ile iktidarla davanın hiçbir yerinde yok. Ama kendi aralarındaki ihtilaf, kendi aralarındaki rant kavgası Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktaya getirdi. Hı hı. Bundan sonra bakacağız şimdi Kılıçdaroğlu 45 gün içinde yapar mı yapmaz mı? Yapmayabilir çünkü bugünkü konuşmasında
1: pek yapmaya niyetli değil gibi. Hukuka vurgu yaptı çünkü.
0: Tedbir diyor.
1: Evet, hukuka vurgu yaptı. Hı hı.
0: Evet, belki Hüseyin Hoca o konuyu daha iyi anlatacaktır. Tedbir kalkmadıkça yapmayız ama hukukçulara danışacağız, hukukçularla görüşeceğiz diyor. Ortada Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiziplerin bir çekişmesi, tartışması ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi bir kirlenme söz konusu olduğunu söylüyor. Arınmanın gerekliliğine işaret ediyor. Devlet Bahçeli de bugün adeta Kılıçdaroğlu'nu teyit edercesine
1: ona birazdan gelelim. Ona birazdan gelelim.
0: Şu anda sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi eski yönetimle bu yolsuzluklarla devam mı edecek yoksa arınacak mı? Bence olayın özeti bu.
1: Peki bu arada şimdi destek olsun size diye sorayım. Kılıçdaroğlu ne dedi kurultay için? Kurultay yapacağız, tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok. Yargıtay'daki burada işte kararın kesinleşmesinin bekleneceği söyleniyor. O konuda diyor ki hukukçular biliyor. Ben bir genel başkan olarak her şeyi bilemem ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da Özgür Özel cevap verdi. Dedi ki olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir dedi Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bahsettiğiniz Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ndeki meselesine geleceğiz, onu da konuşalım. Ama Hüseyin Hoca da yayınımıza katıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu. Merhabalar Hüseyin Bey, siz de hoş geldiniz bir kez daha. İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar Helin Hanım. Resul abiye de selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Bir mukabele hayırlı bayramlar, sevgiler.
1: Şimdi biz Resul Bey'le konuşmaya başladık olan biten

0: üzerinden. Şimdi burada bir yandan da şunu da aslında belki de değinmekte fayda var. Hüseyin hocam. Şimdi bayramlaşmalar da bir taraflaşmaya dönüşmüş durumda. Yani kimin kiminle bayramlaşacağı, DEM, İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP'yi ziyaret etmeyeceği söyleniyor. İşte bu gelecekte kurulacak acaba ittifakların da bir sinyali, işareti olabilir mi yorumları da yapılıyor. Mesela Şamil Tayyar bugün şöyle yazmış Hüseyin hocam. Bayramlaşmada Kılıçdaroğlu ve özel tercihi yeni siyasi işbirlikleri üzerinden yeni ittifakları da tetikleyebilir. AK Parti ve MHP, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile bayramlaşırken programda Özel'i ziyaret yok. Şimdi burada bir ittifak meselesi gündeme geliyor taraflar arasında ama benim asıl dikkatimi çeken nokta açıkçası AK Parti, MHP ve CHP tarafı. Neden? Çünkü AK Parti 3 bayramın ardından sanıyorum ki, değil mi Resul Bey, ilk kez CHP genel merkeziyle bayramlaşmaya gidecek bu bayram. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte benim aklıma şunu getiriyor Hüseyin Bey. Acaba Cumhur İttifakı ile CHP arasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde bir yakınlaşma durumu söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Hem çok kapsamlı bir konu hem de çok zor bir soru sordunuz. Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün çok kötü 27 Mayıs dediğimiz darbenin günü ama aynı zamanda hepimizin azim mübarek kurban bayramıdır. Ben bu bayram hürmetine Cenab-ı Hakk'ın bir daha bu millete 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve en son 15 Temmuz'lar yaşatmaması dileğiyle açıkçası dua ediyorum. Helin Hanım, Özgür Özel, İmamoğlu ve onun arkasındaki üst akıl esasen Türkiye'ye 15 Temmuz darbesinin siyasi tabiri ise rövanşını yaşatmak istediler. Hatta ben tam olarak şunu ifade ediyorum. Umarım yanılırım ama bu ikinci Jön Türk darbe teşebbüsüdür. İmamoğlu'nun yaptığı. Ben bunu olduğu zamanlarda aynı şeyi söyledim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun parayla kurultayı ele geçirmesi, kurultayı istediği adamı yerleştirmesi, Özgür Özel artı buradan iktidara yürümesi, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara ve diğer yerlerde toplarsanız ve İngiliz elçileriyle, hatırlarsanız o zaman çok sayıda büyükelçiyle İmamoğlu görüşüyordu 23-24-25'li yıllara kadar, tabi o süreç başlayınca kadar. Yani bir belediye başkanının ötesinde en sonunda Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kendi kendine aday yaptı, öyle diyeyim. Nereye yürüyor bu adam? Ne yapmak istiyor? Yani 15 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip olan İstanbul yöneten Ekrem İmamoğlu'nun İtalya ziyaretini hatırlayın, Londra ve diğer ziyaretlerini hatırlayın. Hiç de normal bir belediye başkanı gibi davranmadı, rahatlıkla hatırlarız. Ben o nedenle söylüyorum, bu ikinci Jön Türk darbesi olarak görülebilir. Abdülhamid'i nasıl devirdilerse 23 Temmuz 1908'i ardından 31 Mart'ta 1909'da devirip tabiri pasifize edip siyasetten silip Osmanlı iktidarına hükmettilerse şu anda da bu yapı buna dönüştü. Ama ben burada Resul Bey'den bir nokta ayrılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kadim bir partidir diyoruz ama hayır. İşin içerisinde ne cumhuriyet vardır, ne halk vardır, ne parti vardır. Bunu da ispatlarım. Neden? Hiçbir zaman halkın iradesiyle iktidara gelemedi. Yani 46 seçimlere bakın, açık oy, gizli sayım, seçim sonuçları yakılarak yok edin. Bakın bu benim doktora çalışmam. Ben 46 seçimlerine ulaşamadım. 27 Mayıs'ta nasıl yaptılar? İşte bugün mesela o menhus tarihin kaçıncı yılı, işte artık 76. kaç oluyor? 66. yıl oluyor. Yani 27 Mayıs'tan 66 yıl önce bugünden önceki günleri hesaplayın. CHP gençlik kolları, bizzat Mehmet Ali Biran'ın bana söylediği ifadedir bu. Kayıttıdır bu. CHP gençlik kolları, gençleri İstanbul Beyazıt'ta ve bütün Türkiye'de sokaklara döktü. Biz Kütahya'da umutlanan olarak 2 yıldır bu konuda etkinlikler, paneller düzenliyoruz. Ve bizzat Kütahya'da yaşayan, olaya şahit olan kişiler var. Halen yaşıyorlar. Şunu söylüyorum size. 15 Temmuz'da da o darbenin arkasında CHP, Kılıçdaroğlu neredeydi? Hatırlayın, gitti, oturdu, televizyon seyretti, tankların arasına geçti. Tamam, Kılıçdaroğlu bugün mağdur, şöyle böyle, biz ilgilendirmiyoruz. Apayrı bir konu. Ama hangi darbe karşı durdu? Ve bu kendi iş darbesidir. Radikal bir dönüşüm istediler. O nedenle söylüyorum. Halk dediniz, nerede halk? Nerede halk? Ne zaman halk oldu? Halkın hangi oyuyla iktidara geldi? Ya da halka rağmen elitist, baskıcı, toplum mühendisliğini savunan bir CHP'yi tarihin hangi döneminde görmüyoruz? Gidin bunu Menderes'e sorun. Ses kaydı ortada. Ha, bu milletin hayrına olacak hangi hayırlı işe şöyle dönüp güzel bir gözle baktı, teşekkür etti, takdir etti. Var mı böyle bir şey? Fabrikadır, barajdır veyahut da karayolu açılış falan. Bırak parti olarak 25 yıldır biz bunu rahatlıkla görüyoruz. AK Parti'nin yaptığı, yani tek kelime söylüyorum, en büyük devrimciler muhafazakarlardı. Ama sorsanız onlar devrimci, onlar halkçı, onlar demokrat, eşitlikçi, adaletçi, batıcı, aydınlık yüz falan derler. Ama işin gerçeğine bakın, darbecidir, gericidir. Bu milletin ilerlemesini istemedikleri nereden belli? Nuri Demirağ'dan, Şakir Zümre'den, Nuri Killigil'den, Vecihi Hurkuç'tan rahatlıkla
0: Bu
1: eserlerden
0: kadar hocam bunları
1: görürsünüz.
0: söyledikten sonra Cumhur İttifakı'yla yakınlaşmayacaklarına geleceğinizi tahmin ediyorum ben.
1: Hayır, imkanı yok.
0: Yani bu kadarını
1: Yani
0: söyledikten sonra
1: öyle
0: yakınlaşacaklar demezsinizdir diye tahmin ediyorum ama buyurun.
1: bir şimdi Helin Hanım, bakın ben siyaset bilimi alanım doçentiye kadar buydu. Ve çok yakinen Demokrat Parti, Aydın Menderesler ve o Türkiye siyasi hayatı 2002'ye kadar doğrudan çalıştım. O yüzden net bir ifade kullanıyorum. Türkiye'de iki ana siyasi damar vardı. Birisi muhafazakar dediğimiz bizim AK Parti, Erbakan, Adalet Partisi, Demokrat Parti, Hürriyet ve İtilaf. Daha götürün işte terakkiperverliyle falan birleştirirsin. Ama bir damar var. Batıcı, darbeci, halka karşı, halkı tabiri caizse batıya sürükleyen bir güç var. İşte bu CHP bunu temsil ediyor. Ama CHP'nin bu günleri göremeyip gidenler gerçekten üzülüyor. Ama ben mutluyum. Okuyarak yaşadım hissediyorum. 104 yıl oldu değil. Hayır, 116 yıldır CHP bu millete kan kusturdu. Darbe yaptı. Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihten silinmesine sebep oldu. İsrail'in kurulmasına, Orta Doğu'daki bütün olaylarda vebali vardır bu ruhun. Bu hangi ruhtur? Bu Jön Türk, batıcı olan, darbeci olan, Fransız ihtilalini esas alan ruh. Bizim kadim değerlerimizle doğrudan tabiri caizse düşman olan bir ruhtan bahsediyorsunuz. O nedenle söylüyorum. Düne kadar başörtüsünden tutun. Bu milletin hangi değeri? Ya şapkayı zorla giydirmekten mi söyleyeyim? Camileri kapatmaktan, ahırça yapmaktan mı söyleyeyim? Necip Fazıl'ın Resul abi dahi bilir. Yani bugün de emin olun Resul abiyle çıkmayı düşünmeden böyle 40 yıl önce Milli Gazete'deki rahmetli Erbakan'daki o 28 Şubat'taki kendilerini o günden beri tanırım. O yüzden abi diyorum. Yani o günler kendileri ağır bir şekilde yaşadı. Yani şunu söylüyorum Melin Hanım. Bakın şu anda ben Urfa'dayım. Urfa'da gelin 27 Mayıs'ta bildiğiniz Bediüzzaman'ın mezarını, kabrini yerinden söküp bilinmez bir yere götüren bir zihniyete bahsediyorum. Bunlar burada var. O nedenle söylüyorum. Ya öyle bir ittifak falan bir şey olmaz. Ama CHP'nin bu halini gördüğüme ben çok bahtiyar olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Resul Bey, sizinle devam edelim. Bu Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ndeki açıklamaları üzerinden ama ona geçmeden önce buna da cevap verir misiniz Resul Bey bilmiyorum ama bazen çünkü böyle konularda bunu bana sorma dediğinize denk gelmişliğim var. Yayın sırasında demişliğinize denk gelmişliğim var. Bunu muhalif gazetecilere sor dediğiniz bazı zamanlarda oluyordu. Şimdi CHP'nin özellikle Özgür Özel kanadının şöyle bir korkusu var. Kendileri dile getirmeseler de bu söyleniyor onlara yakın taraflar tarafından. Baskın seçim olabilir telaşı yaşadıkları söyleniyor. Şimdi siz Ankara'nın havasını da iyi koklayan bir isimsiniz Resul Bey. Böyle bir beklenti söz konusu mu Ankara'da sizce veya sizin böyle bir beklentiniz var mı?
2: Ya CHP'nin içinde de öyle bir beklenti yok. Aslında
0: Hangi
2: CHP'nin
0: CHP'nin içinde
2: eski,
0: yok? Şimdi iki CHP'den bahsediyoruz.
2: yani şu anda yani bu yargı kararından önce mesela CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Bey bir televizyon, hatta kendi televizyonlarında erken seçim olur mu diye sorduğunda adam objektif düşünüyor. Ya bu pahalılık varken, önünde 2 sene varken, bu ekonomiyi düzeltmeden hiçbir hükümet seçime gitmez diyor. Şimdi erken seçim lafını telaffuz edenler hem Türkiye'yi okuyamıyorlar, hem siyaseti iyi takip etmiyorlar, hem Başkan Erdoğan'ı hiç tanımıyorlar. Türkiye'de yani bir erken seçim, baskın seçim, bunların hepsi aslında Özgür Özel takımının evhamlarından ibaret. Çünkü Özgür Özel takımı, bu arada Hüseyin hocama bir katkı olsun, ben çıktığım her televizyon programında söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi milli bir parti değildir, batıcı bir partidir ve bu ülkenin başına
1: Yani
2: gelmiş en büyük problemdir. Şimdi bakınız, Özgür Özel'in söylemleriyle şu anda hocam Jön Türklere gönderme yaptı ya, şu anda Batı'nın tavrı aynı, özdeşleşiyor, paralel. Ne diyorlar? Efendim partimize baskı yaptılar vesaire. Oysa partiye baskı falan yapılmadı. İşgal altındaki partiyi yine yeni genel başkanın talebiyle yargı, hükümet uygulamaya çalıştı. Bakın ne diyorlar? İktidar efendim bizim partimize baskı yapıyor. Aynı şeyi Derşifigel de
3: burada
2: söylüyor.
3: Burada bir parantez müsaadeniz olur mu?
2: Derşifigel diyor ki, Retin Derşifigel abi, diyor ki.
3: Çok özür dilerim.
2: Efendim. Buyurun. Buyurun.
1: Erdoğan, Menderes ve Abdülhamit gibi pasif durmadı. Hukuku işletti, devleti işletti. Menderes'e tabii darbe ki olacağı söyleniyordu. Abdülhamit de biliyordu. O yüzden esasen CHP devleti kurtardığı için, kurumsallaştırdığı için bu 5545 sayılı Menderes'in getirdiği bu asas seçim yasasını koruduğu için ona minnettar olmaları lazım.
2: Hüseyin Hocam, aslında Başkan Erdoğan'ın ya da AK Parti iktidarlarının bu memlekete kazandırdığı en önemli kazanım vesayet sistemini ortadan kaldırmalarıdır. Bu da Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde, direnmesi sayesinde aynen gerçekleşmiştir. Şimdi bakın, yani Özgür Özel'in söylemini aynen Batı tekrar ediyor. Örnek veriyordum. Derşifigel diyor ki, Türk resmi makamları muhalefet merkezini boşalttırıyor. Ya Türk resmi makamları boşalttırmıyor. CHP'nin yeni genel başkanı benim makamımı bana verin diyor. Bakın Euronews ne diyor? Türk polisi CHP genel merkezine girmek için gaz kullanıyor. Ya CHP genel merkezi işgal altındaydı. Polis o işgalden kurtarmak için yine CHP'nin yeni genel başkanının talebi üzerine hareket ediyor. BBC ne diyor? Liderlerin görevden alınmasının ardından Türk Çevik Kuvvet Polisi muhalefet ofislerine baskın düzenledi. Yani sanki ortada bir karar yok. Sanki yeni genel başkan yok. Sanki yeni genel başkan orayı boşaltın dememiş gibi Batı aynı şekilde Özgür Özel'in arkasında onun söylemini. Hatta bakınız İsrail Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ne dedi? Erdoğan rejimi Türkiye'de demokrasiyi güpegündüz ezip geçiyor. Özgür dünya sessiz kalıyor. Şimdi bakınız, burada aslında eğer bu yapılan eylem kime yaradı derseniz, kim bundan zarar görüyor derseniz, bundan işte bakınız Batı dünyası bile burada Erbakan'ı suçlamak için Erdoğan'a, haberi çarpıtarak Erdoğan'a yüklenmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ortada şimdi hükümetin daha önce Ömer Bey'in söylediği gibi bu davanın hiçbir tarafında yok. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki anlaşmazlıkları, özellikle Özgür Özel'in tamam arkasındaki peki rant ve biraz önce Hüseyin Hoca'nın isabetle ifade ettiği gibi partiyi ele geçirmek, Cumhurbaşkanlığı ve bir projeyi, aha, evet yeni bir JÖNTÜRK projesini uygulamak için atılmış bir adımdı. Şimdi yargı bu kararıyla aslında bu adımı engellemiş oldu. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu peki ne yapacak? Onu bekleyip göreceğiz.
0: Peki şimdi hemen şu Türk Gün Gazetesi'ne geçelim Resul Bey. Çok da vaktim yok. Sanıyorum ki 1-12 dakikam kaldı. Şimdi Devlet Bahçeli ilk çağrısında Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan görevi verildiğinde bu görevden feragat et demişti. Hatta o gün de kim acaba kimin tarafında duracak diye her siyasetçiden, irili ufaklı, her parti liderinden gelecek yorumlar, değerlendirmeler, çağrılar merak ediyordu. Bahçeli böyle bir ifade kullanmıştı. Pek çok kişi de aslında burada sanki biraz daha bu mutlak butlan kararından rahatsız olduğu, Özgür Özel'e yakın durduğu noktasında yorumlanmıştı. Ama Türk Gün'e yaptığı açıklamadaysa şöyle diyor, CHP'de arınma ve yeni şeyler söyleme vakti geldi dedi. Şunu merak ediyorum Resul Bey, Bahçeli'nin duruşunda feragat et açıklamasından şu anki açıklamasını kıyasladığınızda bir değişiklik mi var acaba?
2: Evet, önceki açıklaması biraz daha mevcut Özgür Özel yönetiminin devam etmesi istikametinde.
0: Neden peki değişti sizce bu duruş?
2: Şimdi ya Devlet Bey tecrübeli bir siyasetçi, iki tarafa da eşit mesafede şimdi durmaya başladı. Özellikle yargı kararının bağlayıcılığını esas aldığı için Kılıçdaroğlu şu anda muhataptır. O yüzden ona sesleniyor. Arınmadan bahsediyor, nefret dilinin terk edilmesinden bahsediyor, yeni üyeliklerden bahsediyor, Büyük Kongre'nin işte 9 Ekim'de bütün bu şeyler aslında önerdiği 4 maddenin 4'ü de doğrudan Kılıçdaroğlu'na yöneliktir. Oysa öncekinde Kılıçdaroğlu çekilsin, mesele suhuletle halledilsin anlamına gelen bir açıklama yapmıştı. Bence bir tahsih, yani kendi duruşundaki tasihten ibaret, düzeltmeden ibaret ve kendi siyasi birikimini, tecrübesini konuşturmaya çalışıyor. CHP'nin de biraz iyiliğini istiyor gibi duruyor. CHP köklü parti, parçalanmasın vesaire diyor ama CHP

0: CHP'nin içinde bulunduğu sıkıntı dışarıdan değil, tamamen kendi içinden kaynaklanan bir sıkıntıdır.
1: Peki hani dediniz ya, Devlet Bahçeli CHP'nin de parçalanmasını istemiyor. Şimdi Bahçeli röportajında CHP'ye sürekli işte kenetlenme çağrısında bulunuyor. Ama şimdi baktığımızda da siyaseten her parti bir diğerinin rakibidir. Seçimde birbirleriyle yarışıyorlar. Yani biri kaybedecek ki öbürü kazansın o oyları. Şimdi böyle rakibin olan bir parti için neden kenetlenme çağrısı yaparsın? Neden hani iki taraf arasında arayı bulmak için açıklamalar yaparsın? Bunu nereye oturtuyorsunuz siyaseten?
0: Yani hani Nasrettin Hoca damdan düşünce bir düşene sorun demiş ya. Devlet Bey biliyorsunuz.
1: İyi Parti üretimi mi
0: diyorsunuz?
1: Biliyorsunuz
0: bu konu tabii ki. Yani devlet MHP'nin kongresindeki o gelişmeler sonrası ortaya İyi Parti çıktı biliyorsunuz. Bir kopuş yaşandı. Devlet Bey CHP'de böyle bir şey yaşanmasın istiyor. İyi, yani iyi niyetle, hüsnü niyetle bence bir açıklamada bulunuyor. Ancak CHP'nin tekrar ediyorum zihniyeti, bu zihniyet akademide de vardır, medyada da vardır, sivil toplum örgütlerinde de vardır. Bu ülkeye zarar veren bir virüstür. Dolayısıyla milli bir parti olmadığı için de biz elbette ki şu anda da konuşmak durumundayız. CHP ana muhalefet partisi olduğu için önemli bir konumda. Ancak CHP'nin başına gelenler sadece kendi ettiklerinden ibaret. Hiç kimsenin dışarıdan onlara herhangi bir müdahale ettiği, dışarıdan derken iktidar tarafını, Cumhur İttifakı tarafını kastediyorum. Söylediğimiz gibi Özgür Özel vasıtasıyla İmamoğlu ve arkasındaki güçler Türkiye'de yeni bir süreci başlatmak, Türkiye'nin yükselişini, büyümesini, gelişmesini engellemek isteyen bir proje vardı. Bu proje kendi ayaklarına dolandı. Hani zaman zaman Erdoğan, Başkan Erdoğan'la ifade ediyor ya, onların bir planı var. Elbette planların en güzelini yapan başka büyük bir güç var.
1: Peki bu arada...
0: Allah.
1: Peki, bu arada az önce dediğiniz Devlet Bahçeli bu süreci kendisi de yaşadığı için hani anlar. Kendisi şöyle bir şey diyor: vurgulamak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi siyasi mücadelede farklı taraflarda olduğumuz bir partidir. Geçmişte karşılaştığımız çoğu zorluk karşısında ve partimize yönelik operasyonlar sırasında demokratik siyasi kültürümüz ve parti kurumsallığının sürdürülmesi adına kendilerinden bir destek ve dayanışma görmediğimizi de belirtmek isterim diyor. Kendisinin de inceden bir sistemi var aslında Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda.
0: Ama işte ben sizin gibi yapmıyorum, bak size destek veriyorum diyerek evet, çok ince bir mesaj veriyor tabii.
1: Peki bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le telefonda görüşmüş. Arkadaşlarım onun görüntüsünü de hazırlıyor oldukları için çok az da bir sürem daha da azaldı. Sanıyorum bir buçuk dakikam, iki dakikam var. Hüseyin Bey, hemen bir dakika için ben hemen size de bir sözü vereyim. Sizinle kapatmış olalım. Bir dakika ama toparlayalım, Erdoğan'a döneceğim.
2: Bence Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Yani Türkiye'nin Sayın Bahçeli'nin dediği gibi bir partiye ihtiyacı var. Beğensen beğenmesen sosyal demokrat bir parti gerekiyor. Sağ ve sol kol gibi ben de aynı görüşteyim. Ama tekrar söylüyorum, CHP batı, parantez açın, L kapatın, batıl bir partidir. Yerli milli değildir. Kodları tarihe dayanmıyor. Fransa ihtilaline dayanıyor. O nedenle ben CHP'den çok da Bahçeli'ye ya da AK Parti'ye ya da muhafazakar demokrat siyasi damara bir hayır gelmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Tarih de bize bunu ispatlıyor. O bir. İkincisi, ben Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağını, Kılıçdaroğlu'nun yalnız kalacağını, CHP'nin açıkçası tarihe gömüldüğünü düşünüyorum. Yani peki, bence CHP'nin o menhus ruhu bitti artık.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu ve Star Gazetesi yazarı Resul Tosun bizimle birlikteydi. Hüseyin Bey de Resul Bey de teşekkür edelim. Bir kez daha bayramlarını kutlayarak kendilerini uğurlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. O anlara bakalım.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunarım.
4: Teşekkür ediyorum.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Serhat şehrimiz Edirne'deyiz efendim. Sabah bayram namazımızı muhteşem Selimiye Camii'nde kılarak vatandaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin zat-ı devletlerine hürmetleri var. Şu anda Edirne sınır hattımızda konuştu. 9. Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı Arda Hudut Bölük Merkezimizden Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, valimiz ve kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin ve asil milletimizin huzuru için hudutlarımızın güvenliğinin nasıl kararlı

0: ve etkin bir şekilde koruduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım, arz ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yanı gönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda hudut bölümümüzde hudut namustur şiarıyla karar ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir akın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor. Bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor. Her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Arz ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Sağ olun efendim.
2: Ve biz de artık bu saat diliminde noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

CHP'de arınma ve durulma vakti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Seçim teklifinde bulunan Özel'in grup başkanlığının iptali istendi. İkiye bölünen CHP'de bilek güreşimi başladı. Parti meclisindeki güç dengeleri nasıl değiştirecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: O enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
6: bak. Gideme bak gideme.
4: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur dur getir ben de konuşayım.
3: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
6: Alam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
1: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
5: Elhamdülillah.
6: Ha, Sertaç arıyor.
4: He?
6: Sertaç.
7: Hey Sev, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
6: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
7: Enişte. Bayramın kutlu
4: Sertaç,
7: olsun.
4: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
7: oo,
4: bak.
7: İneme bak, ineme.
5: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
7: Ellerinden öperim.
5: Çok güzel.
4: Bak şimdi kime veriyorum?
8: Dur dur getir, ben de konuşayım.
4: Kim veriyorum? Tamam bak kime veriyorum.
7: Tamam.
6: Sertaç.
7: Bayramın kutlu olsun.
6: Senin de bayramın kutlu olsun oğlum.
9: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Tekrar merhaba, Ara Bitti. Ben Helin Aslan. Moderatöre devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen, radyolarını yeni açmış olan hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz bayramınızı kutluyoruz. İstanbul bugün aslında sessiz bir bayram sabahına uyandı. Malum bayram tatili 9 gün olunca İstanbul'dan giden çok oldu. Ama Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi vardı. Drone kamerasıyla İstanbul'dan bayram sabahını ekranlarınıza yansıtalım.
1: Güzel maneviyatımızı doldurduk, namazımızı kıldık. Rabbim tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun diliyorum buradan. Hepimizin kurban bayramı mübarek olsun.
2: Valla bayram sabahı geldik Eyüp Sultan'a. Bayram namazını eda ettik işte. Mutluyuz. Herkese iyi bayramlar dilerim.
3: Kurban bayramının ilk sabahında İstanbul'da

0: İstanbul'un simge noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti.
1: Binlerce Müslüman sabahın ilk saatlerinde Eyüp Sultan Meydanı'na geldi. Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazını kılan binlerce Müslüman bayram namazı sonrasında ellerini semaya açarak Gazze ve Filistin için dualar etti.
2: Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de bir an önce zulmünün son bulmasını temenni ediyoruz. Onlara da inşallah güzel bir şekilde bayram sabahını Allah-u Teala ulaştırsın. Bol bol onların içinde dua ettik. Tez zamanda inşallah bu Siyonist zulmün bitmesini nasip eylesin inşallah.
0: En kalabalık noktalardan biri Eyüp Sultan Camii oldu. Bayram namazı için bir araya gelen cemaat tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Dualarını zulüm altında olan Gazze'den esirgemedi.
3: İslam aleminin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor. Güzelliklere, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İslam aleminin derken özellikle kalbimizde ve aklımızda her zaman bulunan Gazze ve Filistin için dualarımızı oraya gönderiyoruz. Tüm namazlarımızda, tüm dualarımızda.
0: En büyük yoğunluk adreslerinden biri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar caminin içinde yer bulabilmek için uzun süre bekledi. Kısa sürede dolan camide cemaat avluya kadar taştı.
4: Hemen Ülkücü Şehitler Anıtı'na bir dönelim. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcı Hamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edip karanfil bırakıyor. Devlet Bahçeli aslında bugünün en çok konuşulan isimlerinden biri. Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar sebebiyle CHP'nin içerisinde yaşanan karışıklığa dair yaptığı değerlendirmeler ve birlik olun çağrısı sebebiyle. Ve Bahçeli bugün her zaman olduğu gibi önce Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretini gerçekleştirdi ve şu anda da Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcı Hamam,
5: yan tarafa alalım.
4: Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Tabii bağlantı, evet, şimdi başka bir açıdan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Basın mensuplarının da görüntü alma telaşı olduğu için kimi karelerde Bahçeli'yi net görmek mümkün olmayabiliyor ama şu an en net görüntüyü yönetmenim ekranlarınıza yansıtıyor. Ellerinde yer alan bulunan karanfilleri bırakıyor Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'na.
5: Devam edin. Arkaya devam edin.
4: Çok sağ olun. Arkasında beraberinde de bir basın ordusu var Bahçeli'nin.
5: Gel abi, gel ya. Biraz geri gel.
4: Kızılcı Hamam'da Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda. İsimler yazılı olan anıtların önüne ekibi tarafından getirilen kırmızı karanfilleri bırakıyor Bahçeli. Herhangi bir açıklaması olacak mı veya mikrofonlara bir şey söyleyecek mi?
6: Pardon.
4: Göreceğiz.
7: Arkadaşlar, geriye çıkın.
8: Evet, geri gidelim biraz.
7: Sanırım arkadaşlar.
9: Evet, biraz geriye çıkın.
4: Gel. Umut'a karanfil bırakmaya devam ediyor Devlet Bahçeli.

0: Geri çıkın arkadaşlar. Geri abi geri.
1: Biraz daha. Engel oluyor muyum hiç kimse?
2: Fotoğraf çekersen öyle yapalım. Tamam.
1: Abi geri için.
3: Ülkücü şehitler anma günü sebebiyle bu ziyaretini gerçekleştiriyor.
1: Gel abi o zaman.
0: Buradayım. Buradayım.
2: Bunu kullanın biraz.
0: Devam edelim. Ekiple beraber.
3: Ekibinin beraberinde getirdiği çiçekleri anıta bırakıyor Bahçeli.
4: Geniş çalışanlar.
1: Evet arkadaşlar. Evet evet. Biraz açık olsa hepimiz çekeceğiz ya.
0: Geriye çıkalım arkadaşlar.
3: Daha önceki ziyaretlerinde de Bahçeli ülkücü şehitlerin Türk İslam asırlarının gönül ve dava zirveleri olduğunu belirtmişti. Her sene 26-27 Mayıs'ta bu ziyareti gerçekleştirir.
1: Evet evet geriye çıkın.
3: Devlet Bahçeli 2011 yılında Ankara Kızılcıhamam'da hafıza ve hatıra mekanı olarak ülkücü şehitler anıtını yaptırmıştı. Ve 2011 yılından bu yana
5: hızlı biraz
3: ülkücü şehitler ve hatıraları bu mekanda yad edilmeye başlanmıştı. Az önce çiçekleri bıraktığı, önüne bıraktığı levhalarda da ülkücü şehitlerin isim ve memleketleri yer alıyor.
2: Fotoğraf biraz sağa bir çeksene.
0: Fotoğraf biraz aşağı sıkacağım.
5: Kız geriye.
3: Bahçeli çiçek bırakmaya devam ediyor. 27 Mayıs 1980 tarihinde bir suikastla yaşamını yitiren Gün Sazak'ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle bu tarih ülkücü şehitler anma günü olarak belirlenmiştir 27 Mayıs tarihi. Ve Bahçeli'de 2011 yılında Ankara Kızılcıhamam'da hafıza ve hatıra mekanı olarak bu anıtı yaptırmış. Bu arada levhaları görüyorsunuz. O her bir levhanın altına çiçek bırakarak Bahçeli ilerliyor. O çiçeklerde ülkücü şehitlerin isimleri ve memleketleri yazıyor, yer alıyor. Devlet Bahçeli bugünün anısına, yani 27 Mayıs 1980 tarihinde bir suikastle yaşamını yitiren Gün Sazak'ın şehadet günü yıl dönümü vesilesiyle ilan edilen ülkücü şehitler anma gününde, yani bugün
5: devam ediyoruz, devam
3: ediyoruz. Ülkücü şehitler anıtında
5: Devam abiler.
3: Çiçek bırakmaya, karanfil bırakmaya devam ediyor. Bayramın ilk gününde.

0: Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Öncesinde verilen bilgilendirmede de Kurban Bayramı maneviyatının yoğun olduğu, bayramın ilk gününde gerçekleştirilecek bu ziyarette duaların okunup aziz şehitlerin hatıralarının yad edileceği de ifade edilmişti. Bahçeli'ye partililer de bu ziyarette eşlik ediyorlar.
1: Tamam.
2: Sağlı solun açılıyoruz.
1: Yerimiz alınıyor.
0: Bahçeli şehitlerin adının yazılı olduğu tabelaların önünde tek tek karanfil bıraktı. Ve şu an anıt alanından ayrılıyor.
1: Şu tarafa geçmeyelim.
3: Şurayı açalım.
4: Şöyle açalım.
2: Açalım arkadaşlar.
0: Beraberinde vatandaşların da olduğunu görüyoruz. Bir de orada kurulan bir sahne, bir kürsü var. Evet, Devlet Bahçeli bir mesaj verecek mi acaba, bir açıklaması olacak mı diye sormuştum. Evet, o açıklama, bu mesaj geliyor. Bugün Türk Günü gazetesindeki açıklamaları çok konuşuluyordu. Bundan farklı bir şey söyleyecek mi göreceğiz ama bulunduğu yerin, konumun ve günün önemine ilişkin de kısa bir açıklama yapabilir. Çünkü her sene ziyaretinde orada kısa bir açıklama yaptığını biliyoruz.
5: Muhterem dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün fani ömürlerini baki bir sevdanın yoluna seren, alın yazılarını ülkü kalemiyle yeniden yazan, gençliklerini Türk-İslam davasına feda eden, isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad etmek üzere bir aradayız. Her yılın 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirdiğimiz bu cem, toprağa verdiği yol arkadaşlarına bitmek bilmeyen bir hicran duyan ülküdaşlarımızın ve görmeden sevdiği şehit ağabeylerinin acılarını gönüllerinde saklayan genç kardeşlerimizin aynı duada birleştiği, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği mübarek bir hatırlayış meclisidir. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunudur. Bundan dolayı ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir. Hakkı verilecek bir emanettir. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev bir gösteriş bayesi değil, hesabı önce Allah'a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında edilmeyişimizin, istikametimizin şahsi hesaplara değil, ilahi kelimetullah davasına, nizam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasında

0: kadındır. Çünkü davamız dualıdır. Himaye edenimiz Allah'tır. Değerli dava arkadaşlarım, şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Kayboluş değil, hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur. Şehitlerimiz Hakk'ın koluna kuvvet alan, emrine şahitlik eden, son nefesiyle imanını tasdik eden, davasını nefsinin üstüne çıkaran kahramanlardır. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, dünya sürgününden ayrılıp ebediyete seferiyle Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir. Şehitlerimiz bedeni fani alemden çekilmiş olsa da adıyla ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olmaktadır. Şehitlerimizin toprağın altındaki sükutu nice nutuktan daha gür, yoklukları aramızdaki nice varlıktan daha diridir. Zira onlar lütuf ve keremle sevindirilen, arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Bu müjde bugün saflarımızı sıklaştırmakta, imanımızı tazelemekte, irademizi metinleştirmektedir. Geride kalanlarımızın omuzlarına miras, gönüllerine miyar, yokuşlu yollarına mihver, karanlık zamanlarda ise mukaddes bir meşale olarak parlamaktadır. Ülkücü şehitlerimiz de böyledir. Duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan, binlerce genç kardeşimizin yüreğinden taşan, ocaklarımızda dua dua çoğalan, emanetleriyle nesilden nesile büyüyen iman erlerimiz, davaya hasredilmiş bir varlığın, aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir. Kimi üniversite koridorlarında, kimi öğrenci yurtlarında, kimi sokak başlarında, kimi zindan karanlıklarında, kimi dar ağacının gölgesinde imtihan edildi. Lakin her biri celladın urganına, hainin kurşununa, namerdin pusuna tebessümle yürüdü. Bir ülkü peşinde, bir Turan düşünde şehadet şerbetini içtiler. Can verdiler de canan bildikleri Türk İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar. Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden, ana kucağından, baba ocağından, evlat sıcaklığından, kurulamamış yuvalarından, alınamamış diplomalarından geçtiler. Dünyalık ne varsa ellerinin tersiyle ittiler. Musalla taşını, düğün meydanı saydılar. Ölümün soğuk nefesi puslu havaları sararken ürkenler ülkücü şehitlerimiz değildi. Ülkücü şehitlerimiz idam sehpalarına gülerek yürürken, şehitlerimizin imanları karşısında küçülen, zulümlerini korkuyla büyüten o kahpe düzenin sahiplerinin dizleri titredi. Azrail'in nefes enselerinde hissedilirken dahi kendi canını değil, yanındaki dava arkadaşını düşünen, önce beni asın, o benim acıma dayanamaz diyerek cellatlara dahi sıra nizam veren ülkücü şehitlerimizin baş eğmeyen iradesi, hareketimizin tarihine altın harflerle yazılmış en mübarek satırlardır. Bunun içindir ki ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır. Ülkücü şehitlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fırtınalara rağmen değişmeyen dik duruşunda ve ülke ocaklarının sönmeyen ateşinde daima yaşayacaktır. İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan, Şehit Bakanımız Günsaz Ak'a, Mustafa Felivanoğlu'ndan Cevdet Karakaş'a, Yusuf İmamoğlu'ndan Dursun Önkuzu'ya, Fikri Arıkan'dan Cengiz Pakdemir'e, Ahmet Keser'den son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücüler çetin zamanların, sarp yokuşların, çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, menfaatlere yüz çevirmiş, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Güce yaslanmayan, istikbal kollamayan, secdeden başka hiçbir yerde alnını yere değdirmeyen bahadırlardır. Yağızlıklarını lafa değil, hayatlarıyla ispat eden, sadakatlerini kalabalık laflarla değil, hainin karşısında değişmeyen karakterleriyle gösteren, kamera karşılarında değil, mücadelede saf tutan ülkücülerdir. İşte bu nedenle ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehadet ise o şerefin ebediyetle taşlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Mahzunuz çünkü nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Müsteriyiz çünkü onların her biri tertemiz yaşadı, şahidiz. Müstahkemiz çünkü Asena'yla, Bozkurt'uyla, Kundak'taki bebeğinden Aksakçı'na dek burada onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız. Sözlerime son verirken, başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Günsaz Ak Bey'i, 12 Eylül zulmünde dar ağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefa ile anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara. Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
1: Bahçeli konuşmasını tamamladı. Ekranlarınıza da konuşmasını ve anıt ziyaretine dair Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiği anları ekranlarınıza getirdik. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Mutlak butlan kararı ile ilgili bugün uzun bir açıklama yaptı. Sorular soruldu, yanıtları oldu. Kurultayı parayla satın alamazsınız ifadesini kullandı. Ne zaman kurultaya gidilecek? Buna ilişkin aslında bir anlamda da yargı sürecinin tedbir kararını hatırlattı. Özgür Özel'in grup başkanlığına bir itiraz dilekçesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunduğu dün akşam saatlerinde duyurulmuştu. Ve bu hatırlatıldı. Böyle bir dilekçeniz oldu mu diye soruldu. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Partinin hukukuna uyacaksınız dedi.
2: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
3: Mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
2: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
2: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
3: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
3: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
2: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
3: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
2: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
3: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
2: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
1: Ve Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığının iptaline ilişkin olarak meclise 3 sayfalık dilekçeyle başvurusunu yaptı. Az önce de ifade etmiştim. Bu açıklamalarını yaptığı sırada kendisine yöneltilen sorulardan biriydi. Böyle bir dilekçeniz oldu mu diye. Bu konuya girmek istemiyorum ama hukuk içinde çözülecek her şey dedi. Bir bakalım o 3 sayfalık dilekçeye, başvuruya.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığı kısa mı sürecek? CHP yönetimi harekete geçti. Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderildi.
2: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
3: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkezde kapalı grup toplantısı yapmış. O toplantıda grup başkanı seçilmişti. Daha sonra Özel'in meclisteki odasının kapısına grup başkanı yazılmıştı. Meclis sitesinde de gerekli güncelleme yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçti. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için hamle yapıldı.
2: Partinin hukukuna uyacaksınız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP grup başkanı seçtirmesinin ardından kararı itiraz ederek meclise dilekçe verdi. CHP grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı.
2: Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir?
3: Söz konusu başvurunun meclis başkanlığı tarafından bayram sonrasında değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Şimdi dün Özgür Özel şöyle bir çağrıda bulundu İzmir'de. Dedi ki yani delegenin hani tercihi konusunda eğer madem böyle işte farklı şekilde yönlendirildi deniliyor, o zaman 2 milyon CHP üyesi oy kullansın dedi. Ve onlar neyi ortaya koyarlarsa, neyi, kimi tercih ederlerse delege de bu yönde karar versin dedi. Tabii bu hani yasaya göre mümkün bir şey değil. Delegeler karar vermesi gerekiyor ama bir ön yoklama yapılsın. O yoklamadan çıkacak sonuca göre de delege de bunu kabul etsin, şekil alsın minvalinde bir çağrıydı aslında. Kılıçdaroğlu buna sıcak bakmadığını zaten bugün verdiği yanıtta ifade etti, kabul etmeyeceğini. Yani delege buna karar verir dedi. Peki Özgür Özel neden bu kadar acele ediyor, ona bir bakalım şimdi.
4: Kemal Bey'e bir teklifte, açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar 973 ilçede, 81 ilde bütün il ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum.
5: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bayram için gittiği memleketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklifle geldi. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve neden bu teklifi yapıyor? Meselenin bazı sebepleri var elbette.
4: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
5: Öncelikle Özel, koltuktan düşenin gözden de düşebileceği endişesi içinde. Ne de olsa eskilerin deyimiyle zaman her şeyin ilacı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi CHP'yi arındırıp bir de üstüne konsolidasyon sağlarsa elini güçlendirmiş olacak.
6: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
5: Bu yüzden Özel zamanın kendi aleyhine işlediğinin farkında. Aynı zamanda hukuki olarak şu an kurultaya gitmenin bir imkanı yok. Zira kararın kesinleşmesi için yargı sürecinin Yargıtay safhası var. Bu yüzden de Özel ön seçim formülüne sarılıyor. Hızlıca sandığa gidelim teklifinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nunsa hiç ama hiç acelesi yok. Zira kendisini peş peşe ziyarete gelen CHP milletvekillerine bakılırsa Kılıçdaroğlu tahkimata başlamış bile.
7: Onun sorumlusu başta grup başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Hayatım boyunca 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Gençlik kollarına geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
5: Öte yandan Özgür Özel aynı zamanda sandıktan kendisinin çıkması durumunda İmamoğlu vesayetinden de kurtulacağını düşünüyor olabilir. Zira bugüne kadar İmamoğlu'nun duygusal motivasyon sağladığı delegelerle o koltukta oturabilmişti. Bundan sonra İmamoğlu'na "seçimi ben kazandım, parti benim arkamda" mesajı verebilir. Ancak tabii bunlar sadece varsayım. Asıl senaryoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor ve Cuma gününden itibaren peş peşe attığı stratejik adımlara bakılırsa da Kılıçdaroğlu neyi, ne zaman, nasıl yapacağını çoktan planlamış.
8: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
5: Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarının millete yaptığı çağrılarda bir karşılık bulmuş değil. CHP medyasının köpürttüğü rakamlarda dahi Özel'in davetine icabet edenlerin sayısı 10 bini bile bulmuyor. Bu yüzden CHP medyasında da artık Özel'in yaptığı hatalar, partideki kirlenmeye dair itiraflar daha yüksek sesle söyleniyor.
9: Ben hani Özgür Özel genel başkanken burada o belediye başkanlarının isimlerinin adını vererek söyledim. Uşağı söyledim, eleştirdim, Antalya eleştirdim, ondan önce Beşiktaş eleştirdim, yani Manavgat eleştirdim. Olanı ne gördüysem iddianamelerde olan olduğu gibi söyledim.
5: Çünkü CHP'liler de parti içi kavgalardan, skandallardan, sorunlardan, hançerlemeden bıkmış gibi görünüyor. CHP tabanında da arınma talebi artıyor.
10: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
5: Bu arada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay daha var. O da yaşanan bunca hadiseye rağmen Özgür Özel'in hala Silivri'nin yolunu tutmamış olması. Bayramda Silivri yerine memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel'in elbette bir B planı daha var. O da yeni bir parti. Zaten CHP medyasında bu öneride köpürtülmeye başlandı bile.
11: Mutlan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor.
5: Yani Halk TV ekranındaki ankete göre Özgür Özel'in kuracağı parti CHP'nin tüm oylarını silip süpürüyor. Kılıçdaroğlu'na ise oy pastasındaki kırıntılar kalıyor. Oysa bir başka ankete göre ise CHP'den başka partiye oy vermem diyen CHP'lilerin oranı %84'ün üzerinde çıkıyor. Özetle CHP mahallesindeki manipülasyonlar, kaotik atmosfer daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını cevapladığı anları tüm haber kanalları son dakika başlıklarıyla yayınlarken bir tek Halk TV'nin yayınlamaması da bu açıdan manidardı.

Şimdi gelelim ABD ve İran arasında olan bitene. Müzakere bilmecesi devam ediyor. ABD barışa çok yakınız dediği dönemde dün yine İran'a saldırı düzenlemişti. Müzakerelerdeki pazarlıklara dönüp baktığımızda ise uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca doları için oluşan düğüm de çözülmeye çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e F-22 yığınağı yapıyor. Karşılıklı restleşmeler de devam ediyor. ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları ABD'nin saldırıları gölge düşürmüştü. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran ordusunun altyapısı vurulmuştu. Tahran bu hamleyi ateşkes ihlali olarak sayıyor. Misillemede bulunacaklarını belirtiyor. ABD Başkanı Trump da ılımlı mesajlar veriyor. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor. Katar da devrede. İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışında bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü. İran, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışında dondurulan 24 milyar dolarlık fonun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını arttırdığı bildirildi. İsrail basınına göre Washington F-22 savaş uçaklarıyla çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görülmemiş askeri varlık olarak tanımladı. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. Tüm bu kaosun ortasında Başkan Trump'ın hedefinde ise Amerikan medyası ve kendisine yüklenen demokratlar vardı. Durumu resmen delirdiler sözleriyle özetleyen Trump, İran ordusu silah bırakıp beyaz bayrak çekip teslim oluyorum diye bağırsa bile bizim medya yine de savaşı İran'ın kazandığını yazar diyerek sert bir çıkış yaptı. Lübnan'da Kurban Bayramı'nda da İsrail'in saldırıları devam ediyor. Beyrut'ta binlerce Müslüman bayram namazı için saf tutarken İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam etti. Başkent Beyrut'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için toplandı. Dualar İsrail saldırılarının sona ermesi için edildi. Ülkenin güneyi ise İsrail bombalarıyla sarsılıyor. Sur ve Nebatiye'de 70'ten fazla nokta bombalandı. Sivillerin yaşadığı evler vuruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. 2 Mart'tan beri hayatını kaybedenlerin sayısı 3.213'e yükseldi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırıları genişletme çağrısı yapmıştı. Karadan işgal de genişletiliyor. İsrail ordusu daha önce işgal ettiği ve Sarı Hat olarak adlandırdığı sınırın çok ötesine geçti. Litani Nehri kuzeyindeki yeni beldelere girdi. Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Lübnan'daki stratejik alanları işgal etmeye başladık sözleriyle saldırıları doğruladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 35'ten fazla belde için yeni tahliye ve sürgün emirleri yayımladı. Bölge halkından evlerini terk ederek kuzeye gitmeleri istendi. Birleşmiş Milletler de yalnızca bir günde 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bunun 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek ihlal olduğu belirtildi.

0: 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsü Trabzon'da kurşunlanmıştı. Takım ucuz kurtulmuştu. Ardından bir soruşturma başlatılmış ama sonuçsuz kalmıştı ve dosya rafa kaldırılmıştı. O dosya artık raftan indirildi.
1: Milyonlarca Fenerbahçeli'yi heyecanlandıran gelişmeyi Akın Gürlek duyurdu. 11 yıllık dosya yeniden açılıyor. 2015 yılında Çaykur Rizespor deplasmanından ayrılan Fenerbahçe, Rize'den İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmış, Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıldır aydınlatılamayan olayın faillerini bulmak için kararı bozdurdu. Dosyayı yeniden açtı.
2: Konuşmam lazım. Ya size söylüyorum.
1: Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi. Faili meçhul suçları aydınlatmak üzere bir birim kurulduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Bakan Gürlek, Fenerbahçe'nin davasını da unutmadı. Soruşturmayı yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanılması da konuyu daha hassas hale getirdi. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan indirildi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merak ettiği otobüs saldırısını yapanlar tekrar araştırılacak. Faillerinin meçhul kalmaması için çalışmalar titizlikle yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca sürecin takipçisi olacağını söyledi.
3: Kaptan nerede? Trabzonlular ha?
0: Antalya-Alanya otoyolun projesinde çalışmalar hızlandı. Akdeniz'den Avrupa'ya uzanacak bir yoldan bahsediyoruz. Hizmete alınması ile birlikte bu yolun yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, otoyol gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir-İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, projemiz çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkan sağlayacak dedi. Proje 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Otoyolda ayrıca toplam 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5.966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alacak. Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Ayrıca proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Londra Büyükelçiliği'nde Türkiye'nin rezidansında etkinlik düzenlendi.
4: Türk lezzetleri dünyanın en zengin mutfakları arasında ve bu kültürü tanıtmak için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Onlardan biri de İngiltere'deydi. Londra'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir sofrada miras teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Emine Erdoğan da etkinliğe video mesaj gönderdi.
5: Bu tarihsel yolculukta farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden beslenmiş ve katman katman derinleşen eşsiz bir gastronomi mirasına dönüşmüştür.
4: Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının yemekten öte güçlü kültürel ve sosyal bağlar kuran derin bir anlayışı yansıttığını belirtti. Etkinlikte konuşan mutfak uzmanı ve yazar Özlem Varen, Türklerin Anadolu'ya gelerek var olan Anadolu mutfak mirasını daha da zenginleştirdiğini söyledi. Varen, İngiltere'de Türk restoranı sayısının arttığını, İçlerinde güzel örnekler bulunduğunu da sözlerine ekledi.
0: Bu yıl 26 şehirde festival coşkusu yaşanacak. Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak. 5. durak Manisa olacak.
4: Şehzadeler şehri Manisa'da festival heyecanı başlıyor. 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağını ve kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetlerle geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi Manisa'nın köklü mutfak kültürünü festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Renkli etkinlik alanları, eğitici aktiviteler ve yaratıcı atölyelerle Manisa Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.
0: Ve moderatöre artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum ama saat başında İbrahim Güneş karşınızda olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi.

getirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

CHP'de arınma ve durulma vakti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Seçim teklifinde bulunan Özel'in grup başkanlığının iptali istendi. İkiye bölünen CHP'de bilek güreşimi başladı. Parti meclisindeki güç dengeleri nasıl değiştirecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Star gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: şimdi kime veriyorum?
1: Dur dur getir, ben de konuşayım.
0: Dur yemiyorum. Tamam bak kime veriyorum?
2: Anam.
3: Serpaç.
2: Nasıl?
3: Senin de bayramın kutlu olsun anam.
4: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a,
4: değerinde çek sat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Hepinizin bayramı mübarek olsun diyerek başlıyoruz efendim. Açık söylemek gerekirse CHP'de mutlak mutlan krizi sonrasında yaşanan sürece baktığımızda Özgür Özel ve ekibinin tam anlamıyla çuvalladığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise çok stratejik adımları peş peşe hayata geçirdiğini görüyoruz. Hani şöyle söyleyelim, CHP'nin 3 avukatını görevden alması, CHP'ye dair banka hesaplarını dondurması, Özgür Özel'in grup başkanı olmasının önüne ket vurması, binanın boşaltılması, bugün gazetelerin karşısına geçip birazdan paylaşacağız, sakin sakin tüm bu yaşananlara dair görüşlerini paylaşması ve yaptığı son hamle, arınma çağrısı sonrasında CHP Genel Merkezi'nin önüne CHP'nin eski genel başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kullandığı VIP araçlar çıkarıldı teşhir amacıyla. Peki ne oldu? Üzerinde ne yazıyor ve neden bu araçlar CHP Genel Merkezi'nin bahçesine konuldu? 24 muhabiri Emre Ayat bizimle tüm bu soruların cevabını vermek için karşımızda. Emre, kolay gelsin. Umarım duyabiliyorsundur beni. Şu an için orada nasıl bir atmosfer var? Bu araçların üzerinde ne yazıyor? Neden böyle bir araç kullanma, düzeltiyorum, teşhir etme ihtiyacı hissedildi? Bunun için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaptıktan sonra ilk hamleyi yaptı diyebilir miyiz? Neler anlatırsın bize?
1: İbrahim Güneş, şu an CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Arkamızda iki tane lüks minibüs var. Lüks bir markanın aslında minibüsleri. Üzerindeki isimlerde baktığımızda Özkan Yalım, Aziz İhsan Aktaş yazıyor ve önemli bir yazı da var aslında üstünde. Hemen camın önüne baktığımızda Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazıyor üstünde. Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi aslında bu noktada fiziki hamlesi de dikkat çekici oldu. Çünkü Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç.

0: araç diyor. Özkan Yalım yazıyor orada. Özkan Yalım kimdi diye baktığımızda eski CHP Uşak Belediye Başkanı. Kendisi Ankara'da 21 yaşında bir Uşak Belediye çalışanıyla birlikte bir otel odasında basılmıştı. Ve yanındaki araçta Aziz İhsan Aktaş'a isminin yazılı olduğu araç ve üzerinde onun da bir yazı var. Baktığımızda müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazıyor. Baktığımızda bunlar lüks araçlar. Baktığımızda piyasa değeri 20 milyon lira değerinde ve Özkan Yalım'ın aracına gelecek olursak Özkan Yalım'ın aracında yine aynı model araçlar aslında baktığımızda aynı markanın araçları ancak piyasa değeri 20 milyon diyoruz ya yarısı kadarı yani 170 bin euro değerinde de içine dizaynlar yapılmış, tasarımlar yapılmış ve bunun parasıysa Uşak Belediyesi'nin kasasından ödenmiş bu paralar ve bu araçta aslında makam aracı olarak aslında itiraflar da vardı. İtirafta neydi? Özkan Yalım diyordu ki Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla yaptım ben bunu diyordu. Ve bakıldığında piyasa değeri 20 milyon lira olan bu araca neredeyse yarısı kadar da içine dizaynlar yapılmış. Dizaynlara baktığımızda, detaylarına baktığımızda neler var içerisinde? Özel yapım ses sistemi, buzdolabı, elbise dolapları, askılıklarda şatafatın bir parçası olarak kullanılmış araçta bagaj tarafında özel dolaplar, aracın ön ve arka tarafını irtibat sağlayan interkom düzeniyi ön ve arka tarafı ayıracak şekilde kumandadan kontrol edilebilen ve kapağında da televizyon olarak kullanılabilen özel ayırma bölmesi kullanılmış. Aslında bunlar bu kadar tutacak masraflar da değil aslında. 170 bin euroluk bir masraf yapılmış sadece bir araca, makam aracı olsun diye. Özgür Özel buna ne diyor peki 170 bin euro harcama yapıldığında? Bizim bundan haberimiz yoktu. Eğer olsaydı böyle olmazdı. Özellikle belediyenin kasasına harcanması olayına eğer böyle bir kamu zararı varsa biz öderiz dedi. Yani hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına bunları söylerken Özkan Yalım'sa bu harcamalara Özgür Özel'in talimatıyla yaptım diyor. Aziz İhsan Aktaş'ın bu makam aracı olarak hediye ettiği, sözde hediye edilen bu makam aracına bakıldığındaysa ve Kılıçdaroğlu yönetiminin haram araç diye bahsettiği bu araçtaysa bakıldığında Aziz İhsan Aktaş ne için yargılanıyor? Bu yine bakıldığında ihaleye fesat karıştırma, ihaleye yön verme ya da bu konuda fırsat sağlama gibi özellikle bu belediyelerden fırsat sağlama gibi işler gözeten bir kişi kendisi ve şu anda da yargılamaları da devam eden itirafçı olunan durumlarda kendisinin ismi de çok kez geçen bir isim ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararıyla birlikte Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da bu genel merkezin bahçesinde sergilediği, fiziksel olarak gösterdiği araçlar. Kendisi ilk araçta ne yazıyor? Havlucu belediye başkanından satılık haram araç. Diğerinde de yazansa müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazıyor. Ve şu anda da bu iki araç kısa süreliğine sergileniyor, satılığa çıkarılacak ve bu satılan araçlardan da edilen gelir de bağışlanacak söylenen bilgiye göre, edindiğimiz bilgiye göre diyelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden sözü size bırakalım.
1: Emre, bir küçük ricam var. Aracın yan kapısını şöyle bir yoklayabilir misin? Ya belki açık bırakmışlardır. Hani emin değilim tabii ama açıksa içindeki o lüksü şatafatı da görmek isteriz. Hani gel bu Ömer, Halkçı gidelim, Parti'nin genel başkanı ya kendisi. Yani bu lüksü olmadan seyahat edemiyor muydu diye kilitli galiba. Peki. Hani bir şansımız deneyelim dedik. Gazetecilik bu belli olmaz. Bir küçük not da ben söyleyeyim. Murat Emir.
0: Buraya da deneyelim. Gel Ömer.
1: CHP milletvekili biliyorsunuz hatırlayacaksınız kendisi meclis kürsüsünden bu araçların tamamen iç tasarımı CHP kasasından yapıldı diye bir yalan söylemişti. Özkan Yalım'ın itiraflarından sonra seni da uşakların cebinden paranın çıktığını öğrenmiştik hep beraber. Tabii şoför kısmı görülebiliyor ama arka taraf siyah camlı olduğu bana için gelirsin. Görmek mümkün olmuyor ama şunu da söyleyeyim. Yani lüksün şatafatın ne kadar aslında Halkçı Parti'de karşılık bulduğunu bir de bunların işte haram araçları olduğunu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söylüyor ve şunu da vurgulayayım. Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sonrası stratejik bir hamle yaptığını bir hakkı da teslim etmek gerekiyor. Söyleyebiliriz. İletişim stratejisini kim yönetiyorsa gerçekten ilk günden bu yana da çok doğru hamleler yapıyor gibi. Emre Ayaz kolay gelsin. Hep beraber gelişmeleri takip edeceğiz. Senden ricam bir sor bakalım. Anahtarı varsa belki içinde görme imkanımız olur. Öyle bir imkan olursa lütfen bizi tekrar ara. Görüşmek üzere. Şimdi devam edelim efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Evin önünde Çankaya Belediyesi'nin bankına.

0: oturdu. Dedi ki arkadaşlar ne istiyorsanız sorun. Hani bayramlaşma için geldim ama bundan sonra soracağınız tüm soruları cevaplayacağım dedi. Ben kendi izlenimimi önce size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu böyle çok sakin, dingin, ne söyleyeceğini ve niye söyleyeceğini bilerek o koltuğa oturmuş gibi geldi bana. Hani böyle uzlaşma mesajları veriyordu ama bir yandan da hani aba altından sopa gösteriyor gibiydi. Dikkatimi çeken iki başlık var. Birisi mutlak mutlak kararlı ilgili olarak diyor ki partiyi ve kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Çok net bir mesaj aslında. İkincisi diyor ki ya diyor bu kurultayı işte şaibeli olduğunu iddia edenler başka partilerden gelmedi diyor. Bizim partilerimiz yani CHP'liler şikayet etti diyor. Yani bugüne kadar Özgür Özel'in işte sarayın yargısı, sarayın kumpası gibi tüm bu tezviratlarını şöyle elinin kenarıyla masadan sıyırıp attı diyebiliriz. Dikkat çekici bir başka mesele ise CHP grup başkanı olmak için bir hamle yaptı Özgür Özel ve bunun iptali için de Kılıçdaroğlu meclise başvurdu. Diyor ki parti hukukuna uyacaksınız. Böyle kafanıza göre işler yapamazsınız bundan sonra diyor. Çok dikkat çekici açıklamaları vardı. İşte detaylar.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
2: Mutlak mutlak kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
1: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
2: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
2: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel bir beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
1: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
2: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
1: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
2: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
1: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
0: Şimdi Özgür Özel grup başkanı olmak için bir hamle yaptı. Hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısında kürsüye çıkmasını engelleyip konuşmasına bir şekilde fren koymaktı. Ancak hemen karşı hamle geldi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığının iptaline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçe sundu.
2: Özgür Özel'in grup başkanlığı kısa mı sürecek? CHP yönetimi harekete geçti. Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderildi.
1: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
2: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel merkezde kapalı grup toplantısı yapmış, o toplantıda grup başkanı seçilmişti. Daha sonra Özel'in meclisteki odasının kapısına grup başkanı yazılmıştı. Meclis sitesinde de gerekli güncelleme yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçti. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için hamle yapıldı.
1: Partinin hukukuna uyacaksınız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP grup başkanı seçtirmesinin ardından kararı itiraz ederek meclise dilekçe verdi. CHP grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı.
1: Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir?
2: Söz konusu başvurunun meclis başkanlığı tarafından bayram sonrasında değerlendirilmesi bekleniyor.
0: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 Haziran'da sandığa gidelim çağrısında bulundu. 2 milyon CHP üyesi oy kullansın teklifini ortaya koydu. Ancak yasaya göre Genel Başkanı sadece kurultay delegeleri seçebiliyor. Bu yüzden Özel'in teklifi bir ön yoklama anlamına geliyor. Bundan öteye gidemiyor. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve nasıl bir endişe içinde? Detaylar analiz haberimizde.
3: Kemal Bey'e bir teklifte, açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 973 ilçede, 81 ilde, bütün il ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bayram için gittiği memleketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklifle geldi. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve neden bu teklifi yapıyor? Meselenin bazı sebepleri var elbette.
3: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
4: Öncelikle Özel, koltuktan düşenin gözden de düşebileceği endişesi içinde. Ne de olsa eskilerin deyimiyle zaman her şeyin ilacı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi CHP'yi arındırıp bir de üstüne konsolidasyon sağlarsa elini güçlendirmiş olacak.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Bu yüzden Özel zamanın kendi aleyhine işlediğinin farkında. Aynı zamanda hukuki olarak şu an kurultaya gitmenin bir imkanı yok. Zira kararın kesinleşmesi için yargı sürecinin Yargıtay safhası var. Bu yüzden de Özel ön seçim formülüne sarılıyor. Hızlıca sandığa gidelim teklifinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nunsa hiç ama hiç acelesi yok. Zira kendisini peş peşe ziyarete gelen CHP milletvekillerine bakılırsa Kılıçdaroğlu tahkimata başlamış bile.
6: Onun sorumlusu başta grup başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Hayatım boyunca 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Genç kollarına geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
4: Öte yandan Özgür Özel aynı zamanda sandıktan kendisinin çıkması durumunda İmamoğlu vesayetinden de kurtulacağını düşünüyor olabilir. Zira bugüne kadar İmamoğlu'nun duygusal motivasyon sağladığı delegelerle o koltukta oturabilmişti. Bundan sonra İmamoğlu'na seçimi ben kazandım, parti benim arkamda mesajı verebilir. Ancak tabii bunlar sadece varsayım. Asıl senaryoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor ve Cuma gününden itibaren peş peşe attığı stratejik adımlara bakılırsa da Kılıçdaroğlu neyi, ne zaman, nasıl yapacağını çoktan planlamış.
7: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
4: Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarının millete yaptığı çağrılarda bir karşılık bulmuş değil. CHP medyasının köpürttüğü rakamlarda dahi Özel'in davetine icabet edenlerin sayısı 10 bini bile bulmuyor. Bu yüzden CHP medyasında da artık

0: Özel'in yaptığı hatalar, partideki kirlenmeye dair itiraflar daha yüksek sesle söyleniyor.
1: Ben hani Özgür Özel genel başkanken burada o belediye başkanlarının isimlerinin adını vererek söyledim. Uşağı söyledim, eleştirdim, Antalya eleştirdim, ondan önce Beşiktaş eleştirdim, yani Manavgat eleştirdim. Olanı ne gördüysem iddianamelerde olan olduğu gibi söyledim.
0: Çünkü CHP'liler de parti içi kavgalardan, skandallardan, sorunlardan, hançerlemeden bıkmış gibi görünüyor. CHP tabanında da arınma talebi artıyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Bu arada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay daha var. O da yaşanan bunca hadiseye rağmen Özgür Özel'in hala Silivri'nin yolunu tutmamış olması. Bayramda Silivri yerine memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel'in elbette bir B planı daha var. O da yeni bir parti. Zaten CHP medyasında bu öneride köpürtülmeye başlandı bile.
3: Bundan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor.
0: Yani Halk TV ekranındaki ankete göre Özgür Özel'in kuracağı parti CHP'nin tüm oylarını silip süpürüyor. Kılıçdaroğlu'na ise oy pastasındaki kırıntılar kalıyor. Oysa bir başka ankete göre ise CHP'den başka partiye oy vermem diyen CHP'lilerin oranı %84'ün üzerinde çıkıyor. Özetle CHP mahallesindeki manipülasyonlar, kaotik atmosfer daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını cevapladığı anları tüm haber kanalları son dakika başlıklarıyla yayınlarken bir tek Halk TV'nin yayınlamaması da bu açıdan manidardı.
4: Tüm bu yaşananları aslına bakarsanız ibretle izliyoruz efendim. CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınanlar vardı, hatırlayacaksınız. 9 kişi de tutuklanmıştı. Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. CHP'li Veli Ağbaba'nın kasası Gaffar Çiçek'in savunması şaşkınlık yarattı. Özgür Özel'in lehine delegelere para dağıttığı iddia edilen Metin Kaya'nın ise kurultay sonrası İBB ve Ümraniye Belediye Meclis Üyeliği görevine getirildiği ortaya çıktı.
0: Belediyelerde istihdam ve ihaleler, yakın akrabaların işe başlaması, delege avcılarının ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. CHP 38. olağan kurultayındaki pazarlık ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği ifadelerdeki iddialarsa soruşturma dosyasında yer aldı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın ifadesi çarpıcıydı. Kurultaydan sonra erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Biriminde işe başladığını kabul etti. İfadesinde daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin de belediyede çalıştığını anlattı. Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak eşinin İBB geçmişi ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevi bir araya geldiğinde dikkati çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.
5: Kurultay delegelerimiz.
0: Metin Kaya kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetti. Sonrasında İBB ve Ümraniye Belediyesi meclis üyeliği görevine getirildiğini beyan etti. Kurultay döneminde delege olmadığını ve Ankara'ya gitmediğini savundu.
5: Ve yeni görevinde başarılar diliyorum.
0: Delege olan Safi Karayalçın, 2023 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi'nde açık ihale usulüyle iş aldığını ifade etti. Hali hazırda Küçükçekmece Belediyesi'nden aldığı işlerinde olduğunu ekledi. Kurultay döneminde 3 gün Ankara'da diğer delegelerle birlikte bir otelde kaldıklarını belirtti. Karayalçın, otel ücretlerinin genel merkez tarafından karşılandığını itiraf etti. Özgür Özel'e oy verilmesi için telkinlerde bulunanlar olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ileri sürdü.
6: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Milli

0: Cumhurbaşkanı Yaşar Güler Edirne'de Mehmetçik'te bir araya geldi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulut Kartalları ile telefonla bayramlaştı.
1: Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin ölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Aferin.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'deydi. Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le bir araya geldi.
3: Merhaba asker.
1: Sul!
3: Nasılsınız?
1: Sul!
3: Güler de sağ olun.
2: Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Mehmetçik'le bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Bakan Yaşar Güler telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
4: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım, arz ederim.
5: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le telefon bağlantısıyla bayramlaştı.
5: Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yarı gününden kutluyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz diyerek dünyaya mesaj verdi.
5: Son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına da değindi, vasfımızı dünyaya gösterdik dedi.
5: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde şehitler anıtını ziyaret etti, karanfil bıraktı, dualar edildi efendim. Bahçeli konuşmasında Ülkücü Şehitleri rahmetle andı ve zor zamanların yolcularıdır mesajı verdi.
6: Şehitlerimizin imanları karşısında küçülen, zulümlerini korkuyla büyüten o kahpe düzenin sahiplerinin dizleri titredi. Ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa orada yeniden hayat bulacaktır. Biz ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Türk Birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız.

0: Gazze'de ise Kurban Bayramı çok acı ve buruk şekilde kutlanıyor efendim. Kutlanıyor denemez aslına bakarsanız. Bir yandan açlık ve yokluk meselesi var. Diğer yandan İsrail'in ambargosu, kısıtlaması ve çiftliklere de falan saldırıları sebebiyle artan kurban fiyatları. Gıda kıtlığı çeken halk bayram sevincini aslında unuttu desek yeridir. Bu süreçte İsrail gece saatlerinde saldırılarına da devam etti. İşgal altındaki Kudüs'te ise tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşte bayram sevinci Filistin'den buruk da olsa kameralara yansıyanlar.
1: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir kurban bayramını daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
2: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
1: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti. Rimal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Hamas, Avde'nin şehadetini doğruladı. Avde ve ailesinden 3 kişi toprağa verildi. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir anlaşma olacak mı? İran Devlet Televizyonu ABD ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat zaptının ilk taslağını paylaştı. Müzakerelerdeki pazarlıksa uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca dolar üzerinde düğümleniyor. ABD ise İsrail'e F-22 yığınağı yapıyor. İran Devlet Televizyonu resmi olmayan taslak mutabakat zaptını paylaştı. Buna göre İran bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari deniz trafiğini savaş öncesi seviyelere geri getirecek. Gemi trafiğini yönetim ve güzergahı Umman'la işbirliği içinde ele alınacak. ABD ise İran yakınlarındaki askeri güçlerini çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini belirtti. İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı. ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları ABD'nin saldırıları gölge düşürmüştü. Ancak ABD Başkanı Trump'tan ılımlı mesajlar geldi. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Katar da devrede. İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışında bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması talebi gündeme geldi. İran anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışında dondurulan 24 milyar dolarlık fonun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı arttırdığı da bildirildi. İsrail basına göre Washington yönetimi F-22 savaş uçakları çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarında konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görmemiş askeri varlık olarak nitelendiriyor. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump da bir telefon görüşmesi yaptı. Lübnan'da da İsrail saldırıları bayramda da devam ediyor efendim. Ateşkese rağmen güneyini bombaladı Lübnan'ın ve son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'daki kara işgalinde genişletmeye devam ediyor. Başkent

Beyrut'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için toplandı. Dualar İsrail saldırılarının sona ermesi için edildi. Ülkenin güneyi ise İsrail bombalarıyla sarsılıyor. Sur ve Nebatiye'ye 70'ten fazla noktada bomba atıldı. Sivillerin yaşadığı evlerde vuruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3.213'e yükseldi. İsrail saldırılarında öldürüldüler. Soykırımcı Netanyahu, Lübnan'a saldırıları genişletme çağrısı yapmıştı. Karadan da işgali genişletiyor. İsrail ordusu daha önce işgal ettiği ve sarı hat olarak adlandırdığı sınırın çok ötesine geçti. Litani Nehri kuzeyindeki yeni beldelere de girdi. Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Lübnan'daki stratejik alanları işgal etmeye başladık sözleriyle saldırıları doğruladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 35'ten fazla belde için yeni tahliye ve sürgün emirleri de paylaştı. Bölge halkının evlerini terk etmesini, kuzeye gitmesini istiyor. Birleşmiş Milletler'de yalnızca bir günde 91 hava sahası ihlali tespit ettiğini duyurdu. Bunun 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek ihlal olduğu da vurgulandı.

0: İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram coşkusu vardı efendim. Dualar edildi. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Namaz sonrası eller semaya, barış ve kardeşlik için açıldı.
1: Milyonlar saf tuttu, bayram namazı eda edildi. İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı. Vaktin gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.
2: Üzerine vacip olan kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imamı.
1: Namaz sonrası eller semaya açıldı, İslam aleminin huzuru ve barışı için dualar edildi. Namaz bittikten sonra cami içinde ve avlularda uzun kuyruklar oluştu. Genç yaşlı herkes birbirinin bayramını tebrik ederek bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

0: Dünyanın dört bir yanında da Kurban Bayramı'na kavuşma sevinci vardı efendim. Bayram namazlarında camiler müminlerle doldu taştı.
1: Uzak Doğu'dan Güney Asya'ya, Kafkaslardan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Avrupa'ya. Dünyanın dört bir yanında İslam dünyası Kurban Bayramı heyecanını yaşıyor.

Kalplerin attığı yerse elbette kutsal topraklardı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 1 milyon 700 bin Müslüman bayramın ilk sabahında Mescid-i Haram'a akın etti. Hacılar kavurucu sıcağa rağmen Kabe'nin etrafında omuz omuza saf tutup dua etti.

Orta Doğu'nun yıllarca acı çeken ülkesi Suriye'de ise bu bayram huzur hakimdi. Başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii dolup taştı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara göreve geldikten sonra ilk kez bayram namazını Şam dışında Halep'te kıldı. Terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka'da ise halk yıllar süren yıkım ve zulmün ardından belediye stadyumunda güven içinde bayramlaştı. ABD ile yaşanan gerilimin gölgesinde ise İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi bayram namazı için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde saf tuttu. Irak'ta da aynı manzara vardı. Camiler erkenden doldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cemaat namazı

0: Namazın ardından bayramlaşmayı ihmal etmedi. Asya'dan da eşsiz manzaralar geldi. Japonya'daki Tokyo Camii'nde cemaat avluya ve sokaklara sığmayınca bayram namazı tam 3 kez ardı ardına kılındı. Endonezya'da binlerce kişi Jakarta sahillerinde okyanusa karşı, Kamboçya'da ise Müslümanlar yerel kıyafetleriyle camilerde renkli görüntüler oluşturdu. Balkanlarda da bayram coşkusu yaşandı. Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da camiler Müslümanlarla doldu. Allahu Ekber. Batı Trakya'da tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı. Gümülcine, İskeçe ve çevre köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen Türkler bayram namazına eda etti. Allahu Ekber. Bayram hutbelerinde birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ey insanlar selamı yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz tavsiyesine uyarak.
0: Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de Kurban Bayramı'nı heyecanla karşıladı. Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede bayram namazını hep birlikte kıldılar.
2: Şimdi 9 gün olunca bayram tatili, kavimler göçü başladı biliyorsunuz. Sizlerle de paylaşmıştık. Durum böyle olunca İstanbul'da yerli yabancı turistlere, bir de kentte kalan az sayıdaki İstanbulluya kaldı. Ve tabii İstanbul'da olanlar da trafik olmadığı için kentin keyfini sürmeye başladı. 24 Muhabir Ada Kahraman Eminönü'nden bizimle İstanbul izlenimlerini paylaşacak.
3: 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular burada kimileri memleketlerine gitti, kimileri de tatil beldelerine gitti. Tabii çoğunlukla İstanbul'un şu anda turistlere kaldığını belirtebiliriz. Hem yabancı turistler buraya akın etmiş durumda, hem de bununla birlikte aynı zamanda şehir dışından gelen, farklı şehirlerden, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar da burada gördüğünüz gibi Boğaz manzarasının tadını çıkartıyor. Kimileri de fotoğraf çekiyor, kimileri gülümsüyor. Burada Galata Köprüsü'nün keyfini sürenler oluyor. Aynı zamanda Galata Kulesi'ni de izleyenler oluyor. Tabii sorduğumuzda, burada röportaj yaptığımızda vatandaşlara İstanbul'u boş buldular mı diye, çoğu kişi boş bulduğunu söyledi. Mesela Kadıköy'den gelen bir aile özellikle bugünü, yani bayramı seçtiğini söyledi. Nedeni ise normal günlerde Eminönü çok fazla yoğun olduğu için gelme fırsatı bulamıyorlardı. Bu yüzden aslında Eminönü'nü rahat gezebilmek adına özellikle bayramı seçtiklerini belirttiler. Diğer bir yandan Mardin'den gelen bazı vatandaşlar vardı. İstanbul'un yoğunluğuna daha önce gördükleri için şu anda aslında boş kaldığını belirttiler. Burada çoğu turisti görebiliyoruz. Şehir dışından gelen vatandaşlar da var aynı zamanda. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar. Mısır Çarşısı'ndan özellikle bahsedecek olursak, bazı esnafların evet kepenkleri açık, ancak bazı esnafların da kapalı. Ki burada Mısır Çarşısı'nın 4 gün boyunca kapalı olacağı söylendi bize. Ona rağmen bazı esnaflar kepenklerini açmış durumda. Vatandaşların bazıları burada alışverişlerini sürdürüyor. Ancak Mısır Çarşısı'nda durum daha başka. Burada buraya göre daha sakin. Yani yoğunluk anlamında daha sakin olduğunu belirtebiliriz. Burada çoğu vatandaşın oturmasının en büyük nedeni de aslında güneşli hava. Bu kadar sıcak havada oturmak isteyen bazı insanlar oluyor. Burada Boğaz'ın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar oluyor. Bu noktada da aslında bugünü seçmiş durumdalar. Zaten hava durumuna baktığımızda hafta boyunca 20 derecenin üzerinde olacak. Bu yüzden de aslında bugünlerde bayramın keyfini sürdürebiliyorlar. Şimdi burada da yoğunluk sakin. Normal Eminönü günlerine baktığımızda o günlere nazaran daha sakin. Şimdi çoğu vatandaş da şu anda, evet gördüğünüz gibi bir vatandaş da burada Galata Kulesi'nin videosunu, aynı zamanda Boğaz manzarasının videosunu çekiyor, bu anı ölümsüzleştirebiliyor. Biraz da trafikten bahsedecek olursak, zaman zaman %10'lara düşüyor buradaki trafik durumu. Evet, trafikte bir sakinlik mevcut, ancak zaman zaman burada da yoğunluklar yaşanmıyor değil. Yaya trafiğinin burada Eminönü'nde daha fazla olduğunu belirtip sözü tekrardan size bırakalım.
2: Bir yandan efendim kutsal ibadet yerine getiriliyor, kurban kesimine devam ediyor. Diğer yandansa son gün gidelim, daha uygun fiyatta alırız diyenlerin kurban pazarındaki pazarlıkları. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban da kurban pazarındaki son durumu bizimle paylaşacak.
4: Arnavutköy kurban satış ve kurban kesim alanında, kurban satış bölmesinde ise kurbanlıklar satılmaya devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan kurban satım alanında yaklaşık olarak kurbanlıkların %80'i şimdiden satıldı ve kurbancılar da, besiciler de satışlarına devam ediyor. Bizler de şimdi bir çadırın içerisindeyiz ve gelen besiciye nereden geldiğini, kurbanlıklarını nereden getirdiğini ve elinde kaç kurban kaldığını soracağız. Efendim öncelikle merhabalar, bayramınız mübarek olsun. Nereden geldik, kaç hayvan sattık ve elimizde kaç hayvan kaldı?
5: Teşekkür ederim, merhabalar. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Hayvanlarımız Erzurum'dan geldi. Son 3 tane malımız kaldı. Onu da pazarlığa göre inşallah satacağız.
4: Peki efendim, bugün bayramın birinci günü. Kurbanı daha uyguna almak için bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü de satışlar devam edecek mi? Pazarlığa gelen vatandaşlar oluyor mu?
5: Evet, bayramın ilk günü mesela daha çok yoğunluk oldu. Satışlarımıza biraz daha fiyat düşürdük tabii pazarlığa göre.
4: Peki efendim, 50 hayvandan bahsediyoruz, 50 büyükbaş kurbanlıktan bahsediyoruz. Erzurum'dan getirdik dediniz ve büyük bir çoğunluğu da satıldı. Son 3 tane kaldı. Evet. Mutlu muyuz?
5: Mutluyuz tabii, çok şükür hepsi gitti. Son 3 tane kaldı. Onlar da gitti diyebiliriz hemen hemen. Onlar da Allah nasip ederse yarın ya da öbür gün biter inşallah.
4: Evet, aslında değerli yayın konuğumuzun, besicinin de bahsetmiş olduğu gibi 50 büyükbaş kurbanlıkla Erzurum'dan İstanbul'a geldi kendisi ve kurbanlıklarının da büyük bir çoğunluğu satıldı. İstanbul'un birçok noktasındaki kurban pazarlarında ve Arnavutköy'de şu an içerisinde bulunduğumuz kurban pazarında da kurbanlıklar satılmaya devam ediyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Kurban Bayramı'nın ekranlarda vazgeçilmez haberlerinden biri de efendim boğa firarda meselesi. İstanbul'dan, yurttan, birçok noktadan çok ilginç kaçma kovalama görüntüleri geldi.
0: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında ilginç ve hareketli görüntüler yaşandı. Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken ortaya kameralara yansıyan renkli görüntüler çıktı. İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan bir tosun mahallede koşmaya başladıktan sonra hızını alamayıp bir kuaför salonunun camından içeri daldı. O sırada içeride bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşadı. Kısa süre sonra yeniden dışarı çıkan kurbanlık bu kez sokak aralarında koşmaya başladı. Mahalle sakinleri ve belediye ekipleri uzun uğraşların ardından tosunu iplerle yakalayarak kontrol altına aldı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise kamyonetten indirilen kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Hayvanı sakinleştirmeye çalışan 6 kişi uzun süre mücadele etti. O anlarda boğanın attığı tekme bir vatandaşı yere savurdu. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çorum'da yaşanan olaydaysa kurbanlık bu kez sahibini kaçırdı. Kesim sırasında kontrolden çıkan büyükbaş hayvan saldırganlaşınca hayvan sahibi çareyi evin bodrumuna sığınmakta buldu. Bir süre bodrum katında mahsur kalan vatandaş için sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Veteriner ekiplerinin sakinleştirici müdahalesinin ardından kurbanlık kontrol altına alınırken fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Rize'de kesim alanına götürülen boğa bir anda ipini koparıp kaçtı. Dakikalarca sokak aralarında süren kovalamaca sonrası belediye veteriner ekipleri devreye girdi. Sakinleştirici iğneyle durdurulan hayvan daha sonra sahiplerine teslim edildi. Koşma, koşma. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kurban Pazarı'nda yaşanan görüntülerde de

0: Benzer bir telaş vardı. Demir korkulukların arasında kaçmaya çalışan Danay ile vatandaşların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Tüm bu hareketli görüntülerin arasında Erzurum'dan gelen görüntülerse bayramın renkli yüzünü gösterdi. Yıllardır sürdürülen gelin koçu geleneğinde bu yıl koç, Erzurum spor bayrağı ve mavi beyaz balonlarla süslendi. Davul zurna eşliğinde gelin evine götürülen koç mahallede ilgi odağı oldu. Bayram hazırlıkları sırasında yaşanan o görüntüler hem heyecanı hem Anadolu'daki gelenekleri bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Ve tabii Kurban Bayramı'nın bir diğer yüzünde ise acemi kasaplar vardır efendim. Yapılan tüm uyarılar, eğitim videoları ve bu konuyla ilgili olarak da aman ha ehil olmuyor insanlar bunu yapmasın uyarılarına rağmen kendini kesenler de vardı, acile koştular.
2: Nasıl oldu abi?
3: Bıçak kaydırdı beni.
4: Deri yüzerken oldu ya, kendi kurban bildim.
5: Ciğer çıkartırken elimi vurdum.
6: Nasıl kesti?
4: Sayırken kesti.
0: Her sene olduğu gibi bu sene de yine acemi kasaplar kendilerini yaraladı.
7: Lavaşta kestik o.
5: Akıcı kan damarda durmuyor, yapacak bir şey var.
8: Nasıl oldu? Büyük baş, küçük baş.
9: Büyük baş.
10: Abi dedi bir şey kafa bende, tamam. Bıçaktan vuracağım. Kafayı bir kaldırdı.
11: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
0: Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
12: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Hatta bir yere baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
13: Ne kadar sağlam hesapta duyan bir yerde hatamız var yani.
14: Kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
0: Yaralananların kimi kendi imkanlarıyla acil servise gelirken kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
15: Keserken abi acemi kasap. Şehir hastanesine gidiyorlar. Bir ihtimalle dedi ameliyat olur. Hani kası kesmişim çok derin.
16: Ameliyata gireceğim. Duvarın için yani. İzmir'de götürüyorum mesela da bu kolun ya bu baş parmağımın yerine gelmesin.
0: Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edileceği öğrenildi.
17: Parasını verin kestirin. Gerek yok.
18: Acaba kasarlar da yapmasın. Eğer işlerdeyse bu işe bulaşmasın.
1: Bu yıl 26 şehirde festival havası var efendim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir organizasyonu biliyorsunuz. Ve dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 8 ay boyunca 7'den 70'er kez kültür ve sanatta buluşacak. Festivalin 5. durağı ise Manisa olacak.
0: Şehzadeler şehri Manisa'da festival heyecanı başlıyor. 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağını ve kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetlerle geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi Manisa'nın köklü mutfak kültürünü festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Renkli etkinlik alanları, eğitici aktiviteler ve yaratıcı atölyelerle Manisa Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.
1: Bir mola rica edelim. 17 sohbetlerinde parayla alamazsın başlığıyla birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayat ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
1: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
0: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 10:10'da 24'te.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşalım. Sonrasında birkaç haberimiz var. Ardından elbette 17 sohbetine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz diye Mehmetçik'le bayramlaşmasından mesajlar paylaştı. Aynı zamanda bayram namazında Çamlıca Camii'nde kıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli şehitler anıtını ziyaret etti şehitler gününde ve mesajlar verdi. Özellikle CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'ye yakışmadı diyor bu yaşananlar. Aynı zamanda arama ve durulma vakti diye de mesajlar veriyor. Bir de 9 Eylül'de de kurultaya gidilmesi yönünde bir tavsiyesi olmuştu Bahçeli'nin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin sorularını cevapladı. Gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı diyebiliriz. Özellikle kurultayı parayla satın alamazsınız manşeti dikkat çekiciydi. Bir de dedi ki ya burada şikayetçi olanlar da bizim partiden dedi. Yani dışarıdan birileri gelip bizi şikayet etmedi ya da işte bu kurultayla ilgili şaibe iddialarını ortaya atmadı dedi. Bir nevi Özgür Özel'in bugüne kadarki tüm söylemlerini taca attı diyebiliriz. Parti hukukuna uyacaksınız, tedbir kalktığında kurultay yapılır diye de kurultay çağrılarına cevap verdi diyebiliriz. Bir başka dikkat çekici başlık Fenerbahçe'ye kurşun soruşturması. İsmail Kartal döneminde hatırlarsınız 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne bir saldırı olmuştu, silahlı saldırı. İşte kurşun izini görüyorsunuz. Bakan Gürlek, Adalet Bakanı Gürlek dedi ki artık bundan sonra bu dosyanın kapağını açıyoruz ve hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak, bunun üzerine çalışacağız diye söyledi. 11 yıl sonra mesele tekrar gündemde. İspanya'da Sanchez şoku, Pedro Sanchez'in partisine polis baskın yaptığı iddia yolsuzluk olduğu yönünde ve tüm belgelere el konulduğu söyleniyor. Bakalım neler olacak. Ve tabii bayramda 15 il için sarı kod uyarısı var. Aslında bilenler bilir, bayramın birinci günü kurban kesildikten sonra ikinci ya da üçüncü günde mutlaka bir yağış olur ve vatandaşlar da bunu kurban kanı temizlendi diye söylerler bir anlamda. O yüzden de yarın itibaren kuvvetli yağış etkili olacak diye uyarılar var 15 ilde diyelim ve hadi başlayalım.

0: CHP Genel Merkezi'nde yarın siyasi parti temsilcileri bayramlaşma için kabul edilecek efendim. Peki başkentte bayramlaşma trafiği nasıl olacak? Hemen Ankara'ya götürüyorum sizi. CHP Genel Merkezi'nde 24 muhabiri Emre Ayar bizi bekliyor. Emre, kolay gelsin. Nasıl bir program açıklandı?
1: İbrahim Güneş, CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma olacak mı olmayacak mı soru işaretleri devam ederken CHP'nin sosyal medya

0: hesaplarından, basın hesaplarından program açıklandı ve açıklanan isimlere baktığımızda ise Özgür Özel döneminde yargı kararına saygı duyulmalıdır diyen Hasan Öztürkmen'in heyette olduğunu görüyoruz ve CHP'ye yani yarın 16 siyasi parti gelecek bayramlaşma için. Kurban Bayramı'nın ziyareti gerçekleştirecek. Baktığımızda AK Parti ile başlıyor ve MHP'de saat 12 civarında heyeti buraya gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yöneticilerle Kurban Bayramı ziyareti gerçekleştirecek. Saat 9.30'da da AK Parti ile başlayacak ziyaretler. Kabul heyetinde kimler var CHP'de diye baktığımızda az önce Hasan Öztürkmen'den bahsetmiştik. İhraç talebiyle disipline sevk edilmişti Özgür Özel döneminde. Kılıçdaroğlu döneminde Kurban Bayramı'nın kabul heyetinde yer alıyor. Heyetin başkanlığına Sevda Erden Kılıç yer alıyor. Kendisi İzmir milletvekili ve Konya milletvekili Barış Bektaş da bu isimler arasında yer alıyor. Aynı saatlerde CHP'den isimler de siyasi partileri ziyaret edecek. 16 siyasi partiden söz etmiştik. 16 siyasi parti hem buraya gelecek hem de CHP'deki 3 kişilik heyet 16 siyasi partiyi Kurban Bayramı ziyareti gerçekleştirecek. Peki ziyaret heyetinde kimler var diye baktığımızda ise Kütahya milletvekili ve heyet başkanı Ali Fazıl Kasap yer alacak. Deniz Demir yer alacak Ankara milletvekili ve Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız da bu isimler arasında yer alıyor. Hüseyin Yıldız'a baktığımızda mutlak butlan kararı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna ilk ulaşan isimlerden biriydi. Hatta o noktada konutun önünden de ilk açıklama yapan biriydi ve birlik beraberlik mesajıyla iktidara yürüyeceğiz mesajı vermişti. Yine bu heyette de yer alan Kılıçdaroğlu'nun o bayram ziyaretleri için oluşturduğu heyetin içerisinde yer alan isim. Sabah 9.30 itibariyle başlayan ziyaretlerin tamamlanma saatine baktığımızda ise 17.45'te son ziyaretçisini alacak. Türkiye İttifak Partisi ile son bulacak ziyaretler ve bu şekilde Emre, de CHP bayramlaşmayı tamamlamış olacak diyebiliriz İbrahim Güneş.
1: Emre Ayaz, arabalar ne oldu? Ben onu merak ediyorum aslına bakarsan. Bir saat önce yaptığımız yayında kapıda haram parayla alınmış minibüsler vardı. Onların yayını yapmıştın. Ne oldu arabalar? Ne olacak o arabalar?
0: Şöyle arabalar bahçeden çekildi, dışarıdaki park alanlarına götürüldü. Orada park edildi araçlar ancak kapıların açılmasına ve görüntü almamıza izin vermediler. Satılığa çıkarılacak ve o satılan gelirle de o paralar bağışlanacağı bilgisini aldık İbrahim Güneş.
1: Peki Emre Ayaz, teşekkür ederiz. Satışı da merak ediyoruz aslına bakarsan. Yakından takip edeceğiz hep beraber diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Özgür Özel ve kurmayların öncelikli stratejisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu baskı kuşağı oluşturup kurultaya götürmek. Kılıçdaroğlu ise kurultaydan kaçmıyoruz ama hukuki süreç kurultay yapmamıza izin vermiyor diye cevap verdi. Peki hukuki durum ne diyor? Açık söylemek gerekirse tüm ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde ve eğer bir feragat durumu olmazsa isterse 2028 seçimine kadar da vakti var gibi görünüyor Kılıçdaroğlu'nun.
2: CHP'deki kavgada Özel ve ekibi bir an önce sandık kurulmasını istiyor. Kurultay çağrısı yapıyor. Ancak yasal süreç şu anda kurultay yapılmasına izin vermiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaten kurultaydan kaçmıyoruz ama yasa ne diyorsa o mesajıyla aslında bir durum tespitinde bulundu.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak.
2: Zira Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdiğinde aynı zamanda itiraz yolunu açık bıraktı ve bir tedbir kararı aldı. İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira tedbir kararı kalkmadan yani yargılama süreci tamamlanmadan CHP'de kurultay yapılması mümkün değil ve karar kesinleştikten sonra da ancak olağan genel kurula gidilebiliyor. Hukukçular bunun en az 6 ay hatta 1 yılı bulabileceğini söylüyor.
3: Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var.
2: İşin püf noktasına gelince mutlak butlan kararını temize götürme yetkisi CHP'nin tüzel kişiliğinde. Zaten bu yüzden de Özel genel merkezi terk etmeden hemen 3 avukata temyiz başvurusu yaptırdı. Kılıçdaroğlu da karşı hamle olarak o 3 avukatın azledildiğini ilan etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatları görevden alma kararına rağmen temyiz başvurusunun geri çekildiğine dair de bir açıklama yapılmadı.
3: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
2: Kılıçdaroğlu bir feragat başvurusu yapmadığı müddetçe de temyiz prosedürü hukuki zeminde sürüyor. Bu da konunun Yargıtay zeminine taşınması anlamına geliyor. Burada Kılıçdaroğlu ne yapacak?

0: doğrusu anlam kazanıyor. Zira feragat ederse karar 15 gün içinde kesinleşecek.
1: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
0: Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tescillenmiş olacak. Ancak CHP'deki muhaliflerin kurultay baskısı artacak. Kılıçdaroğlu feragat etmez ve temyizin sonuna kadar bekleyeceğim derse bu kez de bir yıla yakın bir süre kazanmış olur. Ardından da kurultay kararı için bir yıl daha bekleyebilir. Ve 2028 seçimlerine CHP Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidebilir.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasal taramazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
2: CHP'de arınma ve durulma vakti efendim. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. Seçim teklifinde bulunan Özel'in grup başkan vekilliğinin iptali yönünde Kılıçdaroğlu cephesinden bir karşı hamle geldi. Açık söylemek gerekirse partide iki başlı bir yönetim anlayışı ya da bir bilek güreşi var gibi görünüyor. Aynı zamanda güç dengeleri kimden yana sorusu soruluyor. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parayla kurultayı satın alamazsınız, partiyi satın alamazsınız çıkışı da gerçekten manidardı. Konuklarımız var, konuşacağız tüm bu gelişmeleri. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve Star Gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak bizimle. İkiniz de hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun efendim. Sayın Caner, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi önce şu soruyu sorayım. Kılıçdaroğlu mutlak butlandan bu yana hani yaptığı hamlelerle bu işi böyle stratejik olarak düzgün yürütüyor diyebilir miyiz? Çünkü hani Kılıçdaroğlu böyle peş peşe çeşitli hamleler yaptı. En sonda işte bunlar haram parayla alınmıştır diye Özgür Özel'in kullandığı VIP minibüsleri teşhir etti. Bunları satacağız, hayır kurumlarına bağışlayacağız diye söylüyor. Biliyorsunuz önce de bir arınma çağrısı vardı bu anlamda. Hani sizden bu son hamle üzerinden başlayalım yani. Bu araçların böyle haram parayla alınmıştır diye Özkan Yalım'ın ve işte diğer müteahhitin isminin üzerine yazılması, sonra bunlar işte satışa çıkarılacak denmesi. Biliyorsunuz Özkan Yalım 170 bin avroya bunun içini ben dizayn ettirdim diye itirafta bulunmuştu Özgür Özel için. İşte KDV'si vesairesi 200 bin avronun Uşaklı'nın cebinden diye çekildiğini anlamıştık bu süreçte. Bir de CHP'liler de bu süreçte şey demişti, yok biz bunu genel merkezin parasıyla yaptık falan diye böyle açık açık yalan söylemişler. Sonra gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huy var, skandal patlamıştı. Önce bu minibüs işiyle başlayalım. Siz izleyince ne düşündünüz?
3: Tabii ki. Ama öncelikle İbrahim Bey, benim üstümde size gelmiş bir borç var. Önce bir selam borcu var. Önce onu söyleyeyim. Denizli Acıpayam Karayük Avşarı. Hidayet Tüzmen Bey'in çok çok selam var. Sıkı bir Kanal 24 TV hayranı ve Haber 17 hayranıymış. Sizi de çok seviyormuş. Bugün kurbanı onun evinde kestik, sağ olsun. Size özel bir selam yolladı ve hepimizin Kurban Bayramı'nda kutladı.
2: Ve aleyküm selam. Yaşça büyük sevgilerini öpüyorum. Yaşasa gözlerini öpüyorum. Sağ olsun.
3: Yaşça büyük.
2: Böyle haberler de motivasyonumuzu artırıyor, açık söyleyeyim yani. Hani
3: Gerçekten sizi çok severek izlediğini söyledi. Beni de oradan tanıdı zaten. Yani siz beni çağırıyorsunuz, ben de teşekkür ediyorum. Ben de sizin 24 ailesinin ve milletimizin, Cüneyt Hocam'la birlikte Kurban Bayramınızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum tekrar.
2: Allah razı olsun.
3: Şimdi İbrahim Bey, yani güzel, yani bayramın güzel dilekleri maalesef tabii Cumhuriyet Halk Partisi zemininde biz pek çok soruya, probleme, gerginliğe yerini bırakıyor. Keşke hani bütün bunlar yaşanmasaydı da milletçe çok daha güzel, çok daha hoş, çok daha güzel, çok daha muteber şeyler söyleseydik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten çok ciddi olaylar gerçekleşiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlanı açıklamasından birkaç gün önce yapmış olduğu bir açıklama var sosyal medyada, çok arınma net bir şekilde. Evet, dört şey söyledi. Birincisi dedi ki biz bugüne kadar hiç, hani pek çok konuda eleştirildik ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman tarihinde ahlaksızlıkla eleştirilmedi. İkincisi, bunu biz mutlaka arınmak zorundayız dedi. Yani bu ahlaksızlık suçlamasından kurtulmak zorundayız. Üçüncüsü, restorasyon yapacağız. Bir daha Cumhuriyet Halk Partisi bu tarz ahlaksızların elinde kalmayacak veya ahlaksızlıkların adresi olmayacak ve bunu da milli birlik, yani bunu da birlik ve beraberlikle açacağız dedi. Şimdi bu çok anlamlı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi artık adım adım kendisini gösteriyor. Nerede gösteriyor? Şundan dolayı, işte bugün de partinin önünde 3 tane aracı sergileyerek, bunların hepsi haram parayla alınmıştır, ben bunu satacağım, bunun parasını da hayır kurumlarına bağışlayacağım şeklinde bir açıklama yaptı.

0: yaptılar. Tabii bu çok anlamlı. Şimdi bu saatten sonra işte Sayın Özgür Özel ve ekibi Sayın Kılıçdaroğlu'nu işte iktidarın adamı olmakla, efendim iktidar yargısı, tırnak içinde söylüyorum, elbette öyle değil, tırnak içerisinde işte iktidarın yargısıyla böyle bir operasyon yapmakla suçlarken, diğer taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu da işte bugüne kadar yapılan, özellikle belediyelerde, yerel yönetimlerde yapılan ne varsa, ne kadar rüşvet, yolsuzluk, tabir yerindeyse kendi ifadesiyle ahlaksızlık varsa, onların üzerinden partiyi kucaklamaya veya partide önemli bir değişim sağlamaya devam ediyor. Tabii heybesinde pek çok turp bulunuyor. Asıl turbun büyüğü heybede. Özellikle Sayın Özel'in artık CHP genel merkezi, efendim şeydedir, meclistedir deyip iki başlı bir yönetim sergilemeye çalışması. Geçtiğimiz işte dün galiba, işte Arefe günüydü, İzmir'de, Manisa'da insanları toplayıp yani bayramı zehir etmesi, işin doğrusu budur bana göre. Oralarda tekrar aynı cümleleri kullanması tabii CHP genel merkezini harekete geçirecek. Zaten bu işin sonunu da hani baştan, önceden de çok söyledik, 24 TV aracılığıyla yıllardır, 3 yıldır zaten bu sakat bir kurultaydı. Nitekim Cumhuriyet Halk Partililer de bu sakat kurultayın bozulması için defalarca mahkemeye başvurdular. Ve nihayetinde mahkemede sonuçlandı. Şimdi Yargıtay süreci bekleniyor. Yani yapılan bütün açıklamalarda işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir sene boyunca partiyi arındıracağı. Çünkü bir seneden önce biraz zor. Çünkü karşı taraf, özellikle Sayın Özel tarafı bu konuda direnecektir. Zira arkalarında da bir Ekrem İmamoğlu var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında, sokakta ve yerel yönetimlerde Ekrem İmamoğlu'nun etkisi devam ediyor. Zaten bu işin bir sonraki ileri hamlesi de Ekrem İmamoğlu'nun parti disiplin kurullarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesi olacaktır. Zaten bu ihraç başladığı zaman resmen daha sert, daha ağır bir savaşın olacağını biliyoruz. Bu işin sonunu da şimdiden söyleyelim de hani sonradan dedik deriz. Bu işin sonunda da Sayın Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni kendilerine ait partileri kurmaları da var. Çünkü bu gürültü patırtıyı, bu sikleti Cumhuriyet Halk Partisi kaldıramaz. Çünkü ortada çok ağır bir süreç yaşanıyor, ağır bir kriz yaşanıyor.
1: Mesela tabloyu
0: Bir anda
1: düşünsenize,
0: işte
1: şimdi Kılıçdaroğlu meclise gitmiş. Özgür Özel de grup başkanı benim diye defakto olarak önünü
0: evet.
1: kesmeye çalışıyor. Kürsüye çıkmasını engellemeye çalışıyor. Ya da Özgür Özel'e
0: Yani
1: bağlı
0: uzatıyor.
1: milletvekillere barikat kuruyorlar. En iyi yaptıkları iş biliyorsunuz. Şimdi hani böyle bir tablo
0: Yani kargaşa
1: CHP ne
0: çıkarmak.
1: getirir yani? Hani bir de hani bu partinin milletin umudu olması gerekiyor ya aynı zamanda ana muhalefet olduğu için.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi özellikle yerel seçimlerden sonra adım adım o umut olmaktan da uzaklaştı. Çünkü bir an evvel erken seçim, genel seçim, Cumhurbaşkanı adaylığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamalar, diğer işte başta AK Parti olmak üzere diğer iktidar partilerini, yani ittifak partilerini antidemokratik olmakla suçlayıp tek başına işte efendim 15 milyon oyumuz var. Yani kendi kendilerine parti yoklaması da yaptılar biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bunları da konuştuk. Yani şimdi buralardan baktığınız zaman bir acelesi vardı zaten. Ama bu aceleciliğin de işte hukuk sonucunda, ortaya çıkması sonucunda çok net bir şekilde niçin bu kadar acele ettiklerini de şimdi görüyoruz. Demek ki hani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır politikası uygulamışlar. Ama tabii gerçeklerin eninde sonunda açığa çıkma şeyi vardır İbrahim Bey.
1: Doğru.
0: Mecburiyeti vardır. Böyle bir kötü huyu vardır. Gerçekler hiçbir zaman saklanamaz. Baştan yanlış iliklenen düğme, işte ne oldu? Gömlekin bütün düğmeleri koptu. Şimdi yeni baştan düğme toplayacaklar. Düğmeleri düzgün iliklemeye çalışacaklar. Ve artık
1: Yani
0: ne
1: Özgür
0: kalırsa
1: Özel şu
0: geriye
1: saatten sonra böyle
0: milletin...
1: bağrını yırttı diye düşünüyorum ben. O gömlek düğmeleri biraz zor artı
0: Kesinlikle,
1: tutar herhalde.
0: kesinlikle, kesinlikle. Bu artık bu ne yapacak? Başka bir şeye gidecek. Gömlekçiye gidecek. Başka bir gömlek giyecek artık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gömleğini giymesi bu saatten sonra çok zor.
1: Peki. Sayın Altıparmak, şimdi biraz da meselenin hukuki boyutu üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün dedi ki ya biz de dedi hani kurultaya gitmek istiyoruz ama dedi tedbir kararı var ve elimiz kolumuz bağlı bu anlamda. Ben hukukçu arkadaşlara sordum. Benim böyle bir yetkim yokmuş dedi. Gerçekten böyle mi? Bir de şimdi Özgür Özel o gece mutlak mutlak karar çıktığında hemen temize koşun başvurun diye 3 avukat görevlendirerek kendi ayağına mı sıktı aynı zamanda? Yani stratejik bir hamle hatası mı yaptı? Kılıçdaroğlu da bu hatayı görüp avukatları görevden alıp ama temiz başvurusunu çekmeyerek çok stratejik bir iş mi yaptı? Bize biraz şöyle bir yani hukuk savaşı diyeyim ben bunu artık bir anlamda. Hani bunu biraz anlatsanız kafaları biraz netleştirsek bu anlamda.
2: Ben de öncelikle sizin kıymetli hocamın bayramını tebrik ediyorum. Tüm izleyicilerimize de iyi bayramlar diliyorum. Tabii bayramda bunları yerine başka şeyler konuşmak isterdim işin açığı. Siz de eminim herkes öyle. Ama böyle bir CHP krizi maalesef gündemde. Aslında İbrahim Bey şimdi sizin sorduğunuz soru bir yönüyle de cevapları içeren bir soru. Konuya ciddi anlamda vakıf olduğunuz buradan belli. Şimdi birinci sorudan başlarsak aslında bu temiz süreci veya işte bu daha doğrusu tedbiren atanmanın mahiyetiyle ilgili bir durumu teşhis etmek gerekiyor. Bunu birçok hukukçu ben de dahil olmak üzere ilk gündeme geldiğinde hemen genel kurul istendiğinde ilk itirazımız veya ilk kafa karışıklığımız bizim tam da bu noktada olmuştu. Kendisi şu anda tedbiren yani CHP bir biçimde organsız kalmasın diye mahkeme tarafından karar kesinleşinceye kadar bir genel başkan. Bu halde bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağan veya olağanüstü herhangi bir şekilde genel kurula gitme yetkisi olmadığı düşüncesine hakimiz. Bunun da temel sebebi şu, tedbiren olduğu için bu konu ileride bir temiz aşamasında bozulursa tekrar durum daha da karmaşık hale gelebilir. Bu
1: sefer yani şöyle bir örnek olur. Vereyim Sayın Altıparmak. Yargıtay dedi ki, yo ben baktım dosyaya, şaibi filan da görmedim. Özgür Özel de anasının ak sütü gibi genel başkandır dedi. Ama o arada Kılıçdaroğlu evet. Kurultaya gitmiş, yeniden kurultay yapılmış. Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım demiş, başka birisi aday olmuş. Örnek veriyorum. İşler sarpa sarmış hale gelir diye mi düşünüyor hukuk?
2: Aynen öyle. Zaten işler sarpa sarmasın diye veya 38. genel kurulda seçilenler bu karar kesinleşene kadar bir takım hukuka aykırılıkların müsebbibi oldukları için görevden uzaklaştırılsınlar. Bunun temiz süreci de normal önceki yönetimin seçtiği hukuken meşru olduğunu düşündüğü mahkemenin 37'de seçilen organlar bu işi götürsün. Yine temiz farklı bir karar verirse dönerler. Vermezse zaten kendi verdiği karar doğrudur. Bunun üzerinden bu sefer 38. genel kurul başlayacak. Şimdi burada ikinci bir soru da şu, çok konuşulmuyor ama şunu da söylemek gerekiyor. Olağan bir genel kurulunu henüz yapamamış bir partinin olağanüstü genel kuruluna gitmesi ne kadar mümkün olabilir? Bu da ayrı bir hukuki tartışma. Yani CHP 2020 yılında yaptığı kongreden sonra 6 yıldır olağan bir kongre yapamamış durumda. Hukuken söylüyorum bunu. Arada bir takım işlemler oldu ama bunların geçerliliği yok. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir girişim olduğunda bir CHP'li gidip YSK'ya, seçim kuruluna başvurup ya olağanüstü deniyor ama olağan genel kurulu yapılmamış dediği anda Yüksek Seçim Kurulu'nun bu olağan genel kurulu yapmanız gerekiyor şeklinde bir zorunluluğu gündeme getirmesi de ikinci bir parantez olarak duruyor. Bunu ileride belki konuşacağız. Bir başka mesele de bu kararın ne zaman kesinleşeceği mevzu. Kararın kendisinin ürettiği bir ilginç bir durum var. Biraz önce bahsettik ya, tedbiren atandı Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi hukuk yargılamasında davaya taraf olmanız lazım. Davaya taraf olduğunuzun da mahkeme tarafından kabul edilmesi lazım. Yani siz, ben kendim bundan etkilendim, bu süreç beni etkiledi, hukuka aykırı diye dosyanın hiçbir yerinde isminiz taraf olarak geçmezken dosyada ben temiz hakkına sahibim veya istinaf hakkına sahibim diyemezsiniz. Hukuk yargılamasının matematiği, aritmatiği böyle. Şimdi davaya baktığımızda, karara baktığımızda herkesin dikkatini çekmiştir. Davacılar var. Bir tane davalı var. O da CHP Genel Merkezi. Bir de dahili davalılar var. Daha doğrusu davaya kendileri müdahil olmak isteyen, müdahil olanlar var. Yani müdahale talebiyle dosyanın içerisinde. Bu müdahale talebinin de davalının yanında mı, davacının yanında mı olduğu ayrı bir tartışma. Şimdi burada bir konuda husumetiniz asli unsur taşımıyorsa, o davayı takip edip o davada temiz veya

0: istinaf kanun yoluna başvurma hakkınız kısıtlanır. Neye bağlıdır? Siz tali bir, ikinci bir pozisyondaysanız, yani feri bir müdahilseniz, asli müdahilin, asli tarafın başvurmasıyla bunu ancak hareket edebilirsiniz.
1: Tamam, tam şimdi, tam şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Şimdi ben mutlak mutlan sonrası yaşananları hatırlatayım, siz bana yorumunu yapın. Şimdi Özgür Özel mutlak mutlan kararı çıkınca bir panik yaşadı. Genel merkezde o an tebligat yapılmadığı için, hala yetkili olduğu için avukatlar dedi ki hemen temize gidin. Yatırın harcı, bu karara itiraz edin dedi. Evet. Avukatlar gitti harcı yatırdı, temiz başvurusunu yaptı. Temiz başvurusu sebebiyle de mesele Yargıtay'a kadar uzanacak bir hukuki zemine taşınmış oldu. Kılıçdaroğlu'ysa
0: aynen böyle.
1: Kılıçdaroğlu da stratejik bir hamle yaptı. Avukatları görevden aldı. Özgür Özel'e yakın olan CHP avukatlarını. Kendi avukatlarına dedi ki itiraz etmeyin. Madem hukuk böyle işlesin istiyorlar. Tamam işlesin dedi. Ama onların avukatları değil, biz takip edeceğiz meseleyi dedi CHP olarak. İtirazda bulunmadı. Bir feragat da etmediği için şu an hukuki zeminde Yargıtay'a doğru adım adım giden bir dosya var. Yargıtay'da en iyi ihtimalle bunu 6 ay 1 sene içerisinde bakacak diye düşünüyoruz. Değil mi?
0: Aynen böyle. Şöyle daha basitleştirerek ifade etmeye çalışayım. Can havliyle yapılan temiz itirazı Sayın Kılıçdaroğlu'nun stratejik bir silahına dönüştü şu an.
1: Çok haklı. Çok haklı. Yerinde bir tespit. Peki.
0: Yani ben siz istediğiniz için bu dosya temize gittiği için kararı kesinleştirmiyorum. Karar da kesinleşene kadar da geçici
1: olduğu
0: için.
1: Çünkü öbür türlü temiz yolunu kapatsa Kılıçdaroğlu diyecekler ki bak korktu Yargıtay'a gitmesini engelledi.
0: Aynen.
1: Bizim de hakkımızı aynen yedi, bir de üstüne çöreklendi diyecekler. Yani ne tarafından aynen baksanız zor, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya, Kılıçdaroğlu da baktığınız zaman haklı görünüyor. Onlar temize gitti, ben de tamam haklarıdır gitsinler dedim, hukuki süreci bekliyorum diyor şu anda.
0: Topu onların sahasına bıraktı ama onlar kendi kalelerine gol attı diyebiliriz Kılıçdaroğlu için. Ve şöyle bir durum var, bunun tek bir çıkışı var. Sayın Özgür Özel'e çıkıp biz temizden feragat edilmesini istiyoruz, Sayın Genel Başkan'dan bunu istiyoruz derse Kılıçdaroğlu buna bence bir şekilde kulak verecektir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bir başka durum da hukuki olarak hemen kısaca onu da söyleyeyim. Yargıtay'da kesinleşme konusu da şöyle bir serüveni var. Bu dosyalar toplu dosyalar. Yani dernek dosyaları, buna benzer özellikle mesela spor kulüplerinin dosyaları, parti dosyaları Yargıtay'da biraz daha öncelikli bir hale gelir. Burada bir duruşma veya buna benzer bir şey istenmişse temizde dosyanın 6 ay, 7 ay, 8 ay içerisinde Yargıtay'ın karar verilme gündemine girmesi mümkün olabilir. Velev ki girdi diyelim, 6 ayda karar verdi. Döndüğü zaman yine bir tartışma başlayacak. Onu da şimdi ilk kez biz söylemiş olalım da. Biz bu BAM'ın kararını, Bölge Adliye Mahkemesi kararını geniş kongre anlamında mı yorumlayacağız? Yoksa dar bir biçimde sadece kurultay anlamında mı yorumlayacağız? Sebebi şu, çünkü 37'de seçilenler 38'in seçiminde bir kısmı şaibenin unsuru. Bunlar hakkında bir disiplin soruşturması olunca belki bazı illerde tekrar delege seçimine gidilecek gibi bir matruşka gibi içine açtıkça
1: o zaman Sayın Altıparmak bu meseleye baktığımızda Kılıçdaroğlu özel kavgası 2028 seçimlerine kadar böyle gidecek gibi görünüyor.
0: Yani Kılıçdaroğlu isterse de şu anda stratejik olarak biraz önce söylediğiniz o kaygıdan dolayı, bizim önümüzü kesti kaygısından dolayı bu adımı atmayacaktır. Dolayısıyla şu anda kongreye götürme anlamında yavaş yavaş psikolojik üstünlüğü, çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var, o söz çok önemli. Şunu diyor, biz diyor kurultaya da gideriz, genel başkan da seçeriz, bunlar hiç önemli değil. Ama bizim bazı hususlarda bir arınmayı ve hesaplaşmayı sağlamamız lazım. Bu da ister istemez CHP'de sert bir, biraz önce Can Türk hocamın söylediği gibi sert bir disiplin sürecine işaret ediyor.
1: Peki Sayın Caner, buradan devam edelim. Özgür Özel şu an yaptığı hatanın farkına vardığı için mi kurultay söylemi yerine 2 milyon CHP üyesine gidelim, genel başkan olarak senle ben yarışalım, ben %80'den aşağı alırsam istifa ederim zaten filan diye böyle res çekiyor. Bir de hani bunu Kılıçdaroğlu'na sordular, dedik yani delege seçer genel başkanı, hani böyle bir usul yok dedi, yani hukuk dışı bir iş yapamayız diye söyledi. Bu çıkış yolu mu arıyor şu anda Özgür Özel? Hani 2 milyon CHP üyesine gidelim, onlar karar versin mesajı nasıl okunmalı?

0: Kesinlikle. Şimdi zaten yani tabiri yerindeyse golü yedikten sonra kendi kurmaylarıyla, hukukçularıyla eyvah biz ne yaptık diye düşünmüşlerdir. Gerçi Sayın Özel'in böyle çıkışları oluyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'na da oluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde şey de dedi ya, yerel seçimleri yapalım, yenileyelim. Veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu kadar milletvekili eksildi, ara seçim yapalım şeklinde. Sanki bunu da mecburmuş gibi günlerce televizyonlarda kamuoyunu meşgul etti. Yani Sayın Özel'in de böyle bir hani yenilen pehlivan güleşe doymazmış hesabı, hani bir elense pozisyonları oluyor. Tabii bu Sayın Özel'in kendi iradesinden veya kendi yakın kurmay heyetinden çıktığını ben düşünmüyorum. Biz hep hani Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel arasındaki kavga olarak algılıyoruz ama bu işin bir de derinlerde bir Ekrem İmamoğlu meselesi var. Ekrem
1: Doğru.
0: İmamoğlu özellikle 37. kurultaydan sonra, pardon, 38. kurultaydan sonra partide hem ilçe teşkilatlarında hem genel merkezde, özellikle de yerel yönetimlerde çok büyük değişiklikler yaptı.
1: Doğru.
0: Şimdi bu değişiklikler o kadar köklü ki işte o Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle işte partide 38. kurultay öncesine geri dönmesi, mutlak butlan öncesinde geri dönmesi için bunların tek tek toparlanması gerekiyor. Bir de yine o dönemde kurultay delegesi olup da Cüneyt Hocam'ın dediği gibi hali hazırda şu an yani Özgür Özel'in delegesi olan veya onu kazandıran kişiler var. Bunlar hakkında çok ciddi bir takım şeyler var. Bunların partiden
1: Yani
0: tasfiyesi
1: daha işte 2 gün önce 9 kişi tutuklandı
0: gerekli
1: zaten bu
0: görünürse
1: meseleyle ilgili olarak. Yani savcılık
0: kesinlikle.
1: 11 tutuklama ise 9 kişi tutuklandı, soruşturma bir yandan da sürüyor yani.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi yoğun. Yani zor değil ama yoğun. Öncelikle bu arınmayı genel merkezde yapması lazım. Ardından yeni bir delege politikasının üretilmesi lazım. Yine ilçe, il kongrelerinin tamamlanması lazım. Yeni delegelerin ortaya çıkarılması lazım. Mesela Uşak'taki delegeler hali hazırda hepsi Özkan Yalım'ın adamı. Yani karısını
1: Doğru.
0: yapmış, çocuklarını yapmış, bunlarla ilgili açıklamalar var vesaire. Akrabalarını delege yapmış. Şimdi buradan baktığınız zaman yani bu delegelerle yeniden, yani butlan kararını çıkartan delegeler bunlar. Bunlarla yeniden bir genel kurula, yani genel kurultaya gitmesi söz konusu olamaz. Yani mutlaka bir arınmanın olması lazım. İşte bu her arınma çabası, her yapılan hamle Özgür Özel ve bilhassa Ekrem İmamoğlu duvarına çarpacaktır. Çünkü Ekrem İmamoğlu hani aldığımızda kulis bilgilerine göre durumdan son derece rahatsız ve Sayın Özel'le de tartışma içinde olduğu söyleniyor. Her ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü sokak, yerel yönetimler, işte ilçe
1: Sayın Caner, tam
0: delegeleri
1: aslında onu
0: veya
1: da soracaktım.
0: oralardaki
1: Şimdi
0: yapılar.
1: mesela İmamoğlu ile Özgür Özel şu an yeknesak bir siyaset izliyorlar mı sizce? Çünkü mesela ben bekliyordum açıkçası, hani mutlak butlandan sonra koşa koşa Silivri'ye gider, bir görüşme yapar, ya nasıl bir strateji
0: Şimdi
1: izleyelim der diye. Yo, ben
0: şöyle de
1: Manisa'ya
0: bir durum
1: gidiyorum
0: var.
1: dedi, bayramlaşmaya gidiyorum dedi, İzmir'e uğradı, oradan Manisa'ya geçti Özgür Özel. Hiç de böyle
0: Şimdi
1: Silivri'nin yolunu tutacakmış gibi bir hava da vermiyor. Bu arada Silivri'den mesaj paylaşıyor. İmamoğlu diyor ki, Ulu Önder Atatürk'ün evlatları ayağa kalkın, bu direnin falan diye söylüyor. Yani hani artık bu söylemler de biraz hani tırnak bayatlamadı mı? Yani hani işte Ali Mahir Başarılı
0: zaten
1: CHP
0: şöyle bir
1: Genel
0: şey
1: Merkezi
0: var.
1: Atatürk'ün portresini kucaklayıp ben bunu götüreceğim diye Demirbaş'ı alıyor gidiyor. İşte öbürü çıkıyor diyor ki, Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz falan diyor. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki, ya kardeşim Atatürk'ün partisi diyorsun da benim diyor milletvekilim kendi partisine giremedi diyor. Sen barikat kurdun,
0: İşte
1: almıyorum dedin diyor. Yani bu hani
0: doğru
1: Atatürk söylemleri
0: söylüyorsunuz.
1: ya da sömürüsü de biraz artık bayatlamadı mı bu anlamda? Çünkü bir karşılığı var mı sizce?
0: Kaldı ki yani şöyle, yani bunun bir karşılığı yok. Neden yok? Şundan dolayı yok. Bir kere Atatürk yani ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, vatanını gerçekten sevmeyi, özellikle siyasetçilerin namuslu, ahlaklı insanlardan oluşmasını isteyen birisiydi. Dolayısıyla şimdi rüşvetten, yolsuzluktan içeride olan bir kişinin, işte Atatürk'ün evlatları ayağa kalkın. Atatürk'ün evlatları ayağa kalktı zaten işte. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri alıyor da olabilir. Yani bu noktada yani meseleyi sadece
1: Bu arada
0: Atatürk'le
1: Sayın Caner, diğer
0: özdeşleştirip,
1: evlatlar olarak da bizler de yani tam bağımsız Türkiye mücadelesi de veriyoruz yani. Bu hani kimsenin tek
0: ya
1: elinde de değil bu
0: kesinlikle. Hayır,
1: mesele yani,
0: zaten
1: kusura
0: şöyle bir şey
1: bakmasın
0: var
1: kimse,
0: İbrahim Bey.
1: ama yani Teknofest
0: Atatürk'ün
1: kuşağı da
0: evlatları
1: Atatürk'ün
0: olmak
1: evlatlar arasında, onlar

0: mı bu ülke için mücadele veriyorlar? Siz de kusura bakmayın. Yani Veli Ağbaba'nın, Ali Mahir Başarı'nın koltuğunun altında değil Atatürk'ün manevi mirası yani.
1: Şimdi Atatürk bayrak, din, efendim geleneklerimiz, göreneklerimiz kimse ne şeyi değil. Zaman zaman bu tarz değerlere, kutsallarımıza el uzatıp kendi mallarıymış görmek isteyen bir takım güruhlar olacaktır. İşte bu güruhlar da hukukun karşısında hesap veriyorlar. Bu çok net. Yani Atatürk dediğiniz gibi onların babasının malı değil. Aynı partililer Atatürk'ün resimlerinin üstüne de bastılar. O barikatın olduğu gün polisler onları, o Atatürk'ün resimlerini topladı, kenara aldı. Yani şimdi mesele Atatürk söyleminden çıkması lazım.
0: Çünkü oraya gelen marjinal gruplar da vardı Sayın işte Caner. Bakın, yani öyle değişik bir kitle ya, getirdi ki.
1: Bey, şöyle bir
0: geçen
1: şey var.
0: Gün birisi yazmış, diyor ki ya Özgür Özel diyor, neyi başardı biliyor musunuz diyor. Yani solda olan, halkçı olan insanları, müteahhitleri savunacak, hırsız müteahhitleri savunacak bir kıvama getirdi. Özgür Özel'in en büyük başarısı bu diye yazıyor.
1: Evet. Kesinlikle zaten kurumsal olarak savunması, partiyi kurumsal olarak bu şekilde süreci götürtmesi zaten hani meseleleri bu kadar büyüten şey o. Tabii teslim olmuş durumda. Şu saatten sonra artık ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani özür dilerim, Sayın Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla beraber yani bir süre daha yol yürüyeceği, belki ondan da ayrışacağı, belki çok daha farklı bir boyutlara evrileceğini de düşünüyorum. Yani buradan bir ayrılık çıkacak ama ayrılık içerisinde bir başka ayrılık da çıkabilir.
0: Mesela Sayın Caner, ilginç bir bilgi vereyim. Bugün işte Kılıçdaroğlu gazetelerin sorularını cevapladı bayramlaşırken. Hani 20 civarında haber kanalı canlı yayında verdi bu işte soru cevap kısmını. Çünkü tüm Türkiye merak ediyor ne söyleyeceğini. Neredeyse ilk kez geniş kapsamlı bir soru cevap oldu bu anlamda. Hani öncesinde birkaç böyle birlik mesajı, işte selamlama gibi oldu ama şu görüntü herkesin merak ettiği bir görüntüydü. Bir tek Halk TV yayınlamadı. Bir de Halk TV ondan önce haber yayınladı, diyor ki işte Özgür Özel parti kurarsa %29 virgül küsür alıyor. %29 küsür oy alıyor. Yani CHP'nin bütün oyunu Özgür Özel alıyor diye yayınlar yapmaya başladı. Bu anlamda baktığımızda hani sanki kafada bir B planı ve bir CHP'de de bir medya anlamında da bir bölünme ayrışma olacak havası var.
1: Kesinlikle. Zaten şöyle bir durum var. Yani yani o Ekim Partisi dedikleri veya Özgür Parti dedikleri söylemler dolaşıyor. Her ne kadar bunlar hani resmi olarak İçişleri Bakanlığı'na başvurulmuş
0: tabii
1: değil.
0: Tabii bir şey yok şu anda.
1: Ama başka seçenekler de var. Mevcut bir takım siyasi partilere katılım da söz konusu. Bana öyle geliyor ki Özgür Özel ve ekibi, yani güya işte hani kafalarından geçen şey şu İbrahim Bey. Hani biz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük çoğunluğu bize geçer, bizimle yolunu yürümeye devam eder.
0: Ama Sayın Caner, durum öyle değil ki yani. Mesela Sayın Altıparmak hafta sonu işte bize bir mesaj vermişti, hatta anketi göndermişti. Pazartesi Menevede de konuştuk. Mesela ORC'nin anketi var, kendi böyle ortada bir anket firması. %84,3 diyor ki ya ben CHP'den başka bir yere gitmem diyor. CHP'liyim ben diyor. Hani o kemik kitle dedikleri kitle var ya. %84,3 diyor ki CHP'nin başında kim olursa olsun ben oradayım diyor. Yani gazoz kapağı da koysam ben oradayım diyor. Şimdi bu kitleyi böyle CHP'den söküp altı oktan çıkarıp da Ö Partisi'ne, Özgürlük ve işte Özgürlük Partisi'ne ya da işte ne bileyim Ekim Partisi'ne taşımak. Mesela Memleket Partisi'ne ince taşıyamadı mesela.
1: Kesinlikle. Zaten şöyle bir durum da var. Zaten bakın İbrahim Bey, bunların hepsi birer blöf olduğu ortaya çıkıyor. Yani partiyi işte iki cepheye ayırmak, İşte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir demek. Yani bu işte grup toplantılarını ben yöneteceğim, seni de oraya sokmam. Hani biraz bir cepheleşme var. Bunun sebebi şu. Yani ayrılmaktan da onun getireceği risklerden de korkuyorlar. Bakmayın siz hani %29'muş, %30'muş. %30'u bugün gerçekten inansalar yarın ayrılırlar zaten. Geriye zaten kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi kalmıyor.
0: Doğru.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var.
0: Yani zaten Türkiye'de o Halk TV siyaset anketine göre kime dayandırıyorlarsa CHP'nin bütün oyu direkt Özgür Özel'in cebinde gibi görünüyor yani hani.
1: Zaten
0: çünkü diğer partilerin
1: oyları
0: da baktım, onlar da yerli yerinde duruyor yani baktığımda.
1: Evet. Zaten böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi de Halk TV'nin arası da açılır. Yani bu saatten sonra o yani daha farklı bir siyasi süreç de ortaya çıkar. Zaten çok köklü bir siyasi sürecin ortaya çıkacağını düşünüyorum İbrahim Bey. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani işte bugün yapmış olduğu o 3 tane arabayı sergilemesi aslında sembolik bir uyarı veya sembolik bir
0: tabii
1: arınma
0: çabası. Bu şu anlamada geliyor aslında Sayın Caner. Yani ben hani İşte şu an hesapları biliyorsun incelettiriyor. İşte bankadaki bütün hesapları dondurttu. Sayın Altıparmak hemen geleceğim, affınıza sığınıyorum. Ve yani bunları ben incelettiğim zaman çıkanları da kamuoyuyla paylaşacağım mesajı bu işte. Hani baktığınız zaman ben bu arabaların
1: kesinlikle
0: nasıl alındığını biliyorum. Bunları da işte satacağım, bağışlayacağım
1: şimdi
0: ifadesi. Haram
1: bunlar,
0: parayı sokmayacağım ben buraya demek aslında.
1: şimdi bunlar ortaya çıktıkça Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de görecek zaten. Yani o noktada Özgür Özel ve ekibinin, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun partiye ne kadar zarar verdiğini, Türkiye siyasetinde ne kadar ağır bir töhmet ve ağır bir yara oluşturduğunu onlar da görecekler. Bu biraz da zaman meselesi, süreç meselesi. Şimdi hani kayıkçı kavgası gibi herkes birbirine bağırıyor. Herkes birbirini bir şeyin suçlu, bir şeyin adamı olmakla suçluyor. Özellikle Özgür Özel cenahı. O noktada yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha sessiz, daha sakin, yapısı gereği de öyle. Bir de tecrübeli, kurt bir siyasetçi. O bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha ilerleyen günlerde hem psikolojik üstünlüğü de ele almış durumda. Bu süreçleri daha iyi ve daha kalıcı, net bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Altıparmak, buradan devam edelim. İki sorun var. Bir tanesi psikolojik üstünlük üzerinden yürürsek. Özel ve korumayları mı diyeyim artık, arkadaşları mı diyeyim, ekibi mi diyeyim, işte yanında bulunanlar biraz yankı odasında mı kaldı? Mesela Özgür Özel çıktı mutlak mutlak kararından sonra, işte üretimden gelen gücümüzü kullanırız, kitleleri harekete geçiririz, Türkiye'de hayatı durdururuz filan. Yani baktığınız zaman bayağı böyle büyük büyük sözler ama işte milyonlarca kişiye kısa mesaj atıyorsunuz direnişe gelin diye. Happy topu 2000 kişi geliyor. Onlar da işte başka sol marjinal gruplardan, işte siyasi partilerden bayraklar, flamalarla geliyor. Yani ne kadar CHP'liler, ne kadar değiller, o da tartışmalı. İzmir'e gidiyor mesela, hani kale diyor burası. Miting yapmayacağım diyor ama işte kürsüye çıkıyor otobüsün üstünde. Birkaç bin kişi, yani Halk TV bile 5000 kişi diye söylüyor. Hani İzmir gibi bir yerde Muharrem İnce 1,5 milyon insan toplamış diye hatırımda kalmış. Bu anlamda hani okumakta da zorlanıyorlar mı acaba? İnandırıcılığını mı kaybettiler tüm bu süreçte? Mesela Saraçhane buluşmalarından sonra oluşan atmosfer dağıldı mı? Mesela Silivri'ye gelenlerin sayısı artık hani iki elin parmakları gibi oldu neredeyse. Oğuz Polat bile takip ediyor. Sürekli biz konuşuyoruz bu konuyu. Şu an hani zeminin kaydığını fark etmiyorlar mı altlarından?
2: İbrahim Bey, ben,
0: ya da bir çıkmazdalar mı?
2: Bir cümlesini hatırlatayım bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ben konuşmadım ama konuşacağım dedi.
0: Cumartesi günü, evet.
2: Şimdi ben konuşmadım ama konuşacağım dedi. Bu bir ateş bölgesini belli etmek için bir izli atış dediğimiz bir atış vardır. Bugün o kapının önüne konan arabalar da aslında nereden konuşacağına ilişkin bir işarette bulunuyor. Hmm. Bu konuşma Kılıçdaroğlu'nun ne konuşacağı konusunda 3 aşağı 5 yukarı. Yani Kılıçdaroğlu, siz biraz önce kurt bir siyasetçi dediniz ya. Bu aslında Kılıçdaroğlu'nun ne hamle yapacağına ilişkin de bir şekilde bize bir şifre verdi. O şifreyle sizin sorduğunuz soruyu bağlamak istiyorum aslında. Hazırlıksız yakalanmak diye bir kavram var. Bunu herkes biliyor. Ben bunu çok öncesinden tespit etmiş durumdayım. Sebebi de şu: bazı kararlarla ilgili, CHP lehine olan kararlarla ilgili aleyhineymiş gibi açıklama yaptı başta. Kendisinin mahkeme kararlarıyla ilgili durumu veya mahkeme süreciyle ilgili şunu bile göremedi mesela. CHP, ya olası bir ihtimal var. Bu dosyada biz kararı, bu dosyayı kaybedebiliriz. Biz genel başkan Özgür Özel sıfatıyla dosyaya en azından bir müdahalede bulunalım. Ben onu aradım mesela. Özgür Özel'in ismi yok. Şimdi bu konu ya hafife alındı ya da bu konu tamamen bir siyasi bir argümana dönüştürülüyor ama...
0: Sayın Altıparmak, konuyu açıyor ama burada parantezine şöyle bir soru sorsam size. Ya daha bu işi yönetemeyen bir tırnak içinde söylüyorum lider kadrosu gerçekten bulunduğumuz coğrafyada... Ya bir düşünün, yani hani İsrail bir tarafta, İran savaşı bir tarafta, Ermenistan meselesi daha yeni bir sönümleniyor. Yunanistan sürekli yeni ittifaklar kurmaya çalışıyor Türkiye karşı. Macron bir yerden konuşuyor. Hani kuzeyimizdeki savaş 5. yılında böyle bir atmosferde bu krizleri, bu büyük savaş ortamlarında ülkeye sağlık tutmayı başarabilir mi? Daha kendi partisindeki şu kadarcık sorunlarda bile boğulup giden bir kadro var karşımızda.
2: Ya bu konuyla ilgili bir uzlaşma görüşmesi bile yapılmadı. Yani Kılıçdaroğlu bu konuda hiç hesaba bile alınmadı. Kılıçdaroğlu'nu geçtik. Dava açanlarla neler görüşüldü, ne konuşuldu, bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme veya bir stratejinin de olduğu kanaatinde değil. Görünmüyor en azından. Bir de şu yanlış okuma var. Baştan düğmeyi yanlış ilikleme, okuma anlamında şu. Yerel seçimlerdeki zaferi Türkiye'de genel seçimler

0: bağlamında da bu trendin bu yolda, bu yönde devam edebileceğini düşündüler. Ve bunun üzerinden tüm paradigmayı inşa etti CHP'nin Özgür Özel yönetimi. Burada bir hata var. Sebebi de şu: dünya konjonktürünü Anadolu coğrafyasının insanı kadar doğru ve arifane okuyan bir toplum yoktur. Nerede ceza, nerede cezalandırma, nerede sarı kart, nerede kırmızı kart vereceğini de çok iyi bilir. Ben özellikle bu İran meselesi, bölgedeki gerginlik, bizim genel seçimlerde kendilerince seçilen projeksiyon. Çünkü bütün paradigmayı bunun üzerine oturttu CHP. Yani biz geliyoruz, dolayısıyla bizim çok kimseyle de bir uzlaşmaya, anlaşmaya ihtiyacımız yok. Parti içerisindeki bu durumu da biz bir şekilde uzlaşırsak bu ağırlığı, bu egemenliği kaybedebiliriz paradigması üzerinden gittiği için, o güçlü sanma psikolojisi dediğimiz şey, yapılan hataların tamamında da tamamının altyapısında, psikolojik altyapısında bu olduğu kanaatindeyim.
1: Yani kurultayda işte öyle ya da böyle kazanmış gibi görünürken aslında bir güç sarhoşluğuna mı düştüler? Yani hani biz birlik, beraberlik ve işte kırılan kalpleri onaralım ve yola devam edelim yerine zaten güç bizde, onlar bize biat ederse etsin, etmeyen şey kapı havası mı oldu?
0: Kasım'da kurultay oldu, Mart'ta bir yerel seçim zaferi yaşandı. Bu ciddi anlamda birkaç yönlü okuma yerine, tamam artık Türkiye'de iktidar değişiyor ve iktidar değiştiği için şu anda bizimle uğraşanlar da aslında bizim ileride iktidara geleceğimizi bildiği için buradan bir pay almak için bizimle bu mücadeleyi yapıyor şeklinde okunduğu için böyle bir hata yapıldığı kanaatindeyim. Hukuki olarak da dediğim gibi, yani bunu hukuki argümantasyon veya hukuki mücadele biçiminden de baştan tesis ettiğim bir şey. Ama temel paradigma hatasının bu zaten, tamam bu iş oldu meselesiyle bakılması sebebiyle doğduğu kanaatindeyim. İşte
1: Peki,
0: olmadığı da burada ortaya çıkıyor işte.
1: hata da ısrar etmiyor mu o zaman Özgür Özel? Şimdi mesela bir örnek vereyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü genel merkezde bayramlaşma yapacağını söyledi. Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nda Cumartesi günü bir bayramlaşma tertip etmiş. Şimdi hani genel başkan burada, Özgür Özel burada bayramlaşacak. Herkes kendi destekçileri bir araya gelecek. Bir söz düellosu da olacak gibi görünüyor. Peki böyle nereye varacak ki mesela Özgür Özel bu şekilde?
0: Ya çok ilginç bir çelişkisi var Özgür Özel'in. Şimdi diyor ki 1 milyon küsur üyemiz var. Ben yanlış
1: 2
0: hatırlayabilirim üye
1: milyon diyor şu
0: sayısını.
1: anda.
0: 2 milyon üyemiz var. Tüm üyeler genel başkanı seçsin. Peki bu tüm üyeler niye belediye başkanlarını seçmedi mesela? Niye ona müsaade edilmedi? Ki seçim vaadiydi. Şimdi
1: Tabii, daha
0: Ankara'da bu...
1: kurultayda mikrofonu eline aldı. Hani zafer konuşması diyeyim ben. İlk söylediği şey oldu: namus sözü veriyorum, bundan sonra tüm yetki karar teşkilatta olacak, ön seçimle gideceğiz bundan sonra dedi. Daha ilk geri vitesi de
0: Olmadı.
1: oradan yattı. İmamoğlu dedi ki sen ne ön seçimi ya dedi. Ben seçeceğim dedi. Bir dakika dedi. Bütün adayları da ben belirleyeceğim dedi, gerekiyorsa dedi. Oradan bir vaveyla koptu zaten.
0: Şimdi burada Ankara İl Başkanlığı'nda bu bayramlaşmayı yapması veya buna benzer adımlar atması yine temiz meselesinde olduğu gibi aslında Kılıçdaroğlu'nun cebine taşları tek tek kendi eliyle koyması gibi bir durum. Bunların tamamı disiplin anlamında ciddi bir kopuş için bir neden olur diye. Sayın Kılıçdaroğlu niye herkesi ben sevmiyorum, işte istemiyorum, hemen kapının önüne koy, öyle bir şey olmaz derken şunu diyor aslında: ben disiplini işletirim ama disiplini işletebilmem için de benim elimde somut bir takım
1: Tabii keyfine
0: bilgilerim
1: göre
0: ve
1: hareket
0: verilerim de
1: edemem
0: olması lazım.
1: dedi.
0: Tabii ben keyfi olarak bunu yapmam. Günün sonunda kendisinin temel hedefi arınma ve bu arınmayı gerçekleştirdikten sonra ben Kılıçdaroğlu'nun görevde kalma gibi bir talebinin, bir isteğinin de olacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu konjonktür Özel'i de yıpratır, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da yıpratır. Mutlaka CHP kendi içerisinden makul olan bir üçüncü yolu kendi seyrinde oturtacaktır. Ama kilit nokta şu bence: Sayın Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? Onun söylediklerine verilecek cevap ister istemez bu biraz önce %29'luk gibi gözüken, aslında bence hiç öyle olmayan, çünkü orada başka partilere bakınca anketin çok doğru olmadığını da görüyoruz, %29'luk gibi görünen meselenin de aslında bir köpük olduğu, tamam bir tabanı olabilir Sayın Özel'in, ona bir şey demiyorum, ama bu kadar yüksek bir karşılığının olması mümkün değil. Yani CHP'nin %3 gibi bir oy almasını düşünebilmek CHP'yi hiç tanımamak anlamına gelir.
1: Peki Sayın Caner, bir 3 dakikam kaldı ama şöyle bir soru sorayım, bitirelim.
0: Tabii ki.
1: İmamoğlu'nun esas burada temel hatası, hani bu yolsuzluklar vesaire dışında, siyasi bir liderlik karizmasını ortaya koyamamasıydı diyebilir miyiz tayin başından bu yana? Mesela Meral
0: Kesinlikle.
1: Akşener çıkıp dedi ki ya gel sen aday ol, altılı masanın başına geç, kazan.

0: alalım dedi. Oralı olmadı mesela
1: Şimdi
0: ki
1: bakın,
0: hani
1: o
0: kurultayda
1: evet
0: da
1: güzel.
0: mesela ben aday oluyorum ya tamam hani il baş şey belediye başkanı olamayacaksam da olamayayım deyip mesela
1: Tabii ki.
0: koyabilirdi ama koymadı.
1: Şimdi
0: Özgür Özel'i ittirdi öne.
1: İbrahim Bey, yani şimdi Ekrem İmamoğlu şunu istiyor. Ben vazgeçilmez bir insanım. Vazgeçilmez doğuştan bir liderim. Herkes benim arkamda olsun. Ama işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı söz konusu olursa veya ne bileyim tekrar seçilme söz konusu olursa orada riske girmiyor. Çünkü eğer şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsaymış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir şahıs olsaymış, bu kadar iddia edilen rüşvet ağı, bu rüşvet ağının kontrolü. Çünkü şöyle bir cümle vardır, her zaman şu söylenir İbrahim Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olmak Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmaktan daha kıymetlidir diye Cumhuriyet Halk Partililer tarafından.
0: Muhalefette konforluk tabii.
1: Dolayısıyla tabii ki şimdi böyle bir şimdi bu şunu istedi Ekrem İmamoğlu. Ben doğal bir liderim. Herkes benim arkamda dursun. Ama ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bırakmayayım. Konforlu yerde durayım. Çünkü o
0: Çünkü
1: efsane
0: finans
1: lider
0: kaynakları var.
1: doğma, lider efsanesi. Buradan parayla demek ki bakın biz her şeyi de öğrenmeye başladık. Yani bu seçimler nasıl kazanılmış, genel başkanlık nasıl kazanılmış, Özgür Özel'i gösteriyor. Şimdi şöyle bir yani düşünce yapısı olduğunu ben düşünüyorum. Hani kendini çok yüksekte ve çok önemli bir şahıs olarak görenler, doğuştan lider olduğunu zannedenler, bu megalomanidir, bu bir sorundur ciddi anlamda. Başkalarını yönetmeyi, yönlendirmeyi ama nihai noktada geri planda süreci kontrol etmeyi çok severler. Oysa lider dediğin risk alır, ön plana çıkar, gerekirse çarpışır, vurar, vurulur, düşer, kalkar ama kitlelerine dönüp baktığı zaman veya kitlelerine seslendiği zaman kitleleri onun arkasından
0: Sap
1: koşar ve
0: tutar.
1: ondan vazgeçmez.
0: Ki 15
1: O yüzden
0: Temmuz'da bunu
1: hani
0: net olarak
1: tarihte,
0: gördük.
1: yani İbrahim Bey tarihte kendini lider zanneden siyasi mezarlıkta çok yatan lider de gördük. Ama gerçekten tarihte lider olan, liderlik yapan ve bu ülkeye, bu millete sonuna kadar, ölene kadar hizmet eden çok önemli liderler de
0: Peki.
1: gördük. Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan birisidir. Rahmetli Atatürk bunlardan birisidir. O yüzden ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de
0: Peki.
1: rahmetli Atatürk ne bu ülkeye şey yapan liderler kimsenin malı değildir. Bu milletin malıdır. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Emin Tozan Bey'in de çok çok selamı var. O da alındı. Dedi ki ben daha çok seviyorum İbrahim Bey'i dedi. Böylece güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayram geçirmiş olalım. Çok çok teşekkür ederim İbrahim Bey.
0: Üstad beni mahcup ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Telefonumu da verin. Arasınlar konuşalım gerektiğinde. Sağ olsunlar, var
1: Tamam.
0: olsunlar. Allah razı olsun. Doçent Doktor Can Türkçener ve saygısız yazar Avukat Cüneyt Altıparmak bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de
1: Hadi.
0: veda ediyorum efendim. Birazdan Kaan Yakıp'ın akşam haberlerinde yepyeni gelişmelerle sizlerle olacak. Bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Bayram tadında günleriniz çok olsun. Aslında aldığımız her nefes bir bayram. Unutmayın lütfen. Hoşça kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23.

0: 5'te 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 11.10'da 24'te.

süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesir.

minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de

Çav tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs Kurban Bayramı'nın ilk günü. Mübarek olsun efendim. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle geçsin diyerek bayramınız akşam haberlerine başlayalım. Tabii her bayramda olduğu gibi aslında rutin bir bayram gündemi yok. Bu bayram bir hayli yoğun. İç siyasette, dış politikada pek çok şey oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Sonrasında vermiş olduğu mesajlar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sonrasında ilerleyen saatlerde Mehmetçik'le, Hudut Kartalları'yla, telefon vasıtasıyla bir görüşme yaptı. Onların bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verdi? Birazdan ekranınıza taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayram biraz hareketli oldu. Malum mutlak mutlak kararının ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel İzmir'deydi, sonra Manisa'daydı. Oradan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir teklif gönderdi, bir çağrı yaptı. Bugün de bayramın ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle evinin önünde hem bayramlaştı hem de önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde de o makam araçlarıyla ilgili çarpıcı görüntüler ve o görüntülerle verilen mesajlar vardı. Başka neler var Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde? Evet, yarın bayramın ikinci günü, bayramlaşma trafiği. Mutlak mutlandan sonra merak ediyorduk. Kim, nerede, nasıl bayramlaşacak diye. O bayramlaşma programı da siyasi partilerle ilgili. Kimler bayramlaşmaya gidecek, kimler kabul edecek? Bunların hepsi netleşti. Tek tek hepsini anlatacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her zaman olduğu gibi Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti sabah saatlerinde ve ardından yine sonraki saatlerde şehitler anıtına karanfiller bıraktı. Orada vermiş olduğu mesajlar vardı ama asıl iç siyasete yönelik mesajlarını Türk Gün gazetesine verdiği mülakatta paylaştı. Neler söyledi Devlet Bahçeli? Özellikle CHP'de yaşananları nasıl yorumladı? Hangi değerlendirmelerde bulundu? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Ve tabii herkesin merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o mutabakat olacak mı, olmayacak mı? Herkes bunu merak ediyor. İran'dan bir açıklama geldi. O mutabakat zaptına dair kimi tespitler vardı. Hatta o zaptın ellerinde olduğunu ve yakın zamanda imzalanacağına dair o beklenti oluşturan açıklamalar. Ama sadece dakikalar önce Amerikan basınından bir yalanlama geldi. Yalanlama ne yönde, ne yalanlandı? Şu dakikalarda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump kabinesini topluyor. Rutin bir toplantı mıdır, rutin bir görüşme midir? Basına bir açıklama yapar mı öncesinde, sonrasında? Bunların hepsini bekliyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Geldiğinde bir açıklama ya da bir mesaj, onu da hemen paylaşacağız diyelim ve başlayalım.

0: Girizgahta da ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayrama İstanbul'da girdi. Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada Gazze'deki katliama dikkat çekti.
1: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkati çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan, Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu, evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: Ve tabii günün belki sürpriz ama dikkat çeken o açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Daha doğrusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sabah saatlerinde gazetecilerle hem bayramlaştı hem de onların sorularına cevap verdi. İzmir'den, Manisa'dan CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kimi teklifleri vardı Özgür Özel'in. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi? Mutlak mutlak kararıyla ilgili İlk kez aslında bu kadar net konuştu, net ifadeler kullandı. Kurultayı parayla satın alamazsınız çıkışı dikkat çekiciydi, adem manşetlikti. Özgür Özel'in grup başkanlığı hakkında da partinin hukukuna uyacaksınız dedi.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı, öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
6: Mutlak mutlak kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
5: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
5: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
6: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
6: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
5: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
6: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
5: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya?
6: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
5: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
6: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i kabri başından da ardından mesajlarını bu kez Türk'ün gazetesine verdiği demeçle verdi. Bahçeli CHP'nin iç karışıklığı hakkında da konuştu. Önerilerini sıraladı.
6: Yaşananlar Türk demokrasisine yakışmadı dedi, taraflara sağduyu çağrısı yaptı. MHP lideri CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an tilavetinin ardından dua etti, mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli her ziyaret sonrası Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmasını yaşanan son siyasi gelişme olarak CHP'nin içinde bulunduğu durumu Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. Mahkeme kararı gereği partinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. CHP'nin kuruluş kodlarından ayrıldığı söyleminin CHP tarafından da kabul gördüğüne dikkati çekti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kollara kavuşturacağız demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. MHP lideri süreçten feragat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıp CHP'nin kuruluş kodları için önerilerini sıraladı. Kurultay tarihi içinde CHP'ye önemli bir tarih önerisinde bulundu. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP

0: ve parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir partinin bölünmesine fırsat vermenin yükünün de ağır olacağına dikkati çekti. Türk siyasetine zarar verdiğini söyledi. İç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasını zemin hazırladığını vurguladı. MHP lideri Bahçeli dün akşam saatlerinde de hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Şimdi CHP'de eski yönetimle yeni yönetim arasında hani bilek güreşi demeyelim ama bir satranç oynanıyor, sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi o satrançta. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlarının iptaline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçeyle başvuruda bulundu.
0: Özgür Özel'in grup başkanlığı kısa mı sürecek? CHP yönetimi harekete geçti. Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderildi.
2: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel merkezde kapalı grup toplantısı yapmış, o toplantıda grup başkanı seçilmişti. Daha sonra Özel'in meclisteki odasının kapısına grup başkanı yazılmıştı. Meclis sitesinde de gerekli güncelleme yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçti. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için hamle yapıldı.
2: Partinin hukukuna uyacaksınız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in mecliste bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP grup başkanı seçtirmesinin ardından kararı itiraz ederek meclise dilekçe verdi. CHP grup başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi meclis başkanlığına ulaştı.
2: Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir?
0: Söz konusu başvurunun meclis başkanlığı tarafından bayram sonrasında değerlendirilmesi bekleniyor.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 14 Haziran'da sandığa gidelim çağrısında bulundu. 2 milyon CHP üyesi oy kullansın teklifini ortaya koydu. Ancak yasaya göre Genel Başkanı sadece kurultayla delegeler seçebiliyor. Bu yüzden Özel'in teklifi ön yoklamadan öteye gidemiyor. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve nasıl bir endişe duyuyor?
3: Kemal Bey'e bir teklifte, açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 973 ilçede, 81 ilde, bütün il ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bayram için gittiği memleketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklifle geldi. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve neden bu teklifi yapıyor? Meselenin bazı sebepleri var elbette.
3: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
4: Öncelikle Özel, koltuktan düşenin gözden de düşebileceği endişesi içinde. Ne de olsa eskilerin deyimiyle zaman her şeyin ilacı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi CHP'yi arındırıp bir de üstüne konsolidasyon sağlarsa elini güçlendirmiş olacak.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Bu yüzden Özel zamanın kendi aleyhine işlediğinin farkında. Aynı zamanda hukuki olarak şu an kurultaya gitmenin bir imkanı yok. Zira kararın kesinleşmesi için yargı sürecinin Yargıtay safhası var. Bu yüzden de Özel, ön seçim formülüne sarılıyor. Hızlıca sandığa gidelim teklifinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nunsa hiç ama hiç acelesi yok. Zira kendisini peş peşe ziyarete gelen CHP milletvekillerine bakılırsa Kılıçdaroğlu tahkimata başlamış bile.
6: Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Hayatım boyunca 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Gençlik kollarına geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
4: Öte yandan Özgür Özel aynı zamanda sandıktan kendisinin çıkması durumunda İmamoğlu vesayetinden de kurtulacağını düşünüyor olabilir. Zira bugüne kadar İmamoğlu'nun duygusal motivasyon sağladığı delegelerle o koltukta oturabilmişti. Bundan sonra İmamoğlu'na seçimi ben kazandım, parti benim arkamda mesajı verebilir. Ancak tabii bunlar sadece varsayım. Asıl senaryoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor ve Cuma gününden itibaren peş peşe attığı stratejik adımlara bakılırsa da Kılıçdaroğlu neyi, ne zaman, nasıl yapacağını çoktan planlamış.
7: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
4: Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarının millete yaptığı çağrılarda bir karşılık bulmuş değil. CHP medyasının köpürttüğü rakamlarda dahi Özel'in davetine icabet edenlerin sayısı 10 bini bile bulmuyor. Bu yüzden CHP medyasında da artık Özel'in yaptığı hatalar, partideki kirlenmeye dair itiraflar daha yüksek sesle söyleniyor.
8: Ben hani Özgür Özel genel başkanken burada o belediye başkanlarının isimlerinin adını vererek söyledim. Uşağı söyledim, eleştirdim, Antalya eleştirdim, ondan önce Beşiktaş eleştirdim, yani Manavgat eleştirdim. Olanı ne gördüysem iddianamelerde olan olduğu gibi söyledim.
4: Çünkü CHP'liler de parti içi kavgalardan, skandallardan, sorunlardan, hançerlemeden bıkmış gibi görünüyor. CHP tabanında da arınma talebi artıyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: Bu arada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay daha var. O da yaşanan bunca hadiseye rağmen Özgür Özel'in hala Silivri'nin yolunu tutmamış olması. Bayramda Silivri yerine memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel'in elbette bir B planı daha var. O da yeni bir parti. Zaten CHP medyasında bu öneride köpürtülmeye başlandı bile.
10: Mutlak sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor.
4: Yani Halk TV ekranındaki ankete göre Özgür Özel'in kuracağı parti CHP'nin tüm oylarını silip süpürüyor. Kılıçdaroğlu'na ise oy pastasındaki kırıntılar kalıyor. Oysa bir başka ankete göre ise CHP'den başka partiye oy vermem diyen CHP'lilerin oranı %84'ün üzerinde çıkıyor. Özetle CHP mahallesindeki manipülasyonlar, kaotik atmosfer daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını cevapladığı anları tüm haber kanalları son dakika başlıklarıyla yayınlarken bir tek Halk TV'nin yayınlamaması da bu açıdan manidardı.
1: Şimdi bayramın ilk gününde aslında biz siyasetten özellikle iç siyasette bu kadar hareketli saatler beklemeyiz. Genelde olmaz. İşte bayramlaşmalar olur. Özellikle onlar da zaten ikinci günde olur siyasi partilerde ama hani o iç siyasette bir kaynama kaynaşma olmaz ama bu bayram öyle değil. İşte CHP'de olup bitenleri izliyorsunuz. Sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle sohbetinde vermiş olduğu mesajlar son derece net ve keskin. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitabeti de hani şöyle bir hatırladığımızda aradan geçen zaman içerisinde daha bir diri, daha bir dolu, daha bir doygun geldi. Muhtemelen o arada geçen zamanda pek çok şey o süzgeçten geçirilmiş, değerlendirilmiş, neler oldu, neler bitti, kim ne yaptı, kim neyi açıkladı, bu noktaya nasıl gelindi ve o iddianameler de takip edilmiş. Bugün ikinci o adım da aslında CHP Genel Merkezi'nin önünde yaşandı. İlk defa sosyal medyada şöyle söyleyeyim, o fotoğrafı gördüğümde ben herhalde şakadır dedim. Yani birileri bir hani oyun oynuyor, şaka yapıyor zannettim. Neden? CHP Genel Merkezi'nin önünde iki makam aracı vardı. Lüks iki makam aracı. O makam araçlarından bir tanesi işte Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderinin o davaya konu olan meselelerle alakalı CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel'e kullanması için verdiği makam aracı. Diğeri Özkan Yalım'ın iç teşrifatını 170 bin avroya yaptırdığı o ikinci araç vardı. Üzerinde çok çarpıcı mesajlar vardı. Şimdi önce gördüm fotoğrafı, dedim ki Allah Allah, yani böyle bir şey olabilir mi? Sonra gerçek olduğu anlaşıldığında da bir kez daha şaşırdık. Çünkü hani o bildiğimiz, alıştığımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ya da Kemal Kılıçdaroğlu üslubundan biraz farklıydı. Evet, orada yazılanlar yanlış değildi ama mesaj son derece netti.
9: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sahada somutlaştı. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla satışa çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk açıklamasında CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz demişti. İlk stratejik hamle Özgür Özel'in tartışmalı makam araçlarıyla yapıldı.
12: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından Özgür Özel'e ait iki makam aracı satılığa çıkarıldı. Üzerinde yazan haram yazısı ise dikkat çekti.
11: Manisa Milletvekili Özgür Özel'in iki VIP aracı daha önce de tartışılmıştı. Bu araçlar etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından satın alınıp içleri donatılmıştı. Hatta Özkan Yalım'ın araca 170 bin avroluk harcama yapması, bu harcamanın da belediye kasasından çıkması tepki çekmişti. Özkan Yalım'ın hazırlattığı aracın üzerine havlucu Özkan'dan satılık haram araç, diğerine ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç ilanları asıldı.

0: Efendim, İstanbul bayram sabahına sessizlikle uyandı. Bir yanda Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Camii'nde saf tutan binlerce kişi, diğer yanda normal günlerde adım atılamayan yolların boş görüntüsü. Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kentin iki farklı yüzü aynı karede buluştu. Ayasofya'da avlu taştı, Fatih Camii'nde cemaat sokaklara yayıldı. E5'te ise alışılmış korna seslerinin yerini sessizlik almıştı. Drone kameraları İstanbul'un bayram sabahını bakın havadan nasıl görüntüledi.
1: Güzel maneviyatımızı doldurduk, namazımızı kıldık. Rabbim tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun diliyorum buradan. Hepimizin kurban bayramı mübarek olsun.
2: Valla bayram sabahı geldik Eyüp Sultan'a. Bayram namazını eda ettik işte. Mutluyuz. Herkese iyi bayramlar dilerim.
3: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında İstanbul'un simge noktalarında yoğunluk vardı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti.
4: Binlerce Müslüman sabahın ilk saatlerinde Eyüp Sultan Meydanı'na geldi. Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazını kılan binlerce Müslüman bayram namazı sonrasında ellerini semaya açarak Gazze ve Filistin için dualar etti.
5: Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de bir an önce zulmünün son bulmasını temenni ediyoruz. Onlara da inşallah güzel bir şekilde bayram sabahını Allah-u Teala ulaştırsın. Bol bol onların içinde dua ettik. Tez zamanda inşallah bu Siyonist zulmün bitmesini nasip eylesin inşallah.
3: En kalabalık noktalardan biri Eyüp Sultan Camii oldu. Bayram namazı için bir araya gelen cemaat tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutladı. Dualarını zulüm altında olan Gazze'den esirgemedi.
6: İslam aleminin, tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyor. Güzelliklere, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İslam aleminin derken özellikle kalbimizde ve aklımızda her zaman bulunan Gazze ve Filistin için dualarımızı oraya gönderiyoruz. Tüm namazlarımızda, tüm dualarımızda.
3: En büyük yoğunluk adreslerinden biri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar caminin içinde yer bulabilmek için uzun süre bekledi. Kısa sürede dolan camide cemaat avluya kadar taştı. Yer kalmayınca birçok kişi seccadesini bahçeye serdi, bayram namazını açık alanda kıldı. Bayram sabahının bir diğer adresi ise Fatih Camii'ydi. Çocuklardan yaşlılara kadar binlerce kişi sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz öncesi cami çevresinde yoğunluk oluşurken oluşan kalabalık drone kameralarıyla havadan da görüntülendi. İstanbul'un tarihi silüetine eşlik eden saf görüntüleri dikkat çekti. Bayramın manevi atmosferi camilerde yaşanırken megakentte alışılmış trafik manzaraları da tamamen değişti. Hafta içi günün ilk saatlerinde araç yoğunluğunun eksik olmadığı E5 karayolunun Cevizli Bağ mevkiinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk oranı sabah saatlerinde %2 olarak ölçüldü. Normal günlerde korna seslerinin yükseldiği ana arterlerde bu kez sessizlik hakimdi. Boş kalan yollarda drone'la havadan görüntülendi. İstanbul Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hem kalabalığı hem sakinliği aynı anda yaşadı. Bir tarafta dualarla dolan camiler, diğer tarafta sessizliğe bürünen yollar. Bayram sabahı mega kente farklı bir görüntü bıraktı.
0: Tabi İstanbul dedik ama sadece İstanbul değil, İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram coşkusu vardı. Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Namaz sonrası eller semaya barış ve kardeşlik için açıldı.
3: Milyonlar saf tuttu, bayram namazı eda edildi. İstanbul'dan Hakkari'ye, Edirne'den Hatay'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı. Vaktin gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.
7: Üzerine vacip olan kurban bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama.
3: Namaz sonrası eller semaya açıldı. İslam aleminin huzuru ve barışı için dualar edildi. Namaz bittikten sonra cami içinde ve avlularda uzun kuyruklar oluştu. Genç yaşlı herkes birbirinin bayramını tebrik ederek bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

0: Ve tabii kurban kesimleri İstanbul Arnavutköy'de ilk kurban kesimleri gerçekleştirildi. Belediye tarafından hizmete sunulan kesimhane alanı bir hayli kalabalıktı. Kılınan bayram namazının sonrasında vatandaşlar kurban kesim alanlarını doldurdu. İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilen kesim işlemleri yardımlaşma ruhuyla tamamlandı.
1: Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Organizasyon güzel, profesyonel ekip sayesinde çalışmalar güzel geçiyor. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçireceğiz inşallah. Tabii küçük kazalar, yaralanmalar oluyor. Tüm herkese geçmiş olsun diliyorum. Güzel bir bayram geçireceğiz inşallah. Hava güzel, bugün buradayız. Sabah 4'ten beri buradayız. Yani heyecan var. Güzel bir rahmet var. Bunlar güzel şeyler.
2: Arnavutköy'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim ibadetleri başladı.
3: İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Filistinlilere selam olsun. Oradaki Gazze'li kardeşlerimizin bu kadar çile içerisindeyken bizim bayramımız biraz buruk geçiyor. Bütün Müslümanların birleşip birlikte bayramlı olmasını temenni ediyorum.
2: Vatandaşlar namazın ardından kurban ibadetini yerine getirmek için Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan kesim alanlarına akın etti.
4: Sırası gelen kurbanlıklar besiciler tarafından dışarı çıkartılıyor ve kesimhanelere doğru yavaş yavaş götürülüyor.
2: Belediye tarafından hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak hazırlanan kesim alanlarında ilk kurbanlıklar kesildi.
4: Uzman ekipler tarafından kesilen kurbanlıklar hissedarlara eşit paya bölündü.
2: Yetkililer kurban kesim sürecinin en sağlıklı şekilde tamamlanması için denetimlerini sürdürüyor.
5: Artık sokaklarda, park bahçelerde kan akıtılmasından, hijyenik olmayan görüntülerden ya da hastalık sebebi verecek problemli süreçlerden işlem görülmesini istemiyoruz. Yine de bu kurallara uymayan vatandaşlarımıza da cezai yaptırım uygulanıyor. Sokaklarda ekiplerimiz denetim halinde. Zabıta müdürlüğümüz yaklaşık 10 tane seyyar saha arabası ve personeliyle şu an her sokakta hayvan, kaçak hayvan kesimi ya da uygunsuz hayvan kesimi ile alakalı çevresel süreç değerlendirmesi yapıyor.
2: Kurban pazarlarında ise satışlar sürüyor.
5: Vatandaşlarımız mutlu, satıcılarımız mutlu. Hayvan pazarında hala hayvan var bu arada, bir kısımda olsa. Hala kesmemiş ya da kesmeyi düşünen vatandaşlarımız varsa da hem buradan satın alabilirler hayvanlarını, aynı zamanda da kestirebilirler.
4: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de besicilerin mesaisi devam etti. İçinde bulunduğumuz çadırda 50 büyükbaş kurbanlıktan 47'si satıldı, 3'ü ise alıcılarını bekliyor.
6: Bayramın ilk günü mesela daha çok yoğunluk oldu. Satışlarımıza biraz daha fiyat düşürdük tabii.
2: Vatandaş Arnavutköy Belediyesi tarafından sunulan kurban kesim hizmetinden oldukça memnun.
7: İhtiyaç sahiplerine kurbanın gitmesi çok iyi bir sebep. Başkanımız Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon ve bu ikramları için. Sağ olsun, var olsun. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
8: İnşallah önümüzdeki sene de inşallah keseriz. Sağlık saati içinde. Bütün Müslümanların kurbanı kabul etsin Allah'ın. Bütün herkese sağlık saati diliyorum. Arnavutköy Belediyesi iyi çalışıyor. Teşekkür ederim belediyeye.
0: Şimdi tabii her Kurban Bayramı'nın değişmez haberleri vardır. İşte kaçan kurbanlıklar ya da acemi kasaplar. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar her sene olduğu gibi bu sene de yine kendilerini yaraladı. Acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde acile koştu.
9: Nasıl oldu abi?
10: Bıçak kaydı.
11: Deri yüzerken oldu ya, kendi kurban bıçak.
12: Ciğer çıkartırken elimi vurdum.
13: Nasıl kestin?
11: Sayırken kestim.
2: Her sene olduğu gibi bu sene de yine acemi kasaplar kendilerini yaraladı.
14: Lavaşta kestik o.
12: Akacak kan damarda durmuyor, yapacak bir şey var.
15: Nasıl oldu? Büyük baş, küçük baş.
16: Büyük baş.
17: Abi dedi, küçük kafa bende, tamam. Bıçaktan vuracağım. Kafayı bir kaldırdı.
18: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
2: Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen acemi kasaplar kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
19: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi. 13 dakikada dedi. Kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Attığı bir yere baktık, kan akıyor. harmanı kesmiş.
10: Ne kadar sağlam hesapta bilinen bir yerde hatamız var yani.
13: Kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
2: Yaralananların kimi kendi imkanlarıyla acil servise gelirken kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
14: Keserken abi acemi kasap. Şehir hastanesine gidiyor. Büyük ihtimalle dedi ameliyat olur. Hani kası kesmişim çok derin.
10: Ameliyata gireceğim. Bu elim için yani İzmir'de gidip tutuyorum mesela da. Bu kolun ya bu baş parmağımın yerine gelmez.
2: Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edileceği öğrenildi.
16: Parasını verip kestirin. Gerek yok.
10: Acarlık asarlar yapmasın. Eğer işlerdeyse bu işe ulaşmasın.
0: Geçmiş olsun diyelim, şifa dileyelim ama bir de tabii Kurban Bayramı'nın değişmez bir haberi daha var. O görüntülerde hep vardır. Kaçan boğalar, mahalle aralarına dalan kurbanlıklar, peşinden koşan vatandaşlar. İstanbul'da bir tosun kuaför salonuna girdi. Bursa'da kontrolden çıkan boğa bir kişiyi tekmeyle yere savurdu. Çorum'da hayvan sahibini bodruma sığınmak zorunda bırakan anlar kameraya yansıdı. Rize ve Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Erzurum'da ise bu kez kaçış değil, bayramın renkli yüzü ekrana geldi. Asırlık gelin koçu geleneği Erzurum spor bayrağıyla süslendi.
2: Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında ilginç ve hareketli görüntüler yaşandı. Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken ortaya kameralara yansıyan renkli görüntüler çıktı. İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan bir tosun mahallede koşmaya başladıktan sonra hızını alamayıp bir kuaför salonunun camından içeri daldı. O sırada içeride bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşadı. Kısa süre sonra yeniden dışarı çıkan kurbanlık bu kez sokak aralarında koşmaya başladı. Mahalle sakinleri ve belediye ekipleri uzun uğraşların ardından tosunu iplerle yakalayarak kontrol altına aldı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise kamyonetten indirilen kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Hayvanı sakinleştirmeye çalışan 6 kişi uzun süre mücadele etti. O anlarda boğanın attığı tekme bir vatandaşı yere savurdu. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çorum'da yaşanan olaydaysa kurbanlık bu kez sahibini kaçırdı. Kesim sırasında kontrolden çıkan büyükbaş hayvan saldırganlaşınca hayvan sahibi çareyi evin bodrumuna sığınmakta buldu. Bir süre bodrum katında mahsur kalan vatandaş için sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Veteriner ekiplerinin sakinleştirici müdahalesinin ardından kurbanlık kontrol altına alınırken fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Rize'de kesim alanına götürülen boğa bir anda ipini koparıp kaçtı. Dakikalarca sokak aralarında süren kovalamaca sonrası belediye veteriner ekipleri devreye girdi. Sakinleştirici iğneyle durdurulan hayvan daha sonra sahiplerine teslim edildi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kurban Pazarı'nda yaşanan görüntülerde de benzer bir telaş vardı. Demir korkulukların arasında kaçmaya çalışan dana ile vatandaşların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Tüm bu hareketli görüntülerin arasında Erzurum'dan gelen görüntülerse bayramın renkli yüzünü gösterdi. Yıllardır sürdürülen gelin koçu geleneğinde bu yıl koç Erzurum spor bayrağı ve mavi beyaz balonlarla süslendi. Davul zurna eşliğinde gelin evine götürülen koç mahallede ilgi odağı oldu. Bayram hazırlıkları sırasında yaşanan o görüntüler hem heyecanı hem Anadolu'daki gelenekleri bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Yine Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma. Kavurma kokusu dört bir yana yayıldı. 24 ekibi de bu işin püf noktalarını ustasından öğrenmek için soluğu mutfakta aldı.
2: Kurbanlıklar kesildi, ihtiyaç sahiplerine iyilik köprüsü uzandı. Bayram sofralarının baş tacı kavurma sofralarda yerini aldı. Birkaç püf noktada kavurmanızın lezzetine lezzet katabilir. Kurban ibadeti yerine getirildi, etler hisselere bölündü, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Peki misafirler için lokum gibi ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? Damakları şenlendiren kavurmanın sırrı kullanılan yağdan geçiyor.
20: Kuzunun neresini kullanacağın, hangi yağ kullanacağın çok önemli. Başka yani kendi yağı dışında bir yağ kullanmamayı tavsiye ederim ben. Hani zeytinyağı, ayçiçek yağı kullanmasınlar. Kuzunun boşluk kısmı ya da kuyruk yağından kullanılırsa daha çok lezzetli olur ve işin püf noktası kendi yağı. Dananın da kaburga kısmı, gene onda da yağlı ve yağsız kısmı karıştırırsak daha lezzetli olur. Tranş kısmı dediğimiz yumurtalık kısmı dana da çok lezzetli olur.
2: Önce bakır tava ısıtılıyor, ardından lezzet şöleni için kuyruk yağı etlerle buluşmak üzere tavada yerini alıyor.
20: Bizim kullandığımız gibi saç kavurma için bakır olursa daha makbul olur, daha lezzetli olur. Yoksa da normal tencerede de tavada da yapabilirler. Öncelikle kuyruk yağını biraz kavurduktan sonra eti atarlar. Üzerine tuz, başka hiçbir şey gerek yok. Yani arada böyle karıştırıp nasıl olduğuna bakarlarsa ya bir saat içinde kuzu pişer, dana biraz daha geç pişer. İşte arada böyle kontrol edip kısık ateşte olduğu için herkesin pişirme şeyi farklı olur.
2: Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez lezzetidir kavurma. Peki lezzetli bir kavurmada baharat tercihi nasıl olmalı? Kavurmada kimileri bol baharat ve sebze tercih etse de bakın işin ustası ne diyor.
20: Yani kurban eti de hissetmek istiyorsanız gerçek lezzetini sadece tuz yeterli olur. Baharat biraz da etin lezzetini alır. Ben yani çok doğru bulmuyorum.
2: Doğru et seçiminden pişirme yöntemine kadar adım adım damak şenlendiren bayram kavurması tarifini ekranlarınıza getirdik.

Bayramda bir sürpriz olur mu diye elbette bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir anlaşma olur mu diye. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat saptının ilk taslağına sahip olduklarını iddia etti. Müzakerelerdeki pazarlıklarda ise uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca dolar düğümü çözülmeye çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e F-22 yığınağı yapıyor. İran Devlet Televizyonu resmi olmayan taslak mutabakat saptını paylaştı. Buna göre İran bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari deniz trafiğini savaş öncesi seviyelere geri getirecek. Gemi trafiğinin yönetimi ve güzergahı Umman'la işbirliği içinde ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ise İran yakınlarından askeri güçleri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini belirtti, İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağını vurguladı. Beyaz Saray ise mutabakat saptına ilişkin haberleri yalanladı. İran medyasında yer alan iddiaların uydurma olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomatik temaslara Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları gölge düşürmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da ılımlı mesajlar veriyor. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor. Katar'da devrede İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışında bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü. İran, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışında dondurulan 24 milyar dolarlık fonun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri yığınağını artırdığı bildirildi. İsrail basınına göre Washington, F-22 savaş uçaklarıyla çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görülmemiş askeri varlık olarak yorumladı. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. Lübnan'la Kurban Bayramı gölgesinde İsrail saldırıları sürüyor. Beyrut'ta binlerce Müslüman bayram namazı için saf tutarken İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombalamaya devam etti. Son saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'daki kara işgalini de genişletiyor. Başkent Beyrut'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için toplandı. Dualar İsrail saldırılarının sona ermesi için edildi. Ülkenin güneyi ise İsrail bombalarıyla sarsılıyor. Sur ve Nebatiye'de 70'ten fazla nokta bombalandı. Sivillerin yaşadığı evler vuruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırıları genişletme çağrısı yapmıştı. Karadan işgal de genişletiliyor. İsrail ordusu daha önce işgal ettiği ve Sarı Hat olarak adlandırdığı sınırın çok ötesine geçti. Litani Nehri kuzeyindeki yeni beldelere girdi. Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Lübnan'daki stratejik alanları işgal etmeye başladık sözleriyle saldırıları doğruladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 35'ten fazla belde için yeni tahliye ve sürgün emirleri yayımladı. Bölge halkından evlerini terk ederek kuzeye gitmeleri istendi. Birleşmiş Milletler'de yalnızca bir günde 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bunun 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana kaydedilen en yüksek ihlal olduğu belirtildi. Karayipler'de sular ısınıyor. Porto Rico valisi Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki hafta Küba'ya saldırı düzenleyeceğini iddia etti. Bölgede tansiyon yükseldi. Tıpkı Venezuela'daki operasyonda olduğu gibi Amerikan uçak gemisi Nimitz'in bölgeye gönderilmesi bu iddiaları güçlendiriyor.

0: sağlantı mundo.
1: ABD'nin sıradaki hedefi Küba mı? Küresel güç savaşları Karayipler'de yeni bir cephe açmak üzere. Dünyayı alarma geçiren iddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'ten geldi. Gonzalez, Küba'ya saldırı hazırlığı yapılıyor dedi. Vali Gonzalez, ABD ordusunun tıpkı 3 Ocak'taki Venezuela operasyonu gibi önümüzdeki haftada Küba'ya yönelik büyük bir askeri saldırı planladığını öne sürdü. ABD, Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürütüyor dedi. Yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sahadaki askeri hareketlilikte bu iddiaları destekler nitelikte. Zira ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin çoktan Karayiplere konuşlandırıldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı o tartışmalı operasyonda da ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi başroldeydi. Küba saldırı iddialarına sert karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'yi uluslararası barışı aşındırmakla suçlamıştı. Küba'ya yönelik böylesi bir askeri saldırı emrini verenler tarihe sadece savaş suçlusu olarak geçecektir ifadelerini kullanmıştı.
2: İspanya siyasetinde deprem yaşanıyor. Yolsuzluk iddiasıyla Başbakan Pedro Sánchez'in iktidardaki Sosyalist Partisi'nin genel merkezine polis girerek arama yaptı. İspanyol polisi sabah saatlerinde başkent Madrid'deki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine gitti. Polis ekipleri mahkeme kararıyla genel merkeze girdi. Eski bir vekilin merkezinde olduğu iddia edilen olası bir yasa dışı finansman ve yolsuzluk ağına ilişkin kritik belgeleri topladılar. Soruşturmanın gizli olması nedeniyle ayrıntı paylaşılmadı. Parti yönetiminden de ilk açıklama geldi. Sakiniz, yargıyla tam işbirliği içindeyiz açıklaması yapıldı. Sánchez hükümeti son dönemde parti çevresindeki çeşitli yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Soruşturmalar Sánchez'in bazı yakın müttefikleri ve aile üyelerini de kapsıyor. Geçen hafta bir mahkeme eski sosyalist başbakan ve Sánchez'in yakın müttefiki José Luis Rodríguez Zapatero'nun nüfus ticareti ve kara para aklama ağı yönetmekle suçlandığını açıklamıştı. Zapatero ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Sánchez iktidarı suçlamaları muhalefetin bir karalama kampanyası olarak nitelendiriyor. Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOGG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 km'yi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin

otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 10:10'da 24'te.

TL'lik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Saat 19.24 akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27 Mayıs gündeminden, bayramın ilk gününden yansıyan haberlerle, ama önce bazı başlıklar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de sınır hattında görev yapan Mehmetçi'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o ziyaret esnasında telefondan Mehmetçi'ye seslendi. Bölgemizdeki savaş ve çatışmaları hatırlatan Erdoğan, sınır güvenliğine ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajları ekrana taşıyacağız. Uzak Doğu'dan Güney Asya'ya, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman bugün bayram namazı için camilere akın etti. O görüntüleri de paylaşacağız. Gazze'de ise bayramın adı yine kan, yine gözyaşı, yine yıkım oldu. İsrail abukası altındaki Filistinliler bayram namazını enkaz yığınları arasında çadır kamplarda kıldı. Çiftliklerin yok edilmesi ve abluka sebebiyle neredeyse kesilecek kurban bulunamadı. Üstelik dün gece İsrail bombardımanı da devam etti. Detaylarına bakacağız. Avrupa Birliği genişleme sürecini siyasi açıdan daha kabul edilebilir hale getirmek için yeni üye olacak ülkelere birkaç yıl boyunca veto hakkı tanımamayı değerlendiriyor. Peki birlik neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duydu? Bu karar yürürlüğe girerse Türkiye'nin önü açılır mı? Yanıtlayacağız. Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekibi karşılıklı sert açıklamalar ve suçlamalarla süreci yürütüyor. Akıllardaki soruysa CHP'de kurultay ne zaman ve nasıl yapılacak? Kör düğüme dönen bu meselenin de detayına bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de Mehmetçik'le bir araya geldi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hudut kartallarıyla telefonda bayramlaştı.
1: Asil Türk milletinin namusu şerefini.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'deydi. Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le bir araya geldi.
3: Merhaba asker.
1: Sul!
3: Nasılsınız?
1: Sul!
3: Sizler de sağ olun.
2: Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar kahramanlarla bayramlaştı. Ardından Bakan Güler telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
4: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım, arz ederim.
5: Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yarın gününde kutluyorum.
2: Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le telefon bağlantısıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz diyerek dünyaya mesaj verdi.
5: Son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini

0: temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına da değindi. Vasfımızı dünyaya gösterdik dedi.
0: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın ilk gününde Kızılcahamam'a gitti. Ülkücü şehitleri ziyaret eden Bahçeli anıta karanfiller bıraktı. Bahçeli gündeme ilişkin de konuştu. Birlik mesajları dikkati çekti.
3: Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.
4: Birlik beraberlik mesajı verdi, partisini eleştirenlere mesaj gönderdi.
3: Bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, şehitlerin anıtına karanfiller bıraktı. Bahçeli daha sonra kameraların karşısına geçti, ülkücü şehitleri yad etti.
3: Ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır.
2: Dünyanın dört bir yanında İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutluyor. Bayram namazlarında camiler müminlerle doldu taştı.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem hamiden.
6: Uzak Doğu'dan Güney Asya'ya, Kafkaslardan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında İslam dünyası Kurban Bayramı heyecanını yaşıyor.

0: Mira.
1: Kalplerin attığı yerse elbette kutsal topraklardı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 1 milyon 700 bin Müslüman bayramın ilk sabahında Mescid-i Haram'a akın etti. Hacılar kavurucu sıcağa rağmen Kabe'nin etrafında omuz omuza saf tutup dua etti.

0: Orta Doğu'nun yıllarca acı çeken ülkesi Suriye'de ise bu bayram huzur hakimdi. Başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii dolup taştı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara göreve geldikten sonra ilk kez bayram namazını Şam dışında Halep'te kıldı. Terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka'da ise halk yıllar süren yıkım ve zulmün ardından belediye stadyumunda güven içinde bayramlaştı. ABD ile yaşanan gerilimin gölgesinde ise İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi bayram namazı için Tahran Üniversitesi yerleşkesinde saf tuttu. Irak'ta da aynı manzara vardı. Camiler erkenden doldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cemaat namazın ardından bayramlaşmayı ihmal etmedi.
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Asya'dan da eşsiz manzaralar geldi. Japonya'daki Tokyo Camii'nde cemaat avluya ve sokaklara sığmayınca bayram namazı tam 3 kez ardı ardına kılındı. Endonezya'da binlerce kişi Jakarta sahillerinde okyanusa karşı, Kamboçya'da ise Müslümanlar yerel kıyafetleriyle camilerde renkli görüntüler oluşturdu. Balkanlarda da bayram coşkusu yaşandı. Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da camiler Müslümanlarla doldu.
2: Allahu Ekber.
0: Batı Trakya'da tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı. Gümülcine, İskeçe ve çevre köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen Türkler bayram namazına eda etti.
2: Allahu Ekber.
0: Bayram hutbelerinde birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz tavsiyesine uyarak.
0: Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de Kurban Bayramı'nı heyecanla karşıladı. Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede bayram namazını hep birlikte kıldılar.
4: Gazze'de ise bayram bayram gibi değil, hüzün hakim. Gıda kıtlığı çeken halk bayram sevincini çoktan unutmuş durumda. Soykırımcı İsrail gece saatlerinde de Gazze'yi vurarak Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'yi hedef aldı. İşgal altındaki Kudüs'te ise tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşte insanlığın utanç tablosu ve bölgeden yansıyan o acı detaylar.
0: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir Kurban Bayramı'nı daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
5: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
0: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti. Rimal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Hamas, Avde'nin şehadetini doğruladı. Avde ve ailesinden 3 kişi toprağa verildi. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
4: Bayramın duygusu orada çok farklı. Darül Aceze'den bahsediyoruz. Orada bir coşku vardı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Darül Aceze sakinleriyle bir araya geldi. Büyüklerin elleri öpüldü, şeker dağıtıldı. Yılların ağırlığını taşıyan yüzler bayramda güldü.
6: Evde yaşamadım, o bayram havasını burada yaşıyorum ben. Çünkü çok birbirimizi seviyoruz. Çok seviyoruz.
7: Bir tarafta Darül Aceze sakinleri, bir tarafta ziyaretçileri. Sabahın erken saatlerinde selamlaşarak bayramlaştılar.
8: Can bula cananını bayram o bayram ola, bayram Darül Aceze'ye de geldi. Canlar cananlarıyla kavuştu.
9: 12 senedir buradayım. Bayramlar burada kurban kesiliyor. Kurban hastalara ikram ediliyor. Bakımı çok güzel. Buranın yani fazlası var, eksiği yok.
10: Ben de tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Gelin bu savaş işini vazgeçin, insanlara bir yerinize yardım uzatın. Ben böyle bir şey istiyorum. Bayramlaşın, el sıkışalım, güler yüz olalım, dost olalım hep.
7: Darül Aceze sakinleri için gün bayram kahvaltısıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darül Aceze Huzur Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Huzur Evi sakinleriyle bayramlaşan Gül, sohbet edip hediyeler verdi.
11: Darül Aceze 130 yıllık geçmişiyle gerçekten kendi misyonuna uygun dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü annemizin, hava annemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz.
12: Sayın Valimiz geldi, AK Parti ilçe başkanımız geldi Şişli. Kahvaltımızı yaptık. Böyle onlar da tabii bizi hatırlayıp uğradığı zaman daha mutlu oluyoruz, daha şey diyoruz. Cümle İslam aleminin bayramını kutluyorum.
13: Hayırlı bayramlar güzel kızım.
7: Burada bayram nasıl geçiyor?
13: Muhteşem geçiyor. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havası. Havamız da güzel zaten. Tam uyumlu bayram havası.
7: Sakinler bayramlıklarını giydi. Onlar için gelen ziyaretçileri karşıladı. Darül Aceze'deki bayram havası yürekleri ısıttı. Ülker Hanım, burada bayramlar nasıl geçiyor?
14: Çok güzel. Ben iki bayramdır burada yaşıyorum. İki sene oldu geleli. Ama o kadar mutluyum ki burada. Evladım olmadığı halde şurada iyi ki gelmişim. İki tane evladım var, bir tane de oğlum var ama. Ama benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü burada her şey bize veriliyor. Yemeğimizi yiyoruz, çaylarımızı içiyoruz. Yani akşamleyin çayımız var, muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Yani burada çok mutluyum.
15: Benim kardeşlerim gelip gidiyor. Burada diyaretçiler var. Tanımadılar, etmediler. Geliyorlar, bir de diyaret ediyorlar falan. Sağ olsunlar. Her zaman da bekliyoruz. Bayramlar da değil ama her zaman bekliyoruz.
4: Kurban Bayramı öncesi İstanbul gişelerinde, daha doğrusu İstanbul'un girişlerinde tabii sıkı denetim vardı. Tem otoyolunda durdurulan kamyonetlerden yüzlerce kurbanlık çıktı. Nasıl olacak diyeceksiniz. Şimdi belgeleri eksik. Sevk şartları uygun olmayan hayvanlardan bahsediyoruz. O hayvanlara tabii ki el konuldu. Bazı sürücüler ne olduğunu anlamadı ama cezayı gördüğünde anladı. İstanbul polisi sadece birkaç gün içinde yüz binlerce liralık ceza kesti.
0: İstanbul İstanbul'un giriş noktalarında denetimler artırıldı. Özellikle Anadolu'dan kente yapılan hayvan sevkiyatları mercek altına alınırken, polis ekipleri TEM Otoyolu Kavacık katılımında günler süren uygulama yaptı. Sürücüler araçlardan indirildi, evraklar kontrol edildi. Kasalardaki kurbanlıklar için veteriner belgeleri ve sevk izinleri incelendi. Denetimlerde şartlara uygun taşınmadığı belirlenen çok sayıda hayvan tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasında 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş olmak üzere toplam 126 kurbanlığa el konuldu. Bazı araçlarda sevk belgelerinin eksik olduğu, bazı hayvanlarınsa kayıt dışı taşındığının belirlendiği öğrenildi. Uygulama sırasında sürücülere toplam 626 bin lirayı aşan idari para cezası kesildi. El konulan kurbanlıklar daha sonra İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyeti ise bayram öncesinde hem kaçak hayvan girişinin hem halk sağlığını riske atabilecek sevkiyatların önüne geçmek için uygulamaların süreceğini açıkladı.
4: Kurban Bayramı ile birlikte milyonlarca evde telaş başladı. Kesimler yapıldı, etler pay edildi. Ancak uzmanlara göre asıl önemli süreç bundan sonra başlıyor. Çünkü kurban etinin yanlış saklanması hem sağlığı tehdit ediyor hem etin kısa sürede bozulmasına sebep olabiliyor. Peki et nasıl muhafaza edilmeli?
16: Bayram sofralarının vazgeçilmezi kurban eti. Ancak doğru saklanmadığında ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.
17: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Bir tarafta etler parçalanıyor, öte yandan poşetleme işlemi gerçekleştiriliyor. Peki doğru bir şekilde et nasıl muhafaza edilir?
18: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmadan tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kabı olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz.
16: Uzmanlara göre kurban etinin hemen derin dondurucuya kaldırılması da yapılan en büyük hatalardan biri.
19: Buzdolabının bir rafını boşaltıyoruz. Temiz bir buzdolabı rafında altta kan veya doku sıvısı diğer gıdalara bulaşmayacak şekilde 12 veya 24 saat aralığında dinlendiriliyor. Bu etin olgunlaşması için.
18: Eti ilk kesildiği esnada biraz etin sıcaklığını kaybetmesi için etin dışarıda dinlenmesi gerekiyor. Etin belli bir seviyede sıcaklığını kaybettikten sonra eti normal dolabın normal yerine alıyoruz. Normal yerinde de belli bir süre bekliyor ve et tamamen soğuduktan sonra eti difüze kaldırabiliyoruz, difüze koyabiliyoruz.
20: İlk öncelikle dinlendiriyoruz bir gün. Ondan sonra normal dolabımıza koyuyoruz. Akabininde de dondurucuda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz.
16: Etin saklanma şekli kadar parçalanırken kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem taşıyor.
19: Hijyenik kesim yapıldı mı? Hayvan sağlıklı mı? Kullandığınız bıçak temiz miydi? Ortam temiz miydi? O kadar çok faktöre bağlı raf ömrü değişir ki. Onun için mutlaka ortalama bir rakam vereceksek kurban etinin 6 ay saklanması. Tabii bu köftede, kıymada 3 ay gibi, 3-4 ay gibi bir süreye denk geliyor.

0: Özgür Özel ve kurmaylarının öncelikli stratejisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu baskı kuşağı oluşturup kurultaya götürmek. Hedef bu. Kılıçdaroğlu ise kurultaydan kaçmıyoruz ama hukuki süreç kurultay yapmamıza izin vermiyor diye cevap verdi. Peki hukuki durum ne diyor? Açık söylemek gerekirse tüm ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde ve eğer bir feragat durumu olmazsa isterse 2028 seçimine kadar vakti var gibi görünüyor. CHP'deki kavgada Özel ve ekibi bir an önce sandık kurulmasını istiyor. Kurultay çağrısı yapıyor. Ancak yasal süreç şu anda kurultay yapılmasına izin vermiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaten kurultaydan kaçmıyoruz ama yasa ne diyorsa o mesajıyla aslında bir durum tespitinde bulundu.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak.
0: Zira Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdiğinde aynı zamanda itiraz yolunu açık bıraktı ve bir tedbir kararı aldı. İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira tedbir kararı kalkmadan yani yargılama süreci tamamlanmadan CHP'de kurultay yapılması mümkün değil ve karar kesinleştikten sonra da ancak olağan genel kurula gidilebiliyor. Hukukçular bunun en az 6 ay hatta 1 yılı bulabileceğini söylüyor.
1: Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var.
0: İşin püf noktasına gelince mutlak butlan kararını temize götürme yetkisi CHP'nin tüzel kişiliğinde. Zaten bu yüzden de Özel genel merkezi terk etmeden hemen 3 avukata temyiz başvurusu yaptırdı. Kılıçdaroğlu da karşı hamle olarak o 3 avukatın azledildiğini ilan etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatları görevden alma kararına rağmen temyiz başvurusunun geri çekildiğine dair de bir açıklama yapılmadı.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
0: Kılıçdaroğlu bir feragat başvurusu yapmadığı müddetçe de temyiz prosedürü hukuki zeminde sürüyor. Bu da konunun Yargıtay zeminine taşınması anlamına geliyor. Burada Kılıçdaroğlu ne yapacak sorusu anlam kazanıyor. Zira feragat ederse karar 15 gün içinde kesinleşecek.
1: Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
0: Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tescillenmiş olacak. Ancak CHP'deki muhaliflerin kurultay baskısı artacak. Kılıçdaroğlu feragat etmez ve temyizin sonuna kadar bekleyeceğim derse bu kez de bir yıla yakın bir süre kazanmış olur. Ardından da kurultay kararı için bir yıl daha bekleyebilir. Ve 2028 seçimlerine CHP Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidebilir.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasal tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Evet, konu aslında Orta Doğu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hatırlayacaksınız, dün bir sağlık kontrolünden, bir tür check-up'tan geçmişti. Sonrasında çok iyiyim, herhangi bir sorun yok dedi. Beyaz Saray'dan da benzer açıklamalar geldi. Bu arada Trump önümüzdeki ay 80 yaşını dolduracak. 80 yaşında olacak. Bugün de kabine toplantısına katılıyor, başkanlık ediyor. Şimdi orada bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi kabine üyelerini, ki Marco Rubio şu dakikalarda konuşuyor. Ne diyor Trump? İran yönetimi zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile yaptırımları hafifletmeyeceğiz. Şimdi daha önce işte o hem İran basınında yer alan hem Amerikan basınında yer alan taslak planda aslında o yaptırımların hafifletileceği yönünde kimi unsurlar var ama şimdi yaptırımları hafifletmeyeceğiz. Uranyumu verse, vazgeçse bile bu plandan diyor Trump. Anlaşma yapamazsak geri dönüp İşi bitirmek zorunda kalabiliriz. Bu da aslında sık sık tekrar ettiği tehditvari bir açıklama. Trump, İran bir anlaşma yapmaya kararlı. Ancak şu ana kadarki gelişmelerden memnun değilim. Herhalde bu cümleyi de bugüne kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana bu cümleyi en az 30 kez aynı şekliyle tekrarlamış desek yeridir. Çünkü ne diyor? İran anlaşma yapmaya kararlı. İran'ı yendik. İran'ın artık bir gücü kalmadı. Ancak şu ana kadar gelişmelerden memnun değilim. Ha, zaman zaman bu memnunum gelişmelerden, İran masaya oturacak diyor. Şimdi bugün tam zıddı oldu. İran'dan gelen haberler daha çok işte o üzerinde mutabık kalındığı iddia edilen taslakla ilgili anlaşmanın yakın olduğuna dair açıklamalar geliyor. Ama bu kez Amerikan basını yalanlıyor. Trump'tan da şu ana kadar bunu teyit edecek açıklama yok. Şimdi Trump konuşmaya başladı. Önümüzdeki dakikalarda eğer dikkati çekecek, dikkate değer bir şeyler söylerse onları da paylaşacağımızı ifade edelim. Ama başka detaylar, başka gelişmeler de var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda İran'la yürütülen diplomatik süreç kapsamında Müslüman ülkelere yaptığı İbrahim anlaşmalarına katılın çağrısı bölgede yeni bir tartışma başlattı. Pakistan, İsrail'le normalleşme talebine açık şekilde karşı çıkarken Körfez ülkeleri de Washington'un baskısına mesafeli yaklaşıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine İran'la barış istiyorsanız İsrail'i tanıyacaksınız resti çekti. İbrahim Anlaşması'nı şart koştu ancak İslam dünyasında bu şart karşılık bulmadı. Trump'ın bu açıklamalarına müzakerelerin kilit arabulucusu Pakistan'dan sert tepki geldi. Savunma Bakanı Havacı Asif bir televizyon programında konuştu. Çok net bir duruşumuz var. Bu bizim için asla kabul edilebilir değil. Biz pasaportlarında İsrail'in adı bile geçmeyen tek ülkeyiz dedi. İbrahim anlaşmalarına katılmayacaklarını vurguladı. Peki Körfez ülkeleri bu sürpriz talebe ne diyor? Politico'ya konuşan diplomatik kaynaklara göre bölge başkentleri Trump'ın bu çağrısını gerçekçi bulmuyor. Birçok Arap diplomat bu hamleyi ABD iç siyasetindeki Şahin Cumhuriyetçileri yatıştırmaya yönelik bir taktik ve yutulması imkansız bir zehirli hap olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan cephesi ise bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail'le diplomatik ilişki kurmayız diyerek katı tutumunu bir kez daha yineliyor. Bölgedeki yetkililer ABD'nin İran'a yönelik baskıyı sürdürürken aynı zamanda İsrail'le normalleşmeyi şart koşmasının kırılgan diplomatik süreci daha da zorlaştırabileceği görüşünde.
0: Fransa'da Mart ayındaki yerel seçimlere dış müdahale iddiaları yargıya taşındı. İsrailli bir firmanın aşırı soldaki bir siyasi partinin adaylarına yönelik karalama kampanyası yürütüp yürütmediği incelenecek. Söz konusu parti Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki boyun eğmeyen Fransa Partisi. Fransa'da İsrail'in politikalarına ve Gazze'deki saldırılarına karşı en sert ve tavizsiz muhalefeti yürüten siyasi hareket olarak tanınıyorlar. Ülkede yerel seçimler 15 ve 22 Mart tarihlerinde yapıldı. İddiaya göre İsrailli

0: Lekor firması boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarına yönelik karalama kampanyası yürüttü. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Paris savcılığı kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattı. Partinin seçim kampanyası döneminde üçüncü bir ülkenin çıkarları doğrultusunda yapılan bir operasyonun hedefi olup olmadığını inceleyecek. Fransız hükümeti 20 Mayıs'ta aynı firma hakkında yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle yasal süreç başlattıklarını duyurmuştu. Avrupa Birliği'nde genişleme süreciyle ilgili dikkat çeken yeni bir tartışma başladı. Brüksel yönetimi, birliğe katılacak yeni ülkelere belirli bir süre veto hakkı verilmemesini değerlendiriyor. Amaç, Avrupa Birliği içinde karar alma mekanizmalarının kilitlenmesini önlemek. Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Avrupa Birliği'ne sert eleştiriler geldi.
1: Avrupa Birliği genişleme sürecini hızlandırırken yeni üyelerin karar alma süreçlerini bloke etmesini önleyecek yeni formülleri masaya yatırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre AB, birliğe katılacak aday ülkelerin dış politika ve vergi gibi oy birliği gerektiren başlıklarda belirli bir süre veto hakkı kullanmasını engelleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Brüksel'in bu adımında eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın son yıllarda birçok kritik Avrupa Birliği kararını veto etmesi etkili oldu.
2: Omey, Ezeri ve Togio.
1: Geçici veto sınırlamasının ilk etapta Karadağ için uygulanabileceği belirtiliyor. 2028'e kadar birliğe katılması hedeflenen Karadağ'ın üyelik anlaşmasına özel maddeler eklenmesi değerlendiriliyor. Ancak uygulamanın hukuki açıdan tartışmalı olduğu ve ikinci sınıf üye eleştirilerine neden olabileceği ifade ediliyor.
3: Ich kann nicht akzeptieren.
1: Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni sert sözlerle hedef aldı. İtalya Sanayiciler Konfederasyonu toplantısında konuşan Meloni, Avrupa Birliği'nin stratejik büyümeyi feda eden bürokratik bir dev haline geldiğini söyledi.
4: Anche questo significa fiducia, anche questo significa...
5: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
4: Ukrayna, dazi americane...
1: İtalyan lider ayrıca İran krizinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası enerji risklerine karşı Avrupa'nın daha esnek ekonomik tedbirler alması gerektiğini savundu. AB içinde genişleme, veto mekanizması ve kurumsal reform tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
0: Yunanistan solunda da bir değişiklik, bir yenilenme çabaları var. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete Yunan Sol İttifakı Elas Partisi ile geri döndü. Üstelik anketlere %12,8'lik bir giriş yaparak şimdiden ana muhalefet sinyali verdi. Yunanistan'da gelecek yıl genel seçimler var. Seçim öncesi siyaset arenası karıştı. Eski başbakan ve Ekim 2025'te Syriza'nın genel başkanlığından istifa eden Tsipras yeni parti kurdu. Başkent Atina'da Elas Partisi'ni kurduğunu duyurdu. Tsipras törende konuştu. Başbakan Mitsotakis'i hedef aldı. İktidarı yolsuzlukla suçladı. Tsipras'ın en sert çıkışı dış politika üzerine oldu. Hükümetin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları karşısında sessiz kalarak uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti. Bu cepteki müttefik mantığının Türkiye karşısında da Yunanistan'ın tezlerini zayıflattığını savundu. Atina'daki bu hamle dengeleri de değiştirdi. Tsipras'ın yeni partisi Elas anketlere de %12,8 oy oranıyla girdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında vize krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısına Amerika Birleşik Devletleri'nin vize vermediği açıklandı. Açıklamayı Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebensi'ye yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus diplomatlara yönelik vize engelini eleştirdi. Buna göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ülkesini temsil edecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Toplantıya katılamadı. Nebenzia bu adama tepki gösterdi. Vize reddini sadece uluslararası kuralların bir ihlali değil, aynı zamanda dönem başkanı Çin'e ve konseyin ciddiyetine yapılmış vahim bir saygısızlık olarak niteledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de bugün New York'ta Genel Sekreter Guterres'le görüşmesi bekleniyordu ancak görüşme iptal edildi. Bu iptalin arkasında da vize krizinin olduğu düşünülüyor.
6: Water is humanity's life. The Russian Federation voted against.
0: Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te uyuşturucu teknelerine askeri saldırıları sürdürüyor. Bir tekne daha imha edildi, can kaybı var. Görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı yayınladı. Saldırı Doğu Pasifik'te düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu kaçakçılığını narko terörizm diye niteliyor ve orduyla saldırılar düzenliyor. Son saldırıda teknede 3 kişi vardı. Birinin öldüğü doğrulandı, diğer ikisi ise kayıp. Arama çalışmaları sürüyor. Söz konusu saldırılar uyuşturucu trafiğini önemli ölçüde azalttı ancak Trump yönetimi yargısız infaz yapmakla eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Kennedy, Doktor Mehmet Öz'ün evinin verandasında yılan yakaladı. İki yılanı çıplak elleriyle yakalayan bakan o anları sosyal medyadan yayınladı. Doktor Mehmet Öz, hükümete bağlı Medicaid hizmetleri merkezini yönetiyor. Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr. Florida'daki evinde misafir etti. Kennedy yılanları günlük kıyafeti ve çıplak elleriyle yakaladı. Yılanların kendisini ısırmasına rağmen kameralara gülümsedi. Arka planda ise eşiyle bir başka kadının endişeli sesleri duyuluyordu. Görüntüleri inceleyen yetkililer yılanların zararsız olduğunu belirtiyor. Söz konusu yılan türünün sayısı bahar aylarında artıyor. Bu görüntülerde bir arka plan, bir başka mesaj var mıdır bilinmez ama yetkililer yine de halkı bu hayvanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor. What were they? 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsü Trabzon'da kurşunlanmış. Takım ucuz kurtulmuştu. Ardından yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalmış ve faili meçhul olarak dosya rafa kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı. Dosyanın yeniden açıldığını ve sürecin de bizzat takipçisi olacağını söyledi.
7: Milyonlarca Fenerbahçeli'yi heyecanlandıran gelişmeyi Akın Gürlek duyurdu. 11 yıllık dosya yeniden açılıyor. 2015 yılında Çaykur Rizespor deplasmanından ayrılan Fenerbahçe, Rize'den İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmış, Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıldır aydınlatılamayan olayın faillerini bulmak için kararı bozdurdu. Dosyayı yeniden açtı. Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi. Faili meçhul suçları aydınlatmak üzere bir birim kurulduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Bakan Gürlek, Fenerbahçe'nin davasını da unutmadı. Soruşturmayı yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanılması da konuyu daha hassas hale getirdi. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan indirildi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merak ettiği otobüs saldırısını yapanlar tekrar araştırılacak. Faillerinin meçhul kalmaması için çalışmalar titizlikle yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca sürecin takipçisi olacağını söyledi.
8: Kaptan nerede? Trabzonlular.
0: İzmir'in Çeşme ilçesinde otoyolda yakıtı biten bir araca yardım etmek için duran otoyol jandarmasına yoldan geçen bir tır çarptı ve jandarma ölümden döndü. Kaza anı ise araç kamerasıyla an be an kaydedildi.
9: Tırın çarpmasıyla ölümden döndü. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay İzmir Çeşme otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarması, yolda kalan bir otomobil sürücüsüne yardım etmek için durdu. Araçtan inen bir jandarma personeli sürücünün yanına gitti. O sırada bir tır hızla geldi ve jandarmaya çarptı. Kaza anı araç kamerasıyla an be an kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle jandarma personeli başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma personeli tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Nevşehir'de yaşayan 71 yaşındaki adam eşinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcılara inanarak altınlarını bozdurdu ve dolandırıcıların hesabına yatırdı. Şahin banka görevlisinin dikkati ve polis ekiplerine zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir zarardan kurtarıldı.
8: Bana polis memurum diyerek sicil numarasını ve dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu.
9: Saatlerce konuştular, yalanlarına inandırdılar.
8: Ne kadar param var, neyin var, neyin yok hep sordu. Ben de bir devlet memuru olarak düşündüm. Tamam, hepsini söyledim.
9: Nevşehir'de yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Şahin, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin psikolojik baskısı nedeniyle birikimi olan altınları bozdurdu. Eşinin uyarılarını dinlemedi.
8: Bankada zinhir eşyam vardı. Bozdurdum, hesaplarına yatırdım. Ondan sonra yine devamlı arıyorlar beni.
9: Telefon dolandırıcıları bir süre daha yaşlı adama baskı yapmaya devam etti.
8: Neredesin? Arabanı takip ediyor. Sana bir şeyler daha soracağız, yakalayacağız. Akşam seni savcı beyin yanına çıkaracağız. Sana plakat vereceklerdi. Beni baya baya 2,5 gün üzdüler. Şekerim yükseldi.
9: Belirtilen hesaplara 2 milyon 500 bin lira para yatıran Şahin'in durumundan şüphelenen banka görevlisi polise ihbarda bulundu.
8: Emniyet beni aradı. Acil geldi, geldim. Allah bin lira olsun, yardımcı oldular.
9: Polis merkezine çağrılan Şahin'in dolandırıldığının anlaşılması üzerine paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.
8: Devletimden Allah razı olsun.
9: Yaşlı adam kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin bulunduğu bölgede vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Alanda kırmızı dubalarla güvenli sınır oluşturuldu. Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı Ninova isimli kuru yük gemisinin çevresine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri gözetiminde can kurtaran ekiplerince duba çekildi. Karasu Kaymakamlığı kararıyla bölgede denize girişlerin tehlikeli olduğu değerlendirildi. Dubalarla güvenli alan oluşturulan bölgede denize girilmesine izin verilmiyor. Yetkililer o bölgenin can kurtaran sorumluluğunda olmayacağını ifade ediyor. Akdeniz'den Avrupa'ya uzanacak Antalya-Alanya otoyolu projesinde çalışmalar hızlandı. Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, otoyol gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir-İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, projemiz çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkan sağlayacak dedi. Proje 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Otoyolda ayrıca toplam 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5.966 metre uzunluğunda 16 viyadük yer alacak. Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Ayrıca proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23.9 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Bu yıl 26 şehirde festival coşkusu yaşanacak. Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak.

0: Bak, festivalin 5. durağı Manisa olacak.
1: Şehzadeler şehri Manisa'da festival heyecanı başlıyor. 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağını ve kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetlerle geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi Manisa'nın köklü mutfak kültürünü festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Renkli etkinlik alanları, eğitici aktiviteler ve yaratıcı atölyelerle Manisa Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.
0: Van'da jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için teknolojiden yararlanıyor, balıkları korumak için drone uçuruluyor, foto kapan ve termal cihazlar kullanılıyor.
1: İnci kefali dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşıyor. Bu yüzden de endemik bir tür ve özellikle de üreme döneminde kaçak avcılara karşı sıkı bir korunmaya ihtiyacı oluyor.
2: Bu süreçte 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında yasaklarımız mevcut. Muradiye Kaymakamlığımızın koordinasyonunda jandarma ve emniyet olarak bu süreci takip etmekteyiz. Böylelikle büyük ölçüde kaçak avcının önüne geçmeye çalışmaktayız.
1: Van'da jandarma ekipleri 7/24 inci kefali nöbeti tutuyor. Ayrıca mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyor. Jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için foto kapan ve termal cihazlar kullanıyor, drone uçuruyor. 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Güvenlik güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Vatandaşlardan da konuya duyarlı olması ve kaçak av yapanların ihbar edilmesi isteniyor.
0: Metrelerce yüksekte çalışan kule vinçler inşaatlara hız kazandırıyor. Peki kule vinçlerin maliyetleri ne kadar? Türkiye'de üretimi ne durumda?
3: İnşaat sektörünün vazgeçilmezi. Metrelerce yüksekte çalışıyorlar. Ağır yükleri taşıyan bu dev yapılar şehrin yükselişinde kritik rol oynuyor.
4: Kule vinç şantiyenin bel kemiğidir. Çünkü buradaki kule vincin şantiyedeki bütün indirme, bindirme, bütün yükü kule vincin üzerindedir. Haliyle kule vinç çok önemli bir iş makinemizdir. Kule vinç şantiye geldiği zaman şantiyede kurulduktan sonra bütün hakimiyet bizim kule vince geçer. Dolayısıyla kule vincin maliyetleri ve giderleri şöyle bir hesaplarsak makinemiz kendisi tek başına 50 kişilik iş, yani 50 kişiye eşit gelir.
3: Kule vinç şantiyenin bel kemiği, inşaat alanında tam 50 işçinin yükünü sırtlanıyor. Peki kule vinç nasıl üretiliyor?
4: Bir tane makinemizin üretimi 50 kişilik bir ekiple üretilir. 50 kişilik bir ekiple kule vinci ayda bir tanesini üretebiliyoruz. Peki bu kule vincin üretimi nasıl oluyor? Tabii ki fabrikalarımızda 10 işlem görür. 10 çeşit ortalama olarak. Kesimdir, kumlamadır, lazeridir, tornasıdır. Bunları tabii ki bunlar bir ay sürecinde bir tane makinemiz 50 kişilik bir kadroyla makineyi teslim ediyoruz.
3: Peki sıfırdan kule vinç işine başlamak isteyenler hangi unsurlara dikkat etmeli?
4: Eğer iş yeri açmak istiyorsa arkadaşlarımız mevcut sistemden, mevcut fabrikalarda gidip de işte örneğin bir tane kule vinç kaç çeşit işlem görüyor? 10 çeşit. Bu 10 çeşit makinelerin arasında bir tanesini ortak olup Makineye mesela lazer alabilir, torna arayabilir. Bunu tek başına gidip yer açmaktansa mevcut olan fabrikalardan bir tanesine ortak

0: ay olması onlar için de fabrikalar için de çok iyi olur.
1: Sektör temsilcileri de yerli kule vinç üretimi için çağrıda bulunuyor.
0: Çin'den 5000 adet kule vinç geldi. 5000 adet kule vinç demek ne demek? Edirne'den giriş yapsın, Hakkari'de çıkış yapar. Çünkü niye? Her bir adet kule vincimiz 8 tırdır. 5000 tır Çin'den geldiğine göre 40 bin tır yapıyor. 40 bin tır demek ne demek? İşte Edirne'den giriş, Hakkari'de çıkış. Bunun maliyet olarak ne kadar? 1 milyar dolar. Şu an biz kule vinç konusunda 1 milyar doları Çin'e verdik. Peki Çin bizden ne aldı? Sadece para aldı.
2: Akşam haberlerini noktalıyoruz. Birazdan 24 Özel başlayacak. Çağrı Alkan ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürate ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 11.10'da 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele, Cuma 20'de 24'te.

0: zaman.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Aa, Sertaç arıyor.
4: He?
3: Sertaç!
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
5: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var?
5: Bak, oo, bak. İneme bak ineme.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir ben de konuşayım.
4: Dur, geliyorum.
1: Tamam bak kime veriyorum?
5: Halam.
3: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine.

ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Kurban Bayramı'nın birinci günü akşamında birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarda olacağız. Stüdyoda çok değerli hocalarımız, kıymetli konuklarımız var. Tabii buruk bir Kurban Bayramı var İslam aleminde. Bunun yansımalarını, bölgesel krizleri konuşacağız. Türkiye'nin duruşunu konuşacağız. Bayramınız kutlu olsun, hayırlara vesile olsun diyerek programımıza başlayalım ve vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve Profesör Doktor Giray Saynur Derman, akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Dediğimiz gibi yani İslam alemi bir bayrama daha aslında buruk girdi. Eskiye göre belki özellikle Gazze konusunda bir nebze olsun durum daha iyi diyebiliriz. Ancak hala ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Aynı şekilde Körfez'deki sıkıntılar, İran Savaşı kaynaklı evet. Sıkıntılar, kuzeyde Rusya'yla yaşanan, Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın güvenliği, evet. Başka bölgesel krizler, küresel ticaret, Hürmüz Boğazı, uranyum meselesi derken gerçekten cevap bulan pek çok soru var. Şimdi bunlardan biriyle başlayalım. Tabii Gazze'yi unutmamak lazım. Kesinlikle. Müsaadenizle Gazze'yle başlamak isterim. Gazze'de insani kriz devam ediyor İsrail'in çok kısıtlamalarına şiddetli, rağmen evet. Ve ateşkes rejimi olmasına rağmen hemen hemen her günde saldırılar düzenleniyor maalesef. Hala şehitler oluyor. Giren yardımlara yeteri kadar müsaade etmediği için İsrail ciddi bir insani kriz yaşanmaya devam ediyor. Yani bayram öncesinde gördük mesela kıtlık sebebiyle ağlar boştu, kurban bayramı için yeterli hayvan yoktu. Hatta kurbanlıkların fiyatının 10 bin dolara kadar fırladığı gibi haberler aldık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı sonrası da tabii Gazze'ye özel vurgu yapması bu bakımdan önemli. Ne diyordu Erdoğan? Her şeyden önce Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Rabbim bir an önce Netanyahu denilen zalime de dünya Müslümanları karşısında gereken dersi verecektir diye bir mesaj verdi. Aslında o zulmün devam ettiğini dünyaya ilan etmek bakımından bu mesajı vermek de önemliydi.
1: Son derece önemli. Çünkü Gazze meselesindeki şu anki en stratejik şey Gazze'nin unutulmaması. Zaten İsrail o nedenle son derece acımasız bir politika izliyor. Yani hem Gazze'de sürdürmüş olduğu abluka, daha dün ateşkesin bozulduğunu biliyoruz. Şehitlerin olduğunu biliyoruz. Yani sonuç olarak bayrama bazı aileler acıyla girdiler ama bu yani direnişin bir parçası tabii. Gazze direnişi normal hayatın direnişi oldu yani. Hani özel olarak direnilmiyor. Normal hayatı sürdürürken insanlar direniyorlar.
0: Topyekun bir direniş diyebiliriz herhalde.
1: Topyekun bir direniş. Ve tabii şu da var. Yani Gazze'de boğulmaya çalışılan şey sadece insanlar değil. Tabii ki insanlar oranın demografisiyle oynamak, Müslümanlardan ayrıştırmak, ayırmak, Filistinlilerden ayırmak gibi bir politika var elbette ki. Ama bunun yansıması, çünkü demografi o şekilde, biz biliyoruz ki bu savaş kaçıncı yılında, hala yok edemiyorlar. Kimliksizleştirme ve dolayısıyla o kimliğe, mesela işte bir bayramı bile yaşamasına izin vermemeye doğru uzanan bir süreç var.
0: Buna yani karşı sistematik insanın, yıldırma politikası desek doğru olur mu bunun?
1: Yıldırmanın da hatta ötesine gidiyor baktığınızda. Çünkü yani artık insanların her gün acıyla sınanması yıldırmaktan bir yabancılaştırmaya doğru itmeye çalışıyor. Ama tabii olmuyor. Çünkü orada direniş bizim burada söylediğimiz romantisizmden çok daha öte bir şey. Oradaki gerçeklik. O direnişi kaybederlerse her şeyi kaybedeceklerini insanlar biliyorlar. O yüzden direnişe yapışıyorlar. Hala buna rağmen, bu kadar acıya rağmen Gazze'de bayram namazının kılındığını görüyoruz. İnsanların aileleriyle beraber yokluk içinde, hiçbir şey olmadan bayramlaştığını görüyoruz. Yani tabii bunu uzaktan bu şekilde izlemek bize acı veriyor. Çünkü kaçıncı yılında, ama yine de çok önemli. Çünkü kimliğin ölmediğini ve bunun direnişin unsuru olduğunu üstelik sivil eylem üzerinden gösteriyorlar. Çünkü biliyorsunuz İsrail'in burada aslında kullanmış olduğu şey tırnak içerisinde, çünkü bir işgal ve yok etme siyaseti var aslında. Ateşkesten önce öyleydi, ateşkesten sonra başka bir esvaba büründü ama aslında temel amaç değişmiş değil. Ama kullanılan mazeret ne? Terörle mücadele vesaire. Oysa burada bir sivillerin kendi kimliğine, kendi yaşamlarına,

0: kendi topraklarına sahip çıktıklarını görüyoruz. Bayram da bu anlamda son derece sembolik bir gün. Ve tabii şöyle de bakmak lazım. Yani buna Lübnan'ı da ekleyelim. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Evet. Daha sonra geleceğiz herhalde programımızda mutlaka Amerika, İran, İsrail Savaşı'nda gelinen nokta hala belirsizliği taşıyor. Ama ben yani o gün, daha doğrusu o an orada söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Belki anlaşma gerçekleşir, belki gerçekleşmez ve anlaşmanın ne koşullar taşıyarak gerçekleştiği de bizim için önemli olacak. Ama şu anda İran ve Amerika anlaşmadan uzak gibi görünseler bile anlaşmayı istiyorlar ki bu biz hani ateşkesin uzaması, işte müzakerelerin öyle üçüncü taraflar üzerinden gitmesi ve karşılıklı yapılan açıklamaları görüyoruz. Fakat İsrail yani oradaki süreçten bağımsız olarak kendi mücadelesini, ki bu mücadeleyi biz Sumut Furosu'na yaptıkları davranışlarda gördük. Yani sivil aktivistlerin nasıl dövüldüğü, nasıl kötü muamele uğradığı ki Avrupalılar bile tepki göstermek zorunda kaldılar. Bayram öncesinde, çünkü genelde savaşlarda bile insani bazı aralar, bazı duraklar verilir. Bayramlar böyledir mesela, özellikle dini bayramlar. Çünkü ne olursa olsun yan yana yaşıyoruz değil mi? Yani bütün bu savaşlar bir gün bitecek ve yan yana yaşayacağız. Yani nefretin de bir sınırı olmalı diye sağduyu düşünür. Ama yani tabii bu tür sağduyu hattından çıkmış eylemler. Bütün bunlar İsrail'in kendi mücadelesini. İran-Amerika hattında olacak şeyler İsrail'i kısıtlayabilir elbette ki. Ama o kısıtlamaya rağmen sürdürmeye çalışacağı mesajını da taşıyor. Maalesef İsrail bundan bir güvenlik falan devşirmeyecek. Ve bir gün Orta Doğu'da bu sürdürdü. Çünkü Orta Doğu'da kendi güvenliğini maksimize etme amacını bu tür bir mücadeleye, bu acımasız mücadeleye oturttu. Buradan güvenlik devşirmeyecek. Ayrıca başarılı da olmayabilir. Yani bugün gelinen noktada bunu söylüyoruz. Başarısız olma ihtimali de var.
1: Yani sadece ve Filistin özelinde bile baktığımızda bu politika aslında nesiller boyu Gazze'de kendisine karşı oldu. Nefret tohumları ekmesine sebep oldu.
0: Ayrıca İsrail. Gazze'de Hamas bitmedi. Tıpkı Lübnan'da Hizbullah'ın bitmemesi gibi. Ki Hamas ve Hizbullah'a karşı hala dün işte Hamas'ın eski işte komuta kademesinden birilerini öldürme, yani evet çok öldürdü ama bitmiyor. Yani çünkü artık bu örgütler kendilerini o direniş anlatısının üzerine oturtuyorlar. Güçsüz olabilirler, dağınık olabilirler ama varlar. Ve sahada var olmak aslında bir güç gösterisi haline geliyor. Yani bu böyle bir İsrail için aslında bir kendi içerisinde dönüp duran bir döngü. Bir çıkmaz aslında. Ne kadar karşıdaki rakibi güçsüz hale getirirse getirsin, sahadaki direniş üzerinden o rakibin varlık hattı oluşturarak güç elde etmesini engelleyemiyorsunuz. Yani bu böyle bir garip bir kapana da kısılmış durumda. Bundan da çıkmak için işte en radikal bir biçimde mücadelesine devam edecek. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş. Yani İsrail toplumunun da Netanyahu rejimini veya Netanyahu gider daha radikal biri gelir. Yani ben güvenilirim falan tavrını görüyoruz. Ölüm üzerinden kutlama yapacak. Yani dediğimiz gibi savaşmanın da çünkü belli bir şeyi vardır. Belli bir centilmenliği vardır rakibinize. Düşmanınız olarak tanısınlasanız bile savaş konusunda belli bir hat tanırsınız.
1: Bir kuralı
0: bir ahlakı vardır. Ölüm üzerinden kutlama yapmak falan son derece radikal bir nefret söylemi üretmek aslında. Ama yani dediğimiz gibi Sumut Filosu'ndaki aktivistlere nasıl davranıldığını gördük. Bunun üzerinden oy devşirmeye çalışan siyasi, yani Netanyahu'dan daha radikal figürler de var maalesef.
1: Evet.
0: Ve seçimler gelecek. İsrail toplumunun tabii radikal hatta kayması gibi maalesef bütün yaşananlara rağmen bir beklenti de var. O nedenle umarız İsrail toplumu bütün bu değişimin, yani bütün bu Orta Doğu'daki sürecin bir ayağını da kendilerinin değiştirebileceğini fark etsinler. Ve sağduyulu bir tavır göstersinler. Ve bugüne kadar yaşanan acılar belki unutulmaz ama her zaman mantıklı, sağduyulu kararların da değeri vardır. Ama tabii çok umutlu değilim o konuda. Realist hat bize toplumun da en az devlet kadar radikalleştiğini gösteriyor maalesef.
1: Maalesef tablo pek de iyi değil. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi tabii İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor dedik. İnsani durum malum. Gece de yeni bir saldırı yaptı ve Hamas'ın yeni komutanını da şehit etti. Bunun yanında tabii mesele sadece Gazze ile sınırlı değil, Filistin topraklarında. Batı Şeria'da çok yoğun sistematik bir baskı var. Oralarda tutuklamalar, zaman zaman saldırılar oluyor. İşgalci siviller üzerinden de bu saldırılar daha çok yapılıyor. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'te çok ciddi bir baskı iklimi var. Ama işte hocam da bahsetti ya, Filistinlilerin aslında o varoluş davasına sahip çıkma meselesinin çok sembolik bazı görüntüleri oluyor. Mesela bugün de bütün kısıtlamalara rağmen, İsrail'in baskılarına rağmen, alınan önlemlere rağmen, İsrail tarafından söylüyorum, Mescid-i Aksa'da bayram namazında 140 bin Müslüman saf tuttu hep birlikte. Yani bunlar aslında o dirayeti göstermesi bakımından çok önemli işaretler değil mi? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Konuşmama başlamadan önce bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarım. Sağlık, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Dünya içinde barışın, huzurun olduğu bir dünyaya sahip olmayı dilerim.
1: İnşallah.
2: Tabii Gazze'de, Doğu Türkistan'da zulüm altında, dünyanın bu farklı yerlerinde zulüm altındaki Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, kim zulüm altındaysa onların da bu zulümden kurtulmalarını umarız. Onun beklentimiz. Ama gerçeklikte gerçekliği de unutmamak lazım. Gazze konusunda hocam gayet net bir şekilde Gazze'deki Filistinlilerin, Müslümanların, sadece Müslüman da değil bu arada, Hristiyanlar da var. Gazzelilerin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu, Batı Şeria'da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bu kendilerine yapılan zulüm aynı zamanda onların ortak kimliği haline dönüştüğünü ve direniş eksenini, direniş gücünü oluşturduğunu görüyoruz. Bu anlamda hocamın sözüne katılıyorum. Bu direniş gücü örgüt olarak da Hamas'ta vücut buluyor. Bunun dışında İsrail'deki toplum yapısının, siyasilerin söylemlerini biliyoruz. Bir kısmı işte hala Gazze'den Filistinleri sürmekten bahsediyor. Bir kısmı biri çıkıyor, diyor ki işte bize karşı direniş gösterenleri asacağız cezasını ifade ediyor. Diğer taraftan Amerika'dan gelen mesajlar da çok olumlu değil. Her ne kadar işte Gazze'yi kurtarmak için bir barış komisyonu oluşturulsa da bu komisyonun fonksiyonel olduğunu görmüyoruz. Açıkçası yani
1: süreçlerle miyor şu anda?
2: Tabii ki. Hala İsrail'in ve İsrailli politikacıların ve onları destekleyen İsrail lobisinin, özellikle Amerika'da, etkisini ve ağırlığının devam ettiğini görüyoruz. Oysa yapılan barış ateşkes anlaşmasına göre, barış anlaşması değil, ateşkes anlaşmasına göre ikinci aşamasında İsrail güçlerinin geri çekilmesi, saldırıların durması, Gazze'deki insanların ihtiyacının çeşitli yollarla karşılanması bekleniyordu.
1: Hiçbiri olmadı.
2: Hiçbiri olmadı. Ama gündemimizden Gazze ikinci, üçüncü sıraya düştü. Teşekkür etmek lazım. İşte yüzlerce, binlerce hatta bu Sumut hareketine katılanlar bize tekrar Gazze'de zulmün devam ettiğini de gösterdiler ki İsrail'in Avrupa'dan, başka Türkiye'den, başka ülkelerden gelen o barış yanlısı, Gazze'deki halkın sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışan insanlara yaptığı davranışı ile zaten İsrail'in ne olduğunu bütün gözlerle görüyor.
1: Bu küresel vicdanda o gündemi mutlaka tutmak gerekiyor.
2: Küresel vicdan açıkçası o az sayıda insanın cesur hareketiyle bize tekrar Gazze'deki var olan durumu gözler önüne serdi. Bunun ancak siyasal anlamda değişiminin olabilmesi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutum almasına bağlı ki Trump yönetiminin bu konuda da çok olumlu sinyaller vermediğini maalesef biliyoruz. Örneğin Trump sadece Gazze sorunu değil, diğer konularda da Arap devletlerini, sadece Arap devletleri değil, Türkiye dahil devletleri, Müslüman devletleri işte İsrail'e İbrahim anlaşmalarını imzalamaya zorluyor ki İbrahim anlaşmalarının imzalanabilmesi için, ki Suudi Arabistan'ın şartı bu, Gazze'deki zulmün durulması, İsrail'le o bölgede İsrail'in de olduğu ama Filistin'in olduğu iki devletli çözümün ile ilgili adımların atılması. Bu adımların hiçbirinin atılmadığını görüyoruz.
1: Maalesef.
2: Aksine İsrail yönetiminin daha da sertleştiğini, hatta bu konuya da geleceğiz, İran'la ilgili Körfez'le ilgili yapılan görüşmelerde artık Gazze ya da Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırgan tutumunun gündemden çıkarılmaya çalışıldığını, bu da şu demek, İsrail her ne zaman kendisi ihtiyaç duyarsa bu bölgelere saldırıya devam etme durumunun söz konusu olması.
1: Tabii yani böyle bir risk varken o anlaşma nasıl sağlanacak? Tabii. Ayrı bir mesele.
2: Bu anlamda çok da olumlu bir durum olarak göremiyoruz.
1: Maalesef özellikle. Tabii işte tam da bu sebeple aslında özellikle Gazze özelinde o bölgede yaşayan insanların çektikleri sıkıntıları unutturmamak, gündemde tutmak hem uluslararası alanda medyanın da bir görevi olmalı ki siyasi otoriteleri de, diğer ülkelerden bahsediyorum, zorlayıcı bir güç olarak ortada durabilsin. Konuşmak, devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii bahsettiniz az önce, Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'e getirilip, uluslararası sularda yapılan baskında İsrail'e getirilip gözaltına alınmasının ardından limana indirilirken İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bakan, ki yani Filistin ve Müslüman nefreti üzerine bütün siyasi hayatını şekillendirmiş ve bundan açıkça gurur da duyduğunu maalesef gördüğümüz bir isim. Çok ciddi provokasyonları vardı. İşte İsrail bayrağıyla o gemilerin içine gitti. Orada önünde bazı aktivistler darp edildi. Onları sırıtarak izledi. İşte böyle davranmak gerekir bunlara gibi sözleri olmuştu. Ancak aşırı sağın bu kadar uç, bu kadar nefret dolu zihniyetinin biz İsrail siyaseti içinde de rahatsızlığa yol açtığını görüyoruz. Bunu nasıl gördük? Bizzat bunca katliamın sorumlusu diyebileceğimiz Netanyahu'dan, hatta Dışişleri Bakanı Saar'dan gelen açıklamalar vardı. Bu yapılanın yanlış olduğu, rahatsız edici olduğu yönünde. Onun da ötesinde birkaç gün sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan bir açıklama geldi. O açıklama çok dikkat ediciydi. Onu okuyup yorumunuzu almak isterim. Dedi ki Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz, ki bu sözler doğrudan İtamar Ben-Gvir ve onun gibi davranan insanlara söylenmiş sözler. Yani buradan aslında aşırı sağın İsrail siyasetini de ne kadar esir aldığını görebiliyoruz. Ve bunun bir hani önünün alınamadığını ve bundan şikayet edildiğini de görebiliyoruz diye düşünüyorum bu açıklamalardan. Ne dersiniz?
3: Evet, çok doğru. Şimdi ben öncelikle Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramı, hayırlı olsun inşallah. Birlik, beraberlik, huzur getirsin, barış getirsin diyorum. İnşallah. Gazze bir facia. Yıllardan beri bu programda, başka programlarda konuşuyoruz. Maalesef süreç devam ediyor ve her gün bir kayıp yenisini ekliyor. Şimdi bugünkü, az önceki konuşmacılarımız bahsettiler. Özellikle o konuya da geleceğim de bir giriş yapıyorum sadece. Örneğin Han Yunus yıkıldı, biliyorsunuz. Büyük bir enkaz halindeydi ve buradaki bir Hana camisi var. Hana camisinin etrafında, bir de Saraya mevkiinde bir sürü kişi toplandı ve namaz kıldılar. Bunlar tabii çok önemli. Bunun dışında Gazze'de bu Sumud Filosu'nun yaptıkları çok kayda değer. Türkiye'nin 36'sı Türk, bu toplam sanırım 174 kişiyi Türkiye'ye getirdiler başarılı bir şekilde. Papa 14. Louis'nin açıklamaları var. Bunu da dikkate almadılar, biliyorsunuz, Vatikan'dan bu açıklamalar yapıldı. Papa dedi ki yani buradaki artık sürecin tamamen durdurulması, barışın ateşkes sırasından sonra bile, biliyorsunuz, 910 kişi öldü. Yani evet, ateşkes var güya. Bu nasıl bir ateşkes, anlamıyorum yani.
1: Yani her gün saldırı olduğu haberini alıyoruz biz.
3: Her gün bir saldırı var ve özellikle hedeftekiler çocuklar, kadınlar. Yani hiç yani oradakiler sanki bir canlı değil de bir öyle bir hareket ediyorlar ki yani işte biliyorsunuz yani aşırı sağcı o Likud Partisi ve aşırı sağ baştaki kişiler. Yani Netanyahu'yu biz burada eleştiriyoruz. Evet ama Netanyahu gitse daha mı kötü olacak? Onun gibi gene birisi gelecek. Bu da çok doğru. Şimdi yapılan açıklamalarda özellikle hatırlıyorum ben o Sumut baskını sırasında. Özellikle tutuklanan, bunlar tutuklansın çıkamasın işte bütün esirleri öldürelim. Biliyorsunuz esirlerin öldürülmesiyle ilgili karar alındı. Bütün esirlerin öldürülmesiyle. Bunun hiçbir insani tarafı yok. Yani artık bir normal bir devlet olarak bunu görmemek lazım. Yani hakikaten kurulduğu andan itibaren işgal politikası üzerine sürekli topraklarını genişleten ve Filistin aleyhinde topraklarını genişleten ve hatta bununla da yetinmeyip arz mevut çerçevesinde biliyorsunuz son dönemde Lübnan'da yaptıkları Hizbullah güya hedef ama bütün Lübnan neredeyse orada yok ediliyor. Çoluk çocuk demeden binalar yıkılıyor ve durmayacak yani İsrail durmayacak. Şimdi bu son dönemde evet Herzog'un açıklamaları çok kayda değer. İsrail'in özellikle Siyonist politika gütmekle beraber Netanyahu'nun iç kesimde çok büyük tepki aldığını da biliyoruz. Yani bunun bir takım yolsuzluk söylentileri, işte bundan sonraki seçim sürecinde çok fazla darbe alacakları ama yine de özellikle belirli kesimlerinde işine gelen bir durum. İkilem var. Yani biliyorsunuz esirlerle başladı. Esirlerin süreci. Hatta iki esirlerini kendileri öldürdüler. Hı hı. Kendileri öldürdüler. Çok suçlandılar esir süreçlerinde. Ama sadece esirler meselesi değil. Özellikle İsrail halkının ki Amerika'da da bir takım söylemler var. Ben onları da takip ediyorum. İşte bu çok ciddi eleştiriler var. Yani belirli bir Yahudi kesim tarafından. Yani Netanyahu şunu demek istiyorum. Aslında Siyonist Yahudilerle diğer her Yahudi aynı şeyi düşünmüyor. Evet. Bunu da zaten şu son dönemde çok net anladık. Yani buradakinin insan olan artık bunun bir soykırım. İspanya'daki yankıları biliyorsunuz. Hı hı. Yani Yahudiler içinde de buna karşı çıkanlar var. Yani bu insan olmakla alakalı bir şey. Çünkü öldürülenler ve hedef alınanlar masum insanlar. Ve masum insanlar, çocuklar, kadınlar, birçok kişi hedef alınıyor. Eğer süreç böyle devam ederse bu tamamen mesela Batı Şeria hedefte değildi. Batı Şeria da aynı şekilde. Bir de biliyorsunuz bir katsın bu da çok vahim bir durum. Sürgün planı var. Eğer bu sürgün planı gerçekleşirse buradaki halkın tamamen buradan yok edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa süreci hatta turizm bir takım planlar projeler ortalarda gözüküyor. Bu çok vahim bir durum ve Amerika da bunu destekliyor. Yani neredeyse bir yeniden Gazze'deki halk oradan soykırım yapılarak sürülecek. Tamam bir dönem o zaman siz demiyor muydunuz Hitler'in soykırımlarıyla Holocaust tanımlamasıyla biz mağdur olduk şimdi aynı şeyi siz yapıyorsunuz. Oradaki masum halkı Müslüman diye bunların tamamını yok ediyorsunuz. Yani bu bir soykırımdır. Yani bir neslin 1948 Cenevre sözleşmelerine göre bir neslin tamamen yok edilmesine yönelik hareketlerin hepsi soykırım tanımlamasına giriyor.
1: Bütün işaretleri var sahada.
3: Bunun bütün işaretleri var. Birleşmiş Milletler'de bunun Birleşmiş Milletler de hiçbir şey yapamıyor. Çünkü 5 tane devletin Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti. Yani dünya 5'ten büyüktür. Hakikaten ama dünyadaki bu devletlerden en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı çok belli. Her zaman küresel sermayenin sahibi olan Yahudi lobilerinin desteği alınarak yapılan bu eylemlerde ki son dönemde özellikle evangelist politikalar, Siyonist politikalar ve bunun sonucunda Gazze halkının katledilmesi hatta soykırıma doğru gitmesi artık iç medyada bile, iç organlarda bile ve hükümet arasında bile çelişki yarattı. Bir tarafta son derece radikal isimler ki bunların biliyoruz bir kısmı zaten savaş suçlusu olarak geçiyordu. Kabineye girdi, savaş kabinesi. Evet. Biz bunların isimlerini biliyoruz. Kaç defa da konuştuk tek tek. Şimdi bu kişiler tekrar etkili. Yani bunlar değişmedikçe, sistem değişmedikçe bu devam edecek bu katliam. Ki ateşkes ne demek? Yani durdurma, yani her türlü savaş eylemi durdurulması demek. Bir tek Amerikalı öldürüldüğü zaman infial oluyor da ateşkesten beri 910 bakın ateşkes sürecinden beri 910 Filistinlinin öldürülmesine niye dünya ses çıkarmıyor? Yani Sumut filosunu bu arada çok canı gönülden destekliyorum. Çünkü gerçekten hayatlarını öne çıkararak hiçbir şekilde karşılık beklemeden bu seyahate çıktılar. Ve çok da önemli bir iş başardılar. Evet, o da engellendi ama önemli olan orada bunun oraya kadar gitmesi de değildi. Sadece bu bir yola çıkıştı. Başından itibaren bir duruştu ve bir o duruşu sergilediler. Yani Türkiye'de zaten insani durumu fazlasıyla yapıyor. Ama bundan sonraki süreç beni çok korkutuyor Çağrı Bey. Çünkü artık katliama doğru gidiyor. Yani bu soykırım, o katsın planı uygulanırsa. Papa devreye girdi. Düşünün yani. Yani Vatikan Kilisesi bile bunun insani olmadığını, bir an önce Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gelip bu savaşın durdurulması, savaş da değil bu zaten. Çünkü savaş olması için şartların eşit olması lazım. Taraflar eşit değil. Bu saldırı yani, bu tamamen diyor ya sayın bizim devlet yetkililerimiz, hani terörist devlet. Gerçekten Ben Gurion ilk İsrail'in kuruluş aşamasından beri iki devlet hedef derler. Biri İran, biri Türkiye. Türkiye'nin bu karşı çıkışlarıyla Türkiye'yi de hedefe koyma noktasındalar. Çok acayip söylemler yapılıyor. Gerçekten hedef alan, Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'nin üst düzey yöneticilerini hedef alan. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na da hedef alındı biliyorsunuz ve çok söylemde. Şimdi hal böyleyken bundan sonraki süreçte çok aklı selim politikaları, İsrail'in hareket etmeyeceği belli. Bu Lübnan'da da gördünüz bunu. Lübnan'da da durmadı. Kendi kadar Amerika'da görüşmeler de yapıldıysa bile bundan da sonuç alınamayacak. Ben bundan sonraki hedeflerin artık Kıbrıs ve Türkiye'de dahil birçok noktada hedeflerinin devam ettiği sürecindeyim. Çünkü vazgeçmiyorlar. Adım adım, yani şimdi olmazsa 5 sene sonra bunu uygulama noktasındalar.
1: Ya maalesef genel politika, varoluş politikası düşman sahibi olmak, evet, ve bununla bir korku iklimi yaratmak üzerine kurulu olunca arayış bitmeyecektir.
3: Arayış bitmeyecek.
1: Halbuki çok daha farklı bir atmosferde olabilirdi. Şimdi bahsettik ya, yani küresel vicdan, evet, Sumut filosu bunu gündemde tutuyor. Hatta bazı hükümetler de gerçekten bunun arkasında duruyor. Evet. Batı dünyasından bahsederek, evet, söylüyorum. Evet. Şimdi Ben-Gvir'in yaptıklarından sonra pek çok ülke İsrail'li büyükelçileri bakanlığa çağırıp izahat istedi, evet, tepkilerini gösterdiler. Hatta Fransa bir adım daha ileri gitti. Ben-Gvir'in ülkeye girişine yasak getirdi. Bunlar önemli adımlar.
0: Çok, kesinlikle.
1: Son yapılan açıklamalardan biri İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ait. Diyor ki Sánchez, dünyaya ateşe verenler asla açlık çekmiyor. Onların empati ve haysiyet eksiklikleri, evet, var. Aslında pek çok şeyi de anlatan bir söz değil,
0: doğru,
1: mi?
0: Doğru.
3: Çok doğru.
0: İspanya bu konuda aslında çok iyi bir sınav verdi. Yani evet, Gazze konusunda bunu söylemek lazım. Ama sizin deminki sorunuzla da bağlantılı olarak buraya aslında cevap verebiliriz. Yani Herzog, hatta Netanyahu gibilerin işte Ben-Gvir'i eleştirmesinin ya da eleştiriyormuş gibi görünmesinin... Ve Herzog belki samimi olabilir çünkü farklı, aslında farklı siyasal hatlardan bahsediyoruz biz. Ama Herzog'un söyleminin de oldukça katılaştığını biz bu süreç içerisinde görmüştük.
1: Yani neticede devletin ana hedeflerinde, tabii, bir değişiklik yok. Belki yöntem farklılıklarından
0: anlaşamıyoruz. Ve zaten biliyoruz, evet, ki İsrail solu da sağa kadar radikaldir. Hatta kimi zaman daha bile radikal olabilir. Evet. Militerleşme konusunda her iki hattın da birbirinden çok farkı yok. Ama İsrail toplumu bütün bu 7 Ekim başlamadan önce bölünmüştü. Bu bölünme bütün bu süreç içerisinde gözlerden uzak kalmış olabilir ama Netanyahu karşı gösteriler devam ediyor bir yandan da baktığımızda. Dolayısıyla bu seçimlere falan yaklaşırken iç politikaya yönelik olarak oradaki eleştiri hatlarını sakinleştirmek ve işte bakın Ben-Gvir gibi daha korkunçlar var canım de demek gibi bir tabii ki taktik amaç var. Ama daha önemlisi şu: İsrail'i unutmayalım, bütün bu ateşkes sürecinde geri adım attıran bir Amerika Birleşik Devletleri'ydi ki Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda İsrail tarafından ikna edilmiş bu süreç. Hem biz 12 gün savaşında gördük, hem şimdiki savaşta gördük. Dolayısıyla İsrail'in baskısını İsrail tam bir baskı olarak almamış olabilir. Yani ödülden önce hani yapılması gerekenler listesine bir tik olarak görmüş olabilir. Ama ateşkes sürecini canlandıran ya da bunun üzerinde İsrail'in belli konularda evet demesine neden olan en önemli şeylerden biri de uluslararası baskıydı. Ve uluslararası baskının artmasını sağlayan şey aslında sivil aktivistlerin, yani kendi hükümetlerinden de bağımsız olarak buradaki insani durum üzerinden aslında küresel vicdanın sesi olarak. Yani çünkü uluslararası toplum dediğimiz şey küresel adalet ve vicdan duygusuna dayanan İsrail lideri o bakımdan doğru bir noktaya parmak basıyor. Bu çok tartışılır bir şeydir, var
1: aslında
0: mıdır yok mudur ama.
1: Lafınızı kesiyorum hocam, buyurun. Ama yani Orta Doğu ülkelerinde ya da Asya ülkelerinde yapılan eylemler, yürüyüşler,

0: büyüyüşlerden ziyade bunların Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika'da çok yoğun şekilde görünmesi, kameralara yansıması.
1: Ya da Amerika'da. Yani
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar belki o önemli. Şeyi daha göz önünde tuttu.
1: Çünkü tırnak içerisinde bizler buradan adaletsizlik ya da çarpıklığı veya çifte standartı daha net görüyoruz bu topraklarda. Hı-hı. Çünkü bu topraklarda yaşıyoruz zaten. Yan yana yaşadığımız için bunu görmemiz çok daha doğal. Hatta genelde bütün bu çatışmalar başlamadan önce işaret ediyoruz. Burada bir çarpıklık var. Bu çarpıklık üzerinden daha sonra başka komplikasyonlar çıkabilir diye ve çıkıyor. Yani baktığımızda Orta Doğu'daki çatışmaların genel hikayesine Türkiye'nin daha öncesinde parmak basmadı. Hemen hemen hiçbir o fay hattı yoktur aslında baktığınızda. Yani nerede burada bir sıkıntı çıkabilir? Burası radikal unsurlar tarafından düzeltilmezse çalınabilir. Dolayısıyla biz bir süre sonra işin özünü değil radikalleşmeyi konuşuruz dediği, hani hangi hikaye sonuçta radikalleşme üzerinden başka bir yere doğru savrulmadı. Hani dolayısıyla bizim buralardan görmemiz çok normal. Ama uzaklardan bir şeyler yanlış gidiyor ve bu bir şeyler düzelmeli, yoksa küresel toplumu toparlamamız mümkün olmaz deyip buna karşı çıkılması ve burada bireylerin kendilerini riske atması, yani ister canlarını, ister ünlerini, ister kendi gelecekleriyle ilgili belirli adımları riske atarak bunu yapması. Çünkü biliyoruz yani bunlar sivil ve çeşitli zorlukları yaşamaya hazır olarak da bu davaya inanmış olabilirler, ama yani oradaki kötü muamelenin bir saniyesi bile oldukça uzun sürer ve insan hayatı üzerinde iz bırakabilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çoğu haysiyete yönelik eylemlerde, haysiyete yönelik korkutma eylemleriydi. O nedenle bunun bütün bunlara rağmen sürüyor olması ve batılı toplumlardan reaksiyonun yükselmesi aslında İsrail'i korkutuyor. Çünkü İsrail eğer Amerika Birleşik Devletleri İran mücadelesinde olacaklar hani yansıması olarak kimi zaman dedik ya alanı kısıtlanabilir falan. Hele ki alanı kısıtlandığı bir senaryoda mücadelesine devam edecek gibi görünüyor, ama devam edecekse bir de böyle bir izolasyon zorluğunun üstüne binmesi İsrail içinde şunun sorulmasına neden olur. Tamam, biz bu yolu seçtik de bakalım başarabilecek miyiz? Bu önemli bir soru, çünkü İsrailliler de öyle görünmüyor, çünkü Filistinliler çok ölüyor tabii. Ama İsraillilerin de normal hayatı bozuluyor. İsrailliler de mutlu değil. İsrailliler de güvenli değil. Ve sadece burada değil. Yani tabii ki antisiyonizm artacak. Çünkü bu bir hikaye yaratıyor. Bir zalimlik hikayesi. Bunun üzerinden dediğimiz gibi
0: tabii antisiyonizmi de antisemitizm deyip tekrar bir mağdur politikasına
1: ya tabii bu bir elbette ki bu bir döngü, bu bir çıkmaz. Mağdurluktan işte o kendi açılarından olgunluk değil zafer çıkartmaya çalışabilirler. Ama radikalizm İsrail'e de zarar verecek. Yani bunu bunu şimdi o radikal unsurlara askerleriymiş gibi kullanıyorlar. Ama ya normalleşmek zorunda kalırlarsa o radikal unsurları kim tutacak? Nasıl tutacaklar?
0: Hani İsrail'in daha sakin zamanlarda zapt edemediklerini hatırlıyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimlerde olsun. Yakın zamanda Lübnan'a girenler, Suriye topraklarına girenler.
1: İsrail'in banliyölerindeki radikal unsurlar bir de uluslararası toplum açısından bambaşka bir şekilde suçlanan İsrail'le baş başa kalırlarsa ne olacak? Yani İsrail'i de o her kazanamadığı tüm senaryolar kötü senaryolar aslında ve ciddi kötü senaryolar. Birileri de bunun üzerinden düşünebilir. Özellikle uluslararası baskı arttıkça. O nedenle uluslararası baskıdan, uluslararası izolasyondan, yalnızlaşmadan korkuyorlar. Yalnızlaştırmak.
0: Aslında Sumut filosuna yönelik endişe de tam olarak bu sebepten kaynaklanıyor.
1: Ve dolayısıyla Sumut filosuna yönelik endişe buyken Ben Giver gibilerinin gidip bir de orada şiddetin hani neredeyse şiddetten zevk alan bir portre çizmesi, işkenceyi övmesi baktığınızda, haysiyet kırılmasını övmesi. Bunun tabii ki Batı'da ve uluslararası toplumda bir yansıması var. Yani bir sürü şeyi görmezden gelebilirler. İşte Gazze zaten ötekileşti, ama radikalizmin bir başka aşaması özellikle de batılı vatandaşlara ulaşmaya başladığında uluslararası toplumu rahatsız edebilir. Dolayısıyla yani bu açıklamaların bir ayağı da buna dayanıyor. O

0: yüzden gazı unutulmamalı zaten. O yüzden somut filosu gibi eylemler devam edilmeli. O nedenle sivil, özellikle sivil, yani hükümetler ne düşünürse düşünsün, sivil vicdan bu konuda küresel toplumun adalet anlayışına, yani bu anlamda kimse ötekileştirilmemeli. Kimse temel haklarından, özellikle yiyecek gibi, işte kendi varlığını sürdürmek gibi temel haklarından mahrum, özellikle böyle şiddet içerisinde mahrum, toplu cezalandırılmamalı. Bunların altının çizilmesi son derece önemli.
1: Şimdi tabii bir şeylerin düzelmesi şart bölgede. Bu nasıl olacak? Baskıyla mı olacak? Başka şekilde mi olacak? Hani daha önce işte yakın zamanda Gazze için başlatılan süreç aslında pek çok ülkenin, Türkiye dahil bölge ülkelerinin bir araya gelip de ABD'ye baskı yaparak, ABD'nin İsrail'e baskı yapmasını sağlayarak başlattıkları bir süreçti. Sıkıntılı ilerliyor. Hatta şu anda ilerleyemiyor da diyebiliriz. Belki pek çok tabii ülke, hükümet, kişi bundan rahatsız. Bunun ilerlemesi şart ama bu nasıl ilerleyebilir? Yani tekrar bu ülkelerin bir araya gelip ABD üzerinde bir baskı mekanizması kurmasıyla mı mümkün olabilir? Başka bir şekilde İsrail'in dizginlenebilmesi çok mümkün görünmüyor. Yani dönüp dolaşıp yine neticede Trump'ın Netanyahu hükümetini dizginleyebileceği bir atmosfer oluşturulması gerekiyor ki bu süreç ilerleyebilsin anladığımız kadarıyla. Ama bu nasıl olacak, ne dersiniz?
2: Evet, burada şunu ifade etmek lazım. İsrail'in Gazze'de, Lübnan'da yaptığı saldırıları Körfez'deki çatışmadan ayıramayız. Zaten temel itibariyle Körfez'deki çatışmalar da İsrail ile Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarıyla başladı.
1: Elbette.
2: Buradaki açıkçası Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in o saldırılarını bölgesel boyuta taşınma politikasını uyguladı. Bu açıdan problemli bir durum var. Ama şu da var, İsrail'in yönlendirdiği, İsrail ve İsrail lobisinin yönlendirdiği Amerikan hükümetinin İran'a yönelik saldırıları Amerika açısından istenen sonuçları elde etmedi.
1: Evet.
2: Aksine Amerika'yı uluslararası sistem içerisinde zor bir duruma düşürdü. Hatta sistemin yapısını etkileyebilecek yan etkilerinin olduğunu görüyoruz. Hürmüz Boğazı, onun etrafında oluşan çatışmalar, mücadeleler, rekabet bunu gösteriyor. Bütün Amerika'nın zafiyetini ortaya koydu. Her ne kadar asimetrik olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'dan güçlü olsa da İran'da orta boyutlu bir ülke olarak Amerika'ya zarar verebileceğini, sistem içerisindeki pozisyonunu etkileyebileceğini gösterdi. Burada yapılacak şey Amerika'nın eğer Orta Doğu'da Trump'a benzer düşünceye sahip işte Orta Doğu'daki sistemi oturtalım da daha çok Asya Pasifik'e yönelim şeklinde politika geliştirmek istiyorsa ilk önce Orta Doğu'da bir sistem oluşturması lazım. Bu sistemi de İsrail'in başat olduğu bir sistem olması mümkün değil.
1: Yani mümkün İsrail değil. İşte Orta Doğu'da bu zihniyette bir İsrail varken nasıl olacak gerçekten?
2: Her ne kadar,
1: nasıl baskılanacak o ciddi bir sorun.
2: Her ne kadar Trump işte son ifadesiyle Türkiye dahil Müslüman ülkeleri görüştüğü liderleri işte İbrahim anlaşmalarını kabul edin, siz de masaya oturun şeklinde ifadesi kabul edilebilecek bir durum değil.
1: Aynen öyle.
2: Bu da şunu gösteriyor. Amerika'nın bir politika değişmesiyle ancak bu olabilir. Nasıl değişebilir? Bugün Amerikan Körfez'deki savaşın Amerika'ya maliyeti, halka maliyeti arttı. İşte 2 dolar civarında olan benzin bir galonu 4 dolar civarına yükseldi. Bunu hissettiği anda buna siyasal bir tepki verecek. Bu da Washington'daki siyasilerin, liderlerin, Trump başta olmak üzere tabii, politika değiştirmesi, tamamen değiştirmesi mümkün değil. Çünkü İsrail lobisi Amerikan Kongresi'nde çok etkin, Trump yönetiminde de etkin. Ama belli bir sınırlara da söz konusu.
1: Yani mesela aslında dönüp dolaşıp bir şekilde Trump'ın kendi siyasi akıbetinin şekilleneceği noktada atacağı adıma dayanacak gibi anlıyoruz buradan. Şimdi İran'dan bahsetmişken oradan devam edelim müsaadenizle. Tabii anlaşma oldu mu, olacak mı, olmaya çok mu yakın, yoksa anlaşılamadı mı? Bir yandan işte ateşkes devam ediyor mu, yoksa karşılıklı saldırılar, yeni bir şiddet

0: Armanla dönecek mi diye bakarken herkesin kafası karmakarışık diyebiliriz aslında. Şimdi ABD'den gelen açıklamalar, Trump cephesinden gelen açıklamalar, İran'dan gelen açıklamalarla bambaşka tablolar ortaya koyuyor. Ki Trump'ın çok hani artık uçuk diyebileceğimiz talepleri, açıklamaları oluyor. İşte biraz önce birinden bahsettiniz. Ona da daha detaylı değiniriz az sonra. Bu nedenle genelde son günlerde İran tarafından gelen açıklamalara daha çok dikkat ediliyor sürecin seyrini anlayabilmek bakımından. Ama ister istemez tabii Washington kanadından gelen mesajlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bugün Trump'ın bir kabine toplantısı vardı. Tüm kabinesini topladı. Uzun da bir toplantı yaptı kameralar karşısında. Camp David'de olacaktı. İşte hava şartları sebebiyle Beyaz Saray'a alınan bir toplantıydı. Oradan gelecek mesajlar ne olacak? Neler diyecek? Herkes onu merak ediyordu. Son durumu şöyle özetliyor Trump. İran konusunda işlerin çok iyi gittiğini söylüyor ama anlaşma konusunda henüz orada değiliz diye bir açıklaması var. İran bir anlaşma yapmakta kararlı, başka seçeneği yok. Bizse memnun değiliz. Eğer bir anlaşma yapamazsak geri dönüp işi bitirmek zorunda kalabiliriz. Hı-hı. Yani o sopa hala elinde. Hı-hı. Yani o sopayı indirmediği sürece, yani gerçekten anlaşma, uzlaşma konusunda iyi niyet göstermediği sürece bu iş nasıl çözülecek ben meraktayım açıkçası. Ne dersiniz?
1: Şimdi ben başından beri bu konuları hep konuşuyoruz. Uzun da bir zaman oldu. Bir ateşkes süreci yürürlükte. Ama ona rağmen saldırılar devam ediyor. Daha evvelsi gün saldırılar tekrar gerçekleştirildi. İran oldukça beklenilenin üstünde bir tepki gösterdi. Hiç de Amerika'nın düşündüğü gibi iç ayaklanma olmadı. Rejim değişmedi. Tam tersine bütün birlik beraberlik içerisinde halk meydanlarda toplanıyor her şeyi göze almışçasına.
0: Yani ilk başlarda bir bocalamaya şahit olduk ama rejim devam eden unsurlarıyla yerine konulan yeni isimlerle toparlandı.
1: Tekrar kontrolü sağladı. Bir de devrim muhafızları var. Bir de özellikle bu komuta kademesinin devam edebilmesine yönelik çok önemli önlemler aldılar. Bunlar da tabii etkili oldu. Şimdi İran'ın özellikle bu sizde ekranında da görüyoruz dondurulmuş milyarlık dolarlık varlığını serbest bırakması. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı Arakçı ve diğer temsilciler tarafından. Bunu özellikle ticari olarak hem iktisadi açıdan İran'ın böyle bir şey yapılmasına ihtiyacı var. Amerika'nın özellikle bahsettiği konu bu uranyum konusu ve bununla ilgili Trump açıklamalar yapıyor ama yaptığı açıklamaların aslında çok kayda değer değil çünkü 24 saat dolmadan başka bir açıklama yapıyor. Bir tarafta diyor ki İran bizimle anlaşma yapmak istiyor, İran kabul etti. Diğer taraftan biz onlara gününü göstereceğiz işte kabul etmiyorlar gibi açıklamalar yapıyor.
0: Yani defalarca saldırı için süre tanıyıp süre dolduğunda ya da dolmak üzereyken tekrar bir anlaşma ve süre uzatma gibi mesajlar.
1: Hürmüz Boğazı konusu çok önemli çünkü küresel bir enerji krizine neden oluyor. Bunu ülkemizde dahil birçok ülkeler bundan etkileniyor. Çin de dahil ve Çin'in desteğini de biliyoruz. Tamam. Özellikle Çin'le yaptığı Trump'ın biliyorsunuz Çin'le Xi Jinping'le bir görüşme yaptı. Bu görüşme tam bir fiyasko oldu. Çünkü Amerika istediği sonucu orada alamadı. Buna yönelik Çin'in de giderek güçlendiğini tek yol tek kuşak projesi İran'a olan desteği, o bölgedeki bir ittifak, Asya Pasifik'teki güç dengeleri, öbür tarafta Tayvan konusunda mesela Çin asla bu konuda bir taviz vermiyor. Vermeyeceği de belli. Şimdi o konulara hiç girmeden Çin'le nasıl bir anlaşma yoluna gidilebilir dendi. Bu olmadı. Bunu gördük. Ve son dönemde ben hep söylerim. Ben herkes Avrupa Birliği çalışıyordu. Ben Rusya çalışıyordum ama dedim ki siz de Çin çalışın. Çünkü Çin önümüzdeki süreçte çok önemli bir hamle yapacak. Nitekim de zaten öyle oldu. Şimdi İran'ın bu Hürmüz Boğazı konusu çok çok önemli ama bir taraftan siz İran'la anlaşmak istiyorsunuz, diğer taraftan da abluka uyguluyorsunuz. Yani İran'da diyor ki siz bu ablukayı uygularsanız biz de buradaki tutumumuzu sürdürürüz. Yani bu nokta anlaşmanın çıkmaza girdiği noktalar. Diğer taraftan Körfez yani ülkelerinin...
0: tarafları makul seviyede geri adım atabilmesi gerekiyor ki ilerleme sağlanabilsin.
1: Kesinlikle. Mesela siz bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın normal eskisi gibi normalleşme sürecine girip dünyanın küresel bu krizden petrol fiyatları nasıl arttı biliyorsunuz. Hı hı. Ama diğer tarafta bazı kongre üyelerinin hisse senetleri değerlerinde ne kadar arttığını da biliyoruz. Diğer tarafta da

0: yapılan her açıklamanın karşılığı bu şekilde oluyor. Amerika'nın iç kamuoyunda da çok değişik dengeler var. Şimdi hal böyleyken aslında İran'daki durum Amerika'nın da bir nevi işine geliyor. Yani işine geliyor derken çünkü biliyorsunuz bu Venezuela'daki olaydan sonra Amerika bir ölçüde bu petrol olayını kendince çözdü. Ama diğer taraftan baktığınızda Hürmüz çok çok önemli bir yer ve buradaki İran konusunda İran'ın dize getirecekleri yönünde işte biz rejimi değiştireceğiz, Şah tarafı açıklamalar yapıyor, biz orada kontrol halka diyor ki sizi kurtaracağız filan böyle açıklamalar yapıyor ve hal böyle değil. İran çok eski bir medeniyet biliyorsunuz, ya ben bunu söylemiştim, yani İran bir Venezuela değil, başka bir yer değil, yani İran'da kontrolü sağlamanız zaten çok çok mümkün değil. Ve durum da böyle gidiyor ama yine de bu bir asimetrik savaş. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuyla İran'ı mukayese etmek zor olmakla beraber, ama diğer taraftan da İran'ın elinde de önemli füzeler. Mesela çok önemli füzeleri var. Menzil alanı 1500 kilometre menzil, Avrupa'ya kadar gidebilen füzeleri var. Öyle bir sistem kurmuş ki İran yıllardır böyle bir savaşa ve tehlike altında olduğunu bilerek buna hazırlanıyor. Şimdi durum böyleyken İran'ın kolay bir hedef olmadığı ve biliyorsunuz 1 Mayıs'ta kongre kararı var, savaşın devamlılığı konusunda Trump'ın destek alamaması, beklediği desteği görmemesi, Kasım seçimleri, iç kamuoyunda Epstein dosyaları, bir taraftan düştüğü durumlar, daha önce bu vergi meselesi, gümrük tarifeleri nedeniyle düştüğü komik durum, bir açıklama yapıyor, ertesi gün vazgeçiyor. Çin'de biliyorsunuz açıklama yaptılar, bizde böyle açıklamalar yapılmaz dendi. Yani bir devlet aklıyla konuşulursa 24 saat geçmeden fikir değişmez. Yani Trump'ın, o yüzden ben çok onun açıklamalarını dikkate almıyorum. Ben İran'a bakıyorum. İran'da nasıl açıklamalar geliyor? Onlara bakıyorum.
1: Yani öyle bir durum var ki aslında hani kafasının içinde uçuşanlara dünya yetişemiyor desek herhalde.
0: Yani aslında şunu demek lazım. Yani ilk döneminde de öyleydi. Ben ikinci döneminde belki biraz daha alışır diye düşündüm. Yani iş adamı zihniyetinden çıkar, farklı olabilir dedim. Yani şimdi cumhuriyetçileri temsil ediyor. Ama aşırı bir şimdi neokonlarla evangelistler, bunlar kendi işlerinde çalışmalar. Öbür taraftan demokratların direkt hedef alınması, ama demokratların daha bir siyaset geleneğinin olması cumhuriyetçilere oranla, ama cumhuriyetçilerin içerisinde mesela Trump'ın bir ilk olduğunu düşünüyorum. Yani diğer hani Bush dönemine de bakacak olursak yapılan açıklamalar, söylemler, yani hakikaten bir Amerikan başkanı, ben hegemon bir devlet, bir başkanın açıklamaları mı diye iki kere dinlediğim oluyor. Açıklamalarını, tweetlerini okuyorum. Social'da paylaşıyorum. İnanamıyorum. Yani iki kere okuyorum. Hakikaten böyle mi, yoksa hatırlarsanız bir Gazze videosu dolaştı ortada. Onu da dedim ki ben bu kesinlikle bu bir yapay zeka, tabii yapay zeka ile yapılmış ama böyle bir şey olamaz dedim. Ama hakikaten olmuş. Yani bu tarz açıklamalar, İsrail'e sürekli destek verilmesi, öbür tarafta biliyorsunuz bu Pakistan'da yapılan toplantılar da bir fiyat oldu. Yani oradaki görüşmeler, sonra bu suikast girişimleri, onları konuşacağız herhalde, Trump'a yapılan son dönemdeki bir takım şeyler. Yani aslında Trump iç politikada da iyi gitmiyor işler, dışarıda da desteği alamadı. Körfez de artık tepki göstermeye başlayacak çünkü o Amerikan üsleri ve vesaire birçok ülke, Dubai'de her şey kontrolden çıktı biliyorsunuz. Yani Dubai'deki yatırımcılar artık orayı terk etmeye başladılar.
1: Yani güvenli liman algısı çok
0: güvenli
1: uzun
0: liman yıllar Katar mesela
1: çabalarla kurulmuştu ama çok hızlı yıkıldı.
0: Yani Amerika'ya güvenemeyeceklerini anladılar mesela bu süreçte. Yıllardır ittifak halindelerdi, Aramco kurulduğundan beri böyle bir süreçteyiz. Şimdi daha İsrail konusu çözümlenememişken cepheler çoğaltılıyor. Bir taraftan Lübnan, bir taraftan İran. Ama İran bir İsrail, bir Filistin değil. Yani Filistin'deki sağladığınızı İran'da sağlayamazsınız. Yani 10 tane tane madde var. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ifade ettiler. Tam tersine şu an özellikle yaptırımların kaldırılmasına yönelik çok ciddi girişimleri var İran'ın, biliyorsunuz.
1: Evet,
0: yani Arakçı'nın açıklamaları baktığınız zaman.
1: Geçmişteki deneyimlerden o konuda da çok tedirgin olmaları da anlaşılabilir. Çünkü
0: anlaşılabilir.
1: Daha önce verilen sözler tutulmadı.
0: Tabii.
1: Serbest bırakılan paralardan
0: tabii
1: bahsedildi. O paralar İran'a gelmedi. İşte mesela Güney Kore'den Katar'a gitti İran'ın parası ama ulaşamadı.
0: Ya benim aklıma vardı. Hemen bunları şey geliyor mesele. Bu kimyasal silahlar aranmıştı Irak'ta, hatırlarsanız. Yani hı-hı, sonra bulunamadı. Şimdi İran'da da bir uranyum zenginleştirme meselesi gündemde. 9 tane nükleer üreten ülke var. Ama başka bir ülke ürettiği zaman hayır sen üretemezsin, ben üreteceğim. İşte ben dünyaya hakim olacağım. Böyle bir güç şeyi var ya, ben hakikaten şunu bir kere daha vurguluyorum. Gücün hukuku var şu anda. Hukukun gücü değil, gücün aha, hukuk. Güçlü olan kazanıyor ama tekrar söylüyorum, bu bir asimetrik savaş. Her ne kadar İran mozaik doktrinini yürürlüğe girip bir hakikaten çok ciddi bir karşılık için eylem noktasında önlemler aldıysa da Amerika'nın gücüyle mukayese edecek durumda değil. Dolayısıyla bunu biz asimetrik savaş olarak nitelendiriyoruz.
1: Evet.
0: Ve Amerika'nın bir an önce toparlanıp kendi iç kamuoyunda, bence Trump eğer imajını düzeltmek istiyorsa ve onurlu bir çıkış yapmak istiyorsa, ki zaten biliyorsunuz terörle görevli açıklamalarından sonra ismi şu an aklıma gelmiyor. Onun ayrı istifa etmesinden sonra yaptığı açıklama, bu İran'ın savaşı, bu Amerika'nın savaşı değil dedi, hatırlarsanız. Yani onun açıklamalarından sonra Trump zaten iyice zor duruma düştü. Hakikaten
1: evet,
0: bu Amerika'nın savaşı değil.
1: Evet.
0: İsrail baskılarıyla girilen bir savaş ve ortada hiçbir şey olmamasına rağmen buraya girildi. Artık onurlu bir çıkış arıyorlar. Yani
1: evet,
0: şu an tamamen gündem meşgul ediliyor.
1: Tablo şunu da gösteriyor ki savaşları asıl belirleyen, süresini ne kadar süreceğini belirleyen de saldıran tarafın kuvvetinden ziyade saldırıya uğrayan tarafın direnme kabiliyeti. Bunu da İran örneğinde gördük diyebiliriz. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızdayız.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 10:10'da 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: Enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var? Bak.
6: İneme bak, ineme.
4: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur getir, ben de konuşayım.
3: Dur, yemiyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
6: Tamam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun oğlum.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: televizyondan gelen haberle gördük. Mutabakat zaptının ilk gayri resmi çerçeve taslağına ulaştıklarını söyledi ki biraz önce de değindik yani ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen transit gemi sayısının bir ay içinde savaş öncesi seviyesine dönmesi gibi maddeler var. Tabii bunların ötesinde bunlar dediğimiz gibi masaya oturup da bu işin çözümünü konuşmaya başlayalım demenin ön koşulu. Tabii ABD tarafından gelen açıklama bu haberin doğru olmadığı yönünde ama müzakereler iyi gidiyor diye de Beyaz Saray özellikle vurguluyor.
1: Evet.
0: Yani müzakereler iyi gidiyor açıklaması aslında olumlu bir atmosfere işaret etmesi gereken bir açıklama ama dönüp bu tarafa baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte İsrail basını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri F-22 savaş uçakları çok sayıda yakıt ikmal uçağı göndermiş. İsrail'deki üslere ve havalimanlarına konuşlandırmış bunları ve benzeri görülmemiş bir askeri varlık diye bahsediyor. Doğru. Bundan İsrail medyası. Şimdi bu tarafta böyle bir durum varken bu tarafta böyle bir hareketlilik ister istemez soru işaretleri doğuruyor. Yani bunu müzakereye oturtmak için İran'ı bir baskı unsuru olarak mı görmek lazım yoksa gerçekten bir saldırı dalgası başlar da bunun işareti mi? Çünkü genelde saldırı dalgalarından önce bu hareketlilikleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani birincisi tabii şu hani müzakereler iyi gidiyor yakınız vesaire denmesinin bir iki nedeni var. Birincisi tabii Amerika Birleşik Devletleri iç kamuoyuna mesaj veriyor. Olaylar kontrol altında. Çünkü bu savaşa girme amacı Amerika Birleşik Devletleri için tabii yani amaç olarak İran'ın kapasitelerinin sınırlandırılması mevzusu. Çünkü İran'ın önemli bir kapasiteye sahip olduğunu da süreç içerisinde gördük biz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani savaş öncesinde senaryo, olasılık falan filan diye tartışılan şeylerin daha ötesinde olan yani Hürmüz'ün kapatılması, acaba yapabilir mi İran falan filan denilen şeylerin gerçekleşebilir olduğunu, sürdürülebilir olduğunu İran açısından gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi kamuoyunun gözünde, realistlerin değil belki ama realistlerin ötesinde de bir sürü daha Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüyle her şeyi başarabileceğini düşünen, görünüşte realist gibi olan ama tam realizme oturamayan bir sürü akım var. Onların gözünde belki giriş sebebini meşrulaştırabilir ya da rasyonelleştirebilir Amerika Birleşik Devletleri. Ama daha sonra Hürmüz özelinden başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çıkmaza girme halini rasyonelleştirmesi çok zor. Çünkü bu çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir sorun yarattı. Zaten
0: ya sadece onun için de dünya için de büyük bir sorun
1: dünya
0: yarattı.
1: Dünya için büyük bir sorun yarattı ama Amerika Birleşik Devletleri için şöyle bir sorun yarattı. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetiminin işte Venezuela, İran, Küba bilmem ne falan filan bu silsileye girerken savunduğu bir doktrin vardı değil mi? Yani bir sürü ismi var işte MAGA falan filan ama ne demişti? Güç aracılığıyla caydırıcılık. Hı-hı. Güç aracılığıyla caydırıcılığın temel şeyi şu, ben gücümü kullanacağım, hedeflerime belli noktalarda ulaşacağım. Ondan sonra kullanmama gerek kalmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı doğrultusunda tüm aktörler benim zorlanmama karşı direnmekten cayacaklar.
0: Şöyle bir durum mu oluşuyor o zaman? Yani şimdi siz bu gücü kullanıp öncelikle gerekli uyarıyı yapacaksınız. Belki de ABD açısından söyleyip tehdit edeceksiniz.
1: Evet.
0: Ama bunlar karşılık bulmazsa o gücü kullanarak onu yerine getirmeyi sağlayacaksınız.
1: Ondan sonra da başka bir örnekte artık onu kullanmanıza gerek kalmayacak. Diyecekler ki ya zaten işte Venezuela gitti, İran gitti, biz kimiz ki hani biz de direnelim falan.
0: Bu tabii olmadı. ABD'nin küresel imajını ciddi şekilde sarsan bir tablo çıkıyor.
1: Ya imajdan çok daha ciddi şeyler de aslında tehlikede. Bunu tehlikeye atmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek yoktu. Yani ben daha realist perspektiften baktığımda bu noktada Amerika kendini neden çıkmaza soktu anlayamıyorum. Mutlaka Trump'ın kendi kişiliği bir
0: şahsi hırslar mı biraz diyorsunuz?
1: Yani kişiliği çünkü bu güce çok inanan biri. Yani kaba güçle çok şey başarılabileceğini düşünen biri. Yani Orta Doğu konusunda da büyük bir uzman olmadığını biliyoruz. Saldırı yapıldıktan sonra artık bu tür espriler yapmıyor tabii ama o günler espri miydi gerçek miydi? Ben Irak'la İran'ı ayırt edemiyorum falan demişti. Dolayısıyla yani kendi kişiliği var bir faktör olarak. Mutlaka İsrail faktörü var. Yani İsrail Amerika'nın bu çıkmaza girmesine neden oldu baktığımızda.

0: Çünkü İsrail Trump'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni bu tür bir operasyona, yani askeri operasyona ikna edemiyordu. Başka şeylere ediyordu işte. Yok işte Irak'ta İran'ın milislerini vuralım, yok İsrail gitsin İran'la kendi kendine çarpıtsın. Bir sürü şeye ikna etmişti evet. Ama
1: önceki yönetimlerin pek çok üst düzey ismi bize geldi.
0: Evet.
1: İstedi, ikna etmeye çalıştı ama biz hayır dedik diye açıklamalar
0: bu
1: yaptı.
0: Bu konuda 2015 çok ciddi bir tarih. Çünkü 2015'te Netanyahu çok ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki İran'ın kapasiteleri gelişiyor. Dolayısıyla kapasiteleri daha gelişmeden, çünkü İsrail'in doktrinleri var biliyoruz işte, Begin doktrini vesaire. Yani bu tür bir gelişmeye, bu tür bir nükleer silahlanmaya yaklaşan bir programa izin vermeme konusunda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a karşı askeri bir operasyona sokmak için çok ikna etmeye çalıştı.
2: Önleyici saldırı.
0: Evet, önleyici saldırı. Ama Amerika yanaşmadı. Çünkü o zaman dediler ki biz bunun askeri olarak vursak dahi sonuç alacağımızı düşünmüyoruz. Yani bir başarılı olacağımızı düşünmüyoruz İran konusunda askeri operasyonla. Dolayısıyla anlaşarak İran'ı belli sürelerde kısıtlamak daha mantıklı. En azından kısıtlama kısıtlamadır. Çünkü sınırlandırma sınırlandırmadır. Ve nükleer yayılmamama da nükleer yayılmamadır. Dolayısıyla hani bu tür bir sonuç çıkartmışlardı. Ama Trump döneminde tabii bunların hepsi unutuldu.
1: P5+1 ile yapılan anlaşmadan çekildi,
0: çekildi
1: Trump oradan.
0: Çekildi ama birinci Trump döneminde de böyle bir şey olmadı. Yani 12 gün savaşı ile beraber Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir mesaj verdi. Bugünün geldiği belliydi yani. Hı hı. Bir karar verdi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, karar verdi ama bu savaşta, yani 28 Şubat'ta başlayan savaşta sonuçta kendi stratejik hedefinden saparak bir çıkmaza girdi. Şimdi asıl hedefi çıkmazdan kendini kurtarmak. Bu çıkmaz içerisinde de çok ciddi bir şey oldu. Hürmüz'deki çıkmaz nükleer meseleyle ilişkilendirdi. İlişkilendi. Zaten çıkmaz o. Yani o öyle ciddi bir çıkmaz ki Amerika Birleşik Devletleri aslında bir anlaşma yapmak istiyor İran'la. Bence yani şunu da söyleyeyim, siz bir soru soracaksınız. Bence İran da istiyor ama İran'ın istediğinden daha çok istiyor Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi. Çünkü alternatifi bunun tırmandırma, onun zor olduğunu biliyor. Hı hı. Çıkmaz dolayısıyla çeşitli zararlara neden olacağını biliyor. Ama tabii ona da başvurabilir. Bu bir çünkü siyasal tercih. Nasıl bu konuda, yani İran'ı vurma konusunda başka alternatifler varken gerçekleştirebileceğini düşünüp vurmaya karar verdi. Bundan sonra da gerçekten hani o çıkmazdan başka şekilde kurtulamayacağını düşünüp hani herkes kaybetsin. Nasılsa Amerika'nın kaybetmesi, evet kaybetme, ama İran Amerika Birleşik Devletleri toprakları için bir doğrudan tehlike oluşturmaz diye düşünerek işi daha öteye götürebilir. Tabii ki bu risk var. Evet. Ve bu riski göstererek aslında istediği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin satabileceği, ki bu zor çünkü İran'ın elinde de kartlar var. Yani Hürmüz'deki kartlar İran'ın elinde.
1: Daha Babil Mendebi konuşmuyoruz.
0: Yani zaten
1: İşler iyice salpa sararsa daha da kötü hale gelebilir.
0: İran'ın bölgedeki hücrelerini konuşmuyoruz. İran'a yakın olan unsurları konuşmuyoruz. Bölgenin terörize olabileceğini konuşmuyoruz. Daha bölge dışında terör saldırıları başlamadı. Ya her şey olabilir. Şu anda İran da anlaşmak istediği için. Peki İran neden anlaşmak istiyor? Madem elinde bütün bu kartlar var. Çünkü İran her zaman anlaşarak elde edeceği şeylerin daha karlı olduğunu düşündü. Yani çünkü belli bir kapasite geliştirdiğini ve bunu nasıl kullanabileceğini gösterdi. İran'ın elinde tabii ki nükleer silaha gitme gibi bir opsiyon, eğer kapasitesini elinde tutuyorsa, 400 kilogram uranyuma ne olduğunu bilmiyoruz vesaire. Ama yani bütün bu konuşmalar, basına yansıyanlar İran'ın kontrolündeymiş izlenimini o şey yapıyor. Trump yönetimi de bunu talep ettiğine göre, yani hani demek ki boş bir şeyi talep etmiyorlar. Bir şeyler var herhalde. İstihbarat bir yerde çalıştı diye düşünüyorum. Bundan önce biraz zor çalıştı çünkü, yani bu çıkmaza girerken istihbarat şeyi de var. Yani nasıl olduğunu ben anlamakta zorlanıyorum. Hani İsrail yanılttı

0: falan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Irak ve İran üzerine çok çalışan uzmanı var.
1: Elbette.
0: Bu uzmanlar nasıl bu kadar yanıldılar? Hani anlamak da çok güçlük çekiyorsunuz ama bazen büyük güçler yanılabiliyorlar.
1: Aslında pek çok istihbarat raporu bu tehlikeleri Trump'a söyledi ama ısrarla uymadı.
2: Trump bu İran'a yönelik saldırılarla ilgili hazırlık yaparken istihbarat örgütlerinin liderlerini ya da direktörlerini, yöneticilerini o toplantıya dahil etmedi.
1: Bir de o raporlar hakkında onlar doğru bilmiyorlar, yanlış biliyorlar diye açıklamalar
0: oldu. Yanlış biliyorlar.
2: İsrail'den gelen istihbarata Netanyahu'nun açıklamalarına dayandı.
0: Onlar da muhtemelen yani yanlıştı ki sadece yani ben İsrail'in de istihbarat açısından bu kadar İran'ın kılcal damarına nasıl girmiş, Hizbullah'ın içerisine girmiş bir İsrail'in kolay kolay istihbarat konusunda İran nasıl böyle bir kabiliyet geliştirmiş, biz aslında başka şey bekliyorduk. Evet, Irak'ta hazırlık yapmışlar yani, anlıyoruz ki böyle bazı unsurları kullanmak ya da işte oradan daha bölücü, daha parçalayıcı, işte yani İran'ı daha felç edici bir operasyonlar ama olmadığına göre yani olmama ihtimalini de düşünmüşlerdir. Onu demek ki göstermemeyi tercih etmişler.
1: Hayır, tabii,
0: bu
1: tabii.
0: Da bizi şaşırtmıyor yani İsrail için bu, çünkü 2015'ten beri bir hedef, hatta daha öncesinden beri yani İran'a yönelik bir operasyona Amerika Birleşik Devletleri'ni dahil etmek, çünkü kendisi tek başına baş edemiyordu. Dahil etmek, yani bu meseleyi hani kendi adına bitirmek bir hedefti. Uzun yıllardır olan hedefe bu Trump'ın da hani personasıyla beraber ve işte tam böyle güç aracılığıyla caydırıcılık. Dolayısıyla Trump İran'ı hemen bitirip Küba'ya dönüp Küba, ondan sonra Kolombiya falan, o hayaller çok fazlaydı tabii ve işte Amerika'yı büyük yapmak ve onları üzerinden Çin'le, Rusya'yla falan deal etmek. Tabii hayaller ama İran'da Hürmüz'e takıldı. Şimdi bu çok ciddi bir şey Amerika Birleşik Devletleri için de. Dolayısıyla Amerika bunu çözmek ve yani hani bu pürüzü ben çözdüm ve hatta bakın bölgeye yeni bir barış getirdim, tırnak içerisinde barış. İşte İbrahim anlaşmaları zaten İsrail'i de garanti ettik. İsrail'in güvenliği de garanti. Kimsenin yapamadığı normalleşmeleri yaptım. Büyük barış şeyim. İran'la da barış yaptım. Onunla da barış yaptım. Nükleerde silah geliştirmeyecekler gibi açıklamalar yaparak bu perdeyi kapatmak istiyor. İran Hürmüz'de şeyleri elinde tuttuğu müddetçe, kozları elinde tuttuğu müddetçe, çünkü o coğrafyanın verdiği kozlar, İran'ın kapasitesinin verdiği kozlar, kolay kolay İran'ın elinden sadece işte geçen günlerde ya da dün veya bir önceki gün böyle kısıtlı saldırılarla, işte mayın gemisine karşı falan filan yapılan saldırılarla İran'ın elinden alınabilecek şeyler, kozlar değil. Füze ve drone kapasitesini elinde tuttuğu ve körfezi vurabildiği müddetçe ve bunu aslında böyle bir dondurulmuş çatışma olarak sürdürmek de Körfez için ölüm demek. Yani bu kozu da elinde tuttuğu müddetçe İran'ın kolay kolay aslında Trump'ın ya Amerika'nın maksimalist taleplerine, özellikle İsrail faktörü böyle arkada dururken kabul etmesi o kadar kolay değil. Ama İran'da bana sorarsanız anlaşma eğer olabilirse anlaşmayı tercih edebilecek bir aktör. Zaten 2015'te yaptılar bu anlaşmayı ve İran'ın her zaman kalbinde ve gönlünde Trump sonrası belki bir yeni Amerikan. Çünkü Amerika içerisinde İran konusunda farklı düşünenler de var. Özellikle Demokrat Parti'nin İran politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Trump'ın bugünkü politikasından farklıydı. İran'ın boğazından eli çekmiyordu ama yani bu tür bir çatışma ihtimalini masada tutmak bir opsiyon da olsa buna gitmemek konusunda da bir kararlılık şey yapıyorlardı. Dolayısıyla öyle bir Amerikan başkanını hele şimdiki eli üzerinden daha iyi şeylere ikna edebileceğini düşünüyor. Yani İran'ın aslında 12 gün savaşı ve bugünkü savaşla bugüne kadar sürdürdüğü o ileride savunma stratejisinin bazı ayakları, çünkü onun üzerinden caydırıcılık sağlamadı. İran'a saldırı oldu. İran nükleer silaha gitmeden elin nükleer eşikte olma kapasitesi üzerinden de caydırıcılık sağlayamadı. Bunlar üzerinden aslında İran adına başarısızlık var. Ama sahada elde ettiği kartlar üzerinden, ki Hürmüz de caydırıcı bir unsur bundan sonrası için, yani neredeyse ikinci nükleer silahımız diyorlar ki haklılar. Yine nükleer silaha gitmeden bunun üzerinden bir caydırıcılık değil belki artık nükleer pazarlık, ama onun üzerinden pazarlıkla işte dondurulmuş varlıklar olur. İran'ın tekrar sistemle bütünleşmesi olur. Hürmüz üzerinden bazı şeyler olur. Yeni bir Orta Doğu dengesinde bazı şeyler. Bunları elde etmek isteyebileceğini tahmin ediyoruz. Bu tabii avantajları elinden kaçırmadan bunu yapması lazım. O nedenle tabii ki İran içinde bütün avantajlara rağmen saat işliyor. İşte Trump da o saat işliyor. Bak, ben yani hani mantıksız bir yola da sapabilirim. Şu anda çok mantıklıyım. O yüzden ateşkes süresini böyle sınırsız uzattım. Ama yani her an mantıksız da olabilirim. O yüzden bak F-22'ler falan. Tabii İsrail de bunu davul zurnayla duyuruyor. Çünkü İsrail için tekrar o çatışma silsilesinin başlaması, kendisi vurulacak ve körfez, yani daha çok vurulacak olsa bile başlaması, kendisi için tekrar mücadele hattına dönmek için bir fırsat. Evet. Yani İsrail'in derdi İbrahim anlaşmaları falan filan değil. Zaten İbrahim anlaşmaları üzerinden barış kotarma şeyi de işlemedi aslında bakarsanız. İşlemeyen şeye dönüp dönüp duruyoruz. İsrail'den çok Trump'ın aslında politikası İbrahim anlaşmaları. Trump'ın düzeninin bir şeyi, bir çivisi. Hı hı. İsrail ancak o çivi üzerinden bölgesel hakimiyet ve en azından kısmi hakimiyet sağlamak derdinde. Onun derdi o. O nedenle çatışmaların tekrar dönmesiyle de ilgili hani davul zurna çalmaya çok hevesli.
1: Maalesef hayli hevesli. Şimdi hani kabaca toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz herhalde. Müzakere dediğiniz şey aslında taviz verme sanatı. Evet. Şimdi bu müzakere masasından iki tarafında belirli geri adımlar atıp şartlarından ortaya çıkacak metni, mutabakatı kendi kamuoylarına zafer olarak pazarlayabilmeleri gerekli ki bu anlaşmadan sağlıklı bir sonuç çıkabilsin. Yani iki tarafında tam memnun olmadığı bir şey oluşması, zemin oluşması gerekiyor. Şimdi Hürmüz konusunda ABD'nin çok sıkıştığı zamanlarda şunu hatırlıyorum ben. ABD Dışişleri Bakanı'nın, biz buradan gerekirse çeker gideriz. Burası aslında bizim değil, daha çok Avrupa'nın sorunu. Gelir siz uğraşırsınız diye Avrupa'ya tehditte bulunmuştu ki bunlar Hürmüz konusunda Trump'ın Avrupalı devletleri ve hatta Japonya ve Güney Kore'yi desteğe çağırması ama beklediği desteği görememesinden sonra gelen açıklamalardı. Şu anda durum bundan daha iyi görünüyor, en azından bir çıkış umudu bulma konusunda, ama ana tabii pek çok çözüm bekleyen konu var. Yani bazı anlaşmazlıklar, bazı başlıklar hala neticelenmiş değil. Bunlardan biri Hürmüz. Hürmüz'de son zamanda geçiş ücretinden ziyade İran'ın dillendirdiği Umman'la birlikte koordinasyon içinde bir hizmet bedeli alma. İşte Türkiye'nin de Boğazlar'da uyguladığı sistem benzeri bir sistemle kılavuzluk hizmeti ya da başka bir hizmetin karşılığı bir bedel ödenmesi gibi bir formül masaya gelmiş görünüyor. Şimdi böyle bir ara formülle uzlaşmaya gidilebilmesini mümkün görür müsünüz? Bir de tabii ki ne olursa olsun işte gemi geçişleri normale dönse bile İran'ın ısrarı ve mesajı şu: savaş sonrası oluşan statik olan dönüş olmayacak. Yani burası bir şekilde bizim kontrolümüzde kalmaya devam edecek. Bu ortamda bir ara formül, bir çıkış noktası olabilir mi?
2: Şunu söylemek lazım önce. Trump hükümeti bir dilemma içerisinde. Dilemma iki taraflı. Bir tarafta Amerikan halkının çoğunluğu, hatta Trump'ın kendi tabanı dahi savaşa karşı. Çünkü bunun maliyetlerini Amerikan halkı ödemeye başladı. Her ne kadar Amerika'nın Körfez bölgesinden Amerika'ya gelen enerjiye ihtiyacı olmasa da dahi çok cüzi miktarda bir akım var. Ama daha çok Avrupa ve Asya'daki müttefikleri artı Çin'in bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından etkilendiğini, ki daha genel anlamda bütün dünya, çünkü biz o enerji fiyatlarının artışı, jet fiyatlarının artışı uçak biletlerinin maliyetini çok arttırdı en azından.
1: Yani bir hafta 10 gün önce okuduğum bir haberden hareketle hatırlatayım. Küresel ekonomiye zararının bu durumun 29 milyar doları bulduğunu ki o zamandan bahsediyorum. Bunun 14 milyar dolarının sadece havacılık sektörü zararı olduğundan bahsediyordu. Bu yani, devasa bir oran aslında.
2: Kesinlikle sektörü çok önemli ölçüde etkiliyor. Hava ulaşımının yönlerinin değiştiğini, Dubai gibi dünyanın önemli, sadece Dubai'ye örnek veriyorum. Dubai gibi havalimanının ulaşımının uzun zamanlar kapalı olduğunu biliyoruz. Bırakın onu, İstanbul Havalimanı'nın da önemli ölçüde etkilendiğini biliyoruz. Bu açıdan Amerikan Başkanı bu dilemmadan, bu sıkıntıdan kendisini çekebilmek için, özellikle de Kasım'da seçim var, ekonomik olarak vaat ettiği şeyleri gerçekleştiremiyor. Bunun savaşın olumsuz etkileri hala devam ediyor.
1: Evet.
2: Diğer taraftan Trump'ın şahinler diyebileceğimiz, İsrail lobisine yakın siyasetçiler diyebileceğimiz, aynı zamanda Amerikan basınının bir kısmının ve İsrail hükümetinin işte savaşı artık yine savaşarak sorunu çözme, işte yaptığı yığınak itibariyle vesaireyle beraber sorunu çözmek için zorladığını görüyoruz. Fakat burada bir Amerika açısından bir problem şu: Körfez ülkelerinin İran'a yaklaşımı konusunda bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Umman'dan zaten bahsettiniz. Umman'la İran arasında Hürmüz Boğazı'nın
1: iki kıyıda şu ülkesi Hürmüz Boğazı.
2: Evet. Burada İran Körfez devletlerini yumuşatmaya çalıştığını görüyoruz. Daha önce Hürmüz Boğazı için kendisi bir komisyon kurmuştu.
1: Evet.
2: Tek başına Hürmüz'deki geçişleri belirleyeceğini, ücret alacağını söylüyordu. Şimdi Umman'la bunu koordine edeceğiz. Geçişlerden almayacağız ama verdiğimiz hizmetin karşılığı olacak.
1: Aslında diğer yapmak tarafta, istediğini söylemi ve görünümü yumuşatarak yapmaya
2: çalışıyor. Ama buradaki amaç Körfez ülkelerinin Amerikan ve İsrail arkasında sıralanmasını engellemek. Hı hı. Burada çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne Netanyahu'nun ziyaret ettiğini biliyoruz. Savunma Bakanı'nın istihbarat örgütü, İsrail İstihbarat Örgütü'nün başkanının ziyaret ettiğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırıda bulunduğunu biliyoruz.
0: Evet.
2: Her ne kadar bunu şey yapsalar da, kabul etmeseler de, çünkü bunu açıkça ifade eden basın, evet, organları var. Ama diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Katar'ı ziyaret ettiğini biliyoruz. Burada şunu yapmaya çalışıyor. Bir anlamda bu Körfez ülkelerinin birbirinden, Amerika'yı destekleyenlerle savaş sırasında her ne kadar kendilerine yönelik, gerçi kendine yönelik derken kendi ülkelerindeki Amerikan hedeflerine yönelik ya da Amerika ile bağlantılı ticari ve diğer hedeflere yönelik saldırılar yapılsa da, bu ülkeler Katar ve Umman çok az cüz'i miktarda bir saldırı oldu. Bu ülkelerle İran'ın bir anlaşmaya, en azından çatışmasızlık bir durumu oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Burada bir anlamda Amerika'nın ise bu bölgede eğer çatışmaya tekrar savaş seviyesine başlarsa yapabileceği eylem nedir? İran'ı işgal edemez kara gücü olarak. Ama İran'la özellikle Birleşik Arap Emirlikleri arasında sorun olan Körfez içerisindeki adaları, hı hı, üzerinde bir harekette bulunabilir ve Trump için zafer narası atabileceği bir sonuç elde edilebilir.
0: Toprak kazandı.
1: Bunun karşılığı,
2: evet,
1: bunun karşılığı olacaktır elbette İran'dan.
2: Tabii. Bunu, ama burada bunu yapabilmesi için de Amerika'nın sadece
0: o
2: deniz gücünün değil,
0: tabii,
2: değil, Körfez'deki ülkelerin en azından birkaç tanesinin buna dahil olması. Hı hı. Nitekim Trump'ın son yaptığı açıklama, işte Körfez ülkeleri hepsi İbrahim Anlaşması'nı imzalayın, İran'la İsrail'le ilişkilerinizi bir noktaya getirin demesinin sebebi o. Burada Trump'ın kişiliğinden de kaynaklanan dış politika pazarlık anlayışı iki şeyi göstermek. Bir tarafta ateşi gösterip anlaşmaya zorlama. Yani bir tarafta sopayı gösterip diğer tarafta havucu gösterip bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Bu açıdan hala şunu söyleyebiliriz. Trump tam olarak saldıracak mı? Yoksa bu diplomatik görüşmelerle anlaşmaya mı varacak? Bu arada tabii anlaşma derken sadece bu çatışmaların dondurulması, durdurulması. Ama hocam da ifade etti.
1: Soğuk
2: bu
1: barış diyorlar
2: bu dondurulma Körfez için kabul edilebilecek bir durum değil.
0: Ölüm.
2: Bir durum değil. Buyurun.
0: Hocamın söylediklerinin tam örneğini Trump vermiş aslında yani. sizin söylediğinizi kabine sonrası yapılan toplantıda demiş ki umman kendisine dikkat etsin böyle yani benden izin almadan böyle İran'la temas falan böyle Hürmüz'le ilgili çeşitli dikkat etsin ummanı yeryüzünden sileriz. Tabii, havaya uçururuz.
1: Bölgenin en güç bakımından en yumuşak ülkesi diyebileceğimiz bir ülkeden
0: tabii,
1: bahsediyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir yere havaya uçur yani bu Körfez'e ilk tabii ki tehdidi değil. Daha önce hatırlarsınız Muhammed bin Selman'a demişti ki yani benim istediklerimi yapsın yoksa darbeyle devrilmesi bir geceyi bulur. Bu tür tehditleri yapıyor ve bir yere havaya uçurma mevzusunda Amerika'nın havaya uçurma kısmında bir sorunu olmadığını biliyoruz. Sorun sonradan başlıyor. Fakat tabii bunun Körfez için ne demek olduğunu anlayabiliyoruz herhalde. Ya Amerika tarafından havaya uçurulacak ya İran tarafından havaya uçurulacak ya da bir çatışmazlık hali içerisinde Körfez projesinin ve Körfez parasının eridiğini her gün görerek yani kalpleri havaya uçacak. Bu korkunç bir şey Körfez için. Yani İran'la neden
1: temas... Yani bunu emirlikler şu aşamada iliklerine kadar hissediyor hali hazırda. Devam ederse diyorsunuz.
0: Ve düşünüyorlar. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Yani çünkü sadece elleri böğründe bekleyemezler ki ya da Trump'a dönüp bizi havaya uçurmadığın için teşekkür ederiz. İran havaya uçursun diye tercih ediyoruz falan diyemezler ki. Dolayısıyla düşünüyorlar ve o düşünceden başka formüller de çıkabilir tabii ki. Sonuç olarak Körfez'in bir sürü konuda büyük zafiyetleri olduğu ve bunları aşamadığı görüldü. Ama Suudi Arabistan falan yine de ellerinde paranın olduğu ülkeler bunlar. O nedenle böyle ölümü elleri böğürlerinde beklemeyeceklerdir. Şimdi, çok şeye gebe.
2: Şimdi bölge ile ilgili iki kavram üzerinden ve ülkeler üzerinden şunu ifade etmek lazım. İsrail güvenliğini bölgedeki diğer ülkelerin parçalanmışlığı, kaos içerisinde olmasında görüyor.
0: O kesin.
2: Bu çatışma merkezi bir yaklaşımla kendisini bölgede tanımlıyor, konumluyor. Hı hı. Körfez ülkeleri ise güvenliği kendi rejimlerinin varlığının devam etmesi, bu da çatışmaz olmadan. Çünkü sermaye çekecek, uluslararası bir merkez konumunda Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllar finansman çekecek ve kendi rejimlerini de güvence içerisinde tutacak. Bunu da Amerikan şemsiyesinin sayesinde sağlayabileceğini düşünüyordu yıllarca.
0: Tabii ki.
2: Yıllarca. Ama sonuç itibariyle birincisi Amerika'nın şemsiyesinin İran'ın saldırılarını engelleyemediği, Körfez'in direkt olarak hedefe alınabildiği.
1: İran'ın değil, ikincisi, sadece İsrail'in saldırılarını da engelleyemediği.
2: Tabii Katar'a yönelik onu da diyor. İkincisi Körfez için hayati öneme sahip. Sadece Körfez için değil tabii. Dünya için de önemli bir nokta. Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği hem İran tarafından hem Amerika tarafından abluka altına alınabileceği bir durum söz konusu. Bu anlamda her iki durumda da saldırıların devam etmesi durumunda ya da kesin çözüme dayanan bir anlaşmanın imzalanmaması yani çatışmaların dondurulması durumunda da Körfez ülkeleri bundan zarar görecek. Bu anlamda da şunu da ifade etmek lazım. Her ne kadar İran Amerika ve İsrail'e karşı direniş olarak başarılı bir durumu sahip olsa da çok büyük zarar da gördü. Yani ekonomik olarak savaş olarak. Ne oldu? İran açısından, İran rejimi açısından bir konsolide durumu söz konusu oldu. Oysa İran ekonomik olarak sıkıntı çeken, halkı sıkıntı çeken, çünkü ambargolar yıllardır devam eden, neredeyse 40 yılı varan çeşitli düzeylerde ambargolar, yaptırımlara yaptırımlar altında olan bir ülke halkı sıkıntı çekiyor. Ama bu sıkıntılar, bu şeylerin de unutulması kendisini bir savunmasını imkanı ortaya çıktı. Ama bu ne kadar devam eder? Tabii
1: yani
2: göreceğiz.
1: Şimdi onlarca yıl boyunca ambargolar altında yaşayıp hayatı idame ettirebilmiş olmanın aslında bu aşamada karşılaşılan zorluklara karşı verdiği bir dirayet de olabildiğini görüyoruz.
2: Olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Her 10 yılda İran'da büyük gösteriler oldu.
1: Evet.
2: Bunları İran rejimi, yönetimi kanlı bir şekilde de bastırdı. Hı hı. Ama bu çatışma, son savaş İran'ı rejimin arkasında rejimi destekler bir duruma getirdi.
1: Yani daha büyük gösteriler beklenirken aslında dış tehdide karşı en azından muhaliflerin sokağa çıkmayı tercih etmediği bir durum.
2: Amerika'nın İsrail'in beklentisi tersineydi. İşte bu durum karşısında İranlılar harekete geçecek ve rejimi devirecek tersi oldu. Bu da bence bilinçli olarak İsrail'in Amerika'yı yönlendirmesi. Çünkü İsrail hocamın ifade ettiği gibi istihbarat olarak İran'ın içini çok iyi biliyor. Fakat yapmak istedikleri sebep şu: İsrail, çünkü çatışmaların bütün bölgeye yayılması, Amerika'nın sürekli olarak İsrail'in arkasında durması, bölgeden ayrılmaması. Hı hı. Çünkü İsrail tek başına bölgede kalırsa diğer güçler karşısında bence dayanamaz.
1: Ama şu aşamada evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığını söyleyebiliyoruz sanırım. Şimdi Hürmüz tabi bu meselenin bir boyutu. Bir diğer önemli, pek çok başlıktan önemli diyebileceğimiz konuda uranyum meselesi. Şimdi Trump diyor ki bu uranyum ya ABD'ye derhal teslim edilecek ya da İran'la birlikte koordineli olarak işte Uluslararası Atom Enerji Ajansı ya da başka bir şekilde bir müdahaleyle bulunduğu yerde imha edilecek. Şimdi geçmişte İran'ın ABD'ye verdiği mesajlardan hatırladığım kadarıyla İran'da şöyle diyordu: evet, uranyum duruyor ama hani siz bizden teslim etmemizi istiyorsunuz ama siz zaten Haziran'da buraları vurdunuz, toprak altında biz bile ulaşamıyoruz uranyuma. Hani bu konunun nasıl çözüleceği bir teknik olarak bir başka sorun tabii ama bu konuda bir anlaşmaya varılabilmesi nasıl mümkün olacak? Şimdi geçmişte Ahmedinejad döneminde bir anlaşma yapılabilmişti. Türkiye ve Brezilya'nın müdahil olmasıyla. İşte uranyumun, yanlış hatırlamıyorsam, Rusya'ydı, düzeltin beni yanlış hatırlıyorsam,
2: 3.75 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum, uranyuma sahip olabilecekti. O da belli miktarda ve uranyumdan kullanılması sonrasındaki atığın kontrol edilebilmesi için hem Uluslararası Atom Enerji Ajansı, evet, hem de bir kısmının Rusya'ya taşınması söz konusu.
1: Evet, yani yine böyle bir formül gerekecek belli ki ama bu konuda yine Rusya mı olur acaba en mantıklı çözüm? Bir de şunu sormak isterim. Tabii şimdi ambargolar nedeniyle ulaşılamayan 10 milyarlarca dolar var. Bunların serbest bırakılması karşılığında gerçekten zenginleştirilmiş uranyumu elden çıkarma konusunda İran'dan bir geri adım bekler misiniz? Çünkü yani o parada aslında İran'ın çok ihtiyacı olan çok büyük bir para. Ne dersiniz?
3: Şimdi 10 maddelik bir anlaşma vardı. Bu anlaşmada uranyum konusunda İran çok net tavrını belirtmişti. Yani uranyum zenginleştirme konusunda. Ben şu şeyle ilgili, Hürmüz'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Çünkü 3 tane husus var, sonra da uranyuma geleyim. Bunlardan bir tanesi, bir kere dünya enerji piyasası açısından ele alırsak, tabii küresel rekabet, güven unsurları gibi 3 tane ana nokta var. Bir tanesi bunlardan enerji sevkiyatı. Çünkü neden? Petrolün %20-30'u aşağı yukarı bu bölgeden, buradan temin ediliyor. Bu da tabii ki çok ciddi bir oran ve etkiliyor. Diğer konu küresel ekonomi açısından. Çünkü hakikaten küresel ekonomiyi çok etkiliyor. Yani bunun tamamen dünya enerji piyasaları ve küresel açıdan Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde devam etmesi ki 3 hafta süre vermişlerdi. Bu süreyi çoktan aştık ve bundan sonraki süreçte ki zaten son dönemde de anlıyoruz benzin fiyatlarının artması, uçak şeyleri dahil olmak üzere çok ciddi bir darboğaza girecek. Bunun bu mesele bence birinci öncelikle, yani uranyum meselesinden ziyade. Üçüncü unsur da stratejik konum, özellikle bu Umman ve iki ülke arasında

0: aslındaki bunun konunun, yani bu hususun stratejik konum açısından bir baskı unsuru, hem istikrar açısından da bir baskı unsuru haline gelmesi. Tabii bunun için çözüme gidilmesi için bir takım neler yapılabilir? Bir diplomatik komisyonlar, diplomatik müzakereler görüşülebilir. Bunun içinde Avrupa ülkeleri, işte buradan özellikle gelir sağlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkelerinin içinde olduğu bir diplomatik bir müzakere ayağı, müzakere hattı kurulup belki bu olabilir. Diğer noktada uluslararası olarak, bölgesel olarak askeri noktalar kurulup, yani askeri sıcak hatlar kurulup güven verici bir takım sonuçlar olabilir. Diğer tarafta da uluslararası gözlem noktaları, yani uluslararası bir takım denetçiler olabilir. Buradan geçiş güzergahlarının kolay sağlanması için. Tabii bunlar öneriler. Hı-hı. Aslında bence şu aşamada bir an önce bunların konuşulması gerekir. Yani
1: Daha oraya gelemedik.
0: Çünkü bir taraftan bu konu gündeme geliyor. Ateş, kalıcı barış, işte müzakereler, 60 günlük ateşkes süresi, bu sürecin uzatılması. Bir taraftan da abluka kararının devamlılığı ve dün geçen günü yapılan saldırılar. Şimdi sizin söylediğiniz konuda da hakikaten İran'a uygulanan yaptırımlar ve bu önemli, çünkü Arakçı ve Halifa Katar'la yaptığı görüşmede 12 milyar dolarlık yatırımın kaldırılmasına yönelik bir takım anlaşma imzaladılar. Yani görüşmede bulundular. Tabii böyle bunun gibi daha birçok konu var. Bu uranyum üzerinde baskı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Çünkü uranyum zenginleştirme konusunda İran diyor ki biz bunu şey amaçla kullanmayacağız. Yani hiçbir şekilde nükleer amaçla kullanmayacağız, ama uranyumun biliyorsunuz çok önemli etkileri de var. Yani faydalı olarak, evet, kullanılan. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Biz bunu yıllardan beri kullanıyoruz. Bununla ilgili siz bize böyle bir şey isteyemezsiniz diye de söylüyorlar. Ama
1: tabii bu konuda Batı'ya, özellikle dünyaya ve özellikle Batı dünyasına da bir güven veremediklerini anlayabiliyoruz.
0: Yani anlayabiliyorlar. Asıl
1: nükleer silah olmadığını ikna edebiliyorlar.
0: Ama o daha önce Ahmedinecad döneminde yapılan, sizin bahsettiğiniz anlaşmada mesela Rusya hakikaten önemli bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Yani bu olacaksa Rusya olur diye düşünüyorum. Çünkü Rusya ile İran arasındaki ilişkilere bakacak olursak, özellikle bu son dönemde Amerika'nın bu bölgedeki savaş politikasına karşı Rusya'nın verdiği tepki, Çin de dahil olmak üzere, bence Rusya eğer böyle bir şey olursa Rusya olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ki
0: ama
1: hala bile İran'da nükleer tesislerde çalışan pek çok Rus uzman
0: var. Mesela Buşehir'de çalışanlar mesela biliyorsunuz çoğunluğu Rus'tu. Hı-hı. Ve oraya yapılan saldırı Rusya geri çekti biliyorsunuz zaten. Zaten oradaki tesis boşaltılmıştı, onu biliyorsunuz. Açıklama yapıldı. Yani boş bir yer, ama orada her halükarda Rusya şöyle bir açıklama yaptı. Biz buradaki Rus vatandaşlarımızı, yani görevli olanları geri çekildi zaten. Bunu da biliyoruz yani, çünkü Rusya'nın bu şekilde, hatta buradan, yani Rusya'nın İsrail'le de ilişkileri var biliyorsunuz. Bir de öyle bir boyutu var. Dolayısıyla bu konu bence çok önemli. Ama uranyum meselesi tabii Amerika'nın özellikle İran'a yaptığı saldırının bir bahanesidir. Hani Irak'taki kimyasal silahlar gibi. Esas boyut bence Hürmüz. İran da Hürmüz kartını kullanıyor. Bu çok önemli. Hem stratejik bir koz bu, hem de birçok konuda İran'ın güçlü bir şekilde bölgeyi kontrol altında tutması için de önemli bir etken diye düşünüyorum ben.
1: Peki Rusya'nın gerçekten bu konuda, uranyum konusunda, şimdi Rusya uzmanlığınızdan da hareketle, hı hı, bunu sormak istiyorum. Çünkü ciddi bir etki gücü var nükleer, evet, meselelerde. Ki yanlış hatırlamıyorsam
0: dünyadaki en büyük nükleer güç.
1: Kendi ülkesi dışında en çok, evet, nükleer santrali aynı anda inşa eden ülke konumunda da Rusya.
0: Dünyada birinci sırada biliyorsunuz.
1: Uranyumun
0: nükleer konusunda.
1: Yani İran'la ABD arasındaki uranyum krizinin çözülebilmesi konusunda siyasi olarak gerçekten Rusya'nın bir faydası olabileceğini düşünüyor musunuz mevcut şartlarda?
0: Ben düşünüyorum.
1: Bunu
0: çünkü
1: öneriyorlar, evet, ama kabul görecek.
2: Diğer taraftan dedi. Ukrayna Savaşı var. Tabii. Batı'nın tamamen Rusya'ya karşı cephe aldığı bir durum,
0: evet,
2: söz konusu.
0: Evet,
2: uranyumla, evet, ilgili hocamın şeyini, katkı yapma, hı-hı, babında. Biliyorsunuz geçen 2025 Haziran ayında yapılan saldırıda Trump'ın söylediği

0: Biz bütün tesisleri vurduk. İran'ın artık uranyumu şeyleri kalmadı. Santrallerin her şeyini vurduk demişti. Fakat burada Amerika'nın tekrar uranyumu masaya getirmesi, çünkü o dönemde şu söyleniyordu. 2015'te yapılan anlaşmayı Trump iptal etti. Bunu yetersiz görmüştü. O dönemde İran %20 civarında bir uranyum zenginleştirmiş yapmıştı. Onun %3.75'e çekilmesini kabul etmişti. Bu da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın denetiminde. Şimdi bu saldırıdan sonra biliyoruz ki Haziran 2025 saldırısından sonra İran'ın %60'lık bir zenginleştirme seviyesine ulaştığını
1: Trump ifade etmişti. Trump çok daha iyi bir anlaşma yapacaklarını söylüyor ama bunu pek orada göstermiyor.
0: Trump'ın siyasi olarak kendisini yaptığı anlaşmayla, bak ben Obama'dan daha iyi bir anlaşma yaptım diyebilmesi için yani bütün uranyumun alınması lazım. O zenginleştirmiş. İran da diyor ki bana Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın ve uluslararası kuralların koyduğu şekilde ben birincisi şunu nükleer silah üretmiyorum ama uranyumu zenginleştirme hakkına sahibim.
1: Ben aslında buyurdu. Gerçekten de böyle.
0: Bu ama Amerika ve batılı devletler bu konuda İran'a güvenmiyor. Bu da en yakın anlaşma Obama ile yapılan anlaşmaya getirilmesi. Çünkü Trump bir taraftan uranyum üzerinden zafer ilan etmek istiyor. Bak ben Obama'nın gerçekleştiremediği bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir de savaşın başında başka istekleri de vardı. Onlardan artık bahsetmiyoruz. Balistik füzeler. Sınırlanması,
2: o
0: yok edilmesi
2: vesairesi.
0: Bu da şu demek.
1: Aslında işin içinden en kolay şekilde sıyrılmanın hesaplarını yapıyor.
2: Onuru çıkışarıyor. Evet.
0: Kesinlikle. Evet. Çünkü bu İsrail'in istekleri.
2: Evet İsrail'in istekleri. Çok doğru. Çünkü İran bir tehdit İsrail için.
1: Yorumunuzu almadan şunu sorayım, onunla beraber edeyim yorumunuzu. Hocam yeri gelmişken. Şimdi İran'ın da ABD'ye karşı çok ciddi bir endişe ve güvensizlik beslediğini biliyoruz ki.
3: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da güvenmiyor bu arada.
1: Aynı şekilde. İran'da özellikle yeni televizyonunda yorum yapan İranlı bir uluslararası ilişkiler uzmanının bir yorumu vardı dikkatimi çeken. Onu hatırlatmak isterim. Diyordu ki yeni anlaşma metni o kadar lehimize ki tehlike kokuyor. ABD hayal gibi tavizler verip tuzak kurarak İran'ın güvenlik tedbirlerini gevşetmeyi ve sürpriz askeri operasyonlarla üst düzey isimleri hedef almayı amaçlıyor. Taslak metin imzalansa bile aldanmamak gerekir. Sahadaki hareketlilik bambaşka şeyler söylüyor.
3: Doğru olabilir ama yani şunu da söylemek lazım. Biz metinleri görmüyoruz. Bir şeyler yansıyor. O taraf bir şey söylüyor, bu taraf bir şey söylüyor. Evet. Ama anlaşamadıklarını biliyoruz. Yani anlaşsalar başka bir şey olur. Anlaşamamaları beni şaşırtmıyor. Her ne kadar Amerika çok anlaşmak istese de bence İran'dan bile fazla istiyor. Tekrar ediyorum görüşümü. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'ın da nükleer mevzu zor bir konu. Hı hı. Çünkü sadece İran örneğiyle ilgili değil. Yani İran bu nükleer mevzuda ne alacak ne almayacak. Bu bir örnek teşkil edecek. Niye bu önemli? Çünkü İran'ın şöyle bir aslında politikası vardı. Ve bu strateji önemli bir strateji. İran sivil amaçlı nükleer zenginleştirme yapıyor. Evet bu NPT'deki hakkı doğru. Bu arada Orta Doğu'da eğer bir nükleer silahların yayılmasından bahsediyorsak İsrail nükleer silaha sahip. Ama tabii ki bunu kabul etmediği ve reddetmediği, yani bir nükleer belirsizlik politikası uyguladığı için sanki tırnak içerisinde nükleer silahlar yayılmamış Orta Doğu'da ve İran eğer sahip olursa yayılacakmış gibi davranılıyor. Evet bunların hepsi, yani İran bu konularda evet haklı, kimse de bunu reddedemez. Ama İran sivil amaçlı nükleer geliştirmesini %4'te sınırlı tutmadı.
1: Evet.
3: Yani %20'ye çıkarttı, onun üzerinden anlaşma yapıldı, orada durdu doğru, yani orada söyledikleri de doğru. Trump çekilinceye kadar Uluslararası Atom Enerjisi'nin açıklamalarına göre İran anlaşmayı denecek bir şey yapmamıştı. Ama anlaşma 15 senelik bir anlaşmaydı.
1: Bu da aslında bir siyasi pazarlık kozu olarak
3: yani
1: atıldı.

0: şöyle aslında. Sonuç olarak Nohf Hava sahip, füzelere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yakıtı da sahip, bu nükleer eşikli ülke demek. Nükleer eşikli ülke ile %4 nükleer zenginleştirmesini yapan ülke arasında bir derin farklılık var. O farklılığı biz nereden biliyoruz? İran'ın nükleer programı kaç senedir sürüyor? Şah döneminde başladı. Ama İran'ın %20'den %60'a çıkması arasındaki süre son derece kısıtlı. Evet. Dolayısıyla nükleer eşikteki ülke isterse bir süre zarfında nükleer silah geliştirebilir demek. Bu bir opsiyon ve bu opsiyon hala bugün bile İran'ın elinde görünüyor.
1: Aslında bu
0: yapabilir yapmaz. Bu çünkü siyasi karara kalmış bir şey.
1: Evet.
0: Ve İran bunun üzerinden pazarlık yapmayı tercih etti. Yani silah geliştirmedi. Pazarlık masasına oturdu. Çok avantajlı bir örnekmiş gibi duruyordu. Yani şu anlamda bunun altını çiziyorum. Amerika neden bu kadar bazı konularda direniyormuş gibi gözüküyor? Çünkü ya evet İsrail faktörü var. Evet. Ya Begin doktrini var. İsrail bir nükleer İran kabul etmez falan filan. Ama İran'ın bu taktiği başarılı olursa bu bir örnek olacak. O zaman başkaları da bu taktiği izler yani hani sivil ya dolayısıyla bu.
1: Ama bunu zaten yapanlar daha önce belki Pakistan'ı buna bu kefeye koyabilir
0: Pakistan
1: miyiz?
0: Pakistan değil çünkü Pakistan NPT'ye üye değil. Hindistan da NPT anlaşmasına üye değil. Kuzey Kore'de diyebilirsiniz ki Kuzey Kore modeli sonuç olarak uluslararası toplumu kandırdı. Çünkü sonuç olarak NPT anlaşmasının altına girdiğinizde siz nükleer silah geliştirmeme sözü veriyorsunuz. Kuzey Kore girdi çıktı anlaşmaya ve sonunda gizli yollarla nükleer silah geliştirdi. Ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye müdahale etmedi.
1: Tabii onun Çin'e komşu olmak gibi bir avantajı var diyebiliriz.
0: Yani onu diyebiliriz. Bugünkü belki gelişmeyi tahmin edemedi. Yani bugün Kuzey Kore'nin füzeleri Amerika Birleşik Devletleri adına gerçek bir risk oluşturuyor. O dönem başka bir denklem söz konusuydu. 2003'ten bahsediyoruz. Amerika Irak'a müdahale etmeyi tercih etti. Orta Doğu'ya. Neyse yani dolayısıyla İran modelinin İran'ın bu nükleer süreç sonucunda ne alıp ne almayacağı, nasıl bu işin biteceği meselesi sadece İran'la ilgili değil, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin de hatta gideceğini de belirleyecek. Niye bu çok önemli? Özellikle bütün bu savaş süresince Körfez'in bütün güvenlik şeylerini yok ettiniz. Yani hani aşağı tükürsen başka bir tehlike, yukarı tükürsen başka bir tehlike. Böyle bir dönemde tabii ki herkes başka şeyler düşünür. Şeytanın aklına yani düşer, fikir düşer.
1: Yani şöyle bir durum mu çıkıyor ortaya?
0: Çünkü şimdi zaten
1: İran'ı zapt edemezseniz ve nükleer silah sahibi olursa Orta Doğu'da bir nükleer yarış başlayacak.
0: Ya da karlı bir anlaşma elde ederse. Bakın bu da çok önemli. Çünkü karlı anlaşma şu demek. O zaman İran'ın bugüne kadar başarısız olan şu anlamda nükleer eşiğe gelerek İran vurulmamayı garantilemeye çalışıyordu. Vuruldu. Bu anlamda başarısız. Ama vurulmasına rağmen karlı bir anlaşma elde ederse şöyle denilecek. Vurulmasına rağmen eğer yeterince sadece nükleer mevzu değil, füzeydi, şuydu, buydu, yeterince kapasite geliştirirseniz, tabii herkes Hürmüz gibi bir şeye sahip değil ama yani bir de böyle kozlarınız olursa, o zaman karlı bir anlaşmayla bu işi bitirebiliyorsunuz Amerika'ya karşı. Bu çok ciddi bir şey tabii ki. Tabii ki Trump yönetiminin bütün anlaşmayı istemesine, onurlu çıkış aramasına falan filan rağmen yapamayacağı bazı şeyler var. İran'ın da yapamayacağı şeyler var. O yüzden dini lider dedi ki bu 400 kilogram falan İran'ın elindeki kapasite dışarı çıkartılmayacak. Çünkü siz ne olursa olsun en yakınızda olan dostlara bile bazı konularda tam güvenemeyebilirsiniz. Bu sizin Elinizdeki
1: sigorta.
0: Sigortalardan biri. Ama başka bir sigortası var, Hürmüz. Yani Hürmüz ve nükleer mevzunun birbiriyle ilişkilenmesi, o yüzden dedim.
1: Aslında
0: yani
1: sigortanın sigortalanması oluyor diyorsunuz.
0: Amerika kendini nasıl böyle bir çıkmaza soktu? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani hani hem gidip dünyanın öteki tarafından F-35'ler, F-22'ler uçuyorsun, vuruyorsun. Böyle bir güç gösterisi yapabiliyorsun ve sonuçta çıkmaza kendini sokuyorsun. Yani bu da
1: sıkıntılı
0: tabii
1: durum,
0: ileride konuşacağımız bir mevzu olacak.
1: Bir araya gidelim müsaadenizle. Tabii. Ondan sonra İbrahim anlaşmalarını biraz daha açalım. Bunun üzerinden bu savaş sonrası bölgede nasıl bir düzen oluşabilir onu konuşalım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 11.10'da 24'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
5: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
6: Tamam. Anne maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
7: Elhamdülillah.
8: Ha Sertaç arıyor. He? Sertaç.
9: Hey. Bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
8: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
9: Enişte bayramın kutlu Sertaç, olsun.
6: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
9: bak. İneme bak ineme.
7: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
9: Ellerinden öperim.
7: Çok güzel.
6: Bak şimdi kime veriyorum?
10: Dur getir ben de konuşayım.
6: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
9: Halam.
8: Sertaç. Senin de bayramın kutlu olsun halam.
11: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı içimize çektiğimiz hava üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
4: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

24 Özel devam ediyor. 3. bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çıkış arayışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ilk iki bölümde biraz değindik ama İbrahim Anlaşmaları'nı biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Şimdi aslında beklenmedik bir çıkış oldu diyebiliriz herhalde. Yani Trump birdenbire kalktı, İran'la anlaşmayı İbrahim Anlaşmaları'na bağladı.

0: Prime anlaşmalarını kabaca tarif etmek gerekirse hedef alınan ülkelerin İsrail'le normalleşmesini öngören bir anlaşma diyebiliriz.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan, işte Bahreyn gibi ülkeler.
0: Emirlikler ve Bahreyn hatta ilk buna katılan ülkelerdi. Trump şimdi İran'la anlaşma

0: geri dönüşsüz olarak hazırlanır ve bu yol alınmaya başlanırsa ancak o zaman düşünürüm gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Yani diyelim ki bu ülkeler bir şekilde, yani olmayacak bir şey ama yani şunu da söyleyebiliriz. Belki İran'la anlaşmak istemiyorum ben dese Trump şu anda daha az çılgınca bir çıkış olabilirdi İbrahim anlaşmalarından ziyade. Ama diyelim ki bu bir şekilde bazı ülkeler tarafından kabul görecek. Yani İsrail Filistin topraklarının bu kadar büyük kısmını işgal etmişken Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve diğer bölgelerde saldırıları, zulmü sürdürürken, Mescid-i Aksa'da bu baskıları sürdürürken, bu provokasyonlardan vazgeçmezken bu nasıl olacak? Yani Trump'ın dönüp de İsrail'e hiçbir şey demeyip de, sorunun temeli olan İsrail'e hiçbir şey demeyip de diğer ülkelerden İbrahim anlaşmalarına katılmasını beklemesi yani çok mantıksız durmuyor mu? Ne dersiniz?
1: Bence de çok çok mantıksız. Bu tabii İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmaları diye geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile işte bu Orta Doğu ülkeleriyle arasındaki ilişkiyi düzeltmek, biraz ekonomik, hem ekonomik entegrasyonu sağlamak, çeşitli anlaşmalar, işte turizm dahil bir takım anlaşmalar, büyükelçilikler açmak, diplomatik misyonlar vesaire, birçok alt başlığı olan bir anlaşma. Ama işte
0: sorunun temelinin bir geri
1: sorunun temeli yani aslında bu anlaşmalarda Filistin başından beri zaten olmaz yani çıkmaz sokaktı. Yani hatta bu Orta Doğu ülkelerinin kırmızı çizgisiydi. Siz de az önce söylediniz yani Pakistan meselesi, diğer ülkeler. Son gelinen bu en baş yani birinci bölümde konuştuğumuz üzere Filistin'deki yani Gazze örneğini de ele alacak olursak İbrahim anlaşmalarının şu an uygulanabilir olması zaten çok imkansız bir süreç. Çünkü İsrail'in hiçbir şekilde Orta Doğu'daki güç dengelerinde Orta Doğu ülkelerine önem veren bir hali yok. Tamamen kendi çerçevesinde gidiyor ve kendi ne göre kural tanımaz bir şekilde gidiyor. Amerika'nın bunu desteklemesi bu İbrahim anlaşmalarının zaten uygulanabilirliği noktasında en başta çürüten sebepler. Nitekim zaten ülkelerin yani Trump'ın bu örneği vermesi yani bir Filistin meselesi çözümlenememişken ki Papa'nın bile devreye girmesiyle oradaki kalıcı barışın sağlanıp yeniden iskan sürecine girilmemesine rağmen kalsın işte buradaki özellikle sürgün planı da dahil hala birçok konu müphem yani belirsiz. Hal böyleyken İbrahim Anlaşması'nın güvenilirliği şu aşamada pek söz konusu edilemez diye düşünüyorum.
0: Yani diğer ülkeler açısından da. İşte yani bunu herkes görüyor. Aslında Trump da bunun farkında olmalı. Yani durum böyleyken bu konuda bir dayatmayla ortaya çıkmanın mantığı nedir? Bunun arkasındaki hesap ne olabilir? İnsan onu ister istemez merak ediyor ki. Zaten Arap ülkelerinde bunu çok ciddiye almadığını görebiliyoruz.
1: Yok yani Katar'a yıllarca ambargo uygulandı. Türkiye'nin tavrı zaten belli. Pakistan konusunu biliyoruz zaten. İsrail birçok devletler için zaten işgalci bir devlet konumunda Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından. Ama başından beri iki devlet hep gündeme getirdiler. Biri Türkiye, biri de İran'dı. İran hedefteydi. Şimdi aslında buradaki az önce konuştuğumuz uranyum meselesi dahil olmak üzere bunların hepsi bence bahane olarak görüyorum. Yani Amerika'nın İran'a bir saldırı planında olması için uranyumu özellikle ortaya atıldı. Aynen Irak'taki aranan kimyasal silahlar gibi. İran konusu gündeme girdi. Bu İsrail'in isteğiydi. Nitekim hemen arkasından Lübnan geldi. Filistin, Lübnan çok hızlı işliyor süreç. Yani aslında belki 100 yıllık plan baktığınız zaman ne kadar hızlı bir sürece girdi. Şimdi burada İbrahim anlaşmalarını devreye sokması yani şunu demek istiyor. Siz İsrail'in her yaptığını kabul edin. Orta Doğu'da işte biz zaten bakın diplomatik elçilikler, diplomatik misyonlar kuracağız. Ticaret anlaşmaları yapacak. Siz kalkınacaksınız. Vesaire gibi vaatler var. Bahreyn, Sudan, işte Katar gibi ülkeler. Ama bunların kabul edilirliği şu aşamada yani en azından güven vermiyor. Yani İsrail'in devlet politikası malum. Ve şu son dönemde özellikle bu Holocaust tanımlamasından yola çıkarak mağdur bir İsrail vardı. Ben kendim de Avrupa ülkelerine gittiğimde Auschwitz ve Terezin kamplarını ziyaret etmiş bir insanım. Yani bunu kabul edilmem. Çok insani olarak düşündüğüm için bunlara karşı çıkmış bir insan.

0: Ama baktığımız zaman şu anda İsrail bütün bu imajını yerle bir etti. Çünkü Filistin'deki katliamları hiçbir şekilde insancıl teamül hukuku, uluslararası hukuk, çocuk hakları sözleşmesi yerle bir oldu. Hatta Birleşmiş Milletler'in kuruluş misyonuna barış ve güvenlik misyonunu tamamen yerle bir etti. Hal böyleyken yani kendi içlerinde bile biliyorsunuz yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ivy League okullardan olan Columbia Üniversitesi'nde, Yale Üniversitesi'ndeki direnişleri gördünüz. Harvard Üniversitesi'ndeki profesörlerin ters kelepçeyle tutuklandığını şahit olduk. Şimdi bu durumda İsrail'in artık bir mağdur devletten çıkıp bir terörist devlet, işgalci devlet ve sürekli hak hukuk ihlali yapan ve katil bir devlet konumuna girdi. Bu durumda Orta Doğu güç dengelerinde bu ülkelerin ki son dönemde özellikle İran'ın da Körfez'i hedef alan, Amerikan üslerine hedef alan gerek Bahreyn gerek Katar olsun saldırılarından sonra zaten Körfez ülkelerinin imajı, Amerika'nın imajı da Körfez açısından değişti. Yani sadece baskı unsuruyla yani artık burada İbrahim Anlaşması'nın ben uygulanabilme imkanını çok düşük seviyede buluyorum.
1: Zaten çok başta da ite kaka götürmeye
2: Tabii.
1: çalışan bir süreçti değil mi?
2: Aslında zaten İbrahim Anlaşması anlaşmaları iyi niyet belgesi. Ama zaten şunu da ifade etmek lazım. Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkisi vardı. Bu
0: Her
2: Gazze'de yaptığı
0: ziyaret.
2: Soykırımdan sonra Türkiye ticari, diplomatik ilişkilerini kesti,
1: ya Mısır'da
2: sınırlandırdı. Mısır'da aynı şekilde. Burada Amerika'nın büyük ihtimalle Trump'ın, çünkü bu İbrahim Anlaşmaları fikri Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından ortaya atılan, uygulan. Bir de her ne kadar bu anlaşmalar Arap ülkeleri merkezli olarak düşünülse de bunun daha da genişletildiğini görüyoruz. Son
0: Orta Asya.
2: Kasım
0: Tabii.
2: 2025'te
0: Tabii.
2: Kazakistan'ın anlaşmaya imza
0: Dahil.
2: koyması, ki Kazakistan zaten İsrail'le diplomatik ilişkisi var.
0: Var.
2: 92 yılında kurulan bir diplomatik ilişkisi var. Temsilcilikleri var. Yakın dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Kazakistan'a gitti. Ama Türkiye üzerinden değil.
1: Evet.
2: Türkiye üzerinden değil.
0: Tabii.
2: Burada şunu ifade etmek gerekir. Trump bir anlamda İsrail'in bu saldırgan tutumunu ve kendisini destekleyen İsrail lobisini rahatlatmak, onların istediği bir adımı atıyor gibi göstermek. Tabii buradaki temel hedef Suudi Arabistan. Çünkü Suudi Arabistan'la bu İsrail Gazze'deki durum, İsrail'in saldırıları Gazze'de başlamadan önce Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmalarına dahil etme çabaları, görüşmeleri yapılıyordu. O dönemde Biden hükümetinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suudi Arabistan'a gitmişti. Belli noktalarda anlaşılmıştı. Sadece Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu bir nokta vardı. İki devletli Filistin'le ilgili çözümün için somut adımların atılması ya da sözlerin verilmesi, aşamaların belirlenmesi şartını koymuştu. İsrail hükümeti onu zaten kabul etmedi.
1: Sonuçta bulunduğumuz noktadayız. Şimdi yani şunu demek çok yanlış olmayacak herhalde. Hani ABD'nin genel olarak şu dönemde de Trump'ın gelecekte enerjiyi ve kaynakları Pasifik'teki mücadeleye yoğunlaştıracağı yönünde genel bir beklenti var dünyada, ki 2030'lardan sonra özellikle Tayvan konusunda bazı gelişmeler bekliyor dünya. Oraya gelmeden mesele aslında Orta Doğu'da bir düzen kurup buradaki enerjisini Pasifik'e yönlendirecek, ama burada da bir kurulu işleyen bir çark olmasını arzuluyor, talep ediyor. Belki İbrahim Anlaşmaları'nda bunun, yani en azından bu girişimi, bu niyeti bunun içine koyabiliriz. Uzun vadede İsrail ve Körfez ülkelerinin ortak bir aynı güvenlik şemsiyesi altında birlikte var olabilmesinin temelini döşeme gayreti görüyorum. Görüyorum, ama şimdi durum öyle bir hale geldi ki İran Savaşı ile beraber. İşte Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik. Başta açık bir su yoluydu. Şu anda İran'ın kontrolü altına girdi. ABD'nin attığı adımlar buna yol açtı. Öte taraftan bakıyorsunuz, Körfez ülkelerinde mesela başka bir dönüşüme sebep oluyor. İşte ABD'nin güvenlik şemsiyesine güvenemedikleri, bunun zararını gördükleri için İsrail'de bunun içine koyabiliriz. Risklere karşı kendi güvenliklerini kendi aralarında sağlayabilme yolunda bazı adımlar atıldığını görüyoruz. Buna Pakistan'da ekleyebiliriz. İşte Suudi Arabistan'da yapılan anlaşma çok önemli bir adımdı. İşte içine Türkiye'yi koyabiliriz, Katar'ı koyabiliriz. Yani daha Mısır belki bunun içine girme ihtimali olabilir diye konuşuluyor. Yani İsrail, İran konusunda amacına ulaşır mı ulaşmaz mı? Tabii şu an için belli değil. Çok ulaşabilecek gibi görünmüyor ama diyelim ki ulaştı. İran Savaşı'ndan sonraki aşamada aslında Körfez'de kendisine karşı bir araya gelmiş ve güçlerini birleştirmiş bir başka platform ortaya çıkmakta şu anda. Bu da aslında İsrail için bir risk. Yani dönüp dolaşıp yine bir i̇şte, sarmalın içinde buluyor kendini.
3: Amerika
1: bu riskin fazlasıyla
3: diyor.
1: Farkında.
3: Amerika çıkması diyor. Yani şöyle aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir meselesi vardı. Baktığımızda bu savaştan önce bunun içerisinde Türkistan, Orta Asya'da var. Oradan Kafkaslar. Zaten bunu söylediler Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar. Hı hı. Yani burada bu büyük Orta Koridor, Orta Koridor'un güneyi, hatta işte Afrika boynuzu vesaire, bütün bu hattı içine alan yerde sizin söylediğiniz gibi bir şekilde çark işlesin. Bu çark işlerken İsrail'in konumu konusunda orada Amerika Birleşik Devletleri sanki İsrail'in, çünkü İsrail tek başına hakim olabilecek bu çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Evet. İbrahim anlaşmaları gerçi İsrail'i merkeze koyan ve İsrail'in güvenliğini önceleyen anlaşmalar, doğru. Ama bir tam anlamıyla bir hakimiyet stratejisine el verir mi, evrilir mi? Onu Amerika Birleşik Devletleri doğrudan onunla ilgili bir mesaj vermiyordu. Çünkü böyle bir mesaj verse Türkiye rahatsız olurdu, Suudi Arabistan rahatsız olacak çok kişi vardı.
1: Evet.
3: O nedenle bunu daha çok bir güçler dengesi işleyebilecek ama İsrail'in güvenliğinin de garanti altına alacağı bir güçler dengesi gibi yansıtmaya çalışmıştı. Eğer İran saldırısını belki sınırlı tutsaydı ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, tabii burada İsrail'in de oyun bozanlık yapmayacağını varsayıyoruz ki olabilecek bir şey değildi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına bir anlaşma kotarsaydı belki o zaman bu düzeni işte adına Kahire der, adına başka bir şey der, adına İbrahim Anlaşmaları 3-0 der, 4-0 der, bunu söyleme şansı olurdu. İbrahim Anlaşmaları mevzusunda şu anda iki sıkıntı var. Birincisi İbrahim Anlaşmaları şunu vaat ediyordu. Bir, İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması. Şu anda İsrail'in güvenliği mevzusunda garanti değillik konuşulabilecek bir Orta Doğu yok. İsrail savaşan taraflardan biri ve savaşı saldırı üzerinden yapıyor. Saldırı üzerinden yaptığı müddetçe güvenliği tehlikede olacak. Yani bu ister Hizbullah olsun, ister Yemen olsun, ister başka bir şey olsun, isterse de İran füzesi olsun.
1: Yani özetle belki biraz daha sokak ağzıyla şunu söyleyebiliriz. Aslında bir rahat dursa her şey kendiliğinden hallolacak belki pek çok oranda.
3: Amerika onun adına pek çok şeyi halledecek ama şunu halledemeyecekti Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika'nın tek bir müttefiki yok. Evet, İsrail'i çok seviyor falan, canına bağrına basıyor falan olabilir ama tek bir müttefiki yok ve güçler dengesini her zaman İsrail'in gözünden, kaşından da daha önemsemek zorunda. Sonuçta çünkü burada bir çeşit istikrar hattı olmak zorunda.
1: Evet.
3: Ki Amerika Birleşik Devletleri savaşlara daha fazla batmasın. Şimdi bunu söylemek tabii komik kaçıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri savaşa batmış durumda. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a da bakmak zorundaydı. O zaman Mısır'ın da ne istiyor diye bakmak zorundaydı. Türkiye ne istiyor? Ayrıca biliyoruz ki Trump yönetimi Türkiye'ye de önem veriyor. Çeşitli nedenlerle bir Karadeniz ülkesi olduğumuz için olabilir. Doğu Akdeniz'de önemli bir ülke olduğumuz için olabilir. Biz de kabiliyet geliştiriyoruz yani. Kabiliyetlerimizi de görüyorsunuz. Ciddi kabiliyetler bunlar ve daha önemlisi NATO. Yani dolayısıyla Amerika'nın Avrupa ile de ilgili planları var. Daha Avrupalı güç güçlerden oluşan konvansiyonel caydırıcılığı Avrupalı güçlerin sağladığı falan bir NATO tahayyül ediyor. Buna giden yolda Türkiye önemli. Yani Türkiye'nin kabiliyetleri önemli. Dolayısıyla hani bütün bu şeyler yaparken Türkiye'nin tamamen endişelerini de ya da Türkiye'nin işte Türkiye Suriye'de ne istiyor, Irak'ta ne istiyor, Lübnan'da, Güney Akdeniz'de ne istiyor, tamamen bunları da göz ardı etmeden yapmaya çalışmak gibi bir şey vardı ve bu dengeyi sanki kuracakmış gibi şey yapıyordu. Fakat sonra İran Savaşı'nda başka bir şeye angaje oldu, başka bir şeye ikna oldu. İsrail'in aslında, yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sebeplerinden dolayı da bu savaşa girdiğini düşünüyorum. Ama İsrail'in Amerika'yı aslında itmeye çalıştığı şey çok iyi işledi. Kendi kurmaya çalıştığı şeyi kendi eliyle bozdu aslında Amerika Birleşik Devletleri. Daha karmaşık hale getirdi.
1: Evet.
3: Bir noktası bu. Yani İsrail'in güvenliğinin garanti altına alındığı ve İsrail'in merkeze oturduğu bir güvenlik ağı şu anda Orta Doğu'da yok. Çünkü daha İran'ı, yani İran'ın İsrail'le ilgili yarattığı o şeyi, dengesizliği çözebilmiş değiller. Güç kullanmalarına rağmen bunu halledemediler. Hala füzeler var, hala dronlar var, hala nükleer opsiyon var görünüyor. Bir de Hürmüz var. Ve tabii Kızıldeniz, Yemen falan filan. Ama daha önemlisi şu. İsrail güya bu yani evet bu bir iyi niyet şeyiydi, belgesiydi falan filan ama İsrail bunu şu şekilde, daha doğrusu Amerika şu şekilde sunuyordu. İsrail'le normalleşme bölgenin güvenliğini sağlar. Bunu da en başta söyledikleri Körfez ülkeleriydi tabii. Hı hı. Yani baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'ni alalım, Bahreyn'i alalım. Çünkü bu ikisi imzaladılar Körfez'den baktığımızda İsrail'le İbrahim anlaşmaları. Pek güvenlikleri sağlanmış gibi gözükmüyor. Yani Amerika ile anlaştılar. Kendi aslında kendi yerli milli diyelim ama tam bizim anladığımız yerli milli değil, konsorsiyumlarla geliştirdiler genelde ama yani bir kapasite inşasına çalıştılar. İsrail'le anlaştılar, İbrahim Anlaşması, istihbarat işbirliği, şu bu. Geldiğimiz nokta, evet Suudi Arabistan'da saldırı yürüyor, Katar'da falan ama en çok saldırının yapıldığı yer Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla İbrahim Anlaşmaları pek de bir işe yaramış gözükmüyor.
1: Evet.
3: Şimdi hani...
1: Bu durumda Körfez ülkeleri arasında bir bölünmüşlük de görüyoruz. İşte bir taraf kendi aralarında bir platform kurarak güvenlik sağlamaya çalışırken işte emirlikler gibi... Bahreyn gibi ülkelerinde İsrail'le bazı işbirlikleri yaparak güvenlik sağlamayacak. Bunlar da bir yerde çatışacaklar.
3: Bu bölünme devam edecek. Bu bölünme devam edecek. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail hattına doğru kayacak gibi gözüküyor. Çok çeşitli nedenleri var bunun. Ama Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi modeli bu kadar tehdit altındayken İran'la işleri çözmesi de çok mümkün değil. Yani kendi kazdıkları kuyunun bir sonucu bu tabii ki. Elbette ki Türkiye Körfez'in bu halde olmasını görmek istemez. Yani baktığımızda çünkü Körfez bizim çok yatırım yaptığımız bir şey. Körfez'in birliğine de önem veriyoruz. Ama tabii Körfez'de başka bir hatta sizin dediğiniz gibi işte Suudi Arabistan, Katar'ın kayabileceği söylenilen Mısır, Pakistan. Zaten Suudi Arabistan ve Pakistan neredeyse işte caydırıcılık ve nükleer caydırıcılığa doğru giden bir anlaşma imzaladılar. Hatta Pakistan askerlerinin bir kısmı askeri geldi.
1: Pakistan demişken izleyicilerimizi hatırlatalım ki İslam dünyasının tek nükleer silaha sahip ülkesi. Evet. Böyle bir denklemin içine girmesi gerçekten oyun değiştirici de olma potansiyeline sahip. Hele bir de Türkiye gibi üretim kapasitesi, etki alanı geniş bir ülkenin de dahil olması durumunda gerçekten ciddi bir karşı denge oluşturabilecek bir potansiyel var.
3: Gerçi bu anlaşma biliyorsunuz savaştan önce yapılmıştı. Buna rağmen aslında caydırıcılığı sağlamadı tam anlamıyla. Ama ona bakarsanız Katar'la Amerika Birleşik Devletleri de güya NATO'ya çok yakın bir anlaşma yapmışlardı. O da sağlamadı. Çünkü bu savaşın doğası bütün caydırıcılıkların sınanması. Bölgede caydırıcılığı sınanmaya tahtaya vurmak gerek. Sadece Türkiye var. Onun dışında hemen hemen tüm aktörlerin caydırıcılığı bir şekilde sınandı. baktığımızda ve sınanmaya da devam ediyor. Ama Suudi Arabistan önemli bir ülke. Ekonomik model açısından Birleşik Arap Emirlikleri gibi sadece yani belli coğrafi dezavantajlara sahip değil.

0: Dolayısıyla hem de parası da var. Pakistan'la da bir ilişki geliştirdi. Türkiye ile falan da dirsek temasında. Ve üstelik Körfez'in ana aktörü olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla Körfez için işleyen başka bir model ortaya çıkartmak zorunda. Bunu neden bu modelin önemi var? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olursa olsun güvenemezler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan, Körfez tamamen ilişkisini falan kopartamayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca İran tehdidi devam ederken de kopartamazlar.
1: Evet.
0: Çünkü İran Körfez'i hala yani caydırıcılığı ve caydırıcılığın ötesinde o cezalandırma stratejisini Körfez üzerinden uyguluyor çünkü.
1: Yani füze menzilinde olduklarını bildikleri sürece o tedirginlik sürecek.
0: Yarın öbür gün İran tekrar vurulduğunda İran da Körfez'i tekrar vuracak. Aralarındaki işte yumuşak sinyaller ne olursa olsun. Belki vurduk demezler de işte acaba nereden geldi, bizden mi geldi bilmiyoruz falan derler. Ama yani vurulacağını herkes biliyor. Bu olduğu müddetçe Amerika ile bağ kopartamazlar. Uh-huh. Ama bundan sonra Amerika ve Amerika'nın masaya koyduğu bu özellikle işlemeyen İbrahim anlaşmaları gibi modellere güvenmelerini de bekleyemeyiz. Bu konularda doğrudan Trump'ı reddederler, yok dolaylı yoldan reddederler, belki Umman gibi hani hedefe konmamak için daha yumuşak bir üslup benimserler ve İran'ın kapasitelerinin sınırlanmasını da isterler bu arada. Yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama şu ana kadar Amerika bunu başaramadı. Mevzu bu zaten.
1: Başarabileceğinin de garantisi yok.
0: Başarabileceğinin de garantisi yok. Başarabileceğinin garantisi olmadığı sürece İran'ı tam tersi, yani İran'ı daha da kışkırtan ve İran'ı doğru, ya yani İran'ın gelecekte hedef alacaklarını gösteren Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir modeli izlemek Suudi Arabistan vesaire için son derece zor. Hı hı. Dolayısıyla başka bir model arıyorlar. Bu model daha esnek olabilir. O esneklik içerisinde ileride bütün bu kargaşa bittikten sonra belki İran'da, belki başka ülkelerde, bugün birbiriyle düşman olan pek çok ülkede o esnekliğin bir parçası olabilir. Baktığımızda Türkiye'nin açıklamaları falan bu esnekliği de işaret ediyor ve bence çok akıllıca. Yani ötekileştirmeden ziyade. Hı hı. Ama daha çok yolumuz var. Çünkü daha hala savaşın ne yöne doğru evrileceği belli değil. Amerika'nın açıklamaları da aslında erken açıklamalar. Çünkü diyor ki İran'la anlaştığımızda o anlaşmayla beraber. Daha anlaşma falan ortada yok.
1: Ki geçen pazar günü Trump yaptığı açıklama da günün birinde İran'ın da bu anlaşmaya katılma umudundan bile bahsetti.
0: Evet. Yani,
2: çok hayalperest.
1: Hani gerçekten bazen duyduklarına çok da inanamayabiliyor. Nasıl olacak göreceğiz. Bir tabii suların durulması, bir sisin dağılması lazım tabii. Her şeyden önce. Şimdi Amerika'nın siyasetine dönecek olursak, hani İsrail'den bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. Şu anda doğrudan Amerika'nın siyasetiyle evet. De alakalı bu işler tabii ki. Trump'a pek çok tepki var yani. Cumhuriyetçiler için de Şahin Kanat savaşı sürdürmeliyiz. Yani madem tavizler verecektik niye savaştık diye Trump'ı evet. Eleştiriyor. Demokratlara bakıyorsunuz zaten savaşa baştan beri karşıydılar. Şimdi de savaşarak hiçbir şey elde edemedik diye Trump'ı yüklenmeye devam ediyorlar. İşte kongre ara seçimleri var malum. Trump'ın üzerinde bir baskı var. Yani mevcut durum tabii hem İran savaşının seyrine hem iç siyasetin seyrine etki ediyor. Öte yandan Arap dünyasına baktığınız zaman bu İbrahim anlaşmaları çıkışını şöyle yorumladıklarını görüyorsunuz. Yani bu daha çok bizim bölgemize verilen mesajdan ziyade o Şahin Cumhuriyetçileri yatıştırmaya yönelik bir mesaj. Ama evet. Bunların hepsine baktığınızda neresinden bakarsanız bakın tabii ki bu işin arkasında bir İsrail lobisi var. İsrail lobisinin gücü tabii eskiden beri malum Amerikan siyasetinde hala Trump üzerinde çok etkili olduklarını görüyoruz. Her ne kadar Netanyahu kapalı kapılar ardında Trump'ı etkilemekte zorlandığını söylüyor olsa bile İsrail lobisinin bambaşka bir konumu var. Eski başkanlardan Jimmy Carter'ın mesela 2007'de yaptığı bir açıklama tekrar gündeme gelmiş gördüğümüz kadarıyla özellikle sosyal medyada dikkat çekiyor. Diyor ki AIPAC'in tabii en büyük İsrail lobi kuruluşu siyaseti etkileyen barışla hiçbir ilgisi yok. Tek amaçları Amerikan desteğinin İsrail hükümetinin talep ettiği her şey için koşulsuz olmasını sağlamaktır.
3: Evet.
1: Şimdi tam da seçimler yaklaşmışken aslında bütün kılıçlarını çekmesinin zamanı ki bunu yaptıklarını görüyoruz. İsrail lobi kuruluşlarından bahsediyorum. Hatta bazı bölgesel küçük yapılan seçimlerde bu kuruluşun destek verdiği adayların İsrail karşıtlarına karşı ezici bir üstünlük sağladığını, Trump'ın onları kutladığını, memnun olduğunu görüyoruz ki hayli aslında karışık geçecek hem Trump için hem bölge için İsrail lobisi sebebiyle bu seçimler diyebiliriz, değil mi?
3: Kesinlikle. Yalnız şeyden başlayayım. Jimmy Carter'ın başkanlık dönemiyle ve başkanlığı sona erdikten sonra yaptığı faaliyetleri ayırmak lazım.
1: Tabii.
3: Başkanlık döneminde İsrail'e destek
1: çok
3: veren
1: söylenmiş bir söz, onu hatırlatalım.
3: Bir yaklaşımı sözcüğü. Ama başkanlığı bıraktıktan sonra barış çabaları, Filistinlerin yaşadıkları zulüm konusunda da uluslararası kamuoyunu yönlendiren açıklamaları oldu. Olumlu açıklamaları. Barışın sağlanması, İsrail zulmünün durdurulması konusunda söylemleri oldu. Şimdi Amerikan iç siyasetine gelince, Amerikan iç siyasetinde Trump'ın, her ne kadar İsrail lobisinin Trump hükümeti üzerinde etkisi olsa da asıl etkisi Kongre üzerinde. Hı-hı. Hem de Kongre'nin iki kanadı, yani hem evet. Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti. Yalnız Demokrat Parti'de son dönemde sol kanat diyebileceğimiz kanadın gücünün arttığını, Bernie Sanders ve diğerlerinin gücünün arttığını görüyoruz. Her ne kadar Demokrat Parti'nin lider kadrosunda hala İsrail lobisinin önde gelen adamları, Chuck Schumer, New York senatörü gibi konumlarını korusa da tabanda İsrail lobisiyle ayrılmanın daha da arttığını, hatta bazı adayların İsrail lobisinin önde gelen kuruluşu olan AIPAC'ten destek almakta reddetmeye başladığını görüyoruz. Cumhuriyetçi Parti'de ise iki durum söz konusu. Birinci durum, Trump'ın aslında tabanını oluşturan MAGA dediğimiz Amerika'yı yeniden büyük yapma hareketi, bu Hristiyan evangelistler, ama hepsi de Siyonist değil. Hı hı. Siyonist olmayan Hristiyan evangelistler Amerikan hükümetinin tutumunun, Orta Doğu'da tutumunun Amerikan çıkarlarına aykırı, Amerikan çıkarlarını önceleyen değil de İsrail'in çıkarlarını önceleyen bir konuma sahip dönüşmesinden rahatsızlar. Bu anlamda da Trump'la bir kopuşun da belli noktalarda olduğunu görüyoruz. Özellikle bu evangelist grupların önde gelen söylemlerini. Siyonistler ise Trump'la da yakın işbirliği içerisinde. Burada Trump'la kopuş içerisinde olan, hatta Trump'ın davranışlarını eleştiren senatörlere karşı Trump diğer adayları, genellikle de Siyonist adayları desteklediğini görüyoruz. Bu arada AIPAC hem Cumhuriyetçiler içerisinde hem Demokratlar içerisinde İsrail çıkarlarına aykırı konum almış eski yani şu andaki senatörler, seçime gidecek senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerine karşı kendi çıkarlarını destekleyecek adaylara yüksek miktarda finansman sağladığını görüyoruz. Milyonlarca dolarlık finansman sağladığını görüyoruz. Ön seçimlerde, çünkü her parti kendi adayını belirlemek için ön seçimler yapmakta. Bu ön seçimlerde İsrail lobisiyle işbirliği yapanların ciddi anlamda desteklendiğini, diğerlerine karşı da kötü kampanyaların yapıldığını görüyoruz. Bunda da sadece para değil, basın gücünü de kullandık.
1: Yani daha birkaç gün önce tam olarak bu yöntemle İsrail'in politikalarına karşı çıkan bir ismin karşısında İsrail'e yoğun destek veren bir isim ezici bir farkla ön seçimi kazandı ki ciddi bir seçim kampanyası bile yapmadığını öğrendik. Yani AIPAC tarafından yürütülmüş her şey.
3: Her şey zaten Texas'ta, zannedersin Texas'ın güçlü bir senatörü vardı. Trump'ın tutumunu tamamen de aslında İsrail'e karşı da değil bu kişiler. Ama soru işaretleri, son savaşı, İran'a yönelik savaşın, onun Amerika'ya maliyeti konusunda farklı bir yaklaşıma sahip olanları bile tamamen elemeye yönelik.
1: İşte hal böyleyken dönüp dolaşıp İsrail'i Orta Doğu'da nasıl tutacak? Amerika da Orta Doğu'da huzur hakim olacak. Yani bunu beklememek gerektiğini aslında bu tabloda gösteriyor.
3: Kesinlikle. Zaten Trump'ın her ne kadar farklı konumlar da alsa, fakat bu seçim sürecinde Siyonist İsrail lobisiyle işbirliği yapan adaylarla çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Zaten Temsilciler Meclisi

0: başkanı olan Cumhuriyetçi Mike Johnson'ın ise tamamen İsrail lobisinin oyuncağı olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Tom Cotton gibi Lindsey Graham gibi Cumhuriyetçi senatörlerin Amerika'nın çıkarından daha çok İsrail'in çıkarını söylemlendirdiğini biliyoruz. Bu da bu mücadele çetin olarak geçmekte. Demokrat Parti'de her ne kadar o baştaki İsrail lobisine yakın senatörlerin gücü devam etse de genç neslin seçmen ve temsilcilerin kongre adaylarının İsrail lobisinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz.
1: Yani tamamen değil. Geleceğe dair tabii, umut verici bir detay diyebiliriz.
0: Bu şu demek, Amerika Kasım seçimlerinden sonra oluşacak Amerikan Kongresi'nde hala İsrail lobisi hem Cumhuriyetçi hem Demokrat kesimde baskın olabilir ama gücünün zayıfladığını da göreceğiz.
1: Tabii bu gücü tekrar konsolide etmek için mutlaka adımlar atacaklardır. İlerleyen kesinlikle dönemlerde yeni nesil daha da siyasetin içine girdikçe durum
0: burada
1: değişir.
0: Burada şunu da ifade etmek lazım. Bunu hocam bu programın başında ifade etti. Hocalarım ifade etti. Yahudiler arasında burada o ayrımı da koymak lazım. Yahudilerle İsrail lobisi bir aynı şey değil. Evet. Özellikle genç Yahudiler arasında ve sola yakın ya da sol çizgiye yakın Yahudi seçmen arasında İsrail'in olumlu bir imajı yok. Yani özellikle aslında son Gazze şeylerinden sonra. Zaten Amerika'da yapılan gösterilerde de genç bazı grupların İsrail protestosuna katıldığını açıkça pozisyon aldıklarını da biliyoruz.
1: Yani uzun vadeli de olsa geleceğe dair dediğimiz gibi umut verici bir detay ama tabii böyle sürebilmesi lazım ki bunun içinde aslında bölgede yaşananların yaşanan insanlık dramını, bu zulmün işte unutturulmaması, sürekli hatırlatılmasının kıymetini burada görüyoruz. Şimdi tabii ABD deyince, bölgemiz deyince pek çok alan var, konu var konuşulabilecek. İşte biraz önce de konuştuk, hani bölgeyi ile ilişkileri geliştirme, değiştirme konusunda Doğu Akdeniz'den Hazar Denizi'ne kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi bu coğrafyanın içinde bir de Ermenistan var. Dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ermenistan'daydı. İşte yakında bir seçim olacak. Orada da hayli çetin bir mücadele var. Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeye gidip de ülkeyi kalkındırma ve refaha ulaştırma politikasına karşılık da doğal olarak çok ciddi bir direnç var ve sıkı bir mücadele yürüyor. Şimdi Paşinyan nadir elementler anlaşması imzaladı Ermenistan'la, evet, gittiğinde ki bu aslında Sovyet dönemi sonrası bölgedeki ikinci ülke Ukrayna'dan sonra bu şeyin imzalandı. Yani ABD'nin etki gücünün de yavaş yavaş genişlediği, arttığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Haliyle Moskova'nın da bundan hiç memnun olmadığını görüyoruz. Yani Dmitri Medvedev'in bir açıklaması vardı mesela, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, aynı zamanda eski başbakan ve devlet başkanı. Diyor ki Paşinyan Ermenistan'ı Ukrayna'nın seçtiği yola yönlendiriyor. Ermenistan'ın Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkilerini tehdit altına soktu ve bu eylemlerin bazı sonuçları olacaktır. Aslında bu hayli tehditkar bir açıklama ki genelde bu tarz açıklamaları da biz Medvedev'den duyarız, Putin'den pek duymayız ama biliriz ki Rusya'nın sözleridir bunlar. Nasıl yorumlamak lazım bunu bölgenin geleceği açısından, ne dersiniz?
2: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri, önce ben de bir bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi 3 Kasım'da 2026'da bir seçim olacak. Hı. Amerika açısından bu önemli çünkü bir temsilciler meclisi olacak. Bir de senatonun 100 temsilcisinden 36'sı.
0: 1/3.
2: 1/3. Temsilciler meclisinde tamamı. Aynı zamanda da valilikler de seçecek. Şimdi demokratlar Trump'ı suçluyor. Ekonomik savunma bütçelerinin, savunma harcamalarının arttırılması, bunun emeklilik politikalarına etkisi vesaire. Aynı zamanda ırkçılık, mesela Yale Tıp Fakültesi'nin göçmenler üzerinde, yani ırkçı politikalar uygulayıp göç, yani diğer ülkelerden gelenleri kabul etmediği yönünde de soruşturmalar başlatıldı. Hı hı. Yani çok ciddi aslında sıkıntılar var. Hani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında ve bu seçimleri de Trump aslında şey olarak görüyor. Kendisine karşı kendisini görevden alma girişimine yönelik bir referandum gibi görüyor. Öyle bir şey görüyor. Bu önemli. Yani Amerikan iç kamuoyunda şu an çok ciddi bir ikilem var. Yani Trump'la bu çok daha ortaya çıktı. Belki çok daha önce cumhuriyetçiler vardı ama cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bu kadar belirgin ayrımı göremiyorduk. Yine Vance'ın durumu var tabii. Ohio'la özellikle Rubio meselesi, bunlar var. Siz de bahsettiniz. Hani bu siz bahsettiniz. Evangelistlerle gene neokonlar arasında evangelistlerin bir kısmının Siyonist politikalar gitmesi, bir kısmının daha farklı gitmesi. Savaş karşıtlığı işte demek emekli fonlarına karşı ayrılan paraların savaş bütçelerine gitmesi. Bunu istemiyorlar. Yani Amerika'da da ben hocalık yaptım Texas Üniversitesi'nde. Bir dönem. Yani Amerikan halkı kendi refahına düşkün. Yani bunun hani o ta kaç kilometre uzaktaki bir yer niye bu beni etkilesin diye düşünebiliyor. Bunlar önemli. Şimdi Ermenistan konusuna gelirsek, Ermenistan çok ciddi bir açılım yaptı. Türkiye ile de anlaşmalar yapıldı biliyorsunuz. Vizelerin kolaylaştırılması, bir takım anlaşmalar, ticari kolaylık geçirme. Bunun, bu anlaşmalar Ermenistan'a yanar. Türkiye'ye değil tabii. Çünkü Ermenistan'ın denize çıkışı yok. Ta Özal döneminde imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirlik Keyi Anlaşması'nda Ermenistan'da dahil edilmişti. Rusya her zaman Ermenistan'ı destekler de üstleri de var. Ama son dönemde Paşinyan sonrası politikada Paşinyan yüzünü batıya döndü. Hatta Fransa Dışişleri Bakanı'nın kaç defa defalarca Paşinyan'la görüştüğünü biliyoruz. Bu Karabağ açılımından, yani Karabağ zaferinden sonra Ermenistan tabii politika değiştirdi. Bu sefer zaten Karabağ klanına rağmen Paşinyan seçilmişti. Bu sefer Ermenistan'da Paşinyan çok daha farklı politikalar üretmeye başladı. Hatta dedi ki soykırım yoktur. Yani olmamıştır. Türkiye'ye daha böyle onore edici sözler falan söyledi. Türkiye ile görüştü.
1: Doğrudan yani bunu Sovyetlerin aslında ortaya
2: tabii,
1: attığı,
2: Sovyetlerin ortaya attığı bir şey olduğunu, böyle bir şey olmamıştır. Yani Ermenistan'ın böyle bir iddiası yoktur gibi. Bu çok önemli biliyorsunuz. Yıllarca Türkiye Osmanlı döneminden kalan bu tehcir şeyler hep suçlandı. Ve bunu soykırım, hatta Pontus Rumların da ortaya kattılar vesaire. Yani
1: mesela Ağrı Dağı'nın devlet amblemimizde ne işi var bizim diye sorduğunu hatırlıyorum. Mesela pasaportlardan
2: mesela işte önemli bir anlaşma yapıldı. Ani restorasyonu. Bu restorasyon sonra ticari anlaşma. Vize serbestliği çok önemli. Yani direkt ticaret politikalarının yapılmasını sağlıyor. Bir diğer konu Zengezur Koridoru. Ben bu Zengezur Koridoru'nu biliyorsunuz, sizin programınızı yıllarca konuştuk. Çok önemli. Zengezur Koridoru için Türkiye çok büyük emekler sarf etti. Azerbaycan'da Şuşa Beyannamesi imzaladı. Şuşa Beyannamesi bu NATO'nun 4. 5. maddesi gibi karşılıklı işbirliği neredeyse Azerbaycan'la Türkiye'nin çok ciddi bir ittifakıdır. Yani biz hakikaten iki devlet bir millet politikası altında güttük ki bunu da karşılığında sürekli biz zaten her dönem Azerbaycan'la birlikteyiz. Hal böyleyken Ermenistan'ın çok fazla bir adım atma şeyi yok ve de gördü ki eğer batıya yanaşırsa Rusya tarafından cezalandırılacak. Bu sefer ne oldu? Amerika devreye girdi. Biz Zengezur Koridoru anlaşmasını Trump anlaşması, yani Trump'ın direkt devreye girdiği bir anlaşma oldu. Orada Türkiye devreden çıktı.
1: Hatta Rubio'nun son ziyaretinde de o 43 kilometrelik hat için de bazı anlaşmalar.
2: Bu çok önemli. Yani Zengezur Koridoru gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu önemsiyorum. Yani Türkiye açısından da çok önemli. Yani Çin tek yol tek kuşak projesi bağlamında şu an Hürmüz konusunda bak Zengezur'un daha da önemi ortaya çıktı. Şimdi burada da burada Amerika'nın tamamen Ermenistan'a dönmesi bu da önemli. Çünkü biliyorsunuz yıllardan beri Ermeni lobilerini, ben hatta bunlarla ilgili çok yazdım çizdim. Marmara Üniversitesi'nin bir projesi vardı. Biz bu projede de yer aldık. İşte bu diasporadaki Ermenilerin faaliyetleri, Amerikan Ermeni lobileri Kaliforniya'da çok etkilidir. Kaliforniya eyaletinde. Ve orada özellikle demokratlar çok etkin olduğu için yani oraları ama hem demokratları hem cumhuriyetçileri desteklerler. Aynen. Aynen. Yani hiç fark etmez yani. Dolayısıyla onların da tabii özellikle son dönemde, hatta 24 Nisan onlar için önemli bir tarih, buna geliyor ve bir şekilde bunu geçiştiriyorlardı son dönemde. Şimdi bu son anlaşmada Ermenistan'ın açılımında Türkiye ile normalleşme süreci çok etkili oldu. Azerbaycan'da geliştirdiği ve Aliyev'in özellikle biz de bu şekilde bu süreçte yer alıyoruz demesi önemli. Trump'ın bu sürecin kontrolünü ele alıp burada bir ben bunu başardım diye ortaya koyması, yani yıllardır çözülemeyen bir konuda Ermenistan'ın açılımında çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki
1: işte bütün bu gelişmelerin karşısında Rusya Erivan'dan, Ermenistan'dan, Paşinyan hükümetinden bir intikam almak ister mi?
2: Bunun zaten Rusya Paşinyan'ı çizdi.
1: Ama somut bir
2: ama şöyle, şimdi şöyle bir şey, tamam, Paşinyan şu an hain konumunda ama Rusya-Ukrayna savaşı var ve Trump'la geliştirilen ilişkiler bağlamında ele alacak olursak kazan kazan siyaseti var. Burada Rusya'nın Amerika ile ilişkilerini bozmamak, Ukrayna konusunda da benim bir takım duyumlarım var ama burada ne kadar söylemem doğru değil. Rusya'nın da bir takım hesapları var. O hesapların gerçekleşmesi doğrultusunda Rusya da bu konuya yeşil ışık yakabilir diye düşünüyorum.
0: O konuda bir katkıda bulunayım. Evet. Bundan birkaç ay önce Putin ile Paşinyan Kremlin'de görüştü. Kremlin'de Putin Paşinyan'ı uyardı. Hı
2: hı. Evet.
0: Burada Amerika Rusya Federasyonu seçim sürecinde müdahil. Çünkü Rusya'da zenginleşmiş bir Ermeni asıllı milyarderi seçimde Paşinyan'ın temel rakibi olarak ortaya koydu. Hocamın ifade ettiği o eskiden Ermenistan'ın Paşinyan öncesinde liderliğini yapmış Karabağ klanının bu seçimde de Paşinyan'ın karşısında olduğunu, seçim sürecindeki son anketlerde Paşinyan'ın biraz önde olduğunu görüyoruz ama diğer taraftan bölünmüş olsa da bir muhalefetin olduğunu görüyoruz. Rusya'nın son noktada bu muhalefeti birleştirebilme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Ermenistan'ın hem kolektif güvenlik anlaşma teşkilatının üyesi olması, Türkiye sınırıyla İran sınırının belli bir kısmında hala Rus askerinin görev yapması, diğer yanda Rusya Ermenistan içerisindeki demir yollarının ve doğal gaz boru hatlarının tamamen Rusya'nın kontrolünde olması, ki Paşinyan şunu istedi, demir yolları hattının Ermeni ya da Amerikan şirketlerine devredilmesini. Hı hı. Çünkü oluşturmak istedikleri demir yolu hattında Amerikalılar birlikte o Zengezur koridorunda
1: Rusların olmasını
0: bir risk olarak görüyor. Tabii. Burada zaten Paşinyan Türkiye ile ve Azerbaycan'la gerçekleştirdiği normalleşme sürecinde temel amacının Türkiye üzerinden Batı'ya bağlantı kurma çabası, ki son olarak Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında 2 yıl içerisinde vize rejiminin serbestleştirilmesi, hatta vizenin belki de, ki onun benzeri bir politika Gürcistan'a yönelik Avrupa Birliği yapmıştı. Daha sonra Gürcistan'ın politikalarının değişmesi sonucunda Avrupa Birliği de vize serbestliğini kaldırmıştı. Hı hı. Benzer bir şeyin Ermenistan'la imzalanma ihtimalinin olması. Zaten son 3-4 ay içerisinde Ermenistan'da ziyaret eden devlet adamlarını, yapılan toplantıları, ki Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri, Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temsil ettiği önemli bir zirve toplantısı yapıldı Ermenistan'da.
1: Evet.
0: Bütün bu toplantıların temel amacı Paşinyan'ın uyguladığı politikalara destek vermek. Bir anlamda da Paşinyan'ın seçimlerde destek olmak. Bu konuda da yine 3-4 ay içerisinde son olarak Rubio ziyaret etti ama 4-5 ay önce de Amerikan Başkan Yardımcısı Vance Ermenistan'daydı.
1: İşte bunlar çok önemli gelişmeler.
2: Önemli.
1: Rusya'ya da kızdıran gelişmeler ve kesinlikle seçimlerde Rusya bunun intikamını alacak mı almayacak mı?
0: Hesabını sorabilecek mi? Bu arada Rusya'nın etkisinin zayıfladığını bölüyoruz.
1: Aynen öyle. Şöyle de bir durum var. Yani Paşinyan neticede Karabağ Savaşı'nı kaybettikten sonra tekrar başbakan seçilmeyi başarabilmiş birisi. Yani sokağın nabzını okuyabilen biri. Sokaktan da aslında bölgeyle normalleşme karşılığında refah seviyesinin artmasını arzu eden bir geniş bir kitle olduğunu
0: görüyoruz. Bir beklenti var.
1: Şimdi bu seçimden sonra tabii asıl normalleşmenin olabilmesi için olması gereken şey 2027'de beklenen anayasa değişikliği, referandum Ermenistan'da. Çünkü Azerbaycan'dan toprak iddiasının o anayasadan kalkması gerekiyor. Yani merak ettiğim şu aslında. Şimdi Ermeni diasporası şu durumda Erivan'a, Paşinyan'ın politikalarına ayak bağı olmuş bir durumdayken ama karşısında desteğine rağmen bu kadar sert bir muhalefet ve Rusya etkisi varken Paşinyan bunları başarabilir mi, başaramaz mı?

0: 3-4 dakika kadar bir vaktimiz
1: yani
0: kaldı.
1: Yani şöyle, Paşinyan da kendi önünde belli bir zaman olduğunu biliyor ve o zaman da stratejik bazı adımlar atıyor. Nedir o? Rusya şu anda Ukrayna'ya yoğunlaşmış durumda ve Ukrayna Savaşı üzerinden Avrupa'ya yarattığı baskı. Yani bu cephenin dışarısından şu anda ilgilenecek çok fazla gücü yok. Şimdi
0: hani fırsatı bir değerlendiriyorsunuz.
1: Yani cezalandırmak için, o cezalandırma ve sonrasında gelen adımlar için kontrolü sağlayabileceğiniz bir gücünüzün olması lazım. Kontrolü tam sağlayamazsanız cezalandırma süreci sonucunda at başka avluya kaçabilir ve başka avlulardaki insanlar da ata sahip çıkabilir. Yani dolayısıyla Rusya'nın yapabileceklerini şu an için, ama bir gün hepimiz biliyoruz ki eğer Rusya bütün bu süreçleri bir şekilde toparlarsa ve Ukrayna Savaşı'ndan belli bir kazanç hattı yaratırsa kendisine dönüp eski dosyaları açacak. İşte o dosyaları açmadan önce Paşinyan Rusya'nın etkisini dengeleyebilecek adımlar atmaya çalışıyor. Türkiye ile yakınlaşma bu, Azerbaycan'la mevzunun bitirilmesi gibi bu konuda bir sürü açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Yani anayasanın değişmesi konusunda belge niyet belgesi imzalandı yani vesaire.
0: Kendi şartları vesaire içinde çok cesur açıklamalar bunlar aslında.
1: Evet. Dolayısıyla Fransa ile geliştirilen ilişkiler, şeyle Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirilen ilişkiler, bu Ermenistan adına ne bir dengeleme hattı olduğunu görüyoruz. Türkiye adına önemli, çünkü Türkiye için başka bir hattın aslında Türkiye'nin Türkiye'nin ulaşımına açılması demek. Hı hı. Kafkaslar'da zaten güçlü olduğumuz hatlar var. Dolayısıyla bu hatla beraber bir sürü şeyin pekişmesi. Ama aynı zamanda Kafkaslar'daki Amerikan varlığının da güçlenmesi demek. Kafkaslar'daki Amerikan varlığının güçlenmesi, sadece Rusya'nın sınırlandırılması, İran'ın sınırlandırılması mevzusu değil. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı pazarlık gücünü de arttırıyor tabii ki Amerika yani. Bütün bunların tam olarak nereye doğru evrileceğini o nedenle bu seçimlerde göreceğiz. Ama seçimlerde Paşinyan'ın hattı daha destek kazanırsa muhtemelen Paşinyan kendisi adına o kritik süre bitmeden çeşitli adımlar atacaktır dengelemeyi sağlamak için.
0: Anlıyorum.
1: Daha net
0: yani,
1: bir şekilde.
0: Şunu da söyleyebiliriz herhalde bunlara bakarak. Aslında Ermenistan'ın geleceğinin şekillenmesini biraz da Ukrayna Savaşı'nın sürüp sürmeyeceği belirleyecek diyebilir miyiz?
1: Evet, ama orası sürüyor gibi gözüküyor ve hatta şiddetli bir şekilde sürüyor. Yani el yükseltme oldukça kontrolsüzlüğe gidebilirmiş gibi bir biçimde de devam ediyor. Taraflar birbirlerini çok ciddi şekilde vuruyorlar. Birbirlerine karşı çok ciddi vuruşların olabileceği konusunda uyarılar yayınlanıyor. Yani Ukrayna Savaşı ciddi bir faza geçmek üzere el yükseltme hattından. Ya bunun yıpratma harbi evet, ama yıpratma harbinin bu 5. yılında hala el yükseltmenin bu kadar yukarılarda çıkması yıpratma harbinin ötesinde bir noktada olduğumuzu da bize gösteriyor. Oradaki mevzu bence şu anda Ukrayna özellikle Avrupa'nın desteğini de aldığı için anlaşma yapmak istemiyor. Anlaşma da zor tabii ki şu anda
0: yani
1: Ukrayna adına.
0: Rusya'nın Kiev'e çok yoğun saldırılar düzenleyeceğini duyurması, işte ABD'nin diğer ülkelerin diplomatik temsilcilerini boşaltmak
1: evet
0: istemesi, orada da ciddi bir hareketliliğin
1: ama
0: yaklaşmakta
1: Kiev'de
0: olduğunu
1: Rusya'yı
0: gösteriyor.
1: Ama Kiev'de Rusya'yı vurabiliyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey, çünkü drone savaşını Ukrayna 5. yılda hala başarılı yapıyor. Bu da ya birbirlerini yıpratmışlar ama birbirlerini vurabilecek, vurma koşullarını ortadan kaldıracak kadar yıpratmamışlar ve el yükseltme hala çok yukarıda.
0: Aksine yani bu zorluklar içinde belli kapasitelerin de inşa edilmesine vesile oldular birbirlerine karşı ki bu da bu işlerin daha uzun süre devam edeceğini gösterebilir diyebiliriz.
1: Aynen, Avrupa'nın derin vuruş kapasitesini daha rahat kullanabileceği bir noktaya ulaşıncaya kadar Ukrayna bu savaşı uzatmaya çalışıyor. Başarırsa bir sürü şey değişebilir.
0: Yani görünen o ki biz bu konulara daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ben son bir şey söyleyeyim.
0: Çok kısaca alayım.
2: Justin McCarthy'den bahsetmek istiyorum. İki tane kitabı var. Ölüm ve Sürgün ve Türkler ve Ermeniler, ikisi iki kitap da Türk Tarih Kurumu tarafından
1: evet
2: çevrildi. Yani basılı yayınlandı.
1: Evet.
2: Bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum.
0: Anlıyorum.
2: Çünkü Ermeni soykırımının olmadığına yönelik Amerikalı bir tarih profesörü tarafından atılan bir
0: önemli bir kaynak, kıymetli bir eser diyorsunuz.
3: İzletmiş olalım.

0: kapatmadan bugün 27 Mayıs. Onu da anmak lazım. Demokrasi şehitleri olan Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı, bu süreçte zulüm gören demokrasi mücadelesini yapanları, ilim adamlarını, üniversiteden atılan, görevlerinden alınan subayları, rahmetle hukukçuları, hepsini rahmetle anıyoruz. Bunun benzeri olayların tekrar Türkiye'de olmaması için
1: inşallah
0: çabamızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Evet. Hepsini rahmetle anıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, özellikle de son mesajınız için. Konuşacak çok konu var. İlerleyen haftalarda inşallah bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un 24 özelinin sonuna geldik efendim. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: Oh enişte, bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var, bak.
5: Oh, yine bak yine.
3: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir, ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
5: Alam.
4: Sertaç.
5: Kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi önce günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Cami çıkışında açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. KJ'de de söylediğimiz gibi bayramda da Gazze'yi unutmadı. Gazze ile ilgili açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşacağız birazdan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da bakacağız. Özellikle mutlak butlan sürecinin ardından CHP içerisinde yaşananlar. Bahçeli diyor ki CHP'nin büyük kongresi, önümüzdeki süreçteki olası kongresi, partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül'de olmalıdır diyor. Peki neden böyle söyledi Bahçeli? Olasılıkları da sıralayacağız bültenimizin içerisinde.

Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde sergilendi bugün. Daha doğrusu teşhir edildi o araçlar. Hem de haram araç ilanıyla beraber. Bakın böyle önlerine koyulan kartonlar var, üzerine yazılanlar var. Bakacağız neler.

0: Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada Gazze'deki katliama dikkati çekti.
1: Hayırlı bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan Gazze'yi hatırlattı.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Kurban Bayramı'nın önemine değinen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın insanlığın yakınlaşmasına vesile olduğunu söyledi. Erdoğan, Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete dikkati çekti.
1: Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük.
2: Erdoğan Rize simidini hatırlatan muhabirlere ise tüm simitler güzeldir dedi.
3: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
1: Öyle oldu evet.
4: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i kabri başından da ardından mesajlarını bu kez Türk Gün gazetesine verdiği demeçle ifade etti Bahçeli. CHP'nin iç karışıklığı hakkında konuştu, önerilerini sıraladı.
5: Yaşananlar Türk demokrasisine yakışmadı dedi, taraflara sağduyu çağrısı yaptı. MHP lideri CHP'nin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin istikrarı, barış, huzur ve refahı için gayret gösteren bir hareketiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an tilavetinin ardından dua etti, mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli her ziyaret sonrası Türkeş'in mezarı başında yaptığı konuşmasını yaşanan son siyasi gelişme olarak CHP'nin içinde bulunduğu durumu Türk Gün gazetesine değerlendirdi. Mahkeme kararı gereği partinin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. CHP'nin kuruluş kodlarından ayrıldığı söyleminin CHP tarafından da kabul gördüğüne dikkati çekti. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı

0: Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek, CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kollara kavuşturacağız demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. MHP lideri süreçten feragat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıp CHP'nin kuruluş kodları için önerilerini sıraladı. Kurultay tarihi içinde CHP'ye önemli bir tarih önerisinde bulundu. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir partinin bölünmesine fırsat vermenin yükünün de ağır olacağına dikkati çekti. Türk siyasetine zarar verdiğini söyledi. İç ve dış kamuoyunda Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluşmasını zemin hazırladığını vurguladı. MHP lideri Bahçeli dün akşam saatlerinde de hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Kurultayı parayla satın alamazsınız dedi. Özgür Özel'in grup başkanlığı hakkında da partinin hukukuna uyacaksınız ifadelerini kullandı.
2: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer.
0: Mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Özgür Özel'in siyasi kumpas iddialarını bir bir çürüttü. Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesine tepki gösterdi. Hukukun hiçe sayıldığını söyledi. CHP iç tüzüğünü işaret etti.
2: Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Sözü Özgür Özel'in grup başkanlığına getirdi.
2: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.
0: CHP'de kurultay soruları da cevabını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı kalkınca kurultay yapılacak dedi.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
0: CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu yaşanan olaylara ilişkin Özgür Özel ve beraberindekileri eleştirdi. Partinin kapısını kilitlediler çıkışı dikkati çekti.
2: İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
0: CHP Genel Başkanı parti kapılarına çekilen otobüslere ayrı bir parantez açtı. Adnan Beker çıkışı dikkati çekti.
2: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
0: Ve Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin önerisi.
2: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısıyla ilgili de konuştu. Cumartesi halk buluşmasının ardından parti meclisini toplayacağını söyledi.
1: Kılıçdaroğlu'ndan bir arınma çağrısı vardı, hatırlayacaksınız. O çağrı sonrası ilk somut adım bugün geldi. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla teşhir edildi, satışa çıkarıldı.
3: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sahada somutlaştı. Özgür Özel'in kullandığı makam araçları CHP Genel Merkezi önünde haram araç ilanıyla satışa çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk açıklamasında CHP'yi ahlaki değerlerine döndüreceğiz demişti. İlk stratejik hamle Özgür Özel'in tartışmalı makam araçlarıyla yapıldı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından Özgür Özel'e ait iki makam aracı satılığa çıkarıldı. Üzerinde yazan haram yazısı ise dikkat çekti.
4: Manisa Milletvekili Özgür Özel'in iki VIP aracı daha önce de tartışılmıştı. Bu araçlar etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından satın alınıp içleri donatılmıştı. Hatta Özkan Yalım'ın araca 170 bin avroluk harcama yapması, bu harcamanın da belediye kasasından çıkması tepki çekmişti. Özkan Yalım'ın hazırlattığı aracın üzerine havlucu Özkan'dan satılık haram araç, diğerine ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç ilanları asıldı.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 Haziran'da sandığa gidelim çağrısında bulundu. 2 milyon CHP üyesi oy kullansın teklifini ortaya koydu. Ancak yasaya göre Genel Başkanı sadece kurultayla delegeler seçebiliyor. Bu yüzden Özel'in teklifi ön yoklamadan öteye gitmiyor. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve nasıl bir endişe içinde bulunuyor? İşte tüm bu soruların yanıtı.
6: Kemal Bey'e bir teklifte, açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 973 ilçede, 81 ilde, bütün il ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum.
7: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bayram için gittiği memleketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklifle geldi. Peki Özel neden bu kadar acele ediyor ve neden bu teklifi yapıyor? Meselenin bazı sebepleri var elbette.
6: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse, %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
7: Öncelikle Özel, koltuktan düşenin gözden de düşebileceği endişesi içinde. Ne de olsa eskilerin deyimiyle zaman her şeyin ilacı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi CHP'yi arındırıp bir de üstüne konsolidasyon sağlarsa elini güçlendirmiş olacak.
3: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
7: Bu yüzden Özel zamanın kendi aleyhine işlediğinin farkında. Aynı zamanda hukuki olarak şu an kurultaya gitmenin bir imkanı yok. Zira kararın kesinleşmesi için yargı sürecinin Yargıtay safhası var. Bu yüzden de Özel ön seçim formülüne sarılıyor. Hızlıca sandığa gidelim teklifinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nunsa hiç ama hiç acelesi yok. Zira kendisini peş peşe ziyarete gelen CHP milletvekillerine bakılırsa Kılıçdaroğlu tahkimata başlamış bile.
8: Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı.

0: Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Hayatım boyunca 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Gençlik kollarına geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
1: Öte yandan Özgür Özel aynı zamanda sandıktan kendisinin çıkması durumunda İmamoğlu vesayetinden de kurtulacağını düşünüyor olabilir. Zira bugüne kadar İmamoğlu'nun duygusal motivasyon sağladığı delegelerle o koltukta oturabilmişti. Bundan sonra İmamoğlu'na seçimi ben kazandım, parti benim arkamda mesajı verebilir. Ancak tabii bunlar sadece varsayım. Asıl senaryoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor ve Cuma gününden itibaren peş peşe attığı stratejik adımlara bakılırsa da Kılıçdaroğlu neyi, ne zaman, nasıl yapacağını çoktan planlamış.
2: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
1: Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarının millete yaptığı çağrılarda bir karşılık bulmuş değil. CHP medyasının köpürttüğü rakamlarda dahi Özel'in davetine icabet edenlerin sayısı 10 bini bile bulmuyor. Bu yüzden CHP medyasında da artık Özel'in yaptığı hatalar, partideki kirlenmeye dair itiraflar daha yüksek sesle söyleniyor.
3: Ben hani Özgür Özel genel başkanken burada o belediye başkanlarının isimlerinin adını vererek söyledim. Uşağı söyledim, eleştirdim, Antalya eleştirdim, ondan önce Beşiktaş eleştirdim, yani Manavgat eleştirdim. Olanı ne gördüysem iddianamelerde olan olduğu gibi söyledim.
1: Çünkü CHP'liler de parti içi kavgalardan, skandallardan, sorunlardan, hançerlemeden bıkmış gibi görünüyor. CHP tabanında da arınma talebi artıyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
1: Bu arada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay daha var. O da yaşanan bunca hadiseye rağmen Özgür Özel'in hala Silivri'nin yolunu tutmamış olması. Bayramda Silivri yerine memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel'in elbette bir B planı daha var. O da yeni bir parti. Zaten CHP medyasında bu öneride köpürtülmeye başlandı bile.
4: Mutlan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor.
1: Yani Halk TV ekranındaki ankete göre Özgür Özel'in kuracağı parti CHP'nin tüm oylarını silip süpürüyor. Kılıçdaroğlu'na ise oy pastasındaki kırıntılar kalıyor. Oysa bir başka ankete göre ise CHP'den başka partiye oy vermem diyen CHP'lilerin oranı %84'ün üzerinde çıkıyor. Özetle CHP mahallesindeki manipülasyonlar, kaotik atmosfer daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını cevapladığı anları tüm haber kanalları son dakika başlıklarıyla yayınlarken bir tek Halk TV'nin yayınlamaması da bu açıdan manidardı.
5: Özgür Özel ve kurmaylarının öncelikli stratejisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu baskı kuşağı oluşturup kurultaya götürmek. Kılıçdaroğlu ise kurultaydan kaçmıyoruz ama hukuki süreç kurultay yapmamıza izin vermiyor diye cevap verdi. Peki hukuki durum ne diyor? Açık söylemek gerekirse tüm ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde ve eğer bir feragat durumu olmazsa isterse 2028 seçimine kadar vakti var.
1: CHP'deki kavgada Özel ve ekibi bir an önce sandık kurulmasını istiyor. Kurultay çağrısı yapıyor. Ancak yasal süreç şu anda kurultay yapılmasına izin vermiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaten kurultaydan kaçmıyoruz ama yasa ne diyorsa o mesajıyla aslında bir durum tespitinde bulundu.
6: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak.
1: Zira Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdiğinde aynı zamanda itiraz yolunu açık bıraktı ve bir tedbir kararı aldı. İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira tedbir kararı kalkmadan yani yargılama süreci tamamlanmadan CHP'de kurultay yapılması mümkün değil ve karar kesinleştikten sonra da

0: Ancak olağan genel kurula gidilebiliyor. Hukukçular bunun en az 6 ay hatta 1 yılı bulabileceğini söylüyor.
1: Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var.
0: İşin püf noktasına gelince mutlak butlan kararını temize götürme yetkisi CHP'nin tüzel kişiliğinde. Zaten bu yüzden de Özel genel merkezi terk etmeden hemen 3 avukata temyiz başvurusu yaptırdı. Kılıçdaroğlu da karşı hamle olarak o 3 avukatın azledildiğini ilan etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatları görevden alma kararına rağmen temyiz başvurusunun geri çekildiğine dair de bir açıklama yapılmadı.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
0: Kılıçdaroğlu bir feragat başvurusu yapmadığı müddetçe de temyiz prosedürü hukuki zeminde sürüyor. Bu da konunun Yargıtay zeminine taşınması anlamına geliyor. Burada Kılıçdaroğlu ne yapacak sorusu anlam kazanıyor. Zira feragat ederse karar 15 gün içinde kesinleşecek.
1: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
0: Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tescillenmiş olacak. Ancak CHP'deki muhaliflerin kurultay baskısı artacak. Kılıçdaroğlu feragat etmez ve temyizin sonuna kadar bekleyeceğim derse bu kez de bir yıla yakın bir süre kazanmış olur. Ardından da kurultay kararı için bir yıl daha bekleyebilir. Ve 2028 seçimlerine CHP Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidebilir.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır.

0: Efendim bugün Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tüm İslam aleminin bayramını bir kez daha kutlayalım. Şimdi tabii Kurban Bayramı aslında Ramazan Bayramı'nda da aynı oluyor gerçi ama. Şimdi yemek konusunda ipin ucunu biraz kaçırıyoruz. Özellikle Kurban Bayramı'nda daha yoğun bir şekilde ipin ucunu kaçırıyoruz. Ve tabii ilk akla gelen bu bayramlarda nasıl beslenmeliyiz, nasıl besleneceğiz? İşte kurban etini nasıl tüketmemiz gerekiyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Biz de bu bölümde uzman diyetisyen Merve Altay bizlerle. Merve Hanım hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Bu ipin ucunu kaçırma meselesi, çok yemek yeme meselesi işte leddi de var. Şimdi evet. Bu kavurmaları, arkamda hemen tatlılar da var görünüyor. Ve bunların hepsi bir araya gelince bunları bol bol tüketiyoruz ve orada bir
1: bayram
0: duraksama, duraksama konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Şimdi hep konuştuğumuz bir şey vardır. İşte ilk gün işte kurban etini o gün tüketmeyin vesaire vesaire. Önce buradan başlayalım. Evet. Şimdi kesimi yaptık. Bugün pek çok kişi kesimini yaptı zaten ama yarın ve öbür günü de bu evet, süreç devam edecek. Ne yapacağız?
1: Şimdi öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum buradan. Kurban eti kesildikten sonra mutlaka dinlendirmelerini istiyoruz. İlk gün heyecanla kurban etini tüketmek isteyebiliyorlar. Haklı olarak. Ancak kurban eti dinlendirilmediği zaman maalesef hem sindirim sorunlarına sebep olabiliyor. Hem işte bir takım sindirim sorunlarıyla beraber kalp damar rahatsızlıkları veya işte şeker yüksekliğine sebep olabiliyor. Onun için mutlaka önce birkaç saat, en azından 6-7 saat dinlendirilmesini istiyoruz. Sonrasında etten daha iyi fayda alabilmemiz için etin kendi yağında ve kendi suyunda pişmesini istiyoruz.
0: Pişirme kısmına gelmeden şöyle sırayla gidelim Merve Altay. Dinlendirme dedik ya, şimdi bunu nasıl yapacağız? Yani eti aldık. Evet. Buzluğa atıp 7 saat bekletiyor muyuz bu mu?
1: Şöyle buzdolabının alt gözünde bekletmemiz gerekiyor ve mutlaka küçük porsiyonlara ayırarak o etin saklanması gerekiyor.
0: Birinci nokta buzluğa koymuyoruz.
1: Buzluğa koymuyor. Yani o gün tüketeceksek dondurmayacağız. 6-7 saat normal buzdolabı ayarında kalmış olması gerekiyor ve küçük porsiyonlarla, yani o gün tüketilebilecek kadarı hazırlanması gerekiyor. Geri kalanın küçük porsiyonlarla buzdolabına yani derin dondurucuya saklanması gerekiyor.
0: Sonra kullanacağım.
1: Sonra kullanmak için.
0: Şimdi o bıraktığımız yerden devam edelim. Şimdi kesimi yaptık. Eti eve getirdik.
1: Evet.
0: Bir 6-7 saat hiç yemedik. Dinlendirdik.
1: Dinlendirdik.
0: Peki sonra nasıl tüketeceğiz? Nasıl pişireceğiz?
1: Sonrasında öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Çiğ et ve pişmiş etin karışmaması gerekiyor. Hijyen koşulları açısından çok kıymetli. Ve etin, o çiğ olan etin

0: İyi pişmesi çok çok kıymetli çünkü parazit veya bakteri oluşumunu arttırabiliyor. Sonrasında pişirmeye geçerken de
1: Az pişmiş et. Biz
0: az
1: restoranlara
0: pişmiş,
1: gittiğimizde bize soruyorlar az,
0: az
1: orta, çok
0: evet.
1: pişmiş. Az ve orta yemeyecek miyiz? Yememeyiz mi?
0: Şöyle
1: Zararlı mı?
0: restoran, iyi bir restoranda onu mühürledikleri zaman sıkıntı olmuyor. Ama evde o mühürleme işlemi yapılamadığı takdirde maalesef çok ciddi bir kontaminasyon olabiliyor ve bakteri oluşumunu arttırabiliyor veya içinde parazit oluşumunu arttırabiliyor. Yani o parazitler maalesef vücudumuza
1: Yani o halde biz
0: zarar
1: çok
0: verebiliyor.
1: pişmiş tüketmeyeceksek bu mühürlemeyi öğrenmemiz lazım
0: Evet,
1: öncesinde.
0: evet,
1: Burası
0: evet,
1: önemli.
0: evet.
1: Sonrasında.
0: Ama evde yapıyorsak en güzeli içinin iyi pişmesini sağlamamız gerekiyor. Yani evde pişirdiğimiz etin mutlaka içinin iyi pişmesi çok kıymetli.
1: Evet. Aldık etimizi bu şekilde pişirmeye başladık. Sonrası?
0: Evet, yağda kavurma istemiyoruz. Tereyağında özellikle tereyağında kavrulması kalp damar hastalıkları riskini 2-3 kat arttırmış oluyor. Onun için mutlaka kendi yağında ve kendi suyunda haşlama yöntemiyle pişirilmesi çok daha uygun olacaktır.
1: Tereyağı meselesi ve
0: Tereyağında kavurma şeklinde yapılmamalı.
1: normal sıvı yağdan da mı daha kalp damar hastalıkları?
0: Tereyağı doymuş bir yağ olduğu için etin içindeki yağ da doymuş bir yağ. İki doymuş yağın karışması daha fazla hastalık riskini ortaya
1: Yani
0: çıkarmış
1: burada şunu
0: oluyor.
1: demiyoruz değil mi? Tereyağı zararlıdır falan öyle bir şey demiyoruz.
0: Tereyağı zararlıdır demiyoruz.
1: Bu iki birleşim yani
0: Bu
1: etin
0: iki bir...
1: yağı ve tereyağının birleşimiyle ortaya kötü bir şey çıkıyor.
0: Evet, aynen öyle. Yani eti ve tereyağını birlikte tükettiğimiz zaman maalesef toplumumuzda zaten çok fazla kalp rahatsızlığı, diyabet rahatsızlığı, şeker hastalığı zaten çok fazla var. Obezite zaten çok fazla var. Bunların önüne geçebilmek için mutlaka eti kendi yağında ve kendi suyunda ekstra yağ eklenmeden pişirilmesi gerekiyor.
1: Orada iyi pişireceğiz.
0: Ve mutlaka iyi pişirmek gerekiyor,
1: Peki
0: evet.
1: şimdi bizim çok klasik yaptığımız şeyler var. Hepimiz biliyoruz. İşte kurban kesimi yapıldıktan sonra bir eve gönderilir et. Yani ben biliyorum. İşte orada hemen bir kavurma yapılır hızlıca. Hemen hızlıca tabağa gelir. Bir kere onu yapmayacağız. Onu anlıyoruz yani.
0: Sindirimi güçleştiriyor.
1: Oradaki sebep sindirimi güçleştirmesi.
0: Sindirimi çok ciddi güçleştirebiliyor. Bağırsak florasına uygun olmadığı için de bağırsak harabiyetine sebep olabiliyor. Yani karında şişkinlik, kazımsızlıkla birlikte aynı zamanda uzun vadede de yani bu birkaç yıl içerisinde de çok ciddi bağırsak rahatsızlığını ortaya çıkarabiliyor.
1: Gerçi evet, o ilk etten yediğinizde şöyle sanki buradan aşağıya
0: bir, evet,
1: taş oturmuş deriz ya öyle.
0: Kasın bir dinlenmesi gerekiyor. Ette bir kas çünkü.
1: Bu nasıl pişireceğimiz meselesi de önemliydi. Onu da konuştuk. Bir de şöyle bir şey var. Hani işte kurban eti eve geldiğinde genel itibariyle işte onu biz ayırmayız bölümlere. İşte hepsi bir arada ya çoğu zaten muhtemelen kıyma çekimine hemen o gün götürülür. İşte o etler karıştırılır, kıyma çekilir, bir araya getirilir. Burada bir sakınca var mı? Yani ayırmalı mıyız işte etin şurası, bu bölümü vesaire diye?
0: Şöyle etin yağını ve kas miktarını, kas kısmını ayırmamız gerekiyor ve ne kadar yağlı olacağına karar vermemiz gerekiyor. Orada en kıymetli şey bu. Ve aynı zamanda o etin içindeki tabii sakatat miktarı. Sakatatın da dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Bir ciğerin, dalağın bunların dikkatli tüketilmesini istiyoruz.
1: O zaman sakatatları ayıracak mıyız? Mesela kıymaya
0: Mutlaka
1: karıştırmayacak mıyız?
0: sakatatların ayrılmasını istiyoruz. Ayrı pişirmek çok daha doğru olacaktır.
1: Peki bu seçimler içerisinde en çok yapılan kıyma olduğu için onu sormak istiyorum. Şimdi özellikle gittik kıymaya. Orada hangi et kullanılmalı kıymada?
0: Şöyle az miktarda etin yağ kısmı kullanılabilir ama ne kadar kas kısmı yani o kırmızı kısmı kullanılırsa o kadar fayda
1: O
0: sağlayacaktır.
1: halde bunu bir ayrımı da yapmak lazım. Yani o bazı şeyleri terk etmek gerekiyor.
0: Evet,
1: Bütün
0: biraz
1: etleri
0: yağını
1: evet, bütün
0: ayırmak
1: etleri
0: gerekiyor.
1: aldık, bir poşetin içerisine koyduk veya işte bir
0: Evet,
1: getirdik eve.
0: kabın içinde.
1: Hepsini bir araya arada karıştırmayacağız ama tabii onu anlamak da çok zor herhalde.
0: Evet
1: O ayrımı
0: ama
1: yapmak çok kolay
0: evet
1: değil.
0: çok kolay değil ama yine de dikkatli ve bölümleri ayırarak tüketmek çok daha faydalı ve sağlıklı olacaktır.
1: Et kendi yağında pişirilmeli dedik ya.
0: Evet.
1: Orada peki hani bazen söylerler işte yağsız et. veya işte koyduğumuzda tavaya veya tencereye bize gözümüze biraz böyle yağsız gelebiliyor.
0: Doğru.
1: Ona bir çare var mı?
0: Yani bir parça yağının görünüyor olması pişirmeden önce faydalı bir şey aslında.
1: Ama en iyisi haşlama mı?
0: Evet, en iyisi kendi yağında ve kendi suyunda pişmesi etin. En iyi aldığımız proteini o şekilde alıyoruz ve vücudumuz en iyi onu sindirebiliyor.
1: Burada önceliğimiz sağlığımız. Sağlıklı bir şekilde eti tüketmek, sindirimi kolaylaştırmak değil mi? Sonuçta bu et yaş gruplarına göre biraz değişiyor ama kesinlikle bir protein tüketiyoruz.
0: Çok kıymetli
1: ve
0: bir
1: onun
0: protein.
1: İçerisindeki o faydayı tamamen fayda sağlayabilmemiz lazım. Değil mi? Bütün yapmaya çalıştığımız şey bu.
0: Kesinlikle.
1: Bu az önce bahsettiğiniz işte bir çiğ etle pişmiş etin bir araya gelmemesi meselesi. Görüyorum en çok yapılan hatalardan biri sanırım şu. Mesela bir tahta üzerinde eti kesiyorlar. O tahta üzerinde bir de sebze de doğranıyor vesaire. Ne var? Orada bir sakınca var sana.
0: Tabii. Bu mutlaka uyardığımız bir konu bizim. Sebze tahtasının ve et tahtasının mutlaka ayrı olmasını istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir bakteri kontaminasyonu oluyor. Yani bakteri bulaşıcılığını çok fazla arttırabiliyor. Onun için evdeki et tahtasını ve sebze tahtasını ayırmalarını istiyoruz. Ve pişmiş etle çiğ etin yan yana gelmemesini istiyoruz. Yani mutfakta olabildiğince bunların ayrı tutulmasını istiyoruz.
1: Bu önemli. Peki o tahtayı yıkasak olmuyor mu?
0: Yıkamak yeterli olmuyor bakterilerin hepsini.
1: Yoksa doğru mu yıkamak gerekiyor?
0: Yani daha iyi sterilizasyon yöntemleri var ama evde yıkadığımız yöntem yeterli olmuyor. Yeterince steril olmuyor.
1: Evet, bu ayrımı yapmak önemli çünkü çok kişi
0: maalesef,
1: bunu yapıyor.
0: Maalesef.
1: Ya da şöyle hemen bir sudan geçirip ya da işte bir bulaşık deterjanıyla çiteleyip onu ayıracağız yani. Kesinlikle onun için
0: ayrılmalı.
1: Peki ilk başta o söylediğimiz 6-7 saat dinlendirdik.
0: Evet.
1: Bir kısmını da buzluğa koyduk kurban etinin. Şimdi en çok konuşulan, dikkatimi çeken meselelerden biri buzluğa koyduktan sonra tamamen donmuş eti çözdürüp kullanma kısmı. Orada da çok yapılan hatalar var değil mi? Nasıl hatalar yapılıyor orada? Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl kullanacağız o eti?
0: Özellikle buzluktan normal buzdolabı ayarına getirmemiz gerekiyor. Normal buzdolabı ayarında biraz daha o et buzunun çözülmüş oluyor. Buzu çözülmüş oluyor zaten. 0 ile 4 derece arası normal buzdolabımız. Sonrasında dışarı çıkarmamız gerekiyor ama dışarı çıkardığımız eti mutlaka pişirmemiz gerekiyor. Tekrar buzdolabına veya buzluğa koymamamız gerekiyor.
1: Buzluktan eti çıkardık önce.
0: Önce normal buzdolabı koyduk. Evet, alt bölüme koyduk.
1: Orada tamamen çözülmesini mi bekliyoruz?
0: Evet, orada
1: ya
0: çözülmesini.
1: Ya tamamen çözülüyor mu orada? Orası soğuk bir ortam olduğu için.
0: Büyük ölçüde çözülmüş oluyor.
1: Evet.
0: Sonrasında
1: orada ortalama ne kadar beklemek gerekir?
0: Orada da
1: yani nasıl çözüldüğünü anlayamıyorsa bir kişi yani işte karar veremedi. Yarısı çözüldü, yarısı çözülmedi vesaire.
0: 2-3 saat beklemesinde fayda var.
1: 2-3 saat orada bekleyecek.
0: Evet.
1: Ondan sonra onu alıp tamamını mı kullanacağız?
0: Tamamının kullanılması gerekiyor. Onun için ilk başta eti buzluğa kaldırırken küçük porsiyonlarla kaldırılması çok daha uygun olacaktır. Çözdürdüğümüz etin direkt pişirilmesi gerekiyor.
1: Tamamının pişirilmesi
0: peki, gerekiyor.
1: Peki nasıl bir zararı var onun?
0: Çok ciddi.
1: Tekrar dondurduğumuzda.
0: Onda da çok ciddi bakteri artışına sebep oluyor. O da bir takım işte enteri sorunları, sindirim sıkıntıları, mide bulantısı, kusma atakları veya ishal durumlarına sebep olabiliyor.
1: Zehirlenmeye kadar götürebilir mi? Çözdürdüğümüz eti tekrar dondurma.
0: Evet, evet.
1: Ama burada karıştırılması değil mi?
0: Evet, sıcaklık
1: yeni
0: ayarı çok önemli.
1: Yeni aldığımız eti değil.
0: Değil.
1: Buzluğa koyup.
0: Değil. Evet.
1: Çözdürdüğümüz eti tekrar dondurmak.
0: Evet. Veya yani şu kurban eti için o değil ama dışarıdan aldığımız etin de hangi koşullarda saklandığı çok kıymetli bizim için.
1: Onun da
0: evet yani o aşamaya gelene kadar olması. Evet o aşamaya gelene kadar o etin hangi işleme maruz kaldığı önemli.
1: Evet. O eti çözme kısmında bir şey daha soracağım. Şimdi farklı farklı bazısı alıyor direkt tavanın üzerine koyuyor buzuyla beraber. Bazı üzerine sıcak su döküyor mesela çözülsün diye sıcak suyun içerisine koyuyor. Bunlar da mı zararlı?
0: Sıcak su biraz daha yapılabilir ama direkt çok ciddi et bir kas grubu olduğu için daha sert olacaktır. Direkt o buzlu etin ocağın üstüne koyulduğu zaman et yumuşamadığı için, yani buzlu et pişirildiği için daha sert bir et olacaktır.
1: Böyle bir zararı var.
0: Hem böyle bir zararı var, hem sindirim açısından bir zararı var.
1: Ama evet. Burada yani
0: daha iyi, yani daha iyi bir sindirim olmamış evet. olacak ama parazit oluşumunu arttırmamış
1: i̇şte bu
0: oluyor.
1: Bu çözülme sürecindeki yöntemleri değiştirmek vesaire etin tadını da etkiliyor mu?
0: Tadını çok
1: lezzetini de etkiliyor
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki çok etkiliyor.
1: O halde kendi yağıyla veya evet, işte suda pişirdiğimizde yağıyla. Daha kendi tadını mı alıyoruz
0: evet,
1: biz etin?
0: Evet, kendi tadını almış oluyoruz.
1: Aldığımız hazzı
0: evet.
1: daha yüksek.
0: Evet ve daha iyi sindiriyoruz. Daha iyi sindirmek demek de o etten fayda görmek demek.
1: Burada tabii aslında konu açılıyor. Açıldıkça başka şeyler de geliyor aklıma benim ama eti tüketirken hani yavaşla tüketmek, fazla da çiğnemek.
0: Çok önemli. Yani zaten mutlaka bir besini tüketirken ağza 7 defa çevrilmesini istiyoruz. Yani yapılan son çalışmalarda ağızda bir yemeği 7 defa çevirdikten sonra, çiğnedikten sonra yutmanın çok daha doğru olduğunu söylüyor. Et de lifli bir yapıda olduğu için ne kadar çok çiğnersek etin proteini, vitamin, mineralini o kadar iyi almış olacağız.
1: Eti sadece... Aldık sadece eti mi pişirelim orada? Soğanını, biberini, domatesini onları ekleyelim mi?
0: Tabii ki ne kadar sebze eklersek o kadar kıymetli aslında içine. Yani şöyle eti tek başına pişirip...
1: Etten alacağımız proteini etkiler mi hani yanına koyduğumuz ekstra ürünler?
0: Şöyle içine şekerli bir ürün eklersek etin etkisini azaltır. Ekstra soslar eklersek etin etkisini
1: şekerli
0: azaltır.
1: Şekerli ürün dediğimiz şey ne? Neden bahsediyoruz?
0: Örnek veriyorum soslar, farklı soslar var.
1: Onların o içindeki şekerden bahsediyoruz.
0: Şeker miktarı çok yüksek onların maalesef. Paketli ürün olduğu için paketli ürün eklenmesini istemiyoruz bir etin içine. Hatta salçaların dahi ev salçası veya ev domatesi olmasına dikkat edilmesi
1: peki,
0: gerekiyor.
1: Peki kendimiz sos yapsak? Hani kendimiz işte limon, zeytinyağı vesaire vesaire pek çok tarif var.
0: Evet.
1: Bununla böyle önceden bir onu marine edip
0: marine etmek.
1: Bırakmak.
0: Şöyle dediğim gibi etin yağıyla zeytinyağın yağı da karışmasa çok daha sağlıklı oluyor aslında.
1: Karışmaması mı?
0: Karışmaması daha sağlıklı. Yani
1: daha sağlıklı.
0: O yağda çevrilmesindense kendi yağında ve kendi suyunda pişmesi çok önemli.
1: Zeytinyağı, tereyağı başlı başına çok faydalı yağlar zaten ama
0: zeytinyağı en önemli.
1: Ama
0: en faydalısı.
1: Evet, ama etle zeytinyağını bile karıştırmayalım.
0: Evet, karıştırmayalım. Zeytinyağlıyı sebzelerle yiyelim ve etin yanında mutlaka zeytinyağlı sebze olsun.
1: Zeytinyağlı sebze olsun. Çok fazla da ekmek tüketiyoruz biz etle beraber. Onu da bir konuşalım mı?
0: Şimdi şöyle karbonhidrat tükettiğimiz zaman maalesef etin faydasını yeterli miktarda alamayabiliyoruz. Onun için tabağın üçte birinin mutlaka etle kaplandığında üçte ikisinin de sebzeyle doldurulmasını istiyoruz. Et, pilav, makarna, patates bunlar yüksek karbonhidratlı ürünler ve etin birlikte tüketildiği zaman aldığımız protein ve mineral miktarı, mineral vitamin miktarını biraz azaltabiliyor. Onun için eti sebzeyle tüketmek en doğru ve
1: yani
0: en iyisi.
1: Yani biz bu sofrada dengeyi arıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Dengeyi arıyoruz.
0: Evet.
1: Bir de bazı ürünleri bir arada tüketmek diğer üründen alacağımız
0: faydayı değiştirmiş
1: azaltabilir.
0: Oluyor.
1: Peki
0: evet.
1: Şöyle bir bayram menüsü yapsak.
0: Tabii.
1: Sofrada ne olmalı mesela? Etimiz var. Onu dinlendirdik değil mi?
0: Onu dinlendirdik.
1: Saat.
0: Mutlaka etimizin
1: kendi suyuyla,
0: yanında.
1: Kendi yağıyla pişirdik.
0: Kesinlikle. Yanında mutlaka limonlu, zeytinyağlı bir salatanın olması bizim için çok kıymetli. Lif açısından zenginleştirmiş oluyor. Beraberinde zeytinyağlı bir sebze olabilir. İçerisine et katılmamış bir sebze yemeği olması çok kıymetli. Pilav, makarna, börek ve bunlar veya ekmek bunlar aynı gruptan yer alıyor.
1: Pilavın üzerine koymayacak mıyız eti yani?
0: Koyabiliriz. Eğer bir kişinin bir kalp damar rahatsızlığı yoksa, şeker rahatsızlığı yoksa, çok ciddi bir obezitesi yoksa, kilosuyla ilgili bir sıkıntısı yoksa o zaman tabii ki alışkın olduğumuz pilav üstü eti tabii ki yiyebiliriz. Yine pilav üstü eti yiyebiliriz ama yanında mutlaka limonlu zeytinyağlı bir salata olması gerekiyor.
1: Hı hı. Peki tatlıyı ne yapacağız?
0: yemekten 2-3 saat sonra mutlaka tatlı olmalı. Yemeğin hemen üstüne tatlıyı asla istemiyoruz. Çünkü yemeğin gerçekten çok büyük faydasını etkilemiş oluyor. Tatlı yediğimiz anda kan şekeri bir anda çok hızlı yükseldiği için yediğimiz yemekten çok fazla bir fayda göremiyoruz.
1: Evet, tatlı dedik. Yükselen... Ayşegül hemen baklavaları gösterdi. Şimdi hem baklava tatlı türlerine de bir bakalım. Şimdi baklava. Tabii. Çok iyi bir baklava. İçerisinde glikoz şekeri kullanılmamış. Glikoz şurubu. Glikoz şurubu kullanılmamış. Tamamen evet. Doğal ürünlerle yapılmış. İyi bir baklava mı yoksa daha sütlü tatlılar mı?
0: Şöyle ikisi de tüketilebilir. Hemen hemen eşdeğer aslında. Porsiyon kontrolü çok kıymetli burada. Yani şöyle küçük porsiyonlarla tüketilmesi çok çok önemli. Yemekten 2-3 saat sonra tüketilmeli ve örnek veriyorum, bakın bizim kültürümüzde de var. Baklavanın üstüne ceviz veya fıstık koyarlar. Veya sonrasında...
1: Fıstıksız olur mu ya?
0: Evet, aslında fıstık veya ceviz koyulması veya fındık ekleniyor olması tatlının kan şekeri bir an hızlı yükseltmesini engelliyor. Yani üstündeki o fıstıktır, bademdir, cevizdir, bunlar çok kıymetli. Yani
1: ben mutlaka... sizin söylerken koyulmaması gerekiyor gibi bir şey diyeceksiniz zannettim.
0: Yok, hayır,
1: o yüzden o tepkiyi verdim.
0: Yok, mutlaka koyulmalı. Dediğim gibi tatlı tükettikten küçük bir mutlaka porsiyonuna dikkat etmelerini istiyoruz.
1: Öncelikle yani hepsinde sınırımızı bileceğiz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. 3-4 gün daha 3 gün daha kaldı bayram için. Özellikle tatlı tükettikten sonra ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar olabilir veya yoğurt, kefir, süt gibi kalsiyum içeriğinden zengin bir grup ve bir bardak süt veya bir bardak yoğurt veya bir bardak ayran içmeleri kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyecek ve daha fazla tok kalmış olacaklar. Yani birkaç saat sonra açlık hissetmeyecekler.
1: Burası önemli. Şimdi konuşurken çok şey geliyor aklıma. Mesela kurban etinin tüketiminden biraz doğru beslenmeye doğru da gidiyor ama hepsi
0: benim
1: birbiriyle,
0: hep çekmek istediğim nokta.
1: Hepsi birbiriyle ilgili. Zaten onu yapmaya çalışıyoruz şu an. Şu etle, kurban etiyle, tatlıyla veya sofrada içecek tüketme meselesi. Çok birbiriyle çelişen şeyler de okuyorum, biraz bakıyorum. Yemek esnasında ya da yemekten sonra. Şimdi hepimizde bir alışkanlık var. Bir içecek tüketiyoruz yemekle beraber. İşte ayran kendi başına sağlıklı bir ürün.
0: Evet.
1: Gazlı içecekler, onlar kendi başına zaten sağlıksız bir ürün. Su sağlıklı ama yemek de tüketmek. Şunların hepsini bir konuşalım.
0: Hemen. Önce suyla başlayalım.
1: Suyla başlayalım. Deniyor ki yemek yerken asla su içmeyin.
0: Evet. Şimdi mutlaka su içilmesini istiyoruz. Çünkü toplum olarak çok az su tüketen
1: yemek
0: bir toplumdu.
1: Yerken değil mi? Doğru.
0: Yok. Gün içerisinde mutlaka 2-2,5 litre mutlaka su içilmesini istiyoruz. Bunu yemek anında denk getirdim, içemedim gibi bir şey olmamalı. Ama yemek yerken bir bardak veya 1-2 bardak su içilmesi midenin hacmini büyüttüğü için yemek sırasında su içilmesini çok fazla istemiyoruz. Birkaç yudum veya bir bardak su olabilir. Ama böyle bardak bardak su içilmesi midenin hacmini genişlettiği için bunu istemiyoruz.
1: Ne oluyor midenin hacmi genişleyince? Doymuyor muyuz?
0: Doymuyoruz. Daha fazla yemek yiyoruz.
1: Ama o su da bir yer kaplıyor midede.
0: Ama mide boşalıp bağırsağa indiği zaman daha fazla yemek yemek istiyoruz.
1: Daha fazla.
0: Yani midenin hacmini büyüttüğümüz zaman aldığımız kilo miktarı da artacak bununla beraber.
1: Evet. Diğer içecekler?
0: Gazlı içecekleri hiç konuşmak dahi istemiyor.
1: Onlar
0: açıkçası.
1: Yemek anında da sonrasında da tüketmemek.
0: Hiç tüketmelerini istemiyoruz.
1: Peki o su meselesine döneyim ben tekrar. Yani en doğrusu yemekten bir saat sonra mıdır bunu tüketmesi?
0: Hayır, 15-20 dakika önce, 15-20 dakika sonra tüketilebilir.
1: Yani en doğrusu yemekten sonra.
0: Evet, 15-20 dakika. Ama 15-20 dakika önce ben mutlaka suda içiriyorum özellikle danışanlarıma ki bazen susuzluk etkisini açlık etkisi olarak anlayabiliyoruz. Onun için 1-2 bardak su içmek yemekte daha az yememize fayda sağlıyor olabiliyor. Daha az yemek yemiş oluyoruz yani.
1: Çay?
0: Yemekten 1-2 saat sonra çay içilebilir
1: orada
0: zaten sevdiğimiz
1: orada süreyi 1-2 saate mi çıkardık?
0: Yani 1 saat iyi bir zaman aslında. hemen üstünde değildi. Yarım saat, bir saat
1: aslında
0: geçmesi.
1: Aslında burada tüm kurmaya çalıştığımız şey denge değil mi?
0: Yani evet, evet. Ve bir besin, sağlıklı bir besin yediğimiz zaman onun daha fazla faydasını nasıl alırız? Aslında amacımız bu.
1: Bayram kahvaltısını da sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi özellikle işte Ramazan bayramında aslında biraz daha farklı şeyler konuşuyoruz, evet, değil mi? Orada işte 30 gün oruç tuttuk. Uzun,
0: evet,
1: süre
0: Ramazan'da öyleydi.
1: Vücut alıştı. İşte kahvaltı yapmadık. Orada biraz daha farklı ama Kurban Bayramı'na geldiğimizde zaten daha rutin rahat olarak Kurban Bayramı'na, evet, kadar kahvaltılarımızı yapıyorduk ama işte bu böyle bayramda aileler bir araya geliyor, büyükler, herkes, evet, bir arada olunca orada da işte diyoruz ki sofrada şu da eksik olmasın, bu da olsun, şu da olsun. Peki şuradan başlayalım, ne olmasın?
0: Çok fazla şekerli gıdalar olmasın.
1: İşlenmiş gıdalar.
0: İşlenmiş gıdalar olmasın. Yani sakatatın işlenmesi, işte böyle sucuk, salam, sosis gibi çok fazla işlem görmüş ürünler olmamalı. Ama haşlanmış et, kavurmalı yumurta veya işte ev yapımı sucuklu yumurta tabii ki olabilir.
1: Peki şöyle bir, yine bir menü yapalım.
0: Kahvaltı menüsü tabii. Evet. Mutlaka yumurta olmasını istiyoruz. Yumurtanın farklı türevleri olabilir. Hani her yöreye ait farklı türevlerde yumurta var. Olabildiğince sağlıklı peynirleri tüketmelerini istiyoruz. Daha az işlem görmüş peynir tercih etmeleri çok kıymetli. Lor gibi veya yöresel peynirler gibi daha az işlem görmüş peynirler çok daha kıymetli. Onun dışında zeytin çok kıymetli bizim için. Ülkemizde de zaten çokça var.
1: Daha az işlem görmüş peynir meselesini biraz daha çok isterseniz. Hangisi çok işlem görmüş oluyor?
0: Maalesef paketli peynirlerde çok fazla işlem görmüş olabiliyor. Onun için bir peynir aldığımız zaman öncelikle arkasını, etiket kısmını okumamız, hı, gerekiyor.
1: Yani şöyle işte bir yerde bir tulum peyniri var, bir yerde kaşar peyniri var. Kaşar peyniri mi daha çok işlem görmüş oluyor?
0: Evet, yani şey, üretim aşaması kıymetli bizim için orada. İşte örnek veriyorum, bir Kars kaşarıysa o daha az işlem, hı, görmüş oluyor. Ama işte biraz fabrikasyon bir kaşarsa o daha fazla işlem görmüş bir kaşar oluyor. Onun için ülkemizde her yöreye ait farklı peynir grupları var. Yörenin kendine özgü peynirini tüketmek çok daha doğru ama mutlaka tuz miktarına dikkat ederek.
1: Tabii burada Türkiye'nin pek çok ilinde çok güzel kahvaltılar var ama Van kahvaltısına da herhalde değinmekte fayda var. Peki,
0: evet, Vivanda olarak.
1: Vivanda. Peki sakat at dedik ya az önce, onu ben biraz daha detaylandıralım istiyorum. Şimdi sakat at, normal et, şimdi böyle ayrımlar da var, ne kadar doğru bilmiyorum ama bunları ayrı ayrı mı tüketmek lazım? Sakatatları nasıl tüketmek gerekiyor? Etle karıştırınca bir sıkıntısı var mı? Ayrı mı tüketmek daha iyidir?
0: Şimdi şöyle, bazı hasta gruplarının sakatat tüketimi kesinlikle yasaklanmış oluyor. İşte eğer kişiye bir doktoru sakatat kullanımını yasaklamadıysa o zaman kırmızı etle sakatatın ayrılmasını istiyoruz yine de.
1: Nasıl, bu sakatat ve et arasında ne gibi bir fark var? Yani sakatatı yasaklayan doktor eti yasaklamayabiliyor.
0: İçerisindeki kolesterol miktarı değişebiliyor. İşte parazit miktarı değişebiliyor. Sindirimi değiştirebiliyor. Yani hani ete daha kolay sindirebilirken sakatatı daha kolay sindiremeyebiliyoruz. Veya dediğim gibi içerisindeki kolesterol, yağları, yağ asitleri farklı olduğu için de sakatatla kırmızı eti ayırmış oluyoruz.
1: Ayırt etmek gerekiyor. Ha, onu soracaktım. Sakatatın tüketimi konusunda etle aynı mı? Az önce bahsettiğiniz gibi ilk başta dedik ya işte kurbanda eti aldık, ayırdık vesaire. Sakatatta da mı aynı yöntemi izleyeceğiz?
0: Sakatatta
1: hiç
0: da.
1: Hiç fark etmiyor mu?
0: Yok, hayır. Sakatatı da aynı şekilde et gibi muhafaza etmemiz gerekiyor.
1: Ve pişirme yöntemi de.
0: Pişirme yöntemine de aynı şekilde dikkat etmemiz, hı, gerekiyor.
1: Ama orada da nasıl eti çeşitlendirirsek de bir sakınca?
0: Hiç yok.
1: Hiçbir sakınca yok. Peki böyle genel bir uyarı yapacak olsanız bu beslenme konusunda bayram üzerinde.
0: Şimdi şöyle.
1: Kaçınılması gerekenler ve
0: dikkat edilse iyi olabilecek, evet, şekilde. Şimdi şöyle, Kurban Bayramı üzeri olduğu için kemikli, ilikli kemiklerin saklanmasını, bunların haşlanarak çorbalara ekleniyor olması bizim için çok çok kıymetli. Hmm. Yani kesilen işte kurban etinin kemiklerinin ayrılmayıp bir kenara koyulup mutlaka onları da evde işte çorbalar için kaynatıp kemik suyu, ilikli kemik suları bizler için çok sağlıklı. Hem kolajeni çok ciddi destekliyor, hem bağışıklık sistemini çok ciddi destekliyor. Bunun için mutlaka kemiklerinin de kullanılmasını istiyoruz. Özellikle ilikli kemiklerin kullanılması bizim için önemli.
1: Evet, yavaş yavaş da sonuna geldik.
0: Evet, keyifli bir yayında.
1: Çok teşekkür ederim uzman diyetisyen Merve Altay. Hakikaten benim de aklımda pek çok soru vardı bu beslenme ile ilgili. Hepsine yanıt aldık. Çok
0: umarım herkese fayda sağlamış olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uzman diyetisyen Merve Altay ile konuştuk.

konuştuk. Kurban Bayramı'ndayız. Kesimler de bir yandan devam ediyor. Eti nasıl tüketeceğiz? Kahvaltı nasıl olmalı? Sofra nasıl olmalı? Ne olmalı, ne olmamalı? Pek çok sorumuz vardı. Onlara yanıt aradık. Moderatör geleceğim bu bölümünü noktalayalım. Saat 5'te devam edeceğiz.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Türk müziğinin değerli sanatçıları Melihat Gülses, Neva Cansın Gülses ve Şevket Aşık Uzun samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 11.10'da 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsü yolculuk esnasında kurşunlanmıştı. Ardından yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalmış ve faili meçhul olarak dosya rafa kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı. Dosyanın yeniden açıldığını ve sürecinde bizzat takipçisi olacağını söyledi.
1: Milyonlarca Fenerbahçeli'yi heyecanlandıran gelişmeyi Akın Gürlek duyurdu. 11 yıllık dosya yeniden açılıyor. 2015 yılında Çaykur Rizespor deplasmanından ayrılan Fenerbahçe, Rize'den İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmış, Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıldır aydınlatılamayan olayın faillerini bulmak için kararı bozdurdu. Dosyayı yeniden açtı. Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi. Faili meçhul suçları aydınlatmak üzere bir birim kurulduğunu geçtiğimiz aylarda duyuran Bakan Gürlek, Fenerbahçe'nin davasını da unutmadı. Soruşturmayı yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanılması da konuyu daha hassas hale getirdi. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan indirildi. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merak ettiği otobüs saldırısını yapanlar tekrar araştırılacak. Faillerinin meçhul kalmaması için çalışmalar titizlikle yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca sürecin takipçisi olacağını söyledi.
2: Kaptan nerede? Trabzonlular.
0: Raftan indirilen yeni

0: Kanun yararına bozma kararı. Ne anlama geliyor bu?
1: Erkan Bey, öncelikle tüm İslam aleminin ve sizlerin TV24 ailesinin Kurban Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyorum. Sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar bayram edenlerden olma duasıyla. Tabii burada şunu söylemek lazım. 2011 yılında, 2015 yılında gerçekleşen bir olay var. Olayın üzerinden 11 yıl geçmiş. Bizim hukukumuzda siz bir olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunuzda savcılık bir soruşturma yürütür. Soruşturmanın sonunda yeterli şüpheyi oluşturacak delilleri elde ederse bu takdirde CMK 170 kapsamında bir kamu davası açar. Ancak bu olay özelinde savcılık makamı yürütmüş olduğu soruşturmada yeterli şüpheyi oluşturacak delilleri elde edemediği için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Bu karar da biliyorsunuz suç ceza hakimliğine itiraz edilen bir karar türü. Suç ceza hakimliği yapılan itirazı reddettiği için bu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşmişti. Şimdi bizim hukukumuzda olağanüstü kanun yolu dediğimiz bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma olayı. Burada hem Adalet Bakanlığı hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma hakkı vardır. Bu nereden kaynaklanır? Ceza Muhakemesi Kanunu 309 ve 310. maddelerde Adalet Bakanlığı'na ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir olayla ilgili etkin ve etkili bir soruşturma yürütülmediyse ve açıkça hukuka aykırılık durumu söz konusuysa Adalet Bakanlığı doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bu olayın içeriğinin hukuka aykırı olduğunu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, etkin ve etkili soruşturma yapılmadığını söyleyerek bir talepte bulunur. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu uygun görürse Yargıtay'a kanun yararına bozma talep dilekçesini yollar ve Yargıtay'ın vereceği karar sonrasında da dosya suç ceza hakimliğine geri gelir. Suç ceza hakimliği de bu vermiş olduğu red kararını ortadan kaldırır. Tabii bunun için kanunda bakın şu şart aranıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu 172. maddede yeni bir delil ve yeni bir olay söz konusu ise yeterli şüpheyi oluşturacak nitelikte ve suç ceza hakimliği bu konuda karar vermesi halinde yeni soruşturmaya kaldığı yerden devam edilir diye bir hüküm var. Dolayısıyla biz de şu an mevcut 2015 yılında yaşanan olayı değerlendirdiğinizde Adalet Bakanlığı çok yerinde ve doğru da bir adım atarak Fenerbahçe gibi ülkemizin güçlü bir futbol takımına karşı gerçekleştirilen bu menfur saldırıyla ilgili gerekli adımların atılması noktasında ciddi bir aşama kaydetmiş ve kanun yararına bozma talebini iletmiş. Nitekim bugün yakın zamanda suç ceza hakimliği tarafından da o red kararı kaldırılacak, yeni bir soruşturma başlatılacak diyebiliriz.
0: Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Ya nasıl işlenecek şimdi bu süreç? Çünkü üzerinden de bayağı bir yıl geçmiş, 11 yıllık bir süreç.
1: Onu da anlatayım hemen. Bakın burada aslında bu eylemi değerlendirdiğinizde Erkan Bey, olası kasla insan öldürmeye teşebbüs suçundan bahsedebilirsiniz. Bu takdirde bir kasten öldürme suçunda müebbet ya da nitelikli halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken teşebbüs halinde, yani bir ölüm gerçekleşmedi ama siz bunu bu niyetle yaptınız. Çünkü olayın gerçekleştiği yer, gerçekleştiği alan, gece vakti olması, doğrudan şoföre karşı bir saldırı olması bize olası kasta öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu dair bir kanaat oluşturuyor. Bu noktada savcılık makamı bir takım yeni soru, bir takım yeni tanıklar dinleyebilir, yeni faillere ulaşabilir, kamera kayıtları, HTS kayıtları, bunlara ulaşabilir. Daha önce fail olarak bulunmuş olan kişilerle ilgili yeniden onların ifadesini alabilir ve yeterli şüpheye ulaşırsa bu takdirde bir kamu davası açabilir. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Her soruşturma daha bir dava açılacak diye bir kural yok. Burada kanun yararı bozmayı şöyle değerlendirmek lazım. Devlet diyor ki ben devlet olarak vatandaşımın yaşam hakkını hem anayasayla hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle koruma altında almış olan yaşam hakkını korumak zorundayım. Bunu yaparken de üzerime düşen etkin ve etkili soruşturma yürütme görevini layığıyla yerine getirmeliyim. Bugün Sayın Adalet Bakanı bu atmış olduğu adımla, özellikle faili meşhur dosyaları yeniden açmakla ilgili devletle vatandaş arasındaki o adaletin tesisine ilişkin ciddi köprüler kuruyor. Çünkü bakın, ünlü ceza hukukçusu Bekarya'nın bir sözü vardır. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için önemli olan hususlardan bir tanesi cezanın ağırlığı değildir. Önemli olan suç işleyen faillerin o suçtan O suç sebebiyle yardımın elinden, adalet elinden kaçamayacak.

0: olgusunu kamu vicdanında yaratabilmektir. Dolayısıyla aslında bu devletimize ve adalet sistemimize olan güvenin tesisi noktasında ciddi bir önem arz ediyor. Burada tabii akıllara şu soru geliyor. Ya 2015 yılından 11 yıl geçti. Acaba zaman aşımı durumu söz konusu olur mu? Bakın Türk Ceza Kanunu 66. maddede 5 yıla kadar olan suçlarda 8 yıl, 5 ila 20 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, 20 yıl ve üzerindeki suçlarda 25 yıl dava zaman aşımı vardır. Dolayısıyla bu suçun Fenerbahçe olayı üzerinde baktığınızda olası kasten insan öldürmeye sokarsanız ya da kasten yaralamanın nitelikli haline sokarsanız bu takdirde en azından 15 yıllık bir dava zaman aşımı söz konusu olacağı için duruma göre 25 yıl. Bu takdirde siz zaten bu soruşturmayı yürütebilirsiniz ve yeterli şüpheye ulaşırsanız ve yeni delile dayanan yeterli şüpheye ulaşırsanız kamu davasını açarsınız ki ben bu dosya özelinde Adalet Bakanlığı'nın bu kanun yararını bozma iddialarının da altında yatan nedenlere baktığınızda yeni bir soruşturmanın devam edeceğini ve burada bir kamu davası açılabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi bu tür olayların üzerinden zaman geçtikçe işler biraz daha da zorlaşıyor değil mi? Yani 11 yıllık bir süreç, işte o faillere ulaşma meselesi. Bu olay yeni yaşanmış olsaydı belki işler daha kolaydı ama 11 yıldan bahsediyoruz. Az önce siz de söylediniz. Bu faili meçhul olaylarla ilgili nasıl yollar izleniyor? Daha farklı yollar mı izleniyor? Mesela o süreç uzadıkça.
0: Tabii faili meçhul dosyalar bakın hem ülkemizin hem de insanların vicdanında yara açan olaylardan biridir. Vatandaşın özellikle iyi insanların, güzel insanların devletinden, adalet sisteminden başka güvenebileceği başka bir merci söz konusu değil. Ve devletin elinde hükümranlık yetkisi kapsamında bir yargı erki söz konusu ve burada vatandaşın adil yargılanma hakkını koruyacak, hukuka, adalete ulaşmasını hızlı ve adil şekilde sağlayacak, etkin ve etkili şekilde sağlayacak bir sistemi devletimiz kurmakla mükellef. Zaten hukuk devleti demek, hukuki güvenlik hakkının tesisi demek, böyle dosyaların faili meçhul kalmamasını sağlamak üzere olur. Tabii burada aslında bu tarz olaylarda şunu da söylemek lazım. 2015 yılındaki var olan bilişim sistemlerindeki gelişmeyle şimdiki sistemler birbirinden farklı. Nasıl yıllar önce DNA örnekleri alınıp incelenmezken birçok faili meçhul cinayet dosyası ve de failler cezasız kalıyorken şimdi DNA incelemeleriyle birçok fail bulunabiliyor. Aslında bugün itibariyle yargının elinde çok ciddi bir güç var. Kolluk kuvvetleriyle, jandarmasıyla, polisiyle, sahil güvenliğiyle birlikte kameraların her yerde bulunduğu ortamlarda çapraz sorgu sistemlerini geliştirerek failler üzerinde daha uzmanlaşmış ekiplerle bir çalışma imkanı sağlanmış oluyor. Zaten Sayın Adalet Bakanı'nın bu faili meçhul büroyu yeniden kuruyor olmasının asıl amacı her suç özelinde daha kalifiye hale gelmiş kolluk kuvvetlerini, daha da kalifiye haline gelmiş bilimsel noktalarla kendisini geliştirmiş savcılar ve hakimlerle çok daha iyi bir adalet hizmeti sunma gayretinde olduğunu da görüyoruz. Bu noktada şu anda HTS kayıtlarını söyleyebilirsiniz, baz raporlarını söyleyebilirsiniz. Bakın daraltılmış baz kayıtları denen yeni bir sistem gelişti. Bu Narin Güren dosyasını da hep beraber görmüştük, sizlerle izlemiştik. Bunun gibi birçok daha yeni delil inceleme yöntemlerinin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Sadece bakın adli tıpta bile birçok yeni inceleme tekniklerinin bilimsel olarak ortaya çıktığı bir süreci görüyoruz. Burada savcılık makamı aslında o adil yargılanma hakkının tesis noktasında etkin ve etkili soruşturma yükümlülüğünü yani devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirme noktasında elinde çok daha çeşitli doneler ve imkanlar var. Bu dosya özelinde de bunun kullanabileceğini söylemekte fayda var.
1: Son olarak şunu da sorayım. Fenerbahçe bir FETÖ izi var demişti bu saldırıyla ilgili. Tüm ihtimaller de değerlendirilecek herhalde.
0: Tabii yani Erkan Bey o dönem Allah devletimize bir daha vatanımıza milletimize öyle olaylar yaşatmasın. Hala hafızalarda dün gibi duruyor ve birçok hukuka aykırı işlemin devletin içine sızarak yapıldığını hep beraber görmüştük. Tabii bu bir iddia ancak bu iddianın araştırılıyor olması bile adaletin tesisi ve tecellisi noktasında çok kıymetli olacaktır. Fenerbahçe az önce söylediğim gibi Türkiye'nin, Türk futbol tarihinin güzide kulüplerinden bir tanesi ancak bu ikinci ligde üçüncü üçüncü ligde bir futbol kulübüne de yapılsa, bir amatör kulübe de yapılmış olsa, hem futbolla doğrudan ilgili olması hem de oradaki bulunan herkesin bizim ülkemizin vatandaşı olması hasebiyle.
1: Ya da bir yolcu otobüsü bile olsa, herhangi bir araç da olsa aynı şey yapılacaktı.
0: Aynen öyle. Bugün aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Adalet Bakanı'nın da baktığı şiar şu. Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var ya, Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa bu Ömer'den bilinir diye. Aslında zaten zihniyet ve düşünce de bu olmalı. Bugün aslında bunu gerçekleştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hukukun ve adaletin ticaresi noktasında çok kıymetli bir adım olarak görüyorum.
1: Avukat Şükrü Aksu, Şükrü Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Fenerbahçe futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik yapılan saldırı süreç içerisinde bir sonuca ulaşılamamıştı. Ama o dosya yeniden raflardan iniyor ve soruşturma derinleşecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Bunu konuştuk. Moderatör Gece devam ediyor.

0: Kurban Bayramı ve bayramlaşmalarla devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de Mehmetçik'le bir araya geldi. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hudut Kartalları'yla telefonda bayramlaştı.
1: Asil Türk milletinin namusu şerefini!
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'deydi. Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le bir araya geldi.
3: Merhaba asker!
1: Sus!
3: Nasılsınız?
1: Sus!
3: Sizler de sağ olun.
2: Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar kahramanlarla bayramlaştı. Ardından Bakan Güler telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
4: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım, arz ederim.
5: Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yarın gününden kutluyorum.
2: Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le telefon bağlantısıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz diyerek dünyaya mesaj verdi.
5: Son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına da değindi. Vasfımızı dünyaya gösterdik, dedi.
5: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk hacılarla da bir telefon görüşmesi yaptı. Onların bayramını kutladı.
6: Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
7: Allah kabul etsin.
8: Allah razı olsun.
6: Hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramının ilk gününde Kızılcahamam'a gitti. Ülkücü şehitleri ziyaret eden Bahçeli anıta karanfiller bıraktı. Bahçeli gündeme ilişkin de konuştu. Birlik mesajları dikkati çekti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.
2: Birlik beraberlik mesajı verdi, partisini eleştirenlere mesaj gönderdi.
1: Bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, şehitlerin anıtına karanfiller bıraktı. Bahçeli daha sonra kameraların karşısına geçti, ülkücü şehitleri yad etti.
1: Ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır.
0: Darülaceze'de bayram coşkusu yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Büyüklerin elleri öpüldü, şekerler dağıtıldı. Yılların ağırlığını taşıyan yüzler bayramda güldü.
3: Evde yaşamadım, o bayram havasını burada yaşıyorum ben. Çünkü çok birbirimizi seviyoruz. Çok seviyoruz.
4: Bir tarafta Darülaceze sakinleri, bir tarafta ziyaretçileri. Sabahın erken saatlerinde selamlaşarak bayramlaştılar.
5: Can bula cananını bayramı bayram ola, bayram Darülaceze'ye de geldi. Canlar cananlarıyla kavuştu.
6: 12 senedir buradayım. Bayramlar burada kurban kesiliyor. Kurban hastalara ikram ediliyor. Bakımı çok güzel. Buranın fazlası var, eksiği yok.
7: Ben de tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Gelin bu savaş işini vazgeçin de insanlara bir yerinize yardım uzatın. Ben böyle bir şey istiyorum. Bayramlaşın, el sıkışalım, güler yüz olalım. Dost olalım hep.
4: Darülaceze sakinleri için gün bayram kahvaltısıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze Huzur Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Huzur Evi sakinleriyle bayramlaşan Gül, sohbet edip hediyeler verdi.
8: Darülaceze 130 yıllık geçmişiyle gerçekten kendi misyonuna uygun, dünyada parmakla gösterilecek çalışmaları yapıyor. Bizler de her bayram Esra Başkanımızın, yine kıymetli gönüllü annemizin, babaannemizin öncülüğünde sizlerle bir araya geliyoruz.
9: Sayın Valimiz geldi, AK Parti ilçe başkanımız geldi Şişli. Kahvaltımızı yaptık. Böyle onlar da tabii bizi hatırlayıp uğradığı zaman daha mutlu oluyoruz, daha şey diyoruz. Cümle İslam aleminin bayramını kutluyorum.
10: Hayırlı bayramlar güzel kızım.
5: Burada bayram nasıl geçiyor?
10: Muhteşem geçiyor. Çok güzel geçiyor. Tam bir bayram havası. Havamız da güzel zaten. Tam uyumlu bayram havası.
4: Sakinler bayramlıklarını giydi. Onlar için gelen ziyaretçileri karşıladı. Darülaceze'deki bayram havası yürekleri ısıttı.
5: Ülker Hanım, burada bayramlar nasıl geçiyor?
3: Çok güzel. Ben iki bayramdır burada yaşıyorum. İki sene oldu geleli. Ama o kadar mutluyum ki burada. Evladım olmadığı halde şurada iyi ki gelmişim. İki tane evladım var. Bir tane de oğlum var ama. Ama benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü burada her şey bize veriliyor. Yemeğimizi yiyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Yani akşamleyin çayımız var. Muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Yani burada çok mutluyum.
11: Benim kardeşlerim gelip gidiyor. Burada diğer işçiler var. Tanımadılar, etmediler. Geliyorlar, bir de ziyaret ediyorlar falan. Sağ olsunlar. Her zaman da bekliyoruz. Bayramlar da değil ama her zaman bekliyoruz.
0: İstanbul Arnavutköy'de ilk kurban kesimleri yapıldı. Belediye tarafından hizmete sunulan kesimler.

0: İstimhane alanı bir hayli kalabalıktı. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarını doldurdu.
1: Öncelikle tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Organizasyon güzel, profesyonel ekip sayesinde çalışmalar güzel geçiyor. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçireceğiz inşallah. Tabii küçük kazalar, yaralanmalar oluyor. Tüm herkese geçmiş olsun diliyorum. Güzel bir bayram geçireceğiz inşallah. Hava güzel, bugün buradayız. Sabah 4'ten beri buradayız. Yani heyecan var. Güzel bir rahmet var. Bunlar güzel şeyler.
2: Arnavutköy'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim ibadetleri başladı.
3: İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Filistinlilere selam olsun. Oradaki Gazze'li kardeşlerimizin bu kadar çile içerisindeyken bizim bayramımız biraz buruk geçiyor. Bütün Müslümanların birleşip birlikte bayramlı olmasını temenni ediyorum.
2: Vatandaşlar namazın ardından kurban ibadetini yerine getirmek için Arnavutköy Belediyesi tarafından hazırlanan kesim alanlarına akın etti.
4: Sırası gelen kurbanlıklar besiciler tarafından dışarı çıkartılıyor ve kesimhanelere doğru yavaş yavaş götürülüyor.
2: Belediye tarafından hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak hazırlanan kesim alanlarında ilk kurbanlıklar kesildi.
4: Uzman ekipler tarafından kesilen kurbanlıklar hissedarlara eşit paya bölündü.
2: Yetkililer kurban kesim sürecinin en sağlıklı şekilde tamamlanması için denetimlerini sürdürüyor.
5: Artık sokaklarda, park bahçelerde kan akıtılmasından, hijyenik olmayan görüntülerden ya da hastalık sebebi verecek problemli süreçlerden işlem görülmesini istemiyoruz. Yine de bu kurallara uymayan vatandaşlarımıza da cezai yaptırım uygulanıyor. Sokaklarda ekiplerimiz denetim halinde. Zabıta müdürlüğümüz yaklaşık 10 tane seyyar saha arabası ve personeliyle şu an her sokakta hayvan, kaçak hayvan kesimi ya da uygunsuz hayvan kesimi ile alakalı çevresel süreç değerlendirmesi yapıyor.
2: Kurban pazarlarındaysa satışlar sürüyor.
5: Vatandaşlarımız mutlu, satıcılarımız mutlu. Hayvan pazarında hala hayvan var bu arada, bir kısım da olsa. Hala kesmemiş ya da kesmeyi düşünen vatandaşlarımız varsa da hem buradan satın alabilirler hayvanlarını, aynı zamanda da kestirebilirler.
4: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de besicilerin mesaisi devam etti. İçinde bulunduğumuz çadırda 50 büyükbaş kurbanlıktan 47'si satıldı, 3'ü ise alıcılarını bekliyor.
6: Bayramın ilk günü mesela daha çok yoğunluk oldu. Satışlarımıza biraz daha fiyat düşürdük tabii.
2: Vatandaş Arnavutköy Belediyesi tarafından sunulan kurban kesim hizmetinden oldukça memnun.
7: İhtiyaç sahiplerine kurbanın gitmesi çok iyi bir sebep. Başkanımız Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon ve bu ikramları için. Sağ olsun, var olsun. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
8: İnşallah önümüzdeki sene de inşallah keseriz. Sağlık sıhhat içinde. Bütün Müslümanların kurbanı kabul etsin Allah'ın. Bütün herkese sağlık sıhhat diliyorum. Arnavutköy Belediyesi iyi çalışıyor. Teşekkür ederim belediyeye.
0: Ve Gazze. Gazze'de bayramın adı yine kan, yine gözyaşı, yine yıkım. İsrail ablukası altındaki Filistinliler bayram namazını enkaz yığınları arasında çadır kamplarda kıldı. Çiftliklerin yok edilmesiyle bir kurbanlığın fiyatı 10 bin dolara fırlarken gıda kıtlığı çeken halk bayram sevincini çoktan unuttu. Soykırımcı İsrail gece saatlerinde de Gazze'yi vurarak Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avdi'yi hedef aldı. İşgal altındaki Kudüs'te ise tüm kısıtlamalara rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşte insanlığın utanç tablosu ve bölgeden yansıyan o acı detaylar.
2: Yıkılan camiler, yerle bir olan mahalleler ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan milyonlar. Gazze şeridinde Filistinliler bir kurban bayramını daha İsrail'in ağır bombardımanı ve derin bir açlık krizi altında karşılıyor. Binlerce Gazze'li bayram namazı için moloz yığınları arasında saf tuttu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siviller saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Camilerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı. Çocuklar ve yaşlılar yıkılan binaların gölgesinde bayramı karşılamaya çalıştı. Savaşın yol açtığı ağır insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Bölgede kurban kesmek artık tamamen bir hayal. Zira çiftliklerin yok edilmesi ve sınır kısıtlamaları nedeniyle kurbanlık fiyatları astronomik seviyelere çıktı. Nüfusun %77'si gıda kıtlığı çekerken halk umudunu yardım kuruluşlarının dağıttığı dondurulmuş etlere bağladı.
9: Bayram yok. Bayramın neşesi, havası yok. İnsanlar perişan. Ölüm, cinayetler, içinde bulunduğumuz acı. Bu bayram değil ve bayram olarak da kabul edilmiyor. Biz ölü insanlarız. Biz öldük.
2: Soykırımcı İsrail bayramda da durmadı. Dini hassasiyetleri yine göz ardı etti. Rimal mahallesine hava saldırısı düzenlediler. Hamas'ın yeni komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Hamas, Avde'nin şehadetini doğruladı. Avde ve ailesinden 3 kişi toprağa verildi. İşgal altındaki Kudüs'te de bayram buruk geçiyor. İsrail polisinin tüm engellemelerine rağmen 140 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya koştu. Bayram namazını eda etti. Filistinliler bir bayramı daha soykırım, işgal, baskı ve zulümün altında geçirmek zorunda kaldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma konusunda Körfez ülkelerine ön şart sundu. Bu ülkelerden Abraham Anlaşması'na imza atmalarını istedi. Aksi takdirde İran'la bir anlaşma yapıp yapmayacağıma emin değilim ifadelerini kullandı. Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına katıldı. Basın mensuplarının İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı. İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda çok kararlı olduğunu belirtti. İstenen noktaya gelinmemesi halinde savaşın kaldığı yerden devam edeceği imasında bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki işleyişle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Boğaz, uluslararası sular olarak herkese açık kalacak, dedi. Hürmüz'ün İran'ın kontrolünde olmayacağının altını çizdi. ABD Başkanı Trump, Abraham Anlaşması ile ilgili de mesajlar verdi. Körfez ülkelerinin derhal sürece dahil olmalarını ve anlaşmaya imza atmalarını istedi. Aksi takdirde İran'la bir anlaşma yapıp yapmayacağından emin olmadığını belirtti. İran üzerinden devam edelim. Bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı? İran Devlet Televizyonu, ABD ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat zaptının ilk taslağına sahip olduklarını iddia etti. Müzakerelerdeki pazarlıklarda ise uranyum, Hürmüz Boğazı ve İran'ın bloke edilen milyarlarca dolar düğümü çözülmeye çalışılıyor. ABD ise İsrail'e F-22 yığınağı yapmayı sürdürüyor. İran Devlet Televizyonu resmi olmayan taslak mutabakat zaptını paylaştı. Buna göre İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari deniz trafiğini savaş öncesi seviyelere geri getirecek. Gemi trafiğinin yönetimi ve güzergahı Umman'la işbirliği içinde ele alınacak. ABD ise İran yakınlarından askeri güçlerini çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşma bağlayıcı bir BMGK kararı şeklinde onaylanacak. İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini belirtti. İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağını vurguladı. Beyaz Saray ise mutabakat zaptına ilişkin haberleri yalanladı. İran medyasında yer alan iddiaların uydurma olduğu belirtildi. Beyaz Saray buna karşılık müzakerelerin iyi gittiğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ABD'nin saldırıları gölge düşürmüştü. Ancak ABD Başkanı Trump da ılımlı mesajlar veriyor. Müzakerelerde iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor. Katar da devrede. İran heyetinin Doha'daki temaslarında İran'ın yurt dışında bloke edilen 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü. İran, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte yurt dışında dondurulan 24 milyar dolarlık fonun 12 milyar dolarını nakit olarak hemen hesabında görmek istiyor. Öte yandan ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artırdığı bildirildi. İsrail basınına göre Washington, F-22 savaş uçaklarıyla çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail'deki üs ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası bu sevkiyatı benzeri görülmemiş askeri varlık olarak tanımladı. Yığınağın gölgesinde Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. Ve bir başka nokta. Karayipler'de sular ısınıyor. Porto Rico valisi ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya saldırı düzenleyeceğini iddia etti. Bölgede tansiyon yüksek. Tıpkı Venezuela'daki operasyonda olduğu gibi Amerikan uçak gemisi Nimitz'in bölgeye gönderilmesi bu iddiaları güçlendiriyor.
2: ABD'nin sıradaki hedefi Küba mı? Küresel güç savaşları Karayipler'de yeni bir cephe açmak üzere. Dünyayı alarma geçiren iddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'ten geldi. Gonzalez, Küba'ya saldırı hazırlığı yapılıyor dedi. Vali Gonzalez, ABD ordusunun tıpkı 3 Ocak'taki Venezuela operasyonu gibi önümüzdeki haftada Küba'ya yönelik büyük bir askeri saldırı planladığını öne sürdü. ABD, Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürütüyor dedi. Yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sahadaki askeri hareketlilikte bu iddiaları destekler nitelikte. Zira ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin çoktan Karayipler'e konuşlandırıldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı o tartışmalı operasyonda da ABD'nin Gerald Ford uçak gemisi başroldeydi. Küba saldırı iddialarına sert karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'yi uluslararası barışı aşındırmakla suçlamıştı. Küba'ya yönelik böylesi bir askeri saldırı emrini verenler tarihe sadece savaş suçlusu olarak geçecektir ifadelerini kullanmıştı.
0: Kurban Bayramı ile birlikte milyonlarca evde telaş başladı. Kesimler yapıldı, etler pay edildi. Ancak uzmanlara göre asıl önemli süreç bundan sonra başlıyor.
10: Bayram sofralarının vazgeçilmezi kurban eti. Ancak doğru saklanmadığında ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda yapılan yanlışlara karşı uyarıyor.
11: Bayramın en yoğun mesaisi şimdi başlıyor. Bir tarafta etler parçalanıyor, öte yandan poşetleme işlemi gerçekleştiriliyor. Peki doğru bir şekilde et nasıl muhafaza edilir?
12: Uzun yola çıkacak arkadaşlar için kurban eti kesinlikle plastik bir şey kullanmadan tercih etmesinler. Çünkü plastik malzeme eti çabuk bozmasına sebep oluyor. Uzun yolda da zaten soğukluk seviyesini kaybettiği için genelde bez olabilir, renk geçirmeyen bir kaba olabilir ama plastik malzeme tavsiye etmiyoruz.
10: Uzmanlara göre kurban etinin hemen derin dondurucuya kaldırılması da yapılan en büyük hatalardan biri.
13: Buzdolabının bir rafını boşaltıyoruz. Temiz bir buzdolabı rafında altta kan veya doku sıvısı diğer gıdalara bulaşmayacak şekilde 12 veya 24 saat aralığında dinlendiriliyor. Bu etin olgunlaşması için.
12: Eti ilk kesildiği esnada biraz etin sıcaklığını kaybetmesi için etin dışarıda dinlenmesi gerekiyor. Etin belli bir seviyede sıcaklığını kaybettikten sonra eti normal dolabın normal yerine alıyoruz. Normal yerinde de belli bir süre bekliyor ve et tamamen soğuduktan sonra eti difüze kaldırabiliyoruz, difüze koyabiliyoruz.
14: İlk öncelikle dinlendiriyoruz bir gün. Ondan sonra normal dolabımıza koyuyoruz. Akabininde de dondurucuda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz.
10: Etin saklanma şekli kadar parçalanırken kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem taşıyor.
13: Hijyenik kesim yapıldı mı? Hayvan sağlıklı mı? Kullandığınız bıçak temiz miydi? Ortam temiz miydi? O kadar çok faktöre bağlı raf ömrü değişir ki. Onun için mutlaka ortalama bir rakam vereceksek kurban etinin 6 ay saklanması. Tabii bu köftede kıymada 3 ay gibi 3-4 ay gibi bir süreye denk geliyor.
0: Efendim, bayram sabahı kurbanlar kesildi. Kavurma kokusu dört bir yana yayıldı. 24 ekibi de bu işin püf noktalarını ustasından öğrenmek için soluğu mutfakta aldı. Bakalım kavurmanın sırrı neymiş?
2: Kurbanlıklar kesildi, ihtiyaç sahiplerine iyilik köprüsü uzandı. Bayram sofralarının baş tacı kavurma sofralarda yerini aldı. Birkaç püf noktada kavurmanızın lezzetine lezzet katabilir. Kurban ibadeti yerine getirildi, etler hisselere bölündü, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı. Peki misafirler için lokum gibi ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? Damakları şenlendiren kavurmanın sırrı kullanılan yağdan geçiyor.
15: Kuzunun neresini kullanacağın, hangi yağ kullanacağın çok önemli. Başka yani kendi yağı dışında bir yağ kullanmamayı tavsiye ederim ben. Hani zeytinyağı, ayçiçek yağı kullanmasınlar. Kuzunun boşluk kısmı ya da kuyruk yağından kullanılırsa daha çok lezzetli olur ve işin püf noktası kendi yağı. Dananın da kaburga kısmı, gene onda da yağlı ve yağsız kısmı karıştırırsak daha lezzetli olur. Tranş kısmı dediğimiz yumurtalık kısmı danada çok lezzetli olur.
2: Önce bakır tava ısıtılıyor, ardından lezzet şöleni için kuyruk yağı etlerle buluşmak üzere tavada yerini alıyor.
15: Bizim kullandığımız gibi saç kavurma için bakır olursa daha makbul olur, daha lezzetli olur. Yoksa da normal tencerede de tavada da yapabilirler. Öncelikle kuyruk yağını biraz kavurduktan sonra eti atarlar. Üzerine tuz, başka hiçbir şeye gerek yok. Yani arada böyle karıştırıp nasıl olduğuna bakarlarsa ya bir saat içinde kuzu pişer, dana biraz daha geç pişer. İşte arada böyle kontrol edip kısık ateşte olduğu için herkesin pişirme şeyi farklı olur.
2: Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez lezzetidir kavurma. Peki lezzetli bir kavurmada baharat tercihi nasıl olmalı? Kavurmada kimileri bol baharat ve sebze tercih etse de bakın işin ustası ne diyor?
15: Yani kurban eti hissetmek istiyorsanız gerçek lezzetini sadece tuz yeterli olur. Baharat biraz da etin lezzetini alır. Ben yani çok doğru bulmuyorum.
2: Doğru et seçiminden pişirme yöntemine kadar adım adım damak şenlendiren bayram kavurması tarifini ekranlarınıza getirdik. Yiyenlere şifa olsun.
0: Bu kez rotamız modern tarifler değil, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan unutulmuş bir lezzet. Bayram sabahlarının eski geleneği, arife tavası tarifine bakacağız.
11: Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Osmanlı mutfağında önce büyük sofralar yerine ilk lokma hazırlanırdı. İsmi ise arife tavası. Peki nasıl yapılır bu gelenek? Onun detaylarını alacağız.
2: Osmanlı döneminde kurban kesiminin ardından hazırlanan ilk yemeklerden biriydi. Yeni kesilmiş et, kuyruk yağı ve baharatlar tavada buluşuyor. Ortaya bayram sabahlarının unutulmaz lezzeti çıkıyordu.
16: Eti kestiğimiz zaman sıcak ette tüm uzmanların belirttiği gibi bakteri olduğu için o dönemin humoral tıp dediğimiz yani sağlıklı beslenme metodu 14. yüzyılda değil ki devamlı bunu telaffuz ediyoruz.
2: Arife tavası adı verilen bu tarif özellikle konak mutfaklarında ve Anadolu'da bayramın ilk sıcak lokması olarak biliniyordu. Çünkü o dönemde kurban eti bekletilmeden en taze haliyle pişiriliyordu.
16: Tavamıza güzel incince döner şeklinde kıydırdık, ricelip kıydırdık, getirdik, eve koyduk. Soğan suyunu şöyle rendesini rendeleyip suyunu sıkıyoruz böyle. Sirkenin biliyorsunuz bakteri öldürme formülü vardır. Yani mucize bir ürün. Şöyle yapıyoruz sıcak etle, taze etle. Karabiberimizi de attık, 3 malzeme.
2: Kuşbaşı doğranmış kurban eti, kuyruk yağı, sirke ve kuru baharatlar, lezzetin sırrı ise hem etin tazeliğinde hem de yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesinde saklı.
16: Pişire geçelim. Yağımızı şu şekilde atıyoruz tavamıza, kızgın tavamıza attık. Şöyle. Şimdi eriteceğiz yağımızı. Şimdi bu kavruldu efendim. Şimdi içine şöyle etimizi atıyoruz. Bak cozluyor. Cozladı. Şimdi bunu en fazla 2 dakika.
2: Bir zamanlar bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti olan arife tavası bugün yeniden sofralara taşınıyor. Yüzyıllardır süren bu tarif yalnızca bir yemekten ziyade bir bayram geleneği olarak da görülüyor.
11: Şefim galiba artık pişti etimiz.
16: Evet, 1 dakikada yani 1,5-2 dakikada etimiz hazır. Şu anda kokusuna bir bakın şu anda. Kuyruk kokusu hiçbir şey yok. Çünkü dengeledik.
11: Evet, mis gibi.
16: Soğanla evet dengeledik. Bu da önceden dediğimiz gibi bu Türk mutfağının gerçekten büyük bir mühendisliğidir yani.
11: O zaman elinize sağlık diyelim şefim. Şöyle gösterelim hemen ekrana da. Evet, arife tavası servisi hazır. O zaman herkese iyi bayramlar.
0: Bu yıl 26 şehirde festival coşkusu yaşanacak. Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak. Festivalin 5. durağı Manisa olacak.
2: Şehzadeler şehri Manisa'da festival heyecanı başlıyor. 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturacağını ve kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetlerle geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi Manisa'nın köklü mutfak kültürünü festival ziyaretçileriyle buluşturacak. Renkli etkinlik alanları, eğitici aktiviteler ve yaratıcı atölyelerle Manisa Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.
0: Van'da jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için teknolojiden yararlanıyor. Balıkları korumak için drone uçuruluyor, foto kapan ve termal cihazlar kullanılıyor.
2: İnci kefali dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşıyor. Bu yüzden de endemik bir tür ve özellikle de üreme döneminde kaçak avcılara karşı sıkı bir korunmaya ihtiyacı oluyor.
17: Bu süreçte 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında yasaklarımız mevcut. Muradiye Kaymakamlığımızın koordinasyonunda jandarma ve emniyet olarak bu süreci takip etmekteyiz. Böylelikle büyük ölçüde kaçak avcının önüne geçmeye çalışmaktayız.
2: Van'da jandarma ekipleri 7/24 inci kefali nöbeti tutuyor. Ayrıca mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyor. Jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için foto kapan ve termal cihazlar kullanıyor, drone uçuruyor. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Güvenlik güçleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Vatandaşlardan da konuya duyarlı olması ve kaçak av yapanların ihbar edilmesi isteniyor.
0: Metrelerce yüksekte çalışan kule vinçler inşaatlara hız kazandırıyor. Peki kule vinçlerin maliyeti ne kadar? Türkiye'de üretimi ne durumda? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.
18: İnşaat sektörünün vazgeçilmezi. Metrelerce yüksekte çalışıyorlar. Ağır yükleri taşıyan bu dev yapılar şehrin yükselişinde kritik rol oynuyor.
19: Kule vinç şantiyenin bel kemiğidir. Çünkü buradaki kule vincin şantiyedeki bütün indirme, bindirme, bütün yükü kule vincin üzerindedir. Haliyle kule vinç çok önemli bir iş makinemizdir. Kule vinç şantiye geldiği zaman şantiyede kurulduktan sonra bütün hakimiyet bizim kule vince geçer. Dolayısıyla kule vincin maliyetleri ve giderleri şöyle bir hesaplarsak makinemiz kendisi tek başına 50 kişilik iş, yani 50 kişiye eşit gelir.
18: Kule vinç şantiyenin bel kemiği, inşaat alanında tam 50 işçinin yükünü sırtlanıyor. Peki kule vinç nasıl üretiliyor?
19: Bir tane makinemizin üretimi 50 kişilik bir ekiple üretilir. 50 kişilik bir ekiple kule vinci ayda bir tanesini üretebiliyoruz. Peki bu kule vincin üretimi nasıl oluyor? Tabii ki fabrikalarımızda 10 işlem görür. 10 çeşit ortalama olarak. Kesimdir, kumlamadır, lazeridir, tornasıdır. Bunları tabii ki bunlar bir ay sürecinde bir tane makinemiz 50 kişilik bir kadroyla makineyi teslim ediyoruz.
18: Peki sıfırdan kule vinç işine başlamak isteyenler hangi unsurlara dikkat etmeli?
19: Eğer iş yeri açmak istiyorsa arkadaşlarımız mevcut sistemden, mevcut fabrikalarda gidip de işte örneğin bir tane kule vinç kaç çeşit işlem görüyor? 10 çeşit. Bu 10 çeşit makinelerin arasında bir tanesini ortak olup Makineye mesela lazer alabilir, torna arayabilir. Bunu tek başına gidip yer açmaktansa mevcut olan fabrikalardan bir tanesine ortak pay olması onlar için de, fabrikalar için de çok iyi olur.
18: Sektör temsilcileri de yerli kule vinç üretimi için çağrıda bulunuyor.
19: Çin'den 5000 adet kule vinç geldi. 5000 adet kule vinç demek ne demek? Edirne'den giriş yapsın, Hakkari'de çıkış yapar. Çünkü niye? Her bir adet kule vincimiz 8 tırdır. 5000 tır Çin'den geldiğine göre 40

0: bin tır yapıyor. 40 bin tır demek ne demek? İşte Edirne'den giriş, Hakkari'de çıkış. Bunun maliyet olarak ne kadar? 1 milyar dolar. Şu an biz Kuleviç konusunda 1 milyar doları Çin'e verdik. Peki Çin bizden ne aldı? Sadece para aldı.
1: Nevşehir'de yaşayan 71 yaşındaki adam, eşinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcılarına inanarak altınlarını bozdurdu ve dolandırıcıların hesabına yatırdı. Şahin, banka görevlisinin dikkati ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük zarardan kurtarıldı.
2: Bana polis memurum diyerek sicil numarasını verdi, dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu.
3: Saatlerce konuştular, yalanlarına inandırdılar.
2: Ne kadar param var, neyin var, neyin yok hep sordu. Ben de bir devlet memuru olarak düşündüm. Tamam mı? Hepsini söyledim.
3: Nevşehir'de yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Şahin, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin psikolojik baskısı nedeniyle birikimi olan altınları bozdurdu. Eşinin uyarılarını dinlemedi.
2: Bankada zihniyet eşyam vardı. Bozdurdum, hesaplarına yatırdım. Ondan sonra yine devamlı arıyorlar beni.
3: Telefon dolandırıcıları bir süre daha yaşlı adama baskı yapmaya devam etti.
2: Neredesin? Arabanı takip ediyor. Sana bir şeyler daha soracağız, yakalayacağız. Akşam seni savcı beyin yanına çıkaracağız. Sana plakat vereceklerdi. Beni baya 2,5 gün üzdüler. Şekerim yükseldi.
3: Belirtilen hesaplara 2 milyon 500 bin lira para yatıran Şahin'in durumundan şüphelenen banka görevlisi polise ihbarda bulundu.
2: Emniyet beni aradı. Acil geldim. Allah bin lira olsun, yardımcı oldular.
3: Polis merkezine çağrılan Şahin'in dolandırıldığının anlaşılması üzerine paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.
2: Devletimden Allah razı olsun.
3: Yaşlı adam kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sanatçı Yalçın Gökçebağ, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Kurban Bayramı'nın birinci günü akşamında birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarda olacağız. Stüdyoda çok değerli hocalarımız, kıymetli konuklarımız var. Tabii buruk bir Kurban Bayramı var İslam aleminde. Bunun yansımalarını, bölgesel krizleri konuşacağız. Türkiye'nin duruşunu konuşacağız. Bayramınız kutlu olsun, hayırlara vesile olsun diyerek programımıza başlayalım ve vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Profesör Doktor Yaşar Sarı İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve Profesör Doktor Giray Saynur Derman, akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Dediğimiz gibi yani İslam alemi bir bayrama daha aslında buruk girdi. Eskiye göre belki özellikle Gazze konusunda bir nebze olsun durum daha iyi diyebiliriz. Ancak hala ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Aynı şekilde Körfez'deki sıkıntılar, İran Savaşı kaynaklı evet. Sıkıntılar, kuzeyde Rusya ile yaşanan Ukrayna arasındaki hı. Savaşta yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın güvenliği, evet. Başka bölgesel krizler, küresel ticaret, hı hı. Hürmüz Boğazı, uranyum meselesi derken gerçekten hı hı. Evet. Cevap bulan pek çok soru var. Şimdi bunlardan biriyle başlayalım. Tabii Gazze'yi unutmamak hı. Lazım. Kesinlikle. Müsaadenizle Gazze ile başlamak isterim. Gazze'de insani kriz devam ediyor İsrail'in çok kısıtlamalarına şiddetli, rağmen evet. Ve ateşkes rejimi olmasına rağmen hemen hemen her günde saldırılar düzenleniyor maalesef. Hala şehitler oluyor. Giren yardımlara yeteri kadar müsaade etmediği için İsrail ciddi bir insani kriz yaşanmaya devam ediyor. Yani bayram öncesinde gördük mesela kıtlık sebebiyle ağlar boştu. Kurban bayramı için yeterli hayvan yoktu. Hatta kurbanlıkların fiyatının 10 bin dolara kadar fırladığı gibi haberler aldık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı sonrası da tabii Gazze'ye özel vurgu yapması bu bakımdan önemli. Ne diyordu Erdoğan? Her şeyden önce Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Rabbim bir an önce Netanyahu denilen zalime de dünya Müslümanları karşısında gereken dersi verecektir diye bir mesaj verdi. Aslında o zulmün devam ettiğini dünyaya ilan etmek bakımından bu mesajı vermek de önemliydi.
1: Son derece önemli. Çünkü Gazze meselesindeki şu anki en stratejik şey Gazze'nin unutulmaması. Zaten İsrail o nedenle son derece acımasız bir politika izliyor. Yani hem Gazze'de sürdürmüş olduğu abluka, daha dün ateşkesin bozulduğunu biliyoruz. Şehitlerin olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani sonuç olarak bayrama bazı aileler acıyla girdiler. Ama bu yani direnişin bir parçası tabii. Gazze direnişi normal hayat

0: Filistinlilerden ayırmak gibi bir politika var elbette ki. Ama bunun yansıması, çünkü demografiyi o şekilde, biz biliyoruz ki bu savaş kaçıncı yılında, hala yok edemiyorlar. Kimliksizleştirme ve dolayısıyla o kimliğe, mesela işte bir bayramı bile yaşamasına izin vermemeye doğru uzanan bir süreç var.
1: Buna yani karşı sistematik insanın, yıldırma politikası desek doğru olur mu bunun
0: için? Yıldırmanın da hatta ötesine gidiyor baktığınızda. Çünkü yani artık insanların her gün acıyla sınanması yıldırmaktan bir yabancılaştırmaya doğru itmeye çalışıyor. Ama tabii olmuyor, çünkü orada direniş bizim burada söylediğimiz romantisizmden çok daha öte bir şey. Oradaki gerçeklik. O direnişi kaybederlerse her şeyi kaybedeceklerini insanlar biliyorlar. O yüzden direnişe yapışıyorlar. Hala buna rağmen, bu kadar acıya rağmen, Gazze'de bayram namazının kılındığını görüyoruz. İnsanların aileleriyle beraber yokluk içinde, hiçbir şey olmadan bayramlaştığını görüyoruz. Yani tabii bunu uzaktan bu şekilde izlemek bize acı veriyor. Çünkü kaçıncı yılında, ama yine de çok önemli, çünkü kimliğin ölmediğini ve bunun direnişin unsuru olduğunu üstelik sivil eylem üzerinden gösteriyorlar. Hı. Çünkü biliyorsunuz İsrail'in burada aslında kullanmış olduğu şey, tırnak içerisinde, çünkü bir işgal ve yok etme siyaseti var aslında. Ateşkesten önce öyleydi, ateşkesten sonra başka bir esvaba büründü, ama aslında temel amaç değişmiş değil. Ama kullanılan mazeret ne? Terörle mücadele vesaire. Oysa burada bir sivillerin kendi kimliğine, kendi yaşamlarına, kendi topraklarına sahip çıktıklarını görüyoruz. Bayram da bu anlamda son derece sembolik bir gün. Ve tabii şöyle de bakmak lazım. Yani buna Lübnan'ı da ekleyelim. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Evet. Daha sonra geleceğiz herhalde programımızda mutlaka Amerika, İran, İsrail savaşında gelinen nokta hala belirsizliği taşıyor. Ama ben yani o gün, daha doğrusu o an orada söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Belki anlaşma gerçekleşir, belki gerçekleşmez ve anlaşmanın ne koşullar taşıyarak gerçekleştiği de bizim için önemli olacak. Ama şu anda İran ve Amerika anlaşmadan uzak gibi görünseler bile anlaşmayı istiyorlar ki bu, biz hani ateşkesin uzaması, işte müzakerelerin öyle üçüncü taraflar üzerinden gitmesi ve karşılıklı yapılan açıklamaları görüyoruz. Fakat İsrail yani oradaki süreçten bağımsız olarak kendi mücadelesini, ki bu mücadeleyi biz Sumut Furosu'na yaptıkları davranışlarda gördük. Yani sivil aktivistlerin nasıl dövüldüğü, nasıl kötü muamele uğradığı, ki Avrupalılar bile tepki göstermek zorunda kaldılar. Bayram öncesinde, çünkü genelde savaşlarda bile insani bazı aralar, bazı duraklar verilir. Bayramlar böyledir mesela, özellikle dini bayramlar. Çünkü ne olursa olsun yan yana yaşıyoruz değil mi? Yani bütün bu savaşlar bir gün bitecek ve yan yana yaşayacağız. Yani nefretin de bir sınırı olmalı diye sağduyu düşünür. Ama yani tabii bu tür sağduyu hattından çıkmış eylemler, bütün bunlar İsrail'in kendi mücadelesini. İran-Amerika hattında olacak şeyler İsrail'i kısıtlayabilir elbette ki. Ama o kısıtlamaya rağmen sürdürmeye çalışacağı mesajını da taşıyor. Maalesef İsrail bundan bir güvenlik falan devşirmeyecek. Ve bir gün Orta Doğu'da bu sürdürdü. Çünkü Orta Doğu'da kendi güvenliğini maksimize etme amacını bu tür bir mücadeleye, bu acımasız mücadeleye oturttu. Buradan güvenlik devşirmeyecek. Ayrıca başarılı da olmayabilir. Yani bugün gelinen noktada bunu söylüyoruz. Başarısız olma ihtimali de var.
1: Yani sadece ve Filistin özelinde bile baktığımızda bu politika aslında nesiller boyu Gazze'de kendisine karşı oldu. Nefret tohumları ekmesine sebep oldu.
0: Ayrıca İsrail. Gazze'de Hamas bitmedi. Tıpkı Lübnan'da Hizbullah'ın bitmemesi gibi, ki Hamas ve Hizbullah'a karşı hala dün işte Hamas'ın eski işte komuta kademesinden birilerini öldürme, yani evet çok öldürdü ama bitmiyor. Hı hı. Yani çünkü artık bu örgütler kendilerini o direniş anlatısının üzerine oturtuyorlar. Güçsüz olabilirler, dağınık olabilirler ama varlar ve sahada var olmak aslında bir güç gösterisi haline geliyor. Yani bu böyle bir İsrail için aslında bir bir kendi içerisinde dönen duran bir döngü. bir çıkmaz aslında. Ne kadar karşıdaki rakibi güçsüz hale getirirse getirsin, sahadaki direniş üzerinden o rakibin varlık...

0: hattı oluşturarak güç elde etmesini engelleyemiyorsunuz. Yani bu böyle bir garip bir kapana da kısılmış durumda. Bundan da çıkmak için işte en radikal bir biçimde mücadelesine devam edecek. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş. Yani İsrail toplumunun da Netanyahu rejimine veya Netanyahu gider daha radikal biri gelir. Yani ben güvürlerim falan tavrını görüyoruz. Ölüm üzerinden kutlama yapacak. Yani dediğimiz gibi savaşmanın da çünkü belli bir şeyi vardır. Belli bir centilmenliği vardır rakibinize. Düşmanınız olarak tanısınlasanız bile savaş konusunda belli bir hat tanırsınız. Bir kuralı bir ahlakı vardır. Ölüm üzerinden kutlama yapmak falan son derece radikal bir nefret söylemi üretmek aslında. Ama yani dediğimiz gibi Sumut Filosu'ndaki aktivistlere nasıl davranıldığını gördük. Bunun üzerinden oy devşirmeye çalışan siyasi, yani Netanyahu'dan daha radikal figürler de var maalesef.
1: Evet.
0: Ve seçimler gelecek. İsrail toplumunun tabii radikal hatta kayması gibi maalesef bütün yaşananlara rağmen bir beklenti de var. O nedenle umarız İsrail toplumu bütün bu değişimin, yani bütün bu Orta Doğu'daki sürecin bir ayağını da kendilerinin değiştirebileceğini fark etsinler. Ve sağduyulu bir tavır göstersinler. Ve bugüne kadar yaşanan acılar belki unutulmaz ama her zaman mantıklı, sağduyulu kararların da değeri vardır. Ama tabii çok umutlu değilim o konuda. Realist hat bize toplumun da en az devlet kadar radikalleştiğini gösteriyor maalesef.
1: Maalesef tablo pek de iyi değil. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi tabii İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor dedik. İnsani durum malum. Gece de yeni bir saldırı yaptı ve Hamas'ın yeni komutanını da şehit etti. Bunun yanında tabii mesele sadece Gazze ile sınırlı değil, Filistin topraklarında. Batı Şeria'da çok yoğun sistematik bir baskı var. Oralarda tutuklamalar, zaman zaman saldırılar oluyor. İşgalci siviller üzerinden de bu saldırılar daha çok yapılıyor. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'te çok ciddi bir baskı iklimi var. Ama işte hocam da bahsetti ya, Filistinlilerin aslında o varoluş davasına sahip çıkma meselesinin çok sembolik bazı görüntüleri oluyor. Mesela bugün de bütün kısıtlamalara rağmen, İsrail'in baskılarına rağmen, alınan önlemlere rağmen İsrail tarafından söylüyorum. Mescid-i Aksa'da bayram namazında 140 bin Müslüman saf tuttu hep birlikte. Yani bunlar aslında o dirayeti göstermesi bakımından çok önemli işaretler değil mi? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Konuşmama başlamadan önce bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarım. Sağlık, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Dünya içinde barışın, huzurun olduğu bir dünyaya sahip olmayı dilerim.
1: İnşallah.
2: Tabii Gazze'de, Doğu Türkistan'da zulüm altında, dünyanın bu farklı yerlerinde zulüm altındaki Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, kim zulüm altındaysa onların da bu zulümden kurtulmalarını umarız. Onun beklentimiz. Ama gerçeklikte gerçekliği de unutmamak lazım. Gazze konusunda hocam gayet net bir şekilde Gazze'deki Filistinlilerin, Müslümanların, sadece Müslüman da değil bu arada, Hristiyanlar
0: da
2: var.
0: Hristiyanlar da var.
2: Gazzelilerin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu, Batı Şeria'da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bu kendilerine yapılan zulüm aynı zamanda onların ortak kimliği haline dönüştüğünü ve direniş eksenini, direniş gücünü oluşturduğunu görüyoruz. Bu anlamda hocamın sözüne katılıyorum. Bu direniş gücü örgüt olarak da Hamas'ta vücut buluyor. Bunun dışında İsrail'deki toplum yapısının, siyasilerin söylemlerini biliyoruz. Bir kısmı işte hala Gazze'den Filistinleri sürmekten bahsediyor. Bir kısmı çıkıyor diyor ki işte bize karşı direniş gösterenleri asacağız cezasını ifade ediyor. Diğer taraftan Amerika'dan gelen mesajlar da çok olumlu değil. Her ne kadar işte Gazze'yi kurtarmak için bir barış komisyonu oluşturulsa da bu komisyonun fonksiyonel olduğunu görmüyoruz. Açıkçası
1: yani süreç ilerlemiyor şu anda.
2: Tabii ki. Hala İsrail'in ve İsrailli politikacıların ve onları destekleyen İsrail lobisinin, özellikle Amerika'da, etkisini ve ağırlığının devam ettiğini görüyoruz. Oysa yapılan barış ateşkes anlaşmasına göre, barış anlaşması değil, ateşkes anlaşmasına göre ikinci aşamasında İsrail güçlerinin geri çekilmesi, saldırıların durması, Gazze'deki insanların ihtiyacının çeşitli yollarla karşılanması bekleniyordu.
1: Hiçbiri olmadı.
2: Hiçbiri olmadı. Ama gündemimizden Gazze ikinci, üçüncü sıraya düştü. Teşekkür etmek lazım. İşte yüzlerce, binlerce hatta bu Sumut hareketine katılanlar bize tekrar Gazze'de zulmün devam ettiğini de gösterdiler ki İsrail'in Avrupa'dan başka, Türkiye'den başka ülkelerden gelen o barış yanlısı, Gazze'deki halkın sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışan insanlara yaptığı davranışı ile zaten İsrail'in ne olduğunu bütün gözlerle görüyor.
1: Evet, o küresel vicdanda o gündemi mutlaka tutmak gerekiyor.
2: Küresel vicdan açıkçası o az sayıda insanın cesur hareketiyle bize tekrar Gazze'deki var olan durumu gözler önüne serdi. Bunun ancak siyasal anlamda değişiminin olabilmesi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutum almasına bağlı ki Trump yönetiminin bu konuda da çok olumlu sinyaller vermediğini biliyoruz. Örneğin Trump sadece Gazze sorunu değil, diğer konularda da Arap devletlerini, sadece Arap devletleri değil, Türkiye dahil devletleri, Müslüman devletleri, işte İsrail'e İbrahim anlaşmalarını imzalamaya zorluyor ki İbrahim anlaşmalarının imzalanabilmesi için, ki Suudi Arabistan'ın şartı bu, Gazze'deki zulmün durulması, İsrail'le, o bölgede İsrail'in de olduğu ama Filistin'in olduğu iki devletli çözümün ile ilgili adımların atılması. Bu adımların hiçbirinin atılmadığını görüyoruz.
1: Maalesef.
2: Aksine İsrail yönetiminin daha da sertleştiğini, hatta bu konuya da geleceğiz, İran'la ilgili Körfez'le ilgili yapılan görüşmelerde artık Gazze ya da Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırgan tutumunun gündemden çıkarılmaya çalışıldığını, bu da şu demek, İsrail her ne zaman kendisi ihtiyaç duyarsa bu bölgelere saldırıya devam etme durumunun söz konusu olması.
1: Tabii yani böyle bir risk varken o anlaşma nasıl sağlanacak?
2: Tabii. Ayrı bir mesele. Bu anlamda çok da olumlu bir durum olarak göremiyoruz.
1: Maalesef. Özellikle. Tabii işte tam da bu sebeple aslında özellikle Gazze özelinde o bölgede yaşayan insanların çektikleri sıkıntıları unutturmamak, gündemde tutmak hem uluslararası alanda medyanın da bir görevi olmalı ki siyasi otoriteleri de, diğer ülkelerden bahsediyorum, zorlayıcı bir güç olarak ortada durabilsin. Konuşmak, devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii bahsettiğiniz az önce Sumut Filosu aktivistlerinin İsrail'e getirilip, uluslararası sularda yapılan baskında İsrail'e getirilip gözaltına alınmasının ardından limana indirilirken İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bakan ki yani Filistin ve Müslüman nefreti üzerine bütün siyasi hayatını şekillendirmiş ve bundan açıkça gurur da duyduğunu maalesef gördüğümüz bir isim. Çok ciddi provokasyonları vardı. İşte İsrail bayrağıyla o gemilerin içine gitti. Orada önünde bazı aktivistler darp edildi. Onları sırıtarak izledi. İşte böyle davranmak gerekir bunlara gibi sözleri olmuştu. Ancak aşırı sağın bu kadar uç, bu kadar nefret dolu zihniyetinin biz İsrail siyaseti içinde de rahatsızlığa yol açtığını görüyoruz. Bunu nasıl gördük? Bizzat bunca katliamın sorumlusu diyebileceğimiz Netanyahu'dan, hatta Dışişleri Bakanı Saar'dan gelen açıklamalar vardı. Bu yapılanın yanlış olduğu, rahatsız edici olduğu yönünde. Onun da ötesinde birkaç gün sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan bir açıklama geldi. O açıklama çok dikkat ediciydi. Onu okuyup yorumunuzu almak isterim. Dedi ki Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz ki bu sözler doğrudan İtamar Ben-Gvir ve onun gibi davranan insanlara söylenmiş sözler. Yani buradan aslında aşırı sağın İsrail siyasetinin de ne kadar esir aldığını görebiliyoruz. Ve bunun bir hani önünün alınamadığını ve bundan şikayet edildiğini de görebiliyoruz diye düşünüyorum bu açıklamalardan. Ne dersiniz?
3: Evet, çok doğru. Şimdi ben öncelikle Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramı. Hayırlı olsun inşallah. Birlik, beraberlik, huzur getirsin, barış getirsin diyorum. İnşallah. Gazze bir facia.

0: Ya, yıllardan beri bu programda, başka programlarda konuşuyoruz. Maalesef süreç devam ediyor ve her gün bir kayıp yenisini ekliyor. Şimdi bugünkü az önceki konuşmacılarımız bahsettiler. Özellikle o konuya da geleceğim de bir giriş yapıyorum sadece.
1: Buyurun.
0: Örneğin Han Yunus yıkıldı biliyorsunuz. Büyük bir enkaz halindeydi ve buradaki bir Hana Camisi var. Hana Camisi'nin etrafında bir de Saraya mevkiinde bir sürü kişi toplandı ve namaz kıldılar. Bunlar tabii çok önemli. Bunun dışında Gazze'de bu Sumud filosunun yaptıkları çok kayda değer. Türkiye'nin 36'sı Türk, bu toplam sanırım 174 kişiyi Türkiye'ye getirdiler başarılı bir şekilde. Papa 14. Louis'nin açıklamaları var. Bunu da dikkate almadılar biliyorsunuz, Vatikan'dan bu açıklamalar yapıldı. Papa dedi ki yani buradaki artık sürecin tamamen durdurulması, barışın ateşkesin. Ateşkes sırasından sonra bile biliyorsunuz 910 kişi öldü. Yani
1: Evet.
0: ateşkes var güya. Bu nasıl bir ateşkes anlamıyorum. Yani
1: yani her gün saldırı olduğu haberini alıyoruz biz.
0: her gün bir saldırı var ve özellikle hedeftekiler çocuklar, kadınlar, yani hiç yani oradakiler sanki bir canlı değil de bir öyle bir hareket ediyorlar ki yani işte biliyorsunuz yani aşırı sağcı o Likud Partisi ve aşırı sağ baştaki kişiler. Yani Netanyahu'yu biz burada eleştiriyoruz. Evet ama Netanyahu gitse daha mı kötü olacak? Onun gibi gene birisi gelecek. Bu da çok doğru. Şimdi yapılan açıklamalarda özellikle hatırlıyorum ben o Sumut baskını sırasında. Özellikle tutuklanan, bunlar tutuklansın çıkamasın, işte bütün esirleri öldürelim. Biliyorsunuz esirlerin öldürülmesiyle ilgili karar alındı. Bütün esirlerin öldürülmesiyle. Bunun hiçbir insani tarafı yok. Yani artık bir normal bir devlet olarak bunu görmemek lazım. Yani hakikaten kurulduğu andan itibaren işgal politikası üzerine sürekli topraklarını genişleten ve Filistin aleyhinde topraklarını genişleten ve hatta bununla da yetinmeyip arz-ı mevcut çerçevesinde biliyorsunuz son dönemde Lübnan'da yaptıkları, Hizbullah güya hedef ama bütün Lübnan neredeyse orada yok ediliyor. Çoluk çocuk demeden binalar yıkılıyor ve durmayacak. Yani İsrail durmayacak. Şimdi bu son dönemde evet Herzog'un açıklamaları çok kayda değer. İsrail'in özellikle Siyonist politika gütmekle beraber Netanyahu'nun iç kesimde çok büyük tepki aldığını da biliyoruz. Yani bunun bir takım yolsuzluk söylentileri, işte bundan sonraki seçim sürecinde çok fazla darbe alacakları ama yine de özellikle belirli kesimlerinde işine gelen bir durum. İkilem var. Yani biliyorsunuz esirlerle başladı. Esirlerin süreci, hatta iki esirlerini kendileri öldürdüler. Kendileri öldürdüler. Çok suçlandılar esir süreçlerinde. Ama sadece esirler meselesi değil, özellikle İsrail halkının, ki Amerika'da da bir takım söylemler var. Ben onları da takip ediyorum. İşte bu çok ciddi eleştiriler var. Yani belirli bir Yahudi kesim tarafından. Yani Netanyahu şunu demek istiyorum. Aslında Siyonist Yahudilerle diğer her Yahudi aynı şeyi düşünmüyor.
1: Elbette.
0: Bunu da zaten şu son dönemde çok net anladık. Yani buradakinin insan olan, artık bunun bir soykırım. İspanya'daki yankıları biliyorsunuz. Yani Yahudiler içinde de buna karşı çıkanlar var. Yani bu insan olmakla alakalı bir şey. Çünkü öldürülenler ve hedef alınanlar masum insanlar. Ve masum insanlar, çocuklar, kadınlar, birçok kişi hedef alınıyor. Eğer süreç böyle devam ederse bu tamamen, mesela Batı Şeria hedefte değildi. Batı Şeria da aynı şekilde. Bir de biliyorsunuz bir katsın, bu da çok vahim bir durum. Sürgün planı var. Eğer bu sürgün planı gerçekleşirse buradaki halkın tamamen buradan yok edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa süreci, hatta turizm, bir takım planlar, projeler ortalarda gözüküyor. Bu çok vahim bir durum ve Amerika da bunu destekliyor. Yani neredeyse bir yeniden Gazze'deki halk oradan soykırım yapılarak sürülecek. Tamam, bir dönem o zaman siz demiyor muydunuz Hitler'in soykırımlarıyla, Holocaust tanımlamasıyla biz mağdur olduk, şimdi aynı şeyi siz yapıyorsunuz. oradaki masum halkı Müslüman diye bunların tamamını yok ediyorsunuz. Yani bu bir soykırımdır. Yani bir neslin 1948 Cenevre sözleşmelerine göre bir neslin tamamen yok edilmesine yönelik hareketlerin hepsi soykırım tanımlamasına giriyor.
1: Bütün işaretleri var sahada.
0: Bunun bütün işaretleri var. Birleşmiş Milletler'de bunun, Birleşmiş Milletler de hiçbir şey yapamıyor çünkü 5 tane de

0: Devletin Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti, yani dünya beşten büyüktür hakikaten, ama dünyadaki bu devletlerden en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı çok belli. Her zaman küresel sermayenin sahibi olan Yahudi lobilerinin desteği alınarak yapılan bu eylemlerde, ki son dönemde özellikle evangelist politikalar, siyonist politikalar ve bunun sonucunda Gazze halkının katledilmesi, hatta soykırıma doğru gitmesi artık İç medyada bile, iç organlarda bile ve hükümet arasında bile çelişki yarattı. Bir tarafta son derece radikal isimler, ki bunların biliyoruz bir kısmı zaten savaş suçlusu olarak geçiyordu. Kabineye girdi, savaş kabinesi. Evet. Biz bunların isimlerini biliyoruz. Kaç defa da konuştuk tek tek. Şimdi bu kişiler tekrar etkili. Yani bunlar değişmedikçe, sistem değişmedikçe bu devam edecek, bu katliam. Ki ateşkes ne demek? Yani durdurma, yani her türlü savaş eylemi durdurulması demek. Bir tek Amerikalı öldürüldüğü zaman infial oluyor da, ateşkesten beri 910, bakın ateşkes sürecinden beri 910 Filistinlinin öldürülmesine niye dünya ses çıkarmıyor? Yani somut filosunu bu arada çok canı gönülden destekliyorum. Çünkü gerçekten hayatlarını öne çıkararak, hiçbir şekilde karşılık beklemeden bu seyahate çıktılar. Ve çok da önemli bir iş başardılar. Evet, o da engellendi, ama önemli olan orada bunun oraya kadar gitmesi de değildi. Sadece bu bir yola çıkıştı. Başından itibaren bir duruştu ve bir o duruşu sergilediler. Yani Türkiye'de zaten insani durumu fazlasıyla yapıyor. Ama bundan sonraki süreç beni çok korkutuyor Çağrı Bey. Çünkü artık katliama doğru gidiyor. Yani bu soykırım, o katsın planı uygulanırsa, Papa devreye girdi. Düşünün yani. Yani Vatikan Kilisesi bile bunun insani olmadığını, bir an önce Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gelip bu savaşın durdurulması, savaş da değil bu zaten. Çünkü savaş olması için şartların eşit olması lazım. Taraflar eşit değil. Bu saldırı, yani bu tamamen diyor ya sayın bizim devlet yetkililerimiz, hani terörist devlet. Gerçekten Ben Gurion ilk İsrail'in kuruluş aşamasından beri iki devlet hedef derler. Biri İran, biri Türkiye. Türkiye'nin bu karşı çıkışlarıyla Türkiye'yi de hedefe koyma noktasındalar. Çok acayip söylemler yapılıyor. Gerçekten hedef alan, Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'nin üst düzey yöneticilerini hedef alan. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na da hedef alındı biliyorsunuz birçok söylemde. Şimdi hal böyleyken bundan sonraki süreçte çok aklı selim politikaları, İsrail'in hareket etmeyeceği belli. Bu Lübnan'da da gördünüz bunu. Lübnan'da da durmadı. Her ne kadar Amerika'da görüşmeler de yapıldıysa bile bundan da sonuç alınamayacak. Ben bundan sonraki hedeflerin artık Kıbrıs ve Türkiye'de dahil birçok noktada hedeflerinin devam ettiği sürecindeyim. Çünkü vazgeçmiyorlar. Adım adım, yani şimdi olmazsa 5 sene sonra bunu uygulama noktasındalar.
1: Ya maalesef genel politika, varoluş politikası, düşman sahibi olmak, evet, ve bununla bir korku iklimi yaratmak üzerine kurulu olunca arayış bitmeyecekti.
0: Arayış bitmeyecek.
1: Halbuki çok daha farklı bir atmosferde olabilirdi. Şimdi bahsettik ya, yani küresel vicdan, evet, Sumut filosu bunu gündemde tutuyor. Hatta bazı hükümetler de gerçekten bunun arkasında duruyor. Evet. Batı dünyasından bahsederek söylüyorum. Evet. Şimdi Ben-Gvir'in yaptıklarından sonra pek çok ülke İsrail'li büyükelçileri, bakanlığa çağırıp izahat istedi, evet, tepkilerini gösterdiler. Hatta Fransa bir adım daha ileri gitti. Ben-Gvir'in ülkeye girişine yasak getirdi. Bunlar önemli adımlar.
2: Çok, kesinlikle.
1: Son yapılan açıklamalardan biri İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ait. Diyor ki Sánchez, dünyaya ateşe verenler asla açlık çekmiyor. Onların empati ve haysiyet eksiklikleri, evet, var. Aslında pek çok şeyi de anlatan bir söz, değil
2: doğru
1: mi?
2: Doğru.
0: Çok doğru.
2: İspanya bu konuda aslında çok iyi bir sınav verdi. Yani evet, Gazze konusunda bunu söylemek lazım. Ama sizin deminki sorunuzla da bağlantılı olarak buraya aslında cevap verebiliriz. Yani Herzog, hatta Netanyahu gibilerin işte Ben-Gvir'i eleştirmesinin ya da eleştiriyormuş gibi görünmesinin ve Herzog belki samimi olabilir çünkü farklı, aslında farklı siyasal hatlardan bahsediyoruz biz. Ama Herzog'un söyleminin de oldukça katılaştığını biz bu süreç içerisinde görmüştük.
1: Yani neticede devletin ana hedeflerinde, tabii, bir değişiklik yok. Belki yöntem farklılıklarından
2: anlaşamıyoruz. Ve zaten biliyoruz, evet, ki İsrail solu da sağa kadar radikaldir. Hatta kimi zaman daha bile radikal olabilir. Evet. Militerleşme konusunda her iki hattın da birbirinden çok farkı yok. Ama İsrail toplumu bütün bu 7 Ekim başlamadan önce bölünmüştü. Bu bölünme bütün bu süreç içerisinde

0: gözlerden uzak kalmış olabilir ama Netanyahu karşı gösteriler devam ediyor bir yandan da baktığımızda. Dolayısıyla bu seçimlere falan yaklaşırken iç politikaya yönelik olarak oradaki eleştiri hatlarını sakinleştirmek ve işte bakın ben gibi daha korkunçlar var canım de demek gibi bir tabii ki taktik amaç var. Ama daha önemlisi şu, İsrail'i unutmayalım, bütün bu ateşkes sürecinde geri adım attıran bir Amerika Birleşik Devletleri'ydi ki Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda İsrail tarafından ikna edilmiş bu süreç. Hem biz 12 gün savaşında gördük hem şimdiki savaşta gördük. Dolayısıyla İsrail'in baskısını İsrail tam bir baskı olarak almamış olabilir. Yani ödülden önce hani yapılması gerekenler listesine bir tik olarak görmüş olabilir. Ama ateşkes sürecini canlandıran ya da bunun üzerinde İsrail'in belli konularda evet demesine neden olan en önemli şeylerden biri de uluslararası baskıydı. Ve uluslararası baskının artmasını sağlayan şey aslında sivil aktivistlerin yani kendi hükümetlerinden de bağımsız olarak buradaki insani durum üzerinden aslında küresel vicdanın sesi olarak. Yani çünkü uluslararası toplum dediğimiz şey küresel adalet ve vicdan duygusuna dayanan İsrail lideri o bakımdan doğru bir noktaya parmak basıyor. Bu çok tartışılır bir şeydir. Var
1: aslında
0: mıdır yok mudur
1: lafınızı ama. Lafınızı kesiyorum hocam ama yani Orta Doğu ülkelerinde ya da Asya ülkelerinde yapılan eylemler, yürüyüşlerden ziyade bunların Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika'da çok yoğun şekilde görünmesi, kameralara yansıması.
0: Ya da Amerika'da. Yani
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar belki o önemli. Şeyi daha göz önünde tuttu
0: çünkü
1: değil mi?
0: Çünkü tırnak içerisinde bizler buradan adaletsizlik ya da çarpıklığı veya çifte standartı daha net görüyoruz bu topraklarda. Çünkü bu topraklarda yaşıyoruz zaten. Yan yana yaşadığımız için bunu görmemiz çok daha doğal. Hatta genelde bütün bu çatışmalar başlamadan önce işaret ediyoruz. Burada bir çarpıklık var. Bu çarpıklık üzerinden daha sonra başka komplikasyonlar çıkabilir diye ve çıkıyor. Yani baktığımızda Orta Doğu'daki çatışmaların genel hikayesine Türkiye'nin daha öncesinde parmak basmadığı hemen hemen hiçbir o fay hattı yoktur aslında baktığınızda. Yani nerede burada bir sıkıntı çıkabilir? Burası radikal unsurlar tarafından düzeltilmezse çalınabilir. Dolayısıyla biz bir süre sonra işin özünü değil radikalleşmeyi konuşuruz dediği hani hangi hikaye sonuçta radikalleşme üzerinden başka bir yere doğru savrulmadı. Hani dolayısıyla bizim buralardan görmemiz çok normal. Ama uzaklardan bir şeyler yanlış gidiyor ve bu bir şeyler düzelmeli yoksa küresel toplumu toparlamamız mümkün olmaz deyip buna karşı çıkılması ve burada bireylerin kendilerini riske atması yani ister canlarını ister ünlerini ister kendi gelecekleriyle ilgili belirli adımları riske atarak bunu yapması. Çünkü biliyoruz yani bunlar sivil ve çeşitli zorlukları yaşamaya hazır olarak da bu davaya inanmış olabilirler ama yani oradaki kötü muamelenin bir saniyesi bile oldukça uzun sürer ve insan hayatı üzerinde iz bırakabilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Çoğu haysiyete yönelik eylemlerde, haysiyete yönelik korkutma eylemleriydi. O nedenle bunun bütün bunlara rağmen sürüyor olması ve batılı toplumlardan reaksiyonun yükselmesi aslında İsrail'i korkutuyor. Çünkü İsrail eğer Amerika Birleşik Devletleri İran mücadelesinde olacaklar hani yansıması olarak kimi zaman dedik ya alanı kısıtlanabilir falan. Hele ki alanı kısıtlandığı bir senaryoda mücadelesine devam edecek gibi görünüyor ama devam edecekse bir de böyle bir izolasyon zorluğunun üstüne binmesi İsrail içinde şunun sorulmasına neden olur. Tamam biz bu yolu seçtik de bakalım başarabilecek miyiz? Bu önemli bir soru çünkü İsrailliler de öyle görünmüyor çünkü Filistinliler çok ölüyor tabii. Ama İsraillilerin de normal hayatı bozuluyor. İsrailliler de mutlu değil. İsrailliler de güvenli değil. Ve sadece burada değil. Yani tabii ki antisiyonizm artacak. Çünkü bu bir hikaye yaratıyor. Bir zalimlik hikayesi. Bunun üzerinden dediğimiz gibi
1: tabii antisiyonizmi de antisemitizm deyip tekrar bir mağdur politikasına
0: evet. Ya tabii bu bir elbette ki bu bir döngü, bu bir çıkmaz. Mağdurluktan işte o kendi açılarından olgunluk değil.

0: zafer çıkartmaya çalışabilirler. Ama radikalizm İsrail'e de zarar verecek. Yani bunu bunu şimdi o radikal unsurlara askerleriymiş gibi kullanıyorlar. Ama ya normalleşmek zorunda kalırlarsa o radikal unsurları kim tutacak? Nasıl tutacaklar?
1: Hani siz İsrail'in daha sakin zamanlarda zapt edemediklerini hatırlıyoruz. Batı Şeria'daki yerleşimlerde olsun. Yakın zamanda Lübnan'a girenler, Suriye topraklarına girenler olsun.
0: İsrail'in banliyölerindeki radikal unsurlar bir de uluslararası toplum açısından bambaşka bir şekilde suçlanan İsrail'le baş başa kalırlarsa ne olacak? Yani İsrail'i de o her kazanamadığı tüm senaryolar kötü senaryolar aslında ve ciddi kötü senaryolar. Birileri de bunun üzerinden düşünebilir. Özellikle uluslararası baskı arttıkça. O nedenle uluslararası baskıdan, uluslararası izolasyondan, yalnızlaşmadan korkuyorlar. Yalnızlaştırmak.
1: Aslında Sumut filosuna yönelik endişe de tam olarak bu sebepten kaynaklanıyor.
0: Ve dolayısıyla Sumut filosuna yönelik endişe buyken Ben Giver gibilerinin gidip bir de orada şiddetin hani neredeyse şiddetten zevk alan bir portre çizmesi, işkenceyi övmesi baktığımızda, haysiyet kırılmasını övmesi. Bunun tabii ki Batı'da ve uluslararası toplumda bir yansıması var. Yani bir sürü şeyi görmezden gelebilirler. İşte Gazze zaten ötekileşti ama radikalizmin bir başka aşaması özellikle de batılı vatandaşlara ulaşmaya başladığında uluslararası toplumu rahatsız edebilir. Dolayısıyla yani bu açıklamaların bir ayağı da buna dayanıyor. O yüzden Gazze unutulmamalı zaten. O yüzden Sumut filosu gibi eylemler devam edilmeli. O nedenle sivil, özellikle sivil yani hükümetler ne düşünürse düşünsün sivil vicdan bu konuda küresel toplumun adalet anlayışını yani bu anlamda kimse ötekileştirilmemeli. Kimse temel haklarından özellikle yiyecek gibi işte kendi varlığını sürdürmek gibi temel haklarından mahrum, özellikle böyle şiddet içerisinde mahrum ve toplu cezalandırılmamalı. Bunların altının çizilmesi son derece önemli.
1: Şimdi tabii bir şeylerin düzelmesi şart bölgede. Bu nasıl olacak? Baskıyla mı olacak? Başka şekilde mi olacak? Hani daha önce işte yakın zamanda Gazze için başlatılan süreç aslında pek çok ülkenin, Türkiye dahil bölge ülkelerin bir araya gelip de ABD'ye baskı yaparak, ABD'nin İsrail'e baskı yapmasını sağlayarak başlattıkları bir süreçti. Sıkıntılı ilerliyor. Hatta şu anda ilerleyemiyor da diyebiliriz. Belki pek çok tabii ülke, hükümet, kişi bundan rahatsız. Bunun ilerlemesi şart ama bu nasıl ilerleyebilir? Yani tekrar bu ülkelerin bir araya gelip ABD üzerinde bir baskı mekanizması kurmasıyla mı mümkün olabilir? Başka bir şekilde İsrail'in dizginlenebilmesi çok mümkün görünmüyor. Yani dönüp dolaşıp yine neticede Trump'ın Netanyahu hükümetini dizginleyebileceği bir atmosfer oluşturulması gerekiyor ki bu süreç ilerleyebilsin anladığımız kadarıyla. Ama bu nasıl olacak, ne dersiniz?
2: Evet, burada şunu ifade etmek lazım. İsrail'in Gazze'de, Lübnan'da yaptığı saldırıları Körfez'deki çatışmadan ayıramayız. Zaten temel itibariyle Körfez'deki çatışmalarda İsrail ile Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarıyla başladı.
1: Elbette.
2: Buradaki açıkçası Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in o saldırılarını bölgesel boyuta taşınma politikasını uyguladı. Bu açıdan problemli bir durum var. Ama şu da var, İsrail'in yönlendirdiği, İsrail ve İsrail lobisinin yönlendirdiği Amerikan hükümetinin İran'a yönelik saldırıları Amerika açısından istenen sonuçları elde etmedi.
1: Evet.
2: Aksine Amerika'yı uluslararası sistem içerisinde zor bir duruma düşürdü. Hatta sistemin yapısını etkileyebilecek yan etkilerinin olduğunu görüyoruz. Hürmüz Boğazı, onun etrafında oluşan çatışmalar, mücadeleler, rekabet bunu gösteriyor. Amerika'nın zafiyetini ortaya koydu. Her ne kadar asimetrik olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'dan güçlü olsa da İran'da orta boyutlu bir ülke olarak Amerika'ya zarar verebileceğini, sistem içerisindeki pozisyonunu etkileyebileceğini gösterdi. Burada yapılacak şey Amerika'nın eğer Orta Doğu'da Trump'a benzer düşünceye sahip işte Orta Doğu'daki sistemi oturtalım da daha çok Asya Pasifik'e yönelim şeklinde politika geliştirmek

0: istiyorsa ilk önce Orta Doğu'da bir sistem oluşturması lazım. Bu sistemi de İsrail'in başat olduğu bir sistem olması mümkün değil.
1: Yani mümkün İsrail değil. İşte Orta Doğu'da bu zihniyette bir İsrail varken nasıl olacak gerçekten? Her ne kadar, nasıl baskılanacak yani, o ciddi bir sorun.
0: Her ne kadar Trump işte son ifadesiyle Türkiye dahil Müslüman ülkeleri görüştüğü liderleri işte İbrahim anlaşmalarını kabul edin, siz de masaya oturun şeklinde ifadesiz, kabul edilebilecek bir durum değil.
1: Aynen öyle.
0: Bu da şunu gösteriyor. Amerika'nın bir politika değişmesiyle ancak bu olabilir. Nasıl değişebilir? Bugün Amerikan Körfez'deki savaşın Amerika'ya maliyeti, halka maliyeti arttı. İşte 2 dolar civarında olan benzin bir galonu 4 dolar civarına yükseldi. Bunu hissettiği anda buna siyasal bir tepki verecek. Bu da Washington'daki siyasilerin, liderlerin, Trump başta olmak üzere tabii, politika değiştirmesi, tamamen değiştirmesi mümkün değil. Çünkü İsrail lobisi Amerikan Kongresi'nde çok etkin. Trump yönetiminde de etkin. Ama belli bir sınırlara da söz konusu.
1: Yani mesela aslında dönüp dolaşıp bir şekilde Trump'ın kendi siyasi akıbetinin şekilleneceği noktada atacağı adıma dayanacak gibi anlıyoruz buradan. Şimdi İran'dan bahsetmişken oradan devam edelim müsaadenizle. Tabii anlaşma oldu mu, olacak mı, olmaya çok mu yakın, yoksa anlaşılamadı mı? Bir yandan işte ateşkes devam ediyor mu, yoksa karşılıklı saldırılar yeni bir şiddet sarmalına dönecek mi diye bakarken herkesin kafası karmakarışık diyebiliriz aslında. Şimdi ABD'den gelen açıklamalar, Trump cephesinden gelen açıklamalar, İran'dan gelen açıklamalarla bambaşka tablolar ortaya koyuyor. Ki Trump'ın çok hani artık uçuk diyebileceğimiz talepleri, açıklamaları oluyor. İşte biraz önce birinden bahsettiniz. Ona da daha detaylı değiniriz az sonra. Bu nedenle genelde son günlerde İran tarafından gelen açıklamalara daha çok dikkat ediliyor, sürecin seyrini anlayabilmek bakımından. Ama ister istemez tabii Washington kanadından gelen mesajlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bugün Trump'ın bir kabine toplantısı vardı. Tüm kabinesini topladı. Uzun da bir toplantı yaptı kameralar karşısında. Camp David'de olacaktı. İşte hava şartları sebebiyle Beyaz Saray'a alınan bir toplantıydı. Oradan gelecek mesajlar ne olacak? Neler diyecek? Herkes onu merak ediyordu. Son durumu şöyle özetliyor Trump. İran konusunda işlerin çok iyi gittiğini söylüyor ama anlaşma konusunda henüz orada değiliz diye bir açıklaması var. İran bir anlaşma yapmakta kararlı, başka seçeneği yok. Biz ise memnun değiliz. Eğer bir anlaşma yapamazsak geri dönüp işi bitirmek zorunda kalabiliriz. Yani o sopa hala elinde. Yani o sopayı indirmediği sürece, yani gerçekten anlaşma, uzlaşma konusunda iyi niyet göstermediği sürece bu iş nasıl çözülecek, ben meraktayım açıkçası. Ne dersiniz?
2: Şimdi ben başından beri bu konuları hep konuşuyoruz. Uzun da bir zaman oldu. Bir ateşkes süreci yürürlükte. Ama ona rağmen saldırılar devam ediyor. Daha evvelsi gün saldırılar tekrar gerçekleştirildi. İran oldukça beklenilenin üstünde bir tepki gösterdi. Hiç de Amerika'nın düşündüğü gibi iç ayaklanma olmadı. Rejim değişmedi. Tam tersine bütün birlik beraberlik içerisinde halk meydanlarda toplanıyor, her şeyi göze almışçasına.
1: Yani ilk başlarda bir bocalamaya şahit olduk ama rejim devam eden unsurlarıyla, yok, yerine konulan yeni isimlerle toparlandı. Tekrar kontrolü sağladı.
2: Bir de devrim muhafızları var. Bir de özellikle bu komuta kademesinin devam edebilmesine yönelik çok önemli önlemler aldılar. Bunlar da tabii etkili oldu. Şimdi İran'ın özellikle bu siz de ekranında da görüyoruz, dondurulmuş milyarlık dolarlık varlığını serbest bırakması. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı Arakçı ve diğer temsilciler tarafından. Bunu özellikle ticari olarak hem iktisadi açıdan İran'ın böyle bir şey yapılmasına ihtiyacı var. Amerika'nın özellikle bahsettiği konu bu uranyum konusu ve bununla ilgili Trump açıklamalar yapıyor ama yaptığı açıklamaların aslında çok kayda değer değil. Çünkü 24 saat dolmadan başka bir açıklama yapıyor. Bir tarafta diyor ki İran bizimle anlaşma yapmak istiyor. İran kabul etti. Diğer taraftan biz onlara gününü göstereceğiz. İşte kabul etmiyorlar gibi açıklamalar yapıyor.
1: Yani defalarca saldırı için süre tanıyıp o süre dolduğunda ya da dolmak üzereyken tekrar bir anlaşma ve süre uzatma gibi mesajlar veriyor.
2: Hürmüz Boğazı konusu çok önemli. Çünkü küresel bir enerji krizine neden oluyor. Bunu ülkemizde dahil birçok ülkeler bundan etkileniyor. Çin de dahil ve Çin'in desteğini de biliyoruz. Evet. Özellikle Çin'le yaptığı, Trump'ın biliyorsunuz Çin'le, Xi Jinping'le bir görüşme yaptı. Bu görüşme tam bir fiyasko oldu. Çünkü Amerika istediği sonucu orada alamadı. Buna yönelik Çin'in de giderek güçlendiğini, tek yol tek kuşak projesi, İran'a olan desteği, o bölgedeki bir ittifak, Asya Pasifik'teki güç dengeleri, öbür tarafta Tayvan konusunda mesela Çin asla bu konuda bir taviz vermiyor. Vermeyeceği de belli. Şimdi o konulara hiç girmeden Çin'le nasıl bir anlaşma yoluna gidilebilir dendi. Bu olmadı. Bunu gördük. Ve son dönemde ben hep söylerim. Ben Rusya çalış, herkes Avrupa Birliği çalışıyordu. Ben Rusya çalışıyordum ama dedim ki siz de Çin çalışın. Çünkü Çin önümüzdeki süreçte çok önemli bir hamle yapacak. Nitekim de zaten öyle oldu. Şimdi İran'ın bu Hürmüz Boğazı konusu çok çok önemli. Ama bir taraftan siz İran'la anlaşmak istiyorsunuz, diğer taraftan da abluka uyguluyorsunuz. Yani İran'da diyor ki siz bu ablukayı uygularsanız biz de buradaki tutumumuzu sürdürürüz. Yani bu nokta anlaşmanın çıkmaza girdiği noktalar. Diğer taraftan Körfez yani ülkelerinin...
1: Tarafları makul seviyede geri adım atabilmesi gerekiyor ki ilerleme sağlanabilsin.
2: Kesinlikle. Mesela siz bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın normal eskisi gibi normalleşme sürecine girip dünyanın küresel bu krizden petrol fiyatları nasıl arttı biliyorsunuz. Hı-hı. Ama diğer tarafta bazı kongre üyelerinin hisse senetleri değerlerinde ne kadar arttığını da biliyoruz. Diğer tarafta da yapılan her açıklamanın karşılığı bu şekilde oluyor. Evet. Amerika'nın iç kamuoyunda da çok değişik dengeler var. Şimdi hal böyleyken aslında İran'daki durum Amerika'nın da bir nevi işine geliyor. Yani işine geliyor derken çünkü biliyorsunuz bu Venezuela'daki olaydan sonra Amerika bir ölçüde bu petrol olayını kendince çözdü. Ama diğer taraftan baktığınızda Hürmüz çok çok önemli bir yer ve buradaki İran konusunda İran'ın dize getirecekleri yönünde işte biz rejimi değiştireceğiz, Şah tarafı açıklamalar yapıyor, biz orada kontrol halka diyor ki sizi kurtaracağız filan böyle açıklamalar yapıyor ve hal böyle değil. İran çok eski bir medeniyet biliyorsunuz. Ya yani ben bunu söylemiştim, yani İran bir Venezuela değil, başka bir yer değil. Yani İran'da kontrolü sağlamanız zaten çok çok mümkün değil. Hı-hı. Ve durum da böyle gidiyor ama yine de bu bir asimetrik savaş. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuyla İran'ı mukayese etmek zor olmakla beraber ama diğer taraftan da İran'ın elinde de önemli füzeler. Mesela çok önemli füzeleri var. Menzil alanı 1500 kilometre menzil, Avrupa'ya kadar gidebilen füzeleri var. Öyle bir sistem kurmuş ki İran yıllardır böyle bir savaşa ve tehlike altında olduğunu bilerek buna hazırlanıyor. Hı hı. Şimdi durum böyleyken İran'ın kolay bir hedef olmadığı ve biliyorsunuz 1 Mayıs'ta kongre kararı var, savaşın devamlılığı konusunda Trump'ın destek alamaması, beklediği desteği görmemesi, Kasım seçimleri, iç kamuoyunda Epstein dosyaları, bir taraftan düştüğü durumlar, daha önce bu vergi meselesi, gümrük tarifeleri nedeniyle düştüğü komik durum, bir açıklama yapıyor, ertesi gün vazgeçiyor. Çin'de biliyorsunuz açıklama yaptılar, bizde böyle açıklamalar yapılmaz dendi. Yani bir devlet aklıyla konuşulursa 24 saat geçmeden fikir değişmez. Yani Trump'ın, o yüzden ben çok onun açıklamalarına dikkate almıyorum. Ben İran'a bakıyorum. İran'da nasıl açıklamalar geliyor? Onlara bakıyorum.
1: Yani öyle bir durum var ki aslında hani kafasının içinde uçuşanlara dünya yetişemiyor desek herhalde.
2: Yani aslında çünkü şunu demek lazım. Yani ilk döneminde de öyleydi. Ben ikinci döneminde belki biraz daha alışır diye düşündüm. Yani iş adamı zihniyetinden çıkar, farklı olabilir dedim. Yani şimdi cumhuriyetçileri temsil ediyor. Ama aşırı bir şimdi neokonlarla evangelistler, bunlar kendi işlerinde çalışmalar, öbür taraf taraftan demokratların direkt hedef alınması ama demokratların daha bir siyaset geleneğinin olması cumhuriyetçilere oranla ama cumhuriyetçilerin içerisinde mesela Trump'ın bir ilk olduğunu düşünüyorum. Yani diğer hani Bush dönemine de bakacak olursak yapılan açıklamalar, söylemler yani hakikaten bir Amerikan başkanı, ben hegemon bir devlet, bir başkanın açıklamaları mı diye iki kere dinlediğim oluyor açıklamalarını, tweetlerini okuyorum.
1: Gözlerimi inanamıyorsunuz.
2: İnanamıyorum yani, iki kere okuyorum. Hakikaten böyle mi, yoksa hatırlarsanız bir Gazze

0: videosu dolaştı ortada. Evet. Onu da dedim ki ben bu kesinlikle bu bir yapay zeka, tabii yapay zeka ile yapılmış ama böyle bir şey olamaz dedim. Ama hakikaten olmuş yani bu tarz açıklamalar, İsrail'e sürekli destek verilmesi. Öbür tarafta biliyorsunuz bu Pakistan'da yapılan toplantılar da bir fiyasko oldu. Hı-hı. Yani oradaki görüşmeler. Sonra bu suikast girişimleri, onları konuşacağız herhalde Trump'a yapılan son dönemdeki bir takım şeyler. Yani aslında Trump iç politikada da iyi gitmiyor işler. Dışarıda da desteği alamadı. Körfez de artık tepki göstermeye başlayacak. Çünkü o Amerikan üsleri ve vesaire birçok ülke, Dubai'de her şey kontrolden çıktı biliyorsunuz. Yani Dubai'deki yatırımcılar artık orayı terk etmeye başladılar. Yani
1: güvenli liman algısı çok
0: güvenli
1: uzun
0: liman yıllar. Güvenli liman Katar mesela.
1: Çabalarla kurulmuştu ama çok hızlı yıkıldı.
0: Yani Amerika'ya güvenemeyeceklerini anladılar mesela bu süreçte. Yıllardır ittifak halindelerdi. Aramco kurulduğundan beri böyle bir süreçteyiz. Şimdi daha İsrail konusu çözümlenememişken cepheler çoğaltılıyor. Bir taraftan Lübnan, bir taraftan İran. Hı hı. Ama İran bir İsrail, bir Filistin değil. Yani Filistin'deki sağladığınızı İran'da sağlayamazsınız. Yani 10 tane madde var. Hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ifade ettiler. Tam tersine şu an özellikle yaptırımların kaldırılmasına yönelik çok ciddi girişimleri var İran'ın biliyorsunuz.
1: Evet, yani,
0: Arakçı'nın açıklamaları baktığınız zaman.
1: Geçmişteki deneyimlerden o konuda da çok tedirgin olmaları da anlaşılabilir. Çünkü
0: anlaşılabilir.
1: Daha önce verilen sözler tutulmadı.
0: Tabii.
1: Serbest bırakılan paralardan
0: tabii
1: bahsedildi. O paralar İran'a gelmedi. İşte mesela Güney Kore'den Katar'a gitti İran'ın parası ama ulaşamadı.
0: Ya benim aklıma bunları hemen şey geliyor mesele. Bu kimyasal silahlar aranmıştı Irak'ta hatırlarsanız. Yani hı-hı, sonra bulunamadı. Şimdi İran'da da bir uranyum zenginleştirme meselesi gündemde. 9 tane nükleer üreten ülke var. Ama başka bir ülke ürettiği zaman hayır sen üretemezsin ben üreteceğim. İşte ben dünyaya hakim olacağım. Böyle bir güç şeyi var ya, ben hakikaten şunu bir kere daha vurguluyorum. Gücün hukuku var şu anda. Hukukun gücü değil, gücün hukuku. Güçlü olan kazanıyor ama tekrar söylüyorum bu bir asimetrik savaş. Her ne kadar İran mozaik doktrinini yürürlüğe girip bir hakikaten çok ciddi bir karşılık için eylem noktasında önlemler aldıysa da Amerika'nın gücüyle mukayese edecek durumda değil. Dolayısıyla bunu biz asimetrik savaş olarak nitelendiriyoruz.
1: Evet.
0: Ve Amerika'nın bir an önce toparlanıp kendi iç kamuoyunda bence Trump eğer imajını düzeltmek istiyorsa ve onurlu bir çıkış yapmak istiyorsa, ki zaten biliyorsunuz terörle görevli açıklamalarından sonra ismi şu an aklıma gelmiyor. Onun ayrı istifa etmesinden sonra yaptığı açıklama bu İran'ın savaşı, bu Amerika'nın savaşı değil dedi hatırlarsanız. Yani onun açıklamalarından sonra Trump zaten iyice zor duruma düştü. Hakikaten evet, bu Amerika'nın savaşı değil. Evet. İsrail baskılarıyla girilen bir savaş ve ortada hiçbir şey olmamasına rağmen buraya girildi. Artık onurlu bir çıkış arıyorlar. Yani evet, şu an tamamen gündem meşgul ediliyor.
1: Tablo şunu da gösteriyor ki savaşları asıl belirleyen, süresini ne kadar süreceğini belirleyen de saldıran tarafın kuvvetinden ziyade saldırıya uğrayan tarafın direnme kabiliyeti. Bunu da İran örneğinde gördük diyebiliriz. Bir araya gidelim, kaldığımız evet yerden devam edelim. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızdayız.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
1: ...24 Özel devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı ve çıkış arayışlarını, çözüm arayışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hüsnü Hocam, şimdi az önce konuştuk. Bir özetlemek gerekirse Yani bir müzakere masası kurulması için pazarlık var. ABD tarafı anlaşmaya çok yakın olduklarını söylüyor. Karşılıklı açıklamalarla bir psikolojik üstünlük elde etme çabası olduğunu görüyoruz. Bunun son örneğini İran Devlet Televizyonu'ndan gelen haberle gördük. Mutabakat zaptının ilk gayri resmi çerçeve taslağı.

0: savaştıklarını söyledi ki biraz önce de değindik yani ABD askeri güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen transit gemi sayısının bir ay içinde savaş öncesi seviyesine dönmesi gibi maddeler var. Tabii bunların ötesinde bunlar dediğimiz gibi masaya oturup da bu işin çözümünü konuşmaya başlayalım demenin ön koşulu. Tabii ABD tarafından gelen açıklama bu haberin doğru olmadığı yönünde ama
1: evet.
0: Müzakereler iyi gidiyor diye de Beyaz Saray özellikle vurguluyor.
1: Evet.
0: Yani müzakereler iyi gidiyor açıklaması aslında olumlu bir atmosfere işaret etmesi gereken bir açıklama ama dönüp bu tarafa baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte İsrail basını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri F-22 savaş uçakları çok sayıda yakıt ikmal uçağı göndermiş. İsrail'deki üslere ve havalimanlarına konuşlandırmış bunları ve benzeri görülmemiş bir askeri varlık diye bahsediyor. Doğru. Bundan İsrail medyası. Şimdi bu tarafta böyle bir durum varken bu tarafta böyle bir hareketlilik ister istemez soru işaretleri doğuruyor. Yani bunu müzakereye oturtmak için İran'ı bir baskı unsuru olarak mı görmek lazım yoksa gerçekten bir saldırı dalgası başlar da bunun işareti mi? Çünkü genelde saldırı dalgalarından önce bu hareketlilikleri görüyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani birincisi tabii şu hani müzakereler iyi gidiyor yakınız vesaire denmesinin bir iki nedeni var. Birincisi tabii Amerika Birleşik Devletleri iç kamuoyuna mesaj veriyor. Olaylar kontrol altında. Çünkü bu savaşa girme amacı Amerika Birleşik Devletleri için tabii yani amaç olarak İran'ın kapasitelerinin sınırlandırılması mevzusu. Çünkü İran'ın önemli bir kapasiteye sahip olduğunu da süreç içerisinde gördük biz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani savaş öncesinde senaryo, olasılık falan filan diye tartışılan şeylerin daha ötesinde olan yani Hürmüz'ün kapatılması, acaba yapabilir mi İran falan filan denilen şeylerin gerçekleşebilir olduğunu, sürdürülebilir olduğunu İran açısından gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi kamuoyunun gözünde, realistlerin değil belki ama realistlerin ötesinde de bir sürü daha Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüyle her şeyi başarabileceğini düşünen, görünüşte realist gibi olan ama tam realizme oturamayan bir sürü akım var. Onların gözünde belki giriş sebebini meşrulaştırabilir ya da rasyonelleştirebilir Amerika Birleşik Devletleri. Ama daha sonra Hürmüz özelinden başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çıkmaza girme halini rasyonelleştirmesi çok zor. Çünkü bu çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir sorun yarattı. Zaten
0: ya sadece onun için de dünya için de büyük bir sorun
1: dünya
0: yarattı.
1: Dünya için büyük bir sorun yarattı ama Amerika Birleşik Devletleri için şöyle bir sorun yarattı. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetiminin işte Venezuela, İran, Küba bilmem ne falan filan bu silsileye girerken savunduğu bir doktrin vardı değil mi? Yani bir sürü ismi var işte MAGA falan filan ama ne demişti? Güç aracılığıyla caydırıcılık. Hı-hı. Güç aracılığıyla caydırıcılığın temel şeyi şu, ben gücümü kullanacağım, hedeflerime belli noktalarda ulaşacağım. Ondan sonra kullanmama gerek kalmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarı doğrultusunda tüm aktörler benim zorlanmama karşı direnmekten cayacaklar.
0: Şöyle bir durum mu oluşuyor o zaman? Yani şimdi siz bu gücü kullanıp öncelikle gerekli uyarıyı yapacaksınız. Belki de ABD açısından söyleyeyim, tehdit edeceksiniz.
1: Evet.
0: Ama bunlar karşılık bulmazsa o gücü kullanarak onu yerine getirmeyi sağlayacaksınız.
1: Ondan sonra da başka bir örnekte artık onu kullanmanıza gerek kalmayacak. Diyecekler ki yani zaten işte Venezuela gitti, İran gitti, biz kimiz ki hani biz de direnelim falan.
0: Bu tabii ABD'nin küresel imajını ciddi şekilde sarsan bir tablo çıkıyor.
1: Ya, imajdan çok daha ciddi şeyler de aslında tehlikede. Bunu tehlikeye atmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek yoktu. Yani ben daha realist perspektiften baktığımda bu noktada Amerika kendini neden çıkmaza soktu anlayamıyorum. Mutlaka Trump'ın kendi kişiliği bir...
0: Şahsi hırslar mı biraz diyorsunuz?
1: Yani kişiliği çünkü bu güce çok inanan biri. Yani kaba güçle çok şey başarılabileceğini düşünen biri. Yani Orta Doğu konusunda da büyük bir uzman olmadığını biliyoruz. Saldırı yapıldıktan sonra artık bu tür espriler yapmıyor tabii ama o günler espri miydi, gerçek miydi? Ben Irak'la İran'ı ayırt edemiyorum falan demişti. Dolayısıyla yani kendi kişiliği var bir faktör olarak. Mutlaka İsrail faktörü var. Yani İsrail Amerika'nın bu çıkmaza girmesine neden oldu baktığımızda. Hı hı. Çünkü İsrail Trump'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni bu tür bir operasyona, yani askeri operasyona ikna edemiyordu. Başka şeylere ediyordu işte. Yok işte Irak'ta İran'ın milislerini vuralım. Yok İsrail gitsin İran'la kendine çarpıtsın. Bir sürü şeye ikna etmişti. Tabii. Ama
0: önceki yönetimlerin pek çok üst düzey ismi bize geldi.
1: Evet.
0: İstedi, ikna etmeye çalıştı ama biz hayır dedik diye açıklamalar
1: bu
0: yaptı.
1: Bu konuda 2015 çok ciddi bir tarih. Çünkü 2015'te Netanyahu çok ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki İran'ın kapasiteleri gelişiyor. Dolayısıyla kapasiteleri daha gelişmeden, çünkü İsrail'in doktrinleri var biliyoruz işte, Begin doktrini vesaire. Yani bu tür bir gelişmeye, bu tür bir nükleer silahlanmaya yaklaşan bir programa izin vermeme konusunda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a karşı askeri bir operasyona sokmak için çok ikna etmeye çalıştı.
2: Önleyici saldırı.
1: Evet, önleyici saldırı. Ama Amerika yanaşmadı. Çünkü o zaman dediler ki biz bunun askeri olarak vursak dahi sonuç alacağımızı düşünmüyoruz. Yani bir başarılı olacağımızı düşünmüyoruz İran konusunda askeri operasyonla. Dolayısıyla anlaşarak İran'ı belli sürelerde kısıtlamak daha mantıklı. En azından kısıtlama kısıtlamadır. Çünkü sınırlandırma sınırlandırmadır. Ve nükleer yayılmamama da nükleer yayılmamadır. Dolayısıyla hani bu tür bir sonuç çıkartmışlardı. Ama Trump döneminde tabii bunların hepsi unutuldu.
0: P5+1 ile yapılan anlaşmadan çekildi.
1: Çekildi.
0: Trump oradan.
1: Çekildi ama birinci Trump döneminde de böyle bir şey olmadı. Yani 12 gün savaşına, 12 gün savaşı ile beraber Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir mesaj verdi. Bugünün geldiği belliydi yani. Bir karar verdi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, karar verdi ama bu savaşta, yani 28 Şubat'ta başlayan savaşta sonuçta kendi stratejik hedefinden saparak bir çıkmaza girdi. Şimdi asıl hedefi çıkmazdan kendini kurtarmak. Bu çıkmaz içerisinde de çok ciddi bir şey oldu. Hürmüz'deki çıkmaz nükleer meseleyle ilişkilendirdi. İlişkilendi. Zaten çıkmaz o. Yani öyle ciddi bir çıkmaz ki Amerika Birleşik Devletleri aslında bir anlaşma yapmak istiyor İran'la. Bence yani şunu da söyleyeyim, siz bir soru soracaksınız. Bence İran da istiyor ama İran'ın istediğinden daha çok istiyor Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi. Çünkü alternatifi bunun tırmandırma, onun zor olduğunu biliyor. Hı hı. Çıkmaz dolayısıyla çeşitli zararlara neden olacağını biliyor. Ama tabii ona da başvurabilir. Bu bir çünkü siyasal tercih. Nasıl bu konuda, yani İran'ı vurma konusunda başka alternatifler varken gerçekleştirebileceğini düşünüp vurmaya karar verdi. Bundan sonra da gerçekten hani o çıkmazdan başka şekilde kurtulamayacağını düşünüp hani herkes kaybetsin. Nasılsa Amerika'nın kaybetmesi, evet kaybetme, ama İran Amerika Birleşik Devletleri toprakları için bir doğrudan tehlike oluşturmaz diye düşünerek işi daha öteye götürebilir. Tabii ki bu risk var. Evet. Ve bu riski göstererek aslında istediği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin satabileceği, ki bu zor çünkü İran'ın elinde de kartlar var. Yani Hürmüz'deki kartlar İran'ın elinde.
0: Daha Babil Mendebi konuşmuyoruz.
1: Yani zaten
0: İşler iyice salpa sararsa daha da kötü hale gelebilir.
1: İran'ın bölgedeki hücrelerini konuşmuyoruz. İran'a yakın olan unsurları konuşmuyoruz. Bölgenin terörize olabileceğini konuşmuyoruz. Daha bölge dışında terör saldırıları başlamadı. Ya her şey olabilir. Şu anda İran da anlaşmak istediği için. Peki İran neden anlaşmak istiyor? Madem elinde bütün bu kartlar var. Çünkü İran her zaman anlaşarak elde edeceği şeylerin daha karlı olduğunu düşündü. Yani çünkü belli bir kapasite geliştirdiğini ve bunu nasıl kullanabileceğini gösterdi. İran'ın elinde tabii ki nükleer silaha gitme gibi bir opsiyon, eğer kapasitesini elinde tutuyorsa, 400 kilogram uranyuma ne olduğunu bilmiyoruz vesaire. Ama yani bütün bu konuşmalar, basına yansıyanlar İran'ın kontrolündeymiş izlenimini şey yapıyor. Trump yönetimi de bunu talep ettiğine göre, yani hani demek ki boş bir şeyi talep etmiyorlar. Bir şeyler var herhalde. İstihbarat bir yerde çalıştı diye düşünüyorum. Bundan önce biraz zor çalıştı çünkü, yani bu çıkmaza girerken istihbarat şeyi de var. Yani nasıl olduğunu ben anlamakta zorlanıyorum. Hani İsrail yanılttı falan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Irak ve İran üzerine çok çalışan uzmanı var.
0: Elbette.
1: Bu uzmanlar nasıl bu kadar yanıldılar? Hani anlamak da çok güçlük çekiyorsunuz ama bazen büyük güçler yanılabiliyorlar.
0: Aslında pek çok istihbarat raporu bu tehlikeleri Trump'a söyledi ama ısrarla uymadı.
2: Trump bu

0: Bilmiyorlar, yanlış biliyorlar diye açıklamalar
1: yanlış olduğunu. Biliyorlar.
2: Bir İsrail'den gelen istihbarata Netanyahu'nun açıklamalarına dayandı.
1: Onlar da muhtemelen yani yanlıştı ki sadece yani ben İsrail'in de istihbarat açısından bu kadar İran'ın kılcal damarına nasıl girmiş, Hizbullah'ın içerisine girmiş bir İsrail'in kolay kolay istihbarat konusunda İran nasıl böyle bir kabiliyet geliştirmiş, biz aslında başka şey bekliyorduk. Evet, Irak'ta hazırlık yapmışlar yani, anlıyoruz ki böyle bazı unsurları kullanmak ya da işte oradan daha bölücü, daha parçalayıcı, işte yani İran'ı daha felç edici bir operasyonlar ama olmadığına göre yani olmama ihtimalini de düşünmüşlerdir. Onu demek ki göstermemeyi tercih etmişler. Evet,
0: tabii,
1: bu da bizi şaşırtmıyor yani İsrail için bu, çünkü 2015'ten beri bir hedef, hatta daha öncesinden beri yani İran'a yönelik bir operasyona Amerika Birleşik Devletleri'ni dahil etmek, çünkü kendisi tek başına baş edemiyordu. Dahil etmek, yani bu meseleyi hani kendi adına bitirmek bir hedefti. Uzun yıllardır olan hedefe bu Trump'ın da hani personasıyla beraber ve işte tam böyle güç acıcılığıyla caydırıcılık. Dolayısıyla Trump İran'ı hemen bitirip Küba'ya dönüp Küba, ondan sonra Kolombiya falan, o hayaller çok fazlaydı tabii ve işte Amerika'yı büyük yapmak ve onları üzerinden Çin'le, Rusya'yla falan deal etmek. Tabii hayaller, ama İran'da Hürmüz'e takıldı. Şimdi bu çok ciddi bir şey Amerika Birleşik Devletleri için de. Dolayısıyla Amerika bunu çözmek ve yani hani bu pürüzü ben çözdüm ve hatta bakın bölgeye yeni bir barış getirdim, tırnak içerisinde barış. İşte İbrahim anlaşmaları zaten İsrail'i de garanti ettik. İsrail'in güvenliği de garanti. Kimsenin yapamadığı normalleşmeleri yaptım. Büyük barış şeyim. İran'la da barış yaptım. Onunla da barış yaptım. Nükleerde silah geliştirmeyecekler gibi açıklamalar yaparak bu perdeyi kapatmak istiyor. İran Hürmüz'de şeyleri elinde tuttuğu müddetçe, kozları elinde tuttuğu müddetçe, çünkü o coğrafyanın verdiği kozlar, İran'ın kapasitesinin verdiği kozlar, kolay kolay İran'ın elinden sadece işte geçen günlerde ya da dün veya bir önceki gün böyle kısıtlı saldırılarla, işte mayın gemisine karşı falan filan yapılan saldırılarla İran'ın elinden alınabilecek şeyler, kozlar değil. Füze ve drone kapasitesini elinde tuttuğu ve körfezi vurabildiği müddetçe ve bunu aslında böyle bir dondurulmuş çatışma olarak sürdürmek de Körfez için ölüm demek. Yani bu kozu da elinde tuttuğu müddetçe İran'ın kolay kolay aslında Trump'ın ya Amerika'nın maksimalist taleplerine, özellikle İsrail faktörü böyle arkada dururken kabul etmesi o kadar kolay değil. Ama İran'da bana sorarsanız anlaşma eğer olabilirse anlaşmayı tercih edebilecek bir aktör. Zaten 2015'te yaptılar bu anlaşmayı ve İran'ın her zaman kalbinde ve gönlünde Trump sonrası belki bir yeni Amerikan. Çünkü Amerika içerisinde İran konusunda farklı düşünenler de var. Özellikle Demokrat Parti'nin İran politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Trump'ın bugünkü politikasından farklıydı. İran'ın boğazından eli çekmiyordu ama yani bu tür bir çatışma ihtimalini masada tutmak bir opsiyon da olsa buna gitmemek konusunda da bir kararlılık şey yapıyorlardı. Dolayısıyla öyle bir Amerikan başkanını hele şimdiki eli üzerinden daha iyi şeylere ikna edebileceğini düşünüyor. Yani İran'ın aslında 12 gün savaşı ve bugünkü savaşla bugüne kadar sürdürdüğü o ileride savunma stratejisinin bazı ayakları, çünkü onun üzerinden caydırıcılık sağlamadı. İran'a saldırı oldu. İran nükleer silaha gitmeden elin nükleer eşikte olma kapasitesi üzerinden de caydırıcılık sağlayamadı. Bunlar üzerinden aslında İran adına başarısızlık var. Ama sahada elde ettiği kartlar üzerinden, ki Hürmüz de caydırıcı bir unsur bundan sonrası için, yani neredeyse ikinci nükleer silahımız diyorlar ki haklılar. Yine nükleer silaha gitmeden bunun üzerinden bir caydırıcılık değil belki artık nükleer pazarlık, ama Onun üzerinden pazarlıkla işte dondurulmuş varlıklar olur. İran'ın tekrar sistem.

0: Hem de bütünleşmesi olur, Hürmüz üzerinden bazı şeyler olur, yeni bir Orta Doğu dengesinde bazı şeyler, bunları elde etmek isteyebileceğini tahmin ediyoruz. Bu tabii avantajları elinden kaçırmadan bunu evet. yapması lazım. O nedenle tabii ki İran içinde bütün avantajlara rağmen saat işliyor. İşte Trump da o saat işliyor. Bak ben yani hani... mantıksız bir yola da sapabilirim. Şu anda çok mantıklıyım. O yüzden ateşkes süresini böyle sınırsız uzattım. Ama yani her an mantıksız da olabilirim. O yüzden bak F-22'ler falan. Tabii İsrail de bunu davul zurnayla duyuruyor. Çünkü İsrail için tekrar o çatışma silsilesinin başlaması, kendisi vurulacak ve körfez yani daha çok vurulacak olsa bile başlaması, kendisi için tekrar mücadele hattına dönmek için bir fırsat.
1: Evet.
0: Yani İsrail'in derdi İbrahim anlaşmaları falan filan değil. Zaten İbrahim anlaşmaları üzerinden barış kotarma şeyi de işlemedi aslında bakarsanız. İşlemeyen şeye dönüp dönüp duruyoruz. İsrail'den çok Trump'ın aslında politikası İbrahim anlaşmaları. Trump'ın düzeninin bir şeyi, bir çivisi. Hı hı. İsrail ancak o çivi üzerinden bölgesel hakimiyet ve en azından kısmi hakimiyet sağlamak derdinde. Onun derdi o. O nedenle çatışmaların tekrar dönmesiyle de ilgili hani davul zurna çalmaya çok hevesli.
1: Maalesef hayli hevesli. Şimdi hani kabaca toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz herhalde. Müzakere dediğiniz şey aslında taviz verme sanatı.
2: Evet.
1: Şimdi bu müzakere masasından iki tarafında belirli geri adımlar atıp şartlarından ortaya çıkacak metni, mutabakatı kendi kamuoylarına zafer olarak pazarlayabilmeleri gerekli ki bu anlaşmadan sağlıklı bir sonuç çıkabilsin. Yani iki tarafında tam memnun olmadığı bir şey oluşması, zemin oluşması gerekiyor. Şimdi Hürmüz konusunda ABD'nin çok sıkıştığı zamanlarda şunu hatırlıyorum ben. ABD Dışişleri Bakanı'nın biz buradan gerekirse çeker gideriz. Burası aslında bizim değil daha çok Avrupa'nın sorunu. Gelir siz uğraşırsınız diye Avrupa'ya tehditte bulunmuştu ki bunlar Hürmüz konusunda Trump'ın Avrupalı devletleri ve hatta Japonya ve Güney Kore'yi desteğe çağırması ama beklediği desteği görememesinden sonra gelen açıklamalardı. Şu anda durum bundan daha iyi görünüyor en azından bir çıkış umudu bulma konusunda ama ana tabii pek çok çözüm bekleyen konu var. Yani bazı anlaşmazlıklar, bazı başlıklar hala neticelenmiş değil. Bunlardan biri Hürmüz. Hürmüz'de son zamanda geçiş ücretinden ziyade İran'ın dillendirdiği Umman'la birlikte koordinasyon içinde bir hizmet bedeli alma. İşte Türkiye'nin de Boğazlar'da uyguladığı sistem benzeri bir sistemle kılavuzluk hizmeti ya da başka bir hizmetin karşılığı bir bedel ödenmesi gibi bir formül masaya gelmiş görünüyor. Şimdi böyle bir ara formülle uzlaşmaya gidilebilmesini mümkün görür müsünüz? Bir de tabii ki ne olursa olsun işte gemi geçişleri normale dönse bile İran'ın ısrarı ve mesajı şu. Savaş sonrası oluşan statik olan dönüş olmayacak. Yani burası bir şekilde bizim kontrolümüzde kalmaya devam edecek. Bu ortamda bir ara formül, bir çıkış noktası
2: şimdi,
1: olabilir mi?
2: Şunu söylemek lazım önce. Trump hükümeti bir dilemma içerisinde. Dilemma iki taraflı. Bir tarafta Amerikan halkının çoğunluğu, hatta Trump'ın kendi tabanı dahi savaşa karşı. Çünkü bunun maliyetlerini Amerikan halkı ödemeye başladı. Her ne kadar Amerika'nın Körfez bölgesinden Amerika'ya gelen enerjiye ihtiyacı olmasa da dahi çok cüzi miktarda bir akım var. Ama daha çok Avrupa ve Asya'daki müttefikleri artı Çin'in bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından etkilendiğini ki daha genel anlamda bütün dünya çünkü biz o enerji fiyatlarının artışı, tabii. jet fiyatlarının artışı uçak biletlerinin maliyetini çok arttırdı en azından.
1: Yani bir hafta 10 gün önce okuduğum bir haberden hareketle hatırlatayım. Küresel ekonomiye zararının bu durumun 29 milyar doları bulduğunu ki o zamandan bahsediyorum. Bunun 14 milyar dolarının sadece havacılık sektörü zararı olduğundan bahsediyordu. Bu yani, devasa bir oran aslında.
2: Kesinlikle sektörü çok önemli ölçüde etkiliyor. Hava ulaşımının yönlerinin değiştiğini, Dubai gibi dünyanın en önemli, sadece Dubai'ye örnek veriyorum. Dubai gibi havalimanının ulaşımı uzun zamanlar kapalı olduğunu biliyoruz. Bırakın onu, İstanbul Havalimanı'nın da önemli ölçüde etkilendiğini biliyoruz. Bu açıdan Amerikan Başkanı bu dilemmadan, bu sıkıntıdan kendisini çekebilmek için, özellikle de Kasım'da seçim var, ekonomik olarak vaat ettiği şeyleri gerçekleştiremiyor. Bunun savaşın olumsuz etkileri hala devam ediyor.
1: Evet.
2: Diğer taraftan Trump'ın şahinler diyebileceğimiz, İsrail lobisine yakın siyasetçiler diyebileceğimiz, aynı zamanda Amerikan basınının bir kısmının ve İsrail hükümetinin işte savaşı artık yine savaşarak sorunu çözme, işte yaptığı yığınak itibariyle vesaireyle beraber sorunu çözmek için zorladığını görüyoruz. Fakat burada bir Amerika açısından bir problem şu: Körfez ülkelerinin İran'a yaklaşımı konusunda bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Umman'dan zaten bahsettiniz. Umman'la İran arasında Hürmüz Boğazı'nın
1: iki kıyıda, şu ülkesi Hürmüz Boğazı. Evet.
2: Burada İran Körfez devletlerini yumuşatmaya çalıştığını görüyoruz. Daha önce Hürmüz Boğazı için kendisi bir komisyon kurmuştu.
1: Evet.
2: Tek başına Hürmüz'deki geçişleri belirleyeceğini, ücret alacağını söylüyordu. Şimdi Umman'la bunu koordine edeceğiz. Geçişlerden almayacağız ama verdiğimiz hizmetin karşılığı olacak.
1: Aslında diğer yapmak tarafta, istediğini söylemi ve görünümü yumuşatarak yapmaya
2: çalışıyor. Ama buradaki amaç Körfez ülkelerinin Amerikan ve İsrail arkasında sıralanmasını engellemek. Aha. Burada çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne Netanyahu'nun ziyaret ettiğini biliyoruz. Savunma Bakanı'nın istihbarat örgütü, İsrail İstihbarat Örgütü'nün başkanının ziyaret ettiğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırıda bulunduğunu biliyoruz.
0: Evet.
2: Her ne kadar bunu şey yapsalar da, kabul etmeseler de, çünkü bunu açıkça ifade eden basın, evet, organları var. Ama diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Katar'ı ziyaret ettiğini biliyoruz. Burada şunu yapmaya çalışıyor. Bir anlamda bu Körfez ülkelerini birbirinden, Amerika'yı destekleyenlerle savaş sırasında her ne kadar kendilerine yönelik, gerçi kendilerine yönelik derken kendi ülkelerindeki Amerikan hedeflerine yönelik ya da Amerika ile bağlantılı ticari ve diğer hedeflere yönelik saldırılar yapılsa da, bu ülkeler, Katar ve Umman, çok az cüz'i miktarda bir saldırı oldu. Bu ülkelerle İran'ın bir anlaşmaya, en azından çatışmasızlık bir durumu oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Burada bir anlamda Amerika'nın ise bu bölgede eğer çatışmaya tekrar savaş seviyesine başlarsa yapabileceği eylem nedir? İran'ı işgal edemez kara gücü olarak. Ama İran'la özellikle Birleşik Arap Emirlikleri arasında sorun olan Hürmüz Körfez içerisindeki adaları, hı hı, üzerinde bir harekette bulunabilir ve Trump için zafer narası atabileceği bir sonuç elde edilebilir.
0: Toprak kazandı.
1: Bunun karşılığı,
2: evet,
1: bunun da karşılığı olacaktır elbette İran'dan.
2: Tabii. Bunu, ama burada bunu yapabilmesi için de Amerika'nın sadece
0: o
2: deniz gücünün değil,
0: tabii,
2: değil, Körfez'deki ülkelerin en azından birkaç tanesinin buna dahil olması. Hı hı. Nitekim Trump'ın son yaptığı açıklama, işte Körfez ülkeleri hepsi İbrahim Anlaşması'nı imzalayın, İran'la İsrail'le ilişkilerinizi bir noktaya getirin demesinin sebebi o. Burada Trump'ın kişiliğinden de kaynaklanan dış politika pazarlık anlayışı iki şeyi göstermek. Bir tarafta ateşi gösterip anlaşmaya zorlamak. Yani bir tarafta sopayı gösterip diğer tarafta havucu gösterip bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Bu açıdan hala şunu söyleyebiliriz: Trump tam olarak saldıracak mı, yoksa bu diplomatik görüşmelerle anlaşmaya mı varacak? Bu arada tabii anlaşma derken sadece bu çatışmaların dondurulması, durdurulması Ama hocam da ifade yani etti.
1: Soğuk
2: bu
1: barış diyorlar
2: bu dondurulma körfez için kabul edilebilecek ölüm, bir durum
0: ölüm,
2: değil.
0: Ölüm, ölüm.
2: Bir durum değil. Buyurun.
0: Hocama çok, hocamın söylediklerinin tam örneğini Trump vermiş aslında yani. sizin söylediğinizi kabine sonrası yapılan toplantıda demiş ki, umman kendisine dikkat etsin böyle... Yani benden izin almadan böyle İran'la temas falan böyle Hürmüz'le ilgili çeşitli dikkat etsin ummanı yeryüzünden sileriz. Tabii, havaya uçuluruz.
1: Bölgenin en güç bakımından en yumuşak ülkesi diyebileceğimiz bir ülkeden
0: tabii,
1: bahsediyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir yere havaya uçur. Yani bu Körfez'e ilk tabii ki tehdidi değil. Daha önce hatırlarsınız Muhammed Bin Selman'a demişti ki yani benim istediklerimi yapsın yoksa darbeyle devrilmesi bir geceyi bulur. Yani bu tür tehditleri yapıyor ve bir yere havaya uçurma mevzusunda Amerika'nın havaya uçurma kısmında bir sorunu olmadığını biliyoruz. Sorun sonradan başlıyor. Fakat tabii bunun Körfez için ne demek olduğunu anlayabiliyoruz herhalde. Ya Amerika tarafından havaya uçurulacak ya İran tarafından havaya uçurulacak ya da bir çatışmazlık hali içerisinde Körfez projesinin ve Körfez parasının eridiğini her gün görerek yani kalpleri havaya uçacak. Bu korkunç bir şey Körfez için. Yani İran'la neden
1: temas... Yani bunu emirlikler şu aşamada iliklerine kadar hissediyor hali hazırda.
0: İliklerine
1: devam
0: kadar
1: ediyorsunuz.
0: Ve düşünüyorlar. Tabii. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Yani çünkü sadece elleri böğründe bekleyemezler ki ya da Trump'a dönüp bizi havaya uçurmadığın için teşekkür ederiz. İran havaya uçursun diye tercih ediyoruz falan diyemezler ki. Dolayısıyla düşünüyorlar ve o düşünceden başka formüller de çıkabilir tabii ki. Sonuç olarak Körfez'in bir sürü konuda büyük zafiyetleri olduğu ve bunları aşamadığı görüldü. Ama Suudi Arabistan falan yine de ellerinde paranın olduğu ülkeler bunlar. O nedenle böyle ölümü böğürlerinde, elleri böğürlerinde beklemeyeceklerdir. Şimdi, çok şeye gebe.
2: Şimdi bölge ile ilgili iki kavram üzerinden ve ülkeler üzerinden şunu ifade etmek lazım. İsrail güvenliğini bölgedeki diğer ülkelerin parçalanmışlığı, kaos içerisinde olmasında görüyor.
0: O kesin.
2: Bu çatışma merkezi bir yaklaşımla kendisini bölgede tanımlıyor, konumluyor. Körfez ülkeleri ise güvenliği kendi rejimlerinin varlığının devam etmesi, bu da çatışmaz olmadan. Çünkü sermaye çekecek, uluslararası bir merkez konumunda Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllar finansman çekecek ve kendi rejimlerini de güvence içerisinde tutacak. Bunu da Amerikan şemsiyesinin sayesinde sağlayabileceğini düşünüyordu yıllarca.
0: Tabii ki.
2: Yıllarca. Ama sonuç itibariyle birincisi Amerika'nın şemsiyesinin İran'ın saldırılarını engelleyemediği, Körfez'in direkt olarak hedefe alınabildiği.
1: İran'ın değil, ikincisi, sadece İsrail'in saldırılarını da engelleyemediği.
2: Tabii Katar'a yönelik onu da diyor. İkincisi Körfez için hayati öneme sahip. Sadece Körfez için değil tabii. Dünya için de önemli bir nokta. Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği hem İran tarafından hem Amerika tarafından abluk altına alınabileceği bir durum söz konusu. Bu anlamda her iki durumda da saldırıların devam etmesi durumunda ya da kesin çözüme dayanan bir anlaşmanın imzalanmaması yani çatışmaların dondurulması durumunda da Körfez ülkeleri bundan zarar görecek. Bu anlamda da şunu da ifade etmek lazım. Her ne kadar İran Amerika ve İsrail'e karşı direniş olarak başarılı bir duruma sahip olsa da çok büyük zarar da gördü. Yani ekonomik olarak, savaş olarak ne oldu? İran açısından, İran rejimi açısından bir konsolide durumu söz konusu oldu. Oysa İran ekonomik olarak sıkıntı çeken, halkı sıkıntı çeken, çünkü ambargolar yıllardır devam eden, neredeyse 40 yılı varan çeşitli düzeylerde ambargolar, yaptırımlara yaptırımlar altında olan bir ülke halkı sıkıntı çekiyor. Ama bu sıkıntılar, bu şeylerin de unutulması kendisini bir savunmasını imkanı ortaya çıktı. Ama bu ne kadar devam eder? Tabii onu yani göreceğiz.
1: Şimdi onlarca yıl boyunca ambargolar altında yaşayıp hayatı idame ettirebilmiş olmanın aslında

0: bu aşamada karşılaşılan zorluklara karşı verdiği bir dirayet de olabildiğini görüyoruz.
1: Olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Her 10 yılda İran'da büyük gösteriler oldu.
0: Evet.
1: Bunları İran rejimi, yönetimi kanlı bir şekilde de bastırdı. Hı hı. Ama bu çatışma, son savaş İran'ı rejimin arkasında rejimi destekler bir duruma getirdi.
0: Yani daha büyük gösteriler beklenirken aslında dış tehdide karşı en azından muhaliflerin sokağa çıkmayı tercih etmediği bir durumu.
1: Amerika'nın İsrail'in beklentisi tersineydi. İşte bu durum karşısında İranlılar harekete geçecek ve rejimi devirecek tersi oldu. Bu da bence bilinçli olarak İsrail'in Amerika'yı yönlendirmesi. Çünkü İsrail hocamın ifade ettiği gibi istihbarat olarak İran'ın içini çok iyi biliyor. Fakat yapmak istedikleri sebep şu: İsrail çünkü çatışmaların bütün bölgeye yayılması, Amerika'nın sürekli olarak İsrail'in arkasında durması, bölgeden ayrılmaması. Hı hı. Çünkü İsrail tek başına bölgede kalırsa diğer güçler karşısında bence dayanamaz.
0: Ama şu aşamada evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığını söyleyebiliyoruz sanırım. Şimdi Hürmüz tabi bu meselenin bir boyutu. Bir diğer önemli, pek çok başlıktan önemli diyebileceğimiz konuda uranyum meselesi. Şimdi Trump diyor ki bu uranyum ya ABD'ye derhal teslim edilecek ya da İran'la birlikte koordineli olarak işte Uluslararası Atom Enerji Ajansı ya da başka bir şekilde bir müdahaleyle bulunduğu yerde imha edilecek. Şimdi geçmişte İran'ın ABD'ye verdiği mesajlardan hatırladığım kadarıyla İran'da şöyle diyordu: evet, uranyum duruyor ama hani siz bizden teslim etmemizi istiyorsunuz ama siz zaten Haziran'da buraları vurdunuz, toprak altında biz bile ulaşamıyoruz uranyuma. Hani bu konunun nasıl çözüleceği bir teknik olarak bir başka sorun tabii ama bu konuda bir anlaşmaya varılabilmesi nasıl mümkün olacak? Şimdi geçmişte Ahmedinejad döneminde bir anlaşma yapılabilmişti. Türkiye ve Brezilya'nın müdahil olmasıyla. İşte uranyumun, yanlış hatırlamıyorsam Rusya'ydı, düzeltin beni yanlış hatırlıyorsam,
1: 3.75 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum, uranyuma sahip olabilecekti. O da belli miktarda ve uranyumdan kullanılması sonrasındaki atığın kontrol edilebilmesi için hem Uluslararası Atom Enerji Ajansı hem de bir kısmının Rusya'ya taşınması söz konusu.
0: Evet, yani yine böyle bir formül gerekecek belli ki ama bu konuda yine Rusya mı olur acaba en mantıklı çözüm? Bir de şunu sormak isterim. Tabii şimdi ambargolar nedeniyle ulaşılamayan 10 milyarlarca dolar var. Bunların serbest bırakılması karşılığında gerçekten zenginleştirilmiş uranyumu elden çıkarma konusunda İran'dan bir geri adım bekler misiniz? Çünkü yani o parada aslında İran'ın çok ihtiyacı olan çok büyük bir para. Ne dersiniz?
2: Şimdi 10 maddelik bir anlaşma vardı. Bu anlaşmada uranyum konusunda İran çok net tavrını belirtmişti. Yani uranyum zenginleştirme konusunda. Ben şu şeyle ilgili, Hürmüz'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Çünkü 3 tane husus var, sonra da uranyuma geleyim. Bunlardan bir tanesi, bir kere dünya enerji piyasası açısından ele alırsak, tabii küresel rekabet, güven unsurları gibi 3 tane ana nokta var. Bir tanesi bunlardan enerji sevkiyatı. Çünkü neden? Petrolün %20-30'u aşağı yukarı bu bölgeden, buradan temin ediliyor. Bu da tabii ki çok ciddi bir oran ve etkiliyor. Diğer konu küresel ekonomi açısından. Çünkü hakikaten küresel ekonomiyi çok etkiliyor. Yani bunun tamamen dünya enerji piyasaları ve küresel açıdan Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde devam etmesi, ki 3 hafta süre vermişlerdi. Bu süreyi çoktan aştık ve bundan sonraki süreçte, ki zaten son dönemde de anlıyoruz, benzin fiyatlarının artması, uçak şeyleri dahil olmak üzere çok ciddi bir darboğaza girecek. Bu mesele bence birinci öncelikle, yani uranyum meselesinden ziyade. Üçüncü unsur da stratejik konum, özellikle bu Umman ve iki ülke arasındaki konunun, yani bu hususun stratejik konum açısından bir baskı unsuru, hem istikrar açısından da bir baskı unsuru haline gelmesi. Tabii bunun için çözüme gidilmesi için bir takım neler yapılabilir? Bir diplomatik komisyonlar, diplomatik müzakereler görüşülebilir. Bunun içinde Avrupa ülkeleri, işte buradan özellikle gelir sağlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkelerinin içinde olduğu bir diplomatik bir müzakere ayağı, müzakere hattı kurulup belki bu olabilir. Diğer noktada

0: da uluslararası olarak, bölgesel olarak askeri noktalar kurulup, yani askeri sıcak hatlar kurulup güvenlik sağ, yani güven verici bir takım sonuçlar olabilir. Diğer tarafta da uluslararası gözlem noktaları, yani uluslararası bir takım denetçiler olabilir. Buradan geçiş güzergahlarının kolay sağlanması için. Tabii bunlar öneriler. Aslında bence şu aşamada bir an önce bunların konuşulması gerekir. Yani
1: Ama daha oraya
0: Hürmüz,
1: gelemedik
0: daha
1: tabii.
0: oraya gelemedik. Çünkü bir taraftan bu konu gündeme geliyor. Kalıcı barış, işte müzakereler, 60 günlük ateşkes süresi, bu sürecin uzatılması. Bir taraftan da abluka kararının devamlılığı ve geçen günü yapılan saldırılar. Şimdi sizin söylediğiniz konuda da hakikaten İran'a uygulanan yaptırımlar ve bu önemli, çünkü Arakçı ve Halifak Katar'la yaptığı görüşmede 12 milyar dolarlık yatırımın kaldırılmasına yönelik bir takım anlaşma imzaladılar. Yani görüşmede bulundular. Tabii böyle bunun gibi daha birçok konu var. Bu uranyum üzerinde baskı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Çünkü uranyum zenginleştirme konusunda İran diyor ki biz bunu şey amaçla kullanmayacağız. Yani hiçbir şekilde nükleer amaçla kullanmayacağız, ama uranyumun biliyorsunuz çok önemli etkileri de var. Yani faydalı olarak kullanılan. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Biz bunu yıllardan beri kullanıyoruz. Bununla ilgili siz bize böyle bir şey isteyemezsiniz diye de söylüyorlar,
1: Ama
0: ama
1: tabii bu konuda Batı'ya, özellikle dünyaya ve özellikle Batı dünyasına da bir güven veremediklerini anlayabiliyoruz. Yani asıl niyetlerin
0: anlayabiliyorlar,
1: nükleer silah olmadığını ikna
0: ama o
1: edemiyorlar.
0: daha önce Ahmedinecad döneminde yapılan, sizin bahsettiğiniz anlaşmada mesela Rusya hakikaten önemli bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Yani bu olacaksa Rusya olur diye düşünüyorum. Çünkü Rusya ile İran arasındaki ilişkilere bakacak olursak, özellikle bu son dönemde Amerika'nın bu bölgedeki savaş politikasına karşı Rusya'nın verdiği tepki, Çin de dahil olmak üzere, bence Rusya eğer böyle bir şey olursa Rusya olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ki
0: Ama
1: hala bile İran'da nükleer tesislerde çalışan pek çok Rus uzman
0: var
1: herhalde.
0: mesela bu şehirde çalışanlar mesela, biliyorsunuz çoğunluğu Rus'tu ve oraya yapılan saldırı Rusya geri çekti, biliyorsunuz zaten. Zaten oradaki tesis boşaltılmıştı, onu biliyorsunuz. Açıklama yapıldı. Yani boş bir yer, ama orada her halükarda Rusya şöyle bir açıklama yaptı. Biz buradaki Rus vatandaşlarımızı, yani görevli olanları geri çekildi zaten. Bunu da biliyoruz yani, çünkü Rusya'nın bu şekilde, hatta buradan, yani Rusya'nın İsrail'le de ilişkileri var biliyorsunuz, bir de öyle bir boyutu var. Dolayısıyla bu konu bence çok önemli. Ama uranyum meselesi tabii Amerika'nın özellikle İran'a yaptığı saldırının bir bahanesidir. Hani Irak'taki kimyasal silahlar gibi. Esas boyut bence Hürmüz. İran da Hürmüz kartını kullanıyor. Bu çok önemli. Hem stratejik bir koz bu, hem de birçok konuda İran'ın güçlü bir şekilde bölgeyi kontrol altında tutması için de önemli bir etken diye düşünüyorum ben.
1: Peki Rusya'nın gerçekten bu konuda, uranyum konusunda, şimdi Rusya uzmanlığınızdan da hareketle bunu sormak istiyorum. Çünkü ciddi bir etki gücü var
0: Evet.
1: nükleer meselelerde. Ki yanlış
0: Dünyadaki
1: hatırlamıyorsam
0: en büyük nükleer güç.
1: kendi ülkesi dışında en
0: Evet.
1: çok nükleer santrali aynı anda inşa eden ülke konumunda da Rusya.
0: Dünyada birinci sırada biliyorsunuz nükleer
1: Uranyumun...
0: konusunda.
1: Yani İran'la ABD arasındaki uranyum krizinin çözülebilmesi konusunda siyasi olarak gerçekten Rusya'nın bir faydası olabileceğini düşünüyor musunuz mevcut şartlarda?
0: Ben düşünüyorum,
1: bunu
0: çünkü
1: öneriyorlar ama
0: evet.
1: kabul görecek
2: Diğer
1: ABD'de.
2: taraftan Ukrayna Savaşı var.
0: Tabii.
2: Batı'nın tamamen Rusya'ya karşı cephe aldığı bir durum
1: Evet.
2: söz konusu.
0: Evet,
2: Uranyumla ilgili hocamın şeyini, katkı yapma babında, biliyorsunuz geçen 2025 Haziran ayında yapılan saldırıda Trump'ın söylediği, biz bütün tesisleri vurduk, İran'ın artık uranyumu şeyleri kalmadı, santrallerin her şeyini vurduk demişti. Fakat burada Amerika'nın tekrar uranyumu masaya getirmesi, çünkü o dönemde şu söyleniyordu, 2015'te yapılan anlaşmayı Trump iptal etti, bunu yetersiz görmüştü. O dönemde İran %20 civarında bir uranyum zenginleştirmiş yapmıştı. Onun %3 0.75'e çekilmesini evet. kabul etmişti. Bu da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın denetiminde. Şimdi bu saldırıdan sonra biliyoruz ki Haziran 2025 saldırısından sonra İran'ın %60'lık bir zenginleştirme seviyesine ulaştığını
1: yani evet. ifade etmişti. Trump çok daha iyi bir anlaşma şimdi, yapacaklarını söylüyor ama bunu pek Trump, orada göstermiyor.
2: Trump'ın siyasi olarak kendisini yaptığı anlaşmayla bak ben Obama'dan daha iyi bir anlaşma yaptım diyebilmesi için yani bütün uranyumun alınması lazım. O zenginleştirmiş. İran'da diyor ki bana Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın ve uluslararası kuralların koyduğu şekilde ben birincisi şunu nükleer silah üretmiyorum ama uranyumu zenginleştirme hakkına sahibim.
1: Ben aslında buyurdu. Gerçekten de böyle.
2: Bu ama Amerika ve batılı devletler bu konuda İran'a güvenmiyor. Bu da en yakın anlaşma Obama ile yapılan anlaşmaya getirilmesi. Çünkü Trump bir taraftan uranyum üzerinden zafer ilan etmek istiyor. Ben Obama'nın gerçekleştiremediği bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir de savaşın başında başka istekleri de vardı. Onlardan artık bahsetmiyoruz. Balistik füzeler. Evet. Evet. Sınırlanması,
0: o
2: yok edilmesi vesairesi.
0: O, evet.
2: Bu da yani şu demek.
1: Aslında işin içinden en kolay tabii. şekilde sıyrılmanın hesaplarını yapıyor mu diyeyim.
0: Onuru çıkışarıyor. Evet.
2: Kesinlikle. Evet. Çünkü bu İsrail'in istekleri.
0: Evet, evet. İsrail doğru. istekleri. Çok doğru. Çünkü İran bir tehdit İsrail için.
1: Yorumunuzu
0: çok...
1: almadan şunu sorayım, onunla beraber edeyim yorumunuzu. Hocam yeri gelmişken. Şimdi İran'ın da ABD'ye karşı çok ciddi bir endişe ve güvensizlik beslediğini biliyoruz ki.
3: Kesinlikle. Uluslararası İran... Atom Enerjisi Ajansı'na da güvenmiyor bu arada.
1: Aynı şekilde. Evet.
2: İran'da özellikle devlet yeni televizyonunda
1: yorum yapan İranlı bir uluslararası ilişkiler uzmanının bir yorumu vardı dikkatimi çeken. Onu hatırlatmak isterim. Diyordu ki yeni anlaşma metni o kadar lehimize ki tehlike kokuyor. ABD hayal gibi tavizler verip tuzak kurarak İran'ın güvenlik tedbirlerini gevşetmeyi ve sürpriz askeri operasyonlarla üst düzey isimleri hedef almayı amaçlıyor. Taslak metin imzalansa bile aldanmamak gerekir. Sahadaki hareketlilik bambaşka şeyler söylüyor.
3: Doğru olabilir ama yani şunu da söylemek lazım. Biz metinleri görmüyoruz. Bir şeyler yansıyor. O taraf bir şey söylüyor, bu taraf bir şey söylüyor. Evet. Ama anlaşamadıklarını biliyoruz. Yani anlaşsalar evet. başka bir şey olur. Anlaşamamaları beni şaşırtmıyor. Her ne kadar Amerika çok anlaşmak istese de bence İran'dan bile fazla istiyor. Tekrar ediyorum görüşümü. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'ın da nükleer mevzu zor bir konu. Hı hı. Çünkü sadece İran örneğiyle ilgili değil. Yani İran bu nükleer mevzuda ne alacak ne almayacak. Bu bir örnek teşkil edecek. Niye bu önemli? Çünkü İran'ın şöyle bir aslında politikası vardı. Ve bu strateji önemli bir strateji. İran... Sivil amaçlı nükleer zenginleştirme yapıyor. Evet bu NPT'deki hakkı doğru. Hı hı. Bu arada Orta Doğu'da eğer bir nükleer silahların yayılmasından bahsediyorsak İsrail nükleer silaha sahip. Ama tabii ki bunu kabul etmediği ve reddetmediği yani bir nükleer belirsizlik politikası uyguladığı için sanki tırnak içerisinde nükleer silahlar yayılmamış Orta Doğu'da ve İran eğer sahip olursa yayılacakmış gibi davranılıyor. Evet bunların hepsi yani İran bu konularda evet haklı kimse de bunu reddedemez ama İran sivil amaçlı nükleer geliştirmesini %4'te sınırlı tutmadı.
1: Evet.
3: Yani %20'ye çıkarttı, onun üzerinden anlaşma yapıldı, orada durdu doğru, yani orada söyledikleri de doğru. Trump çekilinceye kadar Uluslararası Atom Enerjisi'nin açıklamalarına göre İran anlaşmayı denecek bir şey yapmamıştı. Ama anlaşma 15 senelik bir anlaşmaydı.
1: Bu da aslında bir siyasi pazarlık kozu olarak
3: yani,
1: atılıyor.
3: İran şöyle aslında, sonuç olarak know-how'a sahip. Füzelere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yakıtı da sahip. Bu nükleer eşikte ülke demek. Nükleer eşikte ülke ile %4 nükleer zenginleştirmesini yapan ülke arasında bir derin farklılık var. O farklılığı biz nereden biliyoruz? İran'ın nükleer programı kaç senedir sürüyor? Şah döneminde başladı. Ama İran'ın %20'den %60'a çıkması arasındaki süre son derece kısıtlı. Evet. Dolayısıyla nükleer eşitlik ülke isterse bir süre zarfında nükleer silah geliştirebilir demek. Bu bir opsiyon ve bu opsiyon hala bugün bile İran'ın elinde görünüyor.
1: Aslında bu...
3: Yapabilir yapmaz. Bu çünkü siyasi karara kalmış bir şey.
1: Evet.
3: Ve İran bunun üzerinden pazarlık yapmayı tercih etti. Yani silah geliştirmedi, pazarlık masasına oturdu. Çok avantajlı bir örnekmiş gibi duruyordu. Yani şu anlamda bunun altını çiziyorum. Amerika neden bu kadar bazı konularda... direniyormuş gibi gözüküyor. Çünkü ya evet İsrail faktörü var. Evet. Ya Begin doktrini var. İsrail bir nükleer İran kabul etmez falan filan. Ama İran'ın bu taktiği başarılı olursa bu bir örnek olacak. O zaman başkaları da bu taktiği izler yani hani sivil ya dolayısıyla bu
1: ama bunu zaten yapanlar daha önce belki Pakistan'ı buna bu kefeye koyabilir
3: Pakistan
1: miyiz?
3: Pakistan değil çünkü Pakistan NPT'ye üye değil. Hindistan da NPT anlaşmasına üye değil. Kuzey Kore'de diyebilirsiniz ki Kuzey Kore modeli sonuç olarak uluslararası toplumu kandırdı. Çünkü sonuç olarak NPT anlaşmasının altına girdiğinizde siz nükleer silah geliştirmeme sözü veriyorsunuz. Kuzey Kore girdi çıktı anlaşmaya ve sonunda gizli yollarla nükleer silah geliştirdi. Ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye müdahale etmedi.
1: Tabii onun Çin'e komşu olmak gibi bir avantajı var diyebiliriz.
3: Yani onu diyebiliriz. Bugünkü belki gelişmeyi tahmin edemedi. Yani bugün Kuzey Kore'nin füzeleri Amerika Birleşik Devletleri adına gerçek bir risk oluşturuyor. O dönem başka bir denklem söz konusuydu. 2003'ten bahsediyoruz. Amerika Irak'a müdahale etmeyi tercih etti. Orta Doğu'ya. Neyse yani dolayısıyla İran modelinin İran'ın bu nükleer süreç sonucunda ne alıp ne almayacağı, nasıl bu işin biteceği meselesi sadece İran'la ilgili değil, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin de hatta gideceğini de belirleyecek. Niye bu çok önemli? Özellikle bütün bu savaş süresince Körfez'in bütün güvenlik şeylerini yok ettiniz. Yani hani aşağı tükürsen başka bir tehlike, yukarı tükürsen başka bir tehlike. Böyle bir dönemde tabii ki herkes başka şeyler düşünür. Şeytanın aklına yani şey düşer, fikir düşer.
1: Yani şöyle bir durum mu çıkıyor ortaya?
3: Çünkü şimdi zaten...
1: İran'ı zapt edemezseniz ve nükleer silah sahibi olursa Orta Doğu'da bir nükleer yarış başlayacak.
3: Ya da karlı bir anlaşma elde ederse. Bakın bu da çok önemli. Çünkü karlı anlaşma şu demek. O zaman İran'ın bugüne kadar başarısız olan şu anlamda nükleer eşiğe gelerek İran vurulmamayı garantilemeye çalışıyordu. Vuruldu. Bu anlamda başarısız. Ama vurulmasına rağmen karlı bir anlaşma elde ederse şöyle denilecek. Vurulmasına rağmen eğer yeterince sadece nükleer mevzu değil, füzeydi, şuydu, buydu yeterince kapasite geliştirirseniz tabii herkes Hürmüz gibi bir şeye sahip değil ama yani bir de böyle kozlarınız olursa o zaman karlı bir anlaşmayla bu işi bitirebiliyorsunuz Amerika'ya karşı. Bu çok ciddi bir şey tabii ki. Tabii ki Trump yönetiminin bütün anlaşmayı istemesine, onurlu çıkış aramasına falan filan rağmen yapamayacağı bazı şeyler var. İran'ın da yapamayacağı şeyler var. O yüzden dini lider dedi ki bu şey 400 kilogram falan İran'ın elindeki kapasite dışarı çıkartılmayacak. Çünkü siz ne olursa olsun en yakınızda olan dostlara bile bazı konularda tam güvenemeyebilirsiniz. Bu sizin elinizdeki
1: sigorta.
3: Sigortalardan biri ama başka bir sigortası var Hürmüz. Yani Hürmüz ve nükleer mevzunun birbiriyle ilişkilenmesi o yüzden dedim.
1: Aslında
3: yani,
1: sigortanın sigortalanması oluyor diyorsunuz.
3: Amerika kendini nasıl böyle bir çıkmaza soktu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani hani hem gidip dünyanın öteki tarafından F-35'ler F-22'ler uçuyorsun vuruyorsun böyle bir güç gösterisi yapabiliyorsun ve sonuçta çıkmaza kendini sokuyor. Ya bu da
1: sıkıntılı
3: tabii
1: bir durum
3: ileride konuşacağımız bir mevzu olacak.
1: Bir araya gidelim müsaadenizle tabii. Ondan sonra İbrahim anlaşmalarını biraz daha açalım. Bunun üzerinden bu savaş sonrası bölgede nasıl bir düzen oluşabilir onu konuşalım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kısa bir aramız var az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: ...24 Özel devam ediyor. Üçüncü bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'na çıkış arayışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ilk iki bölümde biraz değindik ama İbrahim Anlaşmaları'nı biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Şimdi aslında beklenmedik bir çıkış oldu diyebiliriz herhalde. Yani Trump birdenbire kalktı. İran'la anlaşmayı İbrahim Anlaşmaları'na bağladı. İbrahim Anlaşmaları'nı kabaca tarif etmek gerekirse hedef alınan ülkelerin İsrail'le normalleşmesi... öngören bir anlaşma diyebiliriz.
3: Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan, işte Bahreyn gibi ülkeler.
2: Emirlikler ve Bahreyn hatta ilk buna katılan ülkelerdi. Trump şimdi İran'la anlaşma yaparım ama şu ülkelerde İbrahim Anlaşmaları'na katılırsa diye bir şart koştu. Neydi o ülkeler? Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün. Yani Türkiye'nin tutumu zaten belli. Pakistan zaten temelden zıt
4: İran
2: olduğumuz
4: devletini bir... tanımıyor.
2: Zihniyette masaya oturmayız diye açıkça söylüyor. Suudi Arabistan Filistin devletine giden bir yol geri dönüşsüz olarak hazırlanır ve bu yol alınmaya başlanırsa ancak o zaman düşünürüm gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Yani diyelim ki bu ülkeler bir şekilde yani olmayacak bir şey ama yani şunu da söyleyebiliriz. Belki İran'la anlaşmak istemiyorum ben dese Trump şu anda daha az çılgınca bir çıkış olabilirdi İbrahim Anlaşmalarından ziyade. Ama diyelim ki bu bir şekilde bazı ülkeler tarafından kabul görecek. Yani İsrail Filistin topraklarının bu kadar büyük kısmını işgal etmişken Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve diğer bölgelerde saldırıları, zulmü sürdürürken, Mescid-i Aksa'da bu baskıları sürdürürken, bu provokasyonlardan vazgeçmezken bu nasıl olacak? Yani Trump'ın dönüp de İsrail'e hiçbir şey demeyip de sorunun temeli olan İsrail'e hiçbir şey demeyip de diğer ülkelerden İbrahim Anlaşmaları'na katılmasını beklemesi yani çok mantıksız durmuyor mu? Ne dersiniz?
3: Bence de çok çok mantıksız. Bu tabii İbrahim Anlaşmaları, Abraham Anlaşmaları diye geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le işte bu Orta Doğu ülkeleriyle arasındaki ilişkiyi düzeltmek, biraz ekonomik hem ekonomik entegrasyonu sağlamak, çeşitli anlaşmalar, işte turizm dahil bir takım anlaşmalar, büyükelçilikler açmak, diplomatik misyonlar vesaire birçok alt başlığı olan bir anlaşma ama işte
2: sorunun temelinin bir geri adım atması temeli, gerekmez
3: yani
2: mi ki?
3: Aslında bu anlaşmalarda Filistin başından beri zaten olmaz yani çıkmaz sokaktı. Yani hatta bu Orta Doğu ülkelerinin kırmızı çizgisiydi. Siz de az önce söylediniz yani Pakistan meselesi, diğer ülkeler. Son gelinen bu en baş yani birinci bölümde konuştuğumuz üzere Filistin'deki yani Gazze örneğini de ele alacak olursak İbrahim Anlaşmaları'nın şu an uygulanabilir olması zaten çok imkansız bir süreç. Çünkü İsrail'in hiçbir şekilde Orta Doğu'daki güç dengelerinde Orta Doğu ülkelerine önem veren bir hali yok. Tamamen kendi çerçevesinde gidiyor ve kendine göre kural tanımaz bir şekilde gidiyor. Amerika'nın bunu desteklemesi bu İbrahim Anlaşmaları'nın zaten uygulanabilirliği noktasında en başta çürüten sebepler. Nitekim zaten ülkelerin yani Trump'ın bu örneği vermesi yani bir Filistin meselesi çözümlenememişken ki Papa'nın bile devreye girmesiyle oradaki kalıcı barışın sağlanıp yeniden iskan sürecine girilmemesine rağmen kalsın işte buradaki özellikle sürgün planı da dahil hala birçok konu müphem yani belirsiz. Hal böyleyken İbrahim Anlaşması'nın güvenilirliği şu aşamada pek söz konusu edilemez diye düşünüyorum.
2: Yani diğer ülkeler açısından da. İşte yani bunu herkes görüyor. Aslında Trump da bunun farkında olmalı. Yani durum böyleyken bu konuda bir dayatmayla ortaya çıkmanın mantığı nedir? Bunun arkasındaki hesap ne olabilir? İnsan onu ister istemez merak ediyor ki zaten Arap ülkelerinde bunu çok ciddiye almadığını görebiliyoruz.
3: Yok yani Katar'a yıllarca ambargo uygulandı. Türkiye'nin tavrı zaten belli. Pakistan konusunu biliyoruz zaten. İsrail birçok devletle

0: için zaten işgalci bir devlet konumunda Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından. Hı hı. Ama başından beri iki devlet gündeme getirdiler. Biri Türkiye, biri de İran'dı. İran hedefteydi. Şimdi aslında buradaki az önce konuştuğumuz uranyum meselesi de dahil olmak üzere bunların hepsi bence bahane olarak görüyorum. Yani Amerika'nın İran'a bir saldırı planında olması için uranyumu özellikle ortaya atıldı. Aynen Irak'taki aranan kimyasal silahlar gibi İran konusu gündeme girdi. Bu İsrail'in isteğiydi. Nitekim hemen arkasından Lübnan geldi. Filistin, Lübnan çok hızlı işliyor süreç. Yani aslında belki 100 yıllık plan baktığınız zaman ne kadar hızlı bir sürece girdi. Şimdi burada İbrahim anlaşmalarını devreye sokması yani şunu demek istiyor. Siz İsrail'in her yaptığını kabul edin. Orta Doğu'da işte biz zaten bakın diplomatik elçilikler, diplomatik misyonlar kuracağız. Ticaret anlaşmaları yapacak. Siz kalkınacaksınız. Vesaire gibi vaatler var. Bahreyn, Sudan, işte Katar gibi ülkeler. Ama bunların kabul edilirliği şu aşamada yani en azından güven vermiyor. Yani İsrail'in devlet politikası malum. Ve şu son dönemde özellikle bu Holokost tanımlamasından yola çıkarak mağdur bir İsrail vardı. Ben kendim de Avrupa ülkelerine gittiğimde Auschwitz ve Terezin kamplarını ziyaret etmiş bir insanım. Yani bunu kabul edilmez. Çok insani olarak düşündüğüm için bunlara karşı çıkmış bir insanım. Ama baktığımız zaman şu anda İsrail bütün bu imajını yerle bir etti. Çünkü Filistin'deki katliamları hiçbir şekilde insancıl teamül hukuku, uluslararası hukuk, çocuk hakları sözleşmesi yerle bir oldu. Hatta Birleşmiş Milletler'in kuruluş misyonuna barış ve güvenlik misyonunu tamamen yerle bir etti. Hı hı. Hal böyleyken yani kendi içlerinde bile biliyorsunuz yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ivy League okullardan olan Columbia Üniversitesi'nde, Yale Üniversitesi'ndeki direnişleri gördünüz. Harvard Üniversitesi'ndeki profesörlerin ters kelepçeyle tutuklandığını şahit olduk. Şimdi bu durumda İsrail'in artık bir mağdur devletten çıkıp bir terörist devlet, işgalci devlet ve sürekli hak hukuk ihlali yapan ve katil bir devlet konumuna girdi. Bu durumda Orta Doğu güç dengelerinde bu ülkelerin ki son dönemde özellikle İran'ın da Körfez'i hedef alan, Amerikan üslerine hedef alan gerek Bahreyn gerek Katar olsun saldırılarından sonra zaten Körfez ülkelerinin imajı, Amerika'nın imajı da Körfez açısından değişti. Yani sadece baskı unsuruyla yani artık burada İbrahim Anlaşması'nın ben uygulanabilme imkanını çok düşük seviyede buluyorum.
1: Zaten çok başta da ite kaka götürmeye tabii çalışan bir süreçti değil mi?
2: Aslında zaten İbrahim Anlaşmaları iyi niyet belgesi. Evet. Ama zaten şunu da ifade etmek lazım. Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkisi vardı.
0: Evet.
2: Bu Gazze'de yaptığı soykırımdan sonra Türkiye ticari, diplomatik ilişkilerini kesti, sınırlandırdı. Mısır'da aynı şekilde. Burada Amerika'nın büyük ihtimalle Trump'ın, çünkü bu İbrahim Anlaşmaları fikri Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından ortaya atılan, uygulan. Bir de her ne kadar bu anlaşmalar Arap ülkeleri merkezli olarak düşünülse de bunun daha da genişletildiğini görüyoruz. Son Orta Kasım Asya. Kasım tabii, 2025'te tabii. Kazakistan'ın anlaşmaya imza koyması ki evet. Kazakistan zaten İsrail'le diplomatik ilişkisi var.
0: Var.
2: 92 yılında kurulan bir diplomatik ilişkisi var. Temsilcilikleri var. Yakın dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Kazakistan'a gitti ama Türkiye üzerinden değil.
1: Evet.
2: Türkiye üzerinden değil.
0: Tabii.
2: Burada şunu ifade etmek gerekir. Trump bir anlamda İsrail'in bu saldırgan tutumunu ve kendisini destekleyen İsrail lobisini rahatlatmak, onların istediği bir adımı atıyor gibi göstermek. Tabii buradaki temel hedef Suudi Arabistan. Çünkü Suudi Arabistan'la bu İsrail Gazze'deki durum, İsrail'in saldırıları Gazze'de başlamadan önce Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmalarına dahil etme çabaları, görüşmeleri yapılıyordu. O dönemde Biden hükümetinin Dışişleri Bakanı Blinken, Antony Blinken Suudi Arabistan'a gitmişti. Belli noktalarda anlaşılmıştı. Sadece Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu bir nokta vardı. İki devletli Filistin'le ilgili çözümün için somut adımların atılması ya da sözlerin verilmesi, aşamaların belirlenmesi şartını koymuştu. İsrail hükümeti onu zaten kabul etmedi.
1: Sonuçta bulunduğumuz noktadayız. Şimdi yani şunu demek çok yanlış olmayacak herhalde. Hani ABD'nin genel olarak şu dönemde de Trump'ın gelecekte enerjiyi ve kaynakları Pasifik'teki mücadeleye yoğunlaştıracağı yönünde genel bir beklenti var dünyada ki 2030'lardan sonra özellikle Tayvan konusunda bazı gelişmeler bekliyor dünya. Oraya gelmeden mesele aslında Orta Doğu'da bir düzen kurup buradaki enerjisini Pasifik'e yönlendirecek ama burada da bir kurulu işleyen bir çark olmasını arzuluyor, talep ediyor. Belki İbrahim anlaşmalarında bunun yani en azından bu girişimi, bu niyeti bunun içine koyabiliriz. Uzun vadede İsrail ve Körfez ülkelerinin ortak bir aynı güvenlik şemsiyesi altında birlikte var olabilmesinin temelini döşeme gayreti görüyorum. Görüyorum ama şimdi durum öyle bir hale geldi ki İran Savaşı ile beraber. İşte Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik. Başta açık bir su yoluydu. Şu anda İran'ın kontrolü altına girdi. ABD'nin attığı adımlar buna yol açtı. Öte taraftan bakıyorsunuz Körfez ülkelerinde mesela başka bir dönüşüme sebep oluyor. İşte ABD'nin güvenlik şemsiyesine güvenemedikleri, bunun zararını gördükleri için İsrail de bunun içine koyabiliriz. Risklere karşı kendi güvenliklerini kendi aralarında sağlayabilme yolunda bazı adımlar atıldığını görüyoruz. Buna Pakistan'da ekleyebiliriz. İşte Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma çok önemli bir adımdı. İşte içine Türkiye'yi koyabiliriz, Katar'ı koyabiliriz. Yani daha Mısır belki bunun içine girme ihtimali olabilir diye konuşuluyor. Yani İsrail, İran konusunda amacına ulaşır mı ulaşmaz mı? Tabii şu an için belli değil. Çok ulaşabilecek gibi görünmüyor ama diyelim ki ulaştı. İran Savaşı'ndan sonraki aşamada aslında Körfez'de kendisine karşı bir araya gelmiş ve güçlerini birleştirmiş bir başka platform ortaya çıkmakta şu anda. Bu da aslında İsrail için bir risk. Yani dönüp dolaşıp yine bir i̇şte, sarmalın içinde buluyor kendini.
3: Amerika
1: bu riskin fazlasıyla
3: diyor.
1: Farkında.
3: Amerika çıkması diyor. Yani şöyle aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir meselesi vardı. Baktığımızda bu savaştan önce bunun içerisinde Türkistan, Orta Asya'da var. Oradan Kafkaslar. Zaten bunu söylediler Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar. Hı hı. Yani burada bu büyük Orta Koridor, Orta Koridor'un güneyi, hatta işte Afrika boynuzu vesaire bütün bu hattı içine alan yerde sizin söylediğiniz gibi bir şekilde çark işlesin. Bu çark işlerken İsrail'in konumu konusunda orada Amerika Birleşik Devletleri sanki İsrail'in, çünkü İsrail tek başına hakim olabilecek bu çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Evet. İbrahim anlaşmaları gerçi İsrail'i merkeze koyan ve İsrail'in güvenliğini önceleyen anlaşmalar, doğru. Ama bir tam anlamıyla bir hakimiyet stratejisine el verir mi, evrilir mi? Onu Amerika Birleşik Devletleri doğrudan onunla ilgili bir mesaj vermiyordu. Çünkü böyle bir mesaj verse Türkiye rahatsız olurdu, Suudi Arabistan rahatsız olacak çok kişi vardı.
1: Evet.
3: O nedenle bunu daha çok bir güçler dengesi işleyebilecek ama İsrail'in güvenliğinin de garanti altına alacağı bir güçler dengesi gibi yansıtmaya çalışmıştı. Eğer İran saldırısını belki sınırlı tutsaydı ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, tabii burada İsrail'in de oyun bozanlık yapmayacağını varsayıyoruz ki olabilecek bir şey değildi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına bir anlaşma kotarsaydı belki o zaman bu düzeni işte adına Kahire der, adına başka bir şey der, adına İbrahim Anlaşmaları 3-0 der, 4-0 der. Bunu söyleme şansı olurdu. İbrahim Anlaşmaları mevzusunda şu anda iki sıkıntı var. Birincisi İbrahim Anlaşmaları şunu vaat ediyordu. Bir, İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması. Şu anda İsrail'in güvenliği mevzusunda garanti değillik konuşulabilecek bir Orta Doğu yok. İsrail savaşan taraflardan biri ve savaşı saldırı üzerinden yapıyor. Saldırı üzerinden yaptığı müddetçe güvenliği tehlikede olacak. Yani bu ister Hizbullah olsun, ister Yemen olsun, ister başka bir şey olsun, isterse de İran füzesi olsun.
1: Yani özetle belki biraz daha sokak ağzıyla şunu söyleyebiliriz. Aslında bir rahat dursa her şey kendiliğinden hallolacak belki pek çok oranda.
3: Amerika onun adına pek çok şeyi halledecek ama şunu halledemeyecekti Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika'nın tek bir müttefiki yok. Evet, hı-hı, İsrail'i çok seviyor falan, canına bağrına basıyor falan olabilir ama tek bir müttefiki yok ve güçler dengesini her zaman İsrail'in gözünden, kaşından da daha önemsemek zorunda. Sonuçta çünkü burada bir çeşit istikrar hattı olmak zorunda.
1: Evet.
3: Ki Amerika Birleşik Devletleri savaşlara daha fazla batmasın. Şimdi bunu söylemek tabii komik kaçıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri savaşa batmış durumda. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a da bakmak zorundaydı. O zaman Mısır'ın da ne istiyor diye bakmak zorundaydı. Türkiye ne istiyor? Ayrıca biliyoruz ki Trump yönetimi Türkiye'ye de önem veriyor. Çeşitli nedenlerle bir Karadeniz ülkesi olduğumuz için olabilir. Doğu Akdeniz'de önemli bir ülke olduğumuz için olabilir. Biz de kabiliyet geliştiriyoruz yani. Hı. Kabiliyetlerimizi de görüyorsunuz. Ciddi kabiliyetler bunlar ve daha önemlisi NATO. Yani dolayısıyla Amerika'nın Avrupa ile de ilgili planları var. Daha Avrupalı güçlerden oluşan konvansiyonel caydırıcılığı Avrupalı güçlerin sağladığı falan bir NATO tahayyül ediyor. Buna giden yolda Türkiye önemli. Yani Türkiye'nin kabiliyetleri önemli. Dolayısıyla hani bütün bu şeyler yaparken Türkiye'nin tamamen endişelerini de ya da Türkiye'nin işte Türkiye Suriye'de ne istiyor, Irak'ta ne istiyor, Lübnan'da, Güney Akdeniz'de ne istiyor, tamamen bunları da göz ardı etmeden yapmaya çalışmak gibi bir şey vardı ve bu dengeyi sanki kuracakmış gibi şey yapıyordu. Fakat sonra İran Savaşı'nda başka bir şeye angaje oldu, başka bir şeye ikna oldu. İsrail'in aslında, yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sebeplerinden dolayı da bu savaşa girdiğini düşünüyorum. Ama İsrail'in Amerika'yı aslında itmeye çalıştığı şey çok iyi işledi. Kendi kurmaya çalıştığı şeyi kendi eliyle bozdu aslında Amerika Birleşik Devletleri. Daha karmaşık hale getirdi.
1: Evet.
3: Bir noktası bu. Yani İsrail'in güvenliğinin garanti altına alındığı ve İsrail'in merkeze oturduğu bir güvenlik ağı şu anda Orta Doğu'da yok. Çünkü daha İran'ı yani... İran'ın İsrail'le ilgili yarattığı o şeyi, dengesizliği çözebilmiş değiller. Güç kullanmalarına rağmen bunu halledemediler. Hala füzeler var, hala dronlar var, hala nükleer opsiyon var görünüyor. Bir de Hürmüz var. Ve tabii Kızıldeniz, Yemen falan filan. Ama daha önemlisi şu. İsrail güya bu... yani evet bu bir iyi niyet şeyiydi, belgesiydi falan filan ama İsrail bunu şu şekilde, daha doğrusu Amerika şu şekilde sunuyordu. İsrail'le normalleşme bölgenin güvenliğini sağlar. Bunu da ilk başta söyledikleri Körfez ülkeleriydi tabii. Hı hı. Yani baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'ni alalım, Bahreyn'i alalım. Çünkü bu ikisi imzaladılar Körfez'den baktığımızda İsrail'le İbrahim anlaşmaları. Pek güvenlikleri sağlanmış gibi gözükmüyor. Yani Amerika ile anlaştılar. Kendi aslında kendi yerli milli diyelim ama tam bizim anladığımız yerli milli değil, konsorsiyumlarla geliştirdiler genelde ama yani bir kapasite inşasına çalıştılar. İsrail'le anlaştılar, İbrahim Anlaşması, istihbarat işbirliği, şu bu. Geldiğimiz nokta, evet Suudi Arabistan'da saldırı yürüyor, Katar'da falan ama en çok saldırının yapıldığı yer Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla İbrahim Anlaşmaları pek de bir işe yaramış gözükmüyor.
1: Evet.
3: Şimdi hani...
1: Bu durumda Körfez ülkeleri arasında bir bölünmüşlük de görüyoruz. İşte bir taraf kendi aralarında bir platform kurarak güvenlik sağlamaya çalışırken işte emirlikler gibi... Bahreyn gibi ülkelerinde İsrail'le bazı işbirlikleri yaparak güvenlik sağlamayacak. Bunlar da bir yerde çatışacaklar.
3: Bu bölünme devam edecek. Bu bölünme devam edecek. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail hattına doğru kayacak gibi gözüküyor. Çok çeşitli nedenleri var bunun. Ama Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi yani kendi modeli bu kadar tehdit altındayken İran'la işleri çözmesi de çok mümkün değil. Yani kendi kazdıkları kuyunun bir sonucu bu tabii ki. Elbette ki Türkiye Körfez'in bu halde olmasını görmek istemez. Yani bak,